0: eski moda basamaklı piramit. Ve Zoser'in ilk piramidinden bu yana ilk defa biri bir piramit tamamlamayı başarıyordu. Diğer krallar da basamaklı piramit inşa etmeyi denemiş ama tamamlayamamıştı.
1: Bu yer yıkılmasaydı içerideki basamaklı piramidi bilemeyecektik. Anıtın tarihini bilemeyecektik.
2: Bina yakından incelenince de aynı sonuç ortaya çıkıyor. Meydum piramidinin inşası için iki farklı zaman dilimine ait iki teknik kullanıldı.
1: Fotogrametri sayesinde ilk defa inşa sürecinde kullanılan ve anıtın tepesinde bulunan her elementi görebildik. Taş işçiliğini merkeze doğru, ortaya doğru açılı taşlara dayalı inşaat tekniğini görebiliyoruz.
2: Bu teknik taşları binanın içine doğru 15 derecelik bir açıyla yerleştirmeyi içeriyor.
1: Bunun avantajı her blokun merkeze doğru yaslanıyor olması ve tüm güçler bu anıtın içine doğru biniyor. Bu sayede bloklar dışarı doğru hareket edip bir çökmeye neden olmuyor.
2: Bu teknik basamaklı piramidini inşa edebilmek için Zoser tarafından keşfedildi.
1: Bu üçüncü hanedandan bir yöntem.
2: Düz kenarlı piramitten geriye kalanlarda, mevcut yapının ayaklarında başka bir yöntem görülebiliyor. Mısırlılar taşları yatay olarak yerleştiriyordu. Son ve pürüzsüz bir görünüş sağlamak için onları oyuyorlardı. Bu teknikte 4. hanedan döneminde ustalaştılar. Mısırlıların iki farklı dönemden gelen iki inşa tekniğini kullanmasını nasıl açıklarız? Ve Firavun niçin basamaklı piramitte durmadı?
0: Nedense fikir değiştirdi. Ve aklına düz bir açısı olan ilk kusursuz piramidi yapma fikri geldi. Ve bunun için Dahşur'a gitti.
2: Dahşur Meydum'un 50 kilometre kuzeyinde. Senefru sarayını oraya taşıdı ve tarihteki ilk düz kenarlı piramidin inşasına başladı.
0: 60 derecelik çok dik bir piramitle işe başladığına dair kanıtlar var. Şunu unutmayın, o zamanlarda kimse iyi bir piramidin neye benzediğini bilmiyordu ve onun sorunlar, yapısal sorunlar yaşadığına dair kanıtlar var.
2: Fakat hızla tüm binada çatlaklar oluşmaya başladı ve piramit çökme tehlikesi yaşadı. Senefru bir plan yaptı. 60 derecelik açının çok dik olduğunu anlamıştı. Anıtın etrafını taşlarla çevreledi ve tepesini 43 derecelik açıyla tamamladı.
3: Şunu anlamalısınız. Bu daha başlangıçtı. Mimar bir hata yaptı. Büyük bir açı denediler ve bu sayede bir şeyler öğrendiler.
2: Senefru dersini almıştı. Hala kusursuz piramidi arayarak üçüncü bir piramide başladı. Bu defa çok daha düşük bir açıyla.
0: Anlaşılan inşaatçıları kendine güveniyordu. Kuzeyde Dahşur'a Kızıl Piramidini 43 derecelik düşük bir açıyla inşa etmeye gitti.
2: Ve başarılı oldu. Piramit 4500 yıl sonra bile sağlam duruyor.
0: Kusursuzluğa erişmek için bilinçli bir araştırma, geliştirme programı varmış gibi görünüyor.
2: Aynı araştırma süreci binanın içerisinde de uygulandı. Taşları üst üste yerleştirerek bir odaya tavan ören bindirme tekniğinde ustalaşınca Senefru gitgide daha fazla risk aldı ve kralın odasını anıtta daha yükseklere taşıdı. Daima bir mükemmeliyetçi olarak Dahşur'daki düz kenarlı 43 derecelik piramitte durmadı. Bunun yerine basamaklı piramidi kusursuz bir piramide dönüştürmek için Meydum'a döndü.
0: Tüm bunlar Meydum'un öyküsünün bir parçası. Anlaşılan Senefru inşaatçılarını Meydum'a basamaklı piramidi genişletip 52 derece açısı olan gerçek bir piramide çevirmeye gönderdi. Bu klasik piramit açısı.
2: Senefru'nun da şuradaki piramitlerden sonra Meydum'a dönmesi sahadaki gözlemlerle de destekleniyor. Piramidin kaplaması Meydum'un yapılan son piramit olduğunu gösteriyor.
0: Buraya bir keskiyle geldiklerini ve taşlar arasındaki birleşimi çok dikkatlice yaptıklarını görebilirsiniz. Aşağı inen dikey keski izlerini görüyor musunuz? Dahşur'da her yerde kaplama taşlarının kenarlarını kırdıklarını ve yama yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Bir parça kırılıyor ve sonra yama yapıyorlardı. Buradaysa bu kenarlarda taşları çok dikkatlice şekillendirmeyi öğrenmişler.
2: Anıtın yapısını incelemek bize muazzam bir hikaye anlatıyor. 40 seneden uzun zamana, Firavun'un tüm krallığına yayılmış bir çalışma. Meydum'u ilk ve son piramit yapıyor.
0: Sinefru Meydum'da başladı ve Meydum'da bitirdi. Krallığının başında ve krallığının sonunda bu çok makul bir hikaye anlatıyor.
2: Bu basamaklı bir piramitten kusursuz bir piramide dönüşümün hikayesi. Peki Meydum kusursuz bir piramitten bir kaleye nasıl dönüştü? O kadar ki gerçek doğasına dair arkeologların kafasını karıştırdı ve yerliler ona ironik bir biçimde Haram el-Haddab, sahte piramit dediler. 2000 sene vadiye tepeden baktıktan sonra piramit gerçekten çökmüş olabilir mi?
0: Çökme fikri çok etkileyici. Bu çekici bir fikir. Daha sonraki taş işçiliğini ilk basamaklı piramidin kaplamasındaki pürüzsüz tura kireç taşıyla karşılaştırın. Bu bloklar arasında düzgün bir birleştirme bile yok. Çok ama çok gevşek. Düzgün olmayan yüzey eski basamaklı piramidin pürüzsüz yüzeyine karşı. Bu iki yüzeyi birleştiren hiçbir şey yok. İşte bu yüzden daha sonraki taşların kayıp felaket bir biçimde çöktüğünü düşünüyoruz.
2: Meydum'un hikayesi ve ikili doğası onun çöküşü oldu. Bu gerçekten trajik bir kader. Dördüncü hanedanın ilk kusursuz piramidinden sonraki nesiller için bir taş ocağına dönüştü.
3: Gelip taşları almak, İslam Kahiresi'ndeki büyük yapıları inşa etmek için, piramitlerden taş almak için çok sayıda deve kullanıldı.
2: Artık yıkılmış durumdaki Meydum eski görkeminden çok uzak. Böyle müthiş bir hikayeye sahip olan piramit, kumların altında gömülü ve terk edilmiş durumda. Arkeoloji 2.0, Meydum'un gerçek doğasının gizemini çözdü ve müthiş bir projenin hikayesine ulaşmamıza yardım etti.
0: Meydum piramidinde iki piramit bir arada. Meydum piramidi, bir dev piramit tasarlama hikayesinin hem başı hem de sonu.
2: Ancak bazı şeyler hala açıklanamıyor. Sinefru, küçük tapınaktaki duvarlara adını niçin yazdırmadı? Böyle bir mimari harikanın babası olduğunu iddia edebilirdi. Mezar odası niye tamamlanmadı? Onun cesedini koruması gereken yer. Bu sorular cevaplanamıyor. Şimdilik. Araştırmacıları rahatsız eden şey ise 3 piramit inşa eden Firavun'un mezarının henüz bulunamaması. Ve bu konuda ellerinde sadece hipotezler var.
1: Meydum, olası bir erken ölüme karşı bir alternatif olabilir. Sinefru, Dahşur'daki dev projelere başladığında onların tamamlandığını göreceğine emin değildi. Daha eski olan Meydum'daki piramidi tamamlamak Dahşur'daki yeni başlayanlara göre çok daha kolay olurdu.
2: Bazı Mısır bilimcilerse Meydum bir mezar olmadığı için piramidin imzalanmadığına inanıyor.
3: Bu piramit asla kral için kullanılmayacaktı. Bana göre bu piramit bir deneme piramidi gibiydi.
0: Bu kutsal bir nesne ve bizim kenotaf dediğimiz şey gerçek mezarı değil de onun için bir anıt.
2: Diğer araştırmacılar gerçek mezar odasının henüz bulunamadığına inanıyor.
4: Bu mezar odası denen yer daha çok bazı şeylerin taşınması için bir açık alan gibi. Buradaki tuhaf elementleri düşününce öyle görünüyor. Bir şeyler taşımak için kullanılan ahşap bloklar gibi şeyler. Kuzey duvarının önündeler. Bu da alışılmadık bir özellik. Diğer duvarlar gibi inşa edilmemiş. Başka şekilde inşa edilmiş.
2: Bu duvarın arkasında kralın lahdi olabilir. Meydum, Keops gibi en ünlü piramitlerden uzaklara inşa edildi. Ve en gizemlilerinden biri. Bu anıt ve belirgin şekli on yıllarca arkeolojik araştırma gerektirecek. Ancak yeni teknolojiler sayesinde araştırmacılar 4500 yıl önce inşa edilen

0: Johnny bunu görse düşüp bayılırdı herhalde. Son İnka kralının evinden bir parça olan bu çanı bulmuş olabiliriz. Bu inanılmaz bir buluş. Bu arada bununla Plazuela'nın o ünlü çanı olma olasılığı da var tabii. Rahipler için önemli bir şey olmalı. Çan, kilise ve tabii ki Cizvitler için çok önemli bir simgeydi. Kubbesi cenneti temsil ediyor. Etek kısmı da dünyayı. Ve çan, çınlamaya başladığında Tanrı'nın insanları duaya çağırdığı izlenimini doğuruyordu. Bizim için önemli olan kısmı Cizvitlerin yüklerini bu yoldan geçirmiş ya da taşımış olması. İşimiz çok zor. Arroyo'da her yeri aramak zorundayız.
1: La Plazuela'nın çanını bulmuş olma olasılığınız oldukça yüksek. Bu da gerçekten inanılmaz bir şey.
0: Önce şu bulduğumuz galeriyi aramamız gerekiyor. İlk koyduğumuz işaretlerden başlarsak, zinciri bulduğumuz yer burası. Çanı da burada bulduk. Bu da bizi kuzeydoğu yönüne gittiklerini gösteriyor. Tam o galeriye doğru. Her şey orayı işaret ediyor sanki. Bir an önce gidip araştırmalıyız.
2: Evet ama buna ne yazık ki imkan yok. İçi yarasa dışkısıyla dolu.
1: Hem de nasıl. Girerken alıyorsun, çıkarken alıyorsun. İçeride nefes almaya imkan yok.
2: Başka bir çözüm yolu bulmalıyız.
1: Bir çare bulmalıyız.
0: Tamam.
1: İçeride o kadar gaz varken o mağaraya girmemize imkan yok. Bir şekilde havalandırmamız gerekiyor. Ya da başka bir giriş bulmalıyız. Burada sürekli olarak rüzgar esiyor. Rüzgarı tünele yönlendirebilirsek belki içeri girmemiz mümkün olabilir. Neyse, bunu bir düşünelim. Belki bir yolunu bulabiliriz. Mağaradaki havayı boşaltmalıyız. Yoksa içeri asla giremeyiz.
2: Yarasa dışkısı. Tek bir nefeste bayılıp gidersin. En büyük tehlike ise histoplazmosis, yani mağara mikrobu. Bir öksürükle atlatılabilir. En kötüsü de zatüre. Solunum zorluğu. Hatta yüksek ateş bile söz konusu. Sonuçta ağız ve burundan kan gelmeye başlar. Burada hastalanırsak yapacak fazla bir şeyimiz olmaz. Zehirli gazı boşaltmak için her şeyi yapmaktan başka çaremiz yok.
1: Tamam. Aşağı ineceksek özel maskeler takmak zorundayız.
2: Tamam.
1: Şehre gidip almaya kalkarsak 2-3 gün kaybederiz. Yağmur da gelmek üzere zaten. Bunu asla göze alamayız. Bence bir rüzgar tüneli yapalım. Rüzgarı toplayıp İçeri yönlendirebiliriz. Başka bir yerde bir giriş olmalı. Yarasalar girip çıkabiliyor. Rüzgarı yönlendirebilirsek içeriği havalandırabiliriz. Öyle zannediyorum. Bu mümkün olabilir. Bu tüneli havalandırmakta kullanacağımız sistem için çadırlardan birini kullanmak zorundayız. Çadırın üst ve alt kısmını keseceğiz, ters çevireceğiz ve bir ağaca bağlayacağız. Çadır, yelken görevi görecek. Rüzgarı toplayacak ve tünelin içine yönlendirecek. Tabii bu arada basınç oluşacak. Bu sistemle mağaraya temiz havayı sokabilirsek, hava amonyaktan daha ağır olduğu için bizi boğma riski olan amonyak da dışarı çıkmış olacak. Mağara ağır havayla dolacak ve daha hafif olan amonyak da diğer uçtan rahatlıkla çıkıp gidecek. Elimizde en az 30 metre plastik çöp torbası var. Burada 30 metre var. Bir huni yapalım. Yukarı çıkarabilirsek rüzgarı yakalayabiliriz.
0: Ağacın tepesine çıkartırsak olabilir.
2: Ağaçlar sallanıyor. Yukarısı rüzgarlı olmalı.
1: Evet.
0: Tamam, yapalım hadi. İşe yararsa patentini almalıyız.
1: Yaramazsa su kaydırağı olarak kullanırız.
0: Tamam, nasıl oluyor? Jeremy tuhaf çözümler buluyor ve bunların %90'ı işe yarıyor. Kaldıralım mı, ne dersiniz?
3: Tamam, iki fırlat.
1: Hazır mısınız?
3: Hazırım Jeremy.
0: Tamam, kaldır, iyi gidiyor.
2: Şuna bakar mısınız?
3: İşe yaradı.
0: İşe yaradı dostum, işe yaradı. Aferin sana.
1: İşe yarayıp yaramadığını indiğimizde göreceğiz. Bırakalım bütün gece böyle kalsın. Sabah erkenden geliriz. Bir bakarız bakalım neler olmuş bitmiş.
0: Aferin çocuklar.

0: Bu görev bize mi düştü?
1: Görüntü o. Onlar eşya bulacak, biz dışkı temizleyeceğiz.
0: Havalandırma sistemi iyi çalışıyor. Rüzgarı toplayıp içeri veriyor. Artık mağaraya girebiliriz. Girer girmez aygıta bakmalıyız. Zehirli mi değil mi anlayamayız. Ölçüm yapar mısın? Hava akımını hissedebiliyorum. Demek ki ileride bir yerde bir çıkış var, değil mi?
1: Kesinlikle daha iyi. Galiba başardık.
0: Hala kokuyu alıyorum ama eskisi kadar kötü değil.
1: Evet, hala kokuyor ama zehir yok olmuş.
0: O kadarına razıyım. Bir sorun olmaz. Şunun büyüklüğüne bak.
1: Ne kadar çok dışkı var.
0: Ölçüm yapmayı ihmal etme.
1: Tamam. Şimdilik sorun yok.
0: Düşünsene. Bu kadar dışkı kaç yarasadan çıkmıştır. Bu civarda meyve yarasası görmedim. Hepsi vampir yarasa. Yani anlayacağın kan emiyorlar, kanı hazmediyorlar ve...
2: Dışkılıyorlar.
0: İğrenç. Bu kadar dışkı kaç litre kanlı olmuştur acaba?
1: Zehirli gazlar açığa çıkıyor.
0: Yat çabuk. Yarasalar. Vay canına. Jake, feneri söndür, feneri söndür.
1: Tamam, tamam.
3: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Sakambaya Vadisi, Bolivya.
0: Hazır mısınız?
2: Tamam, çek hadi, çek şunu.
3: Ekip Aroya'nın altında buldukları mağaradaki zehirli gazları çıkartmak için bir havalandırma sistemi yarattı.
2: İşe yarıyor.
1: Havalandırma tamam.
2: İşe yaradı Jeremy, işe yaradı.
3: Jeremy ile Jake mağaraya girdiğinde zehirli havanın temizlendiğini görseler de... ...zehirli gazı üreten tehlike henüz geçmekten çok uzaktı.
0: Yere yat. Yarasalar. Duyuyor musun?
1: Evet.
0: Bir sürü yarasa var. Çabuk feneri söndür. Tamam. Çabuk, çabuk ol. Söndür şunu.
1: Tamam, tamam.
0: Galiba ürküttük. Vampir yarasalar çok tehlikelidir.
3: İsimlerden de anlaşılacağı gibi vampir yarasalar sadece kanla beslenir. Yılanlar gibi burunlarında avlarının kan merkezlerini sezmelerine yarayan son derece hassas alıcılar bulunur. Jilet gibi keskin dişleriyle ısırdıklarında kendi ağırlıklarının yarısı kadar kan emebilirler. Hem de bir öğünde.
1: Çok dikkatli ol.
0: Jake, burada bunlardan çok var. Burası onların yaşadığı bölge. Her yer onlarla dolu. Birkaçının dikkatini çektik. Işığı tutarsan direkt yüzüne saldırırlar.
1: Feneri söndüreyim mi yani?
0: Hayır, çok kaçma. Direkt üstlerine tutmazsan uçmazlar. Hadi, bitirelim şu işi. Gözlerini açık tut Jake. Her an bir şey bulabiliriz. Herhangi bir şey.
1: Tamam.
3: 3 saat sonra.
0: Havayı ölsene Jack.
1: Öncekinden daha iyi. Durum fena sayılmaz.
0: Buraya değil, cizvitlerin bir insanın girdiğini bile sanmam.
1: Haklısın.
0: Belki de cizvitlerin hazineyi taşırken burada böyle bir yer olduğundan bile haberleri yoktu. Belki de görmeden geçip gittiler.
1: Burada bir şeyler olmalı. Bir şey saklamak için ideal bir yer.
0: Her yeri arayalım. Her yere bakmalıyız.

0: Jake. Şuraya bak.
1: Bir duvar daha.
0: Bu koca bir kaya.
1: Her yere baktık değil mi?
0: Bu doğal bir şey. Su aşındırmış. Arroyo'nun altından akan sular. Sadece yarasalar ve dışkıları var. Burada bir keski izi yok. Delgi izi de. Her şey doğal. Buranın sonuna geldik sanırım. Bu kötü oldu. Ama her yere bakmamız gerekiyor. Bu da insanı yoruyor tabii. Aramaya devam edeceğiz.

0: Zinciri bulmamız gerçekten inanılmaz bir şeydi. Hazine avcılığı maceramın büyük kısmı Atosha'nın hazinesiyle geçti. Gemi enkazında tabii ki altın ve gümüşü aradık. Bu arada binlerce demir sinyali de aldık tabii. Bu bir şeyler anlatıyordu. Parçaları birbirine bağlıyordu.
1: Evet.
0: Her gemi enkazında bir sürü metal parça olur. Demir varil çemberleri, çiviler, perçemler. Oh, bir dakika dur.
1: Bir şey mi buldun?
0: Evet, bir sinyal aldım. Evet, bir sinyal bu.
1: Metal olabilir mi?
0: Bilemiyorum. Sinyal pek güçlü değildi. Ama buradan geldi.
1: Hayır. Nedir o?
0: Baksana. Bu döneme ait bir şey değil. Bu bir perçem. Bu bir öküz nalı. Delikleri görüyor musun? 17. yüzyıla ait şeyler. Belki de 18. yüzyılın başına cizvitlere ait. Bu öküz nalı da cizvitlerin bir zamanlar olduğu bölgede bulunduğumuzu gösteriyor. İspanyol askerlerden kaçıyorlarmış sanırım. Burası önemli bir bölge. Buraya yoğunlaşmak tek çözüm yolu, tamam mı? Her santimetre karesini araştırmalıyız. Buraya bir işaret koyalım. Sonra nehir yatağına kadar gidelim.
2: Ekip galeriyi geride bırakıp arayanın başka bölgelerine yöneliyor. Bölgeyi 3 metrekarelik alanlara böldüler. Karış karış kuru nehir yatağını ararken yeraltı ölçer radarı, magnometre ve metal dedektörleri kullandılar.
1: Sinyal aldın mı?
0: Hayır.
2: Ama 2 günlük arama sonucunda hiçbir şey bulamadılar.
3: Yine bir şey çıkmadı.
0: Burada bir şey yok. Arroyo'da her yeri aradık. Burada bir şey yok.
3: Her yere baktık.
0: Bir ara kesin sonuç alırız demiştim ama yine olmadı.
4: Hazineyi buradan geçirdikleri kesin. Ama burada kalmamış.
3: Burada değilse peki nereye götürdüler? Ne söyleyebiliriz?
0: Şimdiye kadar ne öğrendik? Hazinenin kuzeydoğuya doğru taşındığını biliyoruz.
3: Evet.
0: La Plazuela'dan tünele, Arroyo'ya ve sonra da başka bir yere. Bu bölgede bir şey saklamaya kalksanız, nereye saklamayı seçerdiniz? Ha? Kuzeydoğu'da en çok neresi göze çarpıyor? Jeremy, yarın bir drone uçuralım. Bakalım birkaç kilometre ileride neler var.
3: Umarım boşa kürek çekmiyoruzdur.
0: Bölgede doğal olmayan, bölgeye uymayan, göze farklı gelen bir yer arayacağız. Mutlaka uzaktan bile bakınca fark edilebilecek bir yer. Tabii burası büyük bir bölge. Drone bölgeyi kuş bakışı görebilmemizi sağlayacak. Daha az zamanda daha büyük alanları tarayabiliriz. Drone ve elimizdeki teknolojik aletlerin hepsini kullanacağız. Yoksa diğerleri gibi biz de elimiz boş dönebiliriz.
2: Merkez kamp.
0: Hayatımda ilk kez büyük bir keşif gezisini yönetiyorum. İnsanlar bana güveniyor. Para bitmek üzere. Tabii sabrımız da tükeniyor. Zaman daralıyor. Eğer elim boş dönersem bunu düşünemiyorum. Herkes bir sürü fedakarlıkta bulundu. Eğer drone'dan da bir sonuç alamazsak bir çıkış noktamız kalmayacak. Yarınki çalışmalar her şeyi belirleyecek artık.
3: Rüzgar oldukça sert.
1: Çok rüzgarlı.
3: Hazır mısınız?
1: Evet.
3: Kuzeydoğu'da farklı bir yer arayacağız. Bölgedeki hiçbir yere benzeyen bir yer değil. Ne bileyim, sarp bir yamaç, mağara. Aslında ne bulursak, bakalım ne olacak. Tamam, biraz yükseltip öyle bakalım. Evet, böylesi daha iyi oldu. Tamam. İşte orada. Nehir sağ tarafta kalıyor. Neydi orası abi? Katu mu?
1: Hayır, Kuti.
3: Kuti.
0: Çamur deryası.
3: Biraz daha gidelim. Bir şey göremiyorum. Öyle bir bölge yok. Bir mağara da yok. Uzaktan dikkat çekecek bir yer görünmüyor. Biraz daha yükseltebilirim, evet. Tamam.
0: Evet, ağaçlara fazla yaklaşma.
3: Bir dakika. Tamam, şunu görüyor musun? Sean, şurada üç nehir var.
0: Burayla pek bir farkı yok. Burayla birebir aynı gibi, değil mi? İnanılmaz bir şey.
1: Evet. Oradan kaçmışlar.
0: Orayı işaretleyelim hadi.
3: Üç nehir daha var. Bu rastlantı olamaz.
0: Dur. Geri dön. Gördün mü? Biraz geriye git şimdi. Geriye. Sol alt köşede bir yerdeydi. Orada açık bir alan gördüm gibime geldi. Bak,
3: tamam.
0: Şurası.
3: Bekle.
0: Evet, orası.
1: İşte orada.
0: Yaklaşamıyor musun yoksa?
3: Doğru. Evet.
0: Yaklaş biraz, yaklaş.
1: Harika.
3: İşte orada. O plato. Düz alan var. Tepenin üstünde düz bir alan.
0: Evet, tamam, gördüm.
1: Tam orada.
3: Düz bir tepe, üç nehrin ağzında. Bütün tarihi belgeler burayı işaret ediyor.
1: Evet, orası.
0: Evet.
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Sacambaya Vadisi, Bolivya.
3: Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ekip Arroyo'nun kuzeydoğusunu araştırmak için drone havalandırdı.
0: Dur, geri dön. Şunu görüyor musun?
2: Tarihi belgelerin tarif ettiği gibi üstü düz bir tepeyle karşılaştılar. Hazinenin yerini gösteren belgeler.
3: İşte orada, o plato. Düz tepe. O tepenin üstünde bir düzlük var.
1: Orası.
0: Şu işe bak sen. Üç nehrin birleştiği yer. Ve üstünde plato olan bir başka dağ bulduk. San Ramon belgelerinde de bundan söz ediliyor.
2: Sacambaya hazinesinin efsanesi San Ramon belgeleri olarak bilinen ve bir La Plazuela rahibi tarafından yazılan belgeyle ortaya çıktı. Belgede üç nehrin birleştiği nokta tarif ediliyor ve Sacambaya Vadisi'nde bulunan üstü düz olan bir tepe. Tepede yumurta şeklinde bir kaya olduğu yazıyor ve bu kayanın altında ise tünel şeklinde bir galeri. Aynı zamanda bu galeride 2 milyar dolar değerinde altın ve gümüş olduğu anlatılıyor. Önceki gezilerde hazine Caboya Cunca'da aranmış. La Plazuela Manastırı'ndan birkaç kilometre uzaktaki üstü düz olan tepede. Ama Şan'ın ekibi La Plazuela Manastırı'nın birkaç kilometre doğusunda, üç nehrin birleştiği noktada yer alan ve üstünde plato olan bir başka tepe keşfetti. La Plazuela.
3: Burası olabilir. İşte üç nehir burada birleşiyor. Plato var. Kayayı da bulduk mu? Tamamdır. Evet.
0: Kayayı görüyor musun?
3: Henüz göremedim. Göremiyorum. Belki uzak olduğumuzdandır.
0: Yaklaşamıyor musun?
3: Aküsü boşalmak üzere. Geri döndürmem gerek.
1: Tek bir şey eksik.
3: Evet, bunu bir an önce yapmalıyım.
0: Ama üstü düz bir tepenin yanında üç nehir birleşiyor. Bu kadarı rastlantı olamaz. Araştırmamızda yarar var.
3: Evet.
0: Şu yumurta şeklindeki kayayı drone'la bulamadık. Ama üç şeyden ikisini bulmak da önemli. Dahası sevkiyat mühüründe malların gönderildiği yerle yollandığı yerin birbirinin tıpatıp aynı olduğu görülüyordu. Bunca zaman bunların La Plazuela'ya yakın bir yere gönderildiklerini düşündük. Arroyo gibi. Ama drone'la gördüklerimiz bunların bir yerden coğrafi bağlamda birebir oraya benzeyen başka bir yere gönderilmiş olacağını gösterdi. Eğer o kayayı da bulursak işimiz kolaylaşmış olacak. Tamam çocuklar, gidip bakalım yumurta şeklinde kaya var mıymış. Zaman kaybetmeyelim. Bir an önce gitmeliyiz.
1: Çok yürümemiz gerekecek.
0: Az kaldı. Çok yakında bütün bu tepelerde şelaleler olacak. Ve vadide suyla dolacak.
1: Yağmur başlar başlamaz sel basar.
3: Yani her yeri sel mi basacak diyorsun?
1: Hem de nasıl.
0: Hey, şuraya bakın. Duvar gibi görünmüyor mu?
4: Doğal erozyon gibi görünüyor. Ama böyle bir şey için büyük bir sel olması gerek.
0: Sence su 7 metreye kadar çıkabilir mi?
1: Evet.
0: O zaman kısılıp kalırız.
1: Yağmur sezonu yaklaşıyor. Nehirlerde su iyice birikmeye başladı. Çok yakında donarlar. Bundan önceki bütün araştırmalar bu yüzden yarıda kalmıştı. Yağmur yüzünden. Umarım doğru yeri bulmuşuzdur. Bir an önce hazineyi bulup buradan çıkıp gitmemiz gerekiyor. Yoksa biz de geri dönmek zorunda kalabiliriz.
2: Üç saat sonra.
1: Sakambaya'nın ücra bir yer olduğunu sanıyordum ama burası bambaşka bir yermiş. Etrafta hiçbir şey yok. Tek bir yol bile.
4: Çocuklar, drone'la sapladığımız yer vardı ya. Çok yaklaştık. Şu iki dağın arasındaki vadiyi görüyor musunuz? Orası üçüncü nehir.
0: Evet.
3: Eğer öyleyse tepe burası olmalı. İkizi bu işte.
2: 7 saatlik yürüyüşten sonra ekip kuzeydoğudaki hedefe varıyor. Burası üç nehrin birleştiği ve üstü düz olan bir tepenin olduğu yer.
3: Çok sert bir yer.
0: Hadi bakayım çocuklar, tepeye tırmanıyoruz.
4: Tamam, hadi. Evet, üç deyince. 1, 2, 3.
0: Burası yepyeni bir yer. Kimse daha önce denememiş bile. Yukarıda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. San Ramon belgelerinde anlatılan yumurta şeklindeki kaya olan tepe burası mı? Yoksa vadideki platolardan bir diğeri mi? Bunu yakında öğreneceğiz.
3: Tamam, hadi. Burası yepyeni bir yer.
4: Evet.
0: Epey bir tırmandık, değil mi?
3: Dünyanın tepesindeyiz.
0: İşte plato.
4: Geldik çocuklar.
0: Evet, tepe işte burası. Geldik sonunda.
4: Dünyanın bir ucunda.
0: Çok stratejik.
4: Buradan kilometrelerce öteyi bile görmek mümkün.
0: Aynı görünüyor ama ulaşması daha zor. Tek bir şey eksik. San Ramon belgesine göre bir kaya olmalıydı burada.
4: Paskalya'da yumurta arar gibi,
0: ha? Dağılalım. Her yeri arayalım ve şu kayayı bulalım.
3: Tamam, hadi.

0: Burada bir şey yok.
1: Bulabildin mi?
2: Hiçbir şey yok.
1: Şöyle gidelim.
3: Çabuk, çabuk. Buraya gelin çocuklar.
2: Ne gördün sen?
3: Gördüğümü görüyor musun? Şuraya bak. Büyük bir kaya. Ve kaya parçaları.
0: Parçalarmış.
3: Bu aradığımız kaya olabilir mi?
4: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Yeni Üç Nehir Bölgesi, Sakambaya Vadisi.
2: Dünyanın tepesindeyiz.
3: Plato.
0: İşte burada.
3: Evet, düz tepe burası işte.
4: Aradıkları üstü düz olan tepeyi bulan ekip, Plato'da yumurta şeklindeki kayayı aramaya başlıyor. Sean Ramon belgelerine göre Cizvitler hazineyi böyle bir yere saklamış.
3: Şuraya bakın. Bu aradığımız kaya olabilir mi?
2: İyi, hadi gidelim bakalım.
3: Bu dev kaya ortada duruyor. Etrafında tek bir ağaç bile yok. Sadece düz bir tepe var. Ve

0: Ortasında ise bu dev kaya duruyor. Bölgede buna benzer başka bir şey yok.
1: Etrafındaki parçalara bakın.
0: Bence doğal yollardan da parçalanmış olabilir.
1: Evet, sürekli donup çözülüyor, donup çözülüyor tabii. Su, ısı ve tabii ki basınç.
2: Çatlamış.
0: Burada büyük bir çatlak var.
1: Evet. Etrafındakilere bakınca yapboz gibi bir araya getirebiliriz bunları.
0: Baksana, bu parça çok yakında düşmüş olmalı.
1: Evet.
0: Eğer bu parçalar bir zamanlar bu kayaya aitse, o zaman bunun çok daha büyük olduğunu düşünebiliriz.
1: Evet. Uzaktan bile bakıldığında hemen fark edilebiliyor. Görmemek için kör olmamak gerek. Burası zamandan etkilenmeyecek bir yer. Binlerce yıldır burada duran kayalar bunlar.
3: Bu kayanın bulunmasıyla Sean Ramon belgelerinde hazinenin saklandığı yer olarak işaret edilen her şart yerine getirilmiş oldu. Artık ekibin yapacağı tek bir şey var. Kayanın altında söz konusu olan hazinenin olup olmadığını görmek.
0: San Ramon belgelerine göre bu yumurta şeklindeki kayanın altında bir tavan ve cizvitlerin sakladığı 2 milyar dolarlık hazinenin olduğu varsayılan büyük bir mağara olmalı. Aygıtlarımızla boşluk olup olmadığını hemen anlayabiliriz. Umarım bu dev kayanın altında bir labirent buluruz. Jeremy, sen direnç ölçeri kullan. Ben buradan başlayacağım.
1: Tamam.
0: Siz de yeraltı tarama cihazını kullanın. Platonun diğer ucundan başlayın ve buraya doğru gelin. Bakalım boşluk bulabilecek miyiz? Tamam, buradan bağladım.
1: Tamam, başlatıyorum. Eğer bir şey yoksa sabit bir rakam görürüz. 59.76.
0: Sabit ölçüm bu.
1: Sayının artması gerekiyor.
0: Tamam, ikiye geçelim.
1: Tamam, başladı. 59.66.
0: Tamam. İstediğimiz bu değildi. 8-10 metre kadar alanı taradık. Bir şey bulamadık. Gök gürültüsünü duydun mu Jeremy?
1: Evet.
0: Umarım yıldırım buna düşer.
1: 66.95. Bu kayanın altında tünel filan yok.
0: Burada bulduğumuz tek şey eksik parçaları tamamladı. Ama kayanın altında tünel falan bulamadık. Yani belgenin dediği gibi. Belki de kayanın direkt altında değildir. Ne bileyim, platonun altında bir yerde de olabilir. O zaman bir sürü yeri taramamız gerekecek. İşimiz de o oranda zorlaşacak tabii. Platonun köşesinden başlayalım diyorum. Ve buraya doğru gelelim. Yola her yere işaretler koyarız.
1: Tamam peki. Burada olmalı.
0: Çabuk olun, yağmur başlıyor.
3: 5 saat içinde ekip platonun güney ve merkez bölgelerini taramayı bitirdi.
2: Sinyal alıyor musun?
4: Henüz değil.
2: Tek bir işaret yok. Sıfır.
3: Ve şimdi de sıra tepenin kuzey ucuna geldi.
0: Burası en yüksek yeri. Platonun zirve noktasındayız. Başka gidecek yer yok.
1: Şuraya işaret koy.
0: Zaman daralmaya başladı. Gerilmemek işten bile değil. Verilerde değişiklik olmalı. Artık bir şeyler bulmak zorundayız çocuklar.
1: Tamam. Başlıyorum. 86.95.
4: Tamam.
1: Tamam. Başka bir yere taşı.
0: Burası tamam.
4: Tamam.
1: Tamam, başlıyorum. 109 Jack.
4: Tamam.
1: Biraz daha ileri gider misin?
0: Burası bağlandı, tamamdır.
2: Burası da.
1: Tamam, başlıyorum. 237.4. Tüneli bulduk.
4: 237.4 mü? İki katından bile fazla bu.
0: Harika.
1: Evet.
4: Başardık.
1: Her şey yeni başladı. Şimdi görsel kanıt arayacağız. 3 boyutlu alıcıyla bunun bir boşluk ya da tünel olduğunu görmem gerekiyor. Tabii doğal bir galeri de olabilir bu. Direnç ölçer belki de onu ölçmüştür. 3, 2, 1.
4: İşte bulduk.
0: Şuraya bakın.
1: Bu dev gibi bir tünel.
0: Gerçekten de büyükmüş. Böyle bir tünele 2 milyar dolar rahat sığar. Aylardır bunun peşindeydik.
1: Tüneli bulduk.
0: Düşündüğümüzden çok daha derinmiş. Ama bulduk. Ne yazık ki fazla zamanımız kalmadı. Zaten sürekli yağmur yağıyor. Şansımızı zorluyor gibiyiz. Şu anda da yağıyor. Bakın yağıyor. Birazdan iyice boşalır. Tünele girmemiz gerekiyor. Aradığımız yer olduğunu görür görmez de kaçmak zorundayız.
1: Tam 12 metre derinliğinde.
0: Bu kadar derin bir yere kazma kürekle ulaşmamıza imkan yok. Bunu yapamayız.
1: Ağır iş makinesi getirmeliyiz.
0: Buraya kepçe çıkartabilir miyiz?
4: Buna mecburuz.
0: Şurası oldukça düz. Buraya, bu tünele ulaşmak için gerekli olan makineyi nasıl getirebiliriz ki? Neyse ki kuzeye doğru olan yamaç pek dik sayılmaz. Demek ki cizvitler ve yanlarındaki işçiler bütün o malzemeyle oradan çıkmış ve burada kazı yapmış. Sonra da kazineyi kazdıkları tünele yerleştirmişler. Abi Jack, hadi gidip bakın. Belki kepçeyi buraya getirmenin bir yolunu buluruz ha. Burayı kazmamız gerek Jeremy. Kampı taşıyalım. Yarın her şeyi buraya getiririz ve burada yeni bir kamp kurarız. Tamam.
2: Sıfır noktası.
1: Hadi gidelim. Bulutlar iyice yoğunlaştı.
2: Evet.
4: Yağmur geliyor.
0: Evet.

0: Sabah olur olmaz Javier ile J.Core koşullar altında kepçeyi tepeye çıkarmaya başladı. Kepçenin La Plazuela Manastırı'ndan ekibin tüneli saptadığı yere getirilmesi gerekiyor. Bölgeye ulaştıklarında kuzey yamacından çıkmaya çalışacaklar. Oradan çıkmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar.
1: Buradan direkt gel. Kepçeyi getirip 10 metrelik çukur kazmak öyle kolay bir şey değil. Ama şeytan ayrıntıda gizlidir. Araç 5 metre genişliğinde. Buradan nasıl geçecek bilmiyorum. Kolay olmayacağı kesin.
0: Jack ile Javier zorlu bölgeden geçmeye çalışırken... Sean'la Jeremy yeni kazı bölgesinde kamp kuruyor.
2: Sakambaya'yı ilk kez 16 yaşındayken duymuştum. Ve buradayım. Bu çok ilginç. Ara sıra kendimi çimdiklemem gerekiyor.
3: Evet. Bu kayıp hazinelerin gerçek olduğuna inanmak oldukça zor. Hatta fantezi gibi bile gelebilir.
2: Evet.
3: Ustam öyle düşünmezdi ama. Mel Fisher'ın gelmiş geçmiş en büyük hazine avcısının ekibinde olmaktan gurur duyuyorum. Adam 26 yıl boyunca Atosha hazinesini bulmak için uğraştı. O kadar yıl boyunca onun deli olduğunu düşünenler bile çıkmıştı. Durup dururken bugün işte bugün bulacağız derdi. Ve buldu da. Atosha bugün hala dünyanın en büyük su altı hazinesi olarak bilinir. Değeri 450 milyon dolardan da fazla.
2: Umarım 16 yılımızı aşmaz Sean. İçimden bir ses sanki biz...
3: Duydun mu?
2: Evet.
3: Evet.
2: Başardınız.
4: Merhaba.
3: Bunu buraya çıkarttığınıza inanamıyorum. İnanılmaz bir şey. Ulaşabiliriz değil mi?
4: Biraz zorlanabiliriz. Ama işe yarayacak. Ne tür kayalar olduğunu bile bilmiyoruz. Eminim La Plazuela'da karşımıza çıkan türden şeyler olacak. Bir metre kadarı eminim topraktır. Sonra kayaya geliriz. Gerekirse kepçeyi kullanırız. Sonra da deliciyi takarız. Onunla tünele rahatça ulaşabileceğimizden eminim.
3: Jack, yeri işaretler misin lütfen?
4: Sıfır noktası burası.
5: Kazmaya başlayalım.
3: Umarım tavana ulaşana kadar sadece topraktır.
4: Rüzgar her taraftan esiyor.
2: Vay canına, şuna bak. Fırtına geliyor, kötü görünüyor.
3: Bu büyük bir kayaymış. Kayalık çıktı. Kayalar büyüyor, bakar mısın?
2: Evet, doğru.
3: Ne yapacağız?
4: Bakın nasıl sürtünüyor. Burada bir plaka olmalı. Sanırım artık deliciyi takıp delmemiz gerekecek. Kepçenin ucunda doğal olarak bir kepçe bulunuyor. Ama iki işe birden yarayabiliyor. Kepçeyi çıkarıyoruz ve yerine hidrolik deliciyi takıyoruz. İşte bu kadar kolay. Evet, oldu. Hadi işimize bakalım.
3: Javier, acele etme. Orası nasıl görünüyor Jack?
4: Hiç fena sayılmaz.
3: Dur. Çukur açıldı, dur.
2: Çukur abi, çukur açıldı. Çek şunu.
4: Şuraya bakın.
3: Bakar mısınız? Hemen atlamayalım. İçeride zehirli gazlar olabilir. Acele etmemize gerek yok. Jack, hava ölçeri hazırla. Evet Jeremy. Buna hazır mısınız?
2: 30 yıldan beri buna hazırım dostum. Tamam, gidiyorum. Tuttun mu Jack?
4: Tutuyorum.
3: Tamam, hazır.
2: Tamam, sal biraz. Kayalar hep yerinden oynamış.
3: Sakın altlarında kalma.
2: Tamam. Sean, burası çok derin. Dibini göremiyorum.
3: Ne görüyorsun Jeremy?
2: Burası gerçekten derin dostum. Taşlar düşüyor.
3: Etrafında neler var? Jeremy! Jeremy! Jeremy!
5: Jeremy! Jeremy duyuyor musun?
3: Doktoru çağır.
4: Doktor!
3: İniyorum.
5: Jeremy! Jeremy! Jeremy iyi misin?
6: The line is slack, man.
3: Hiç iyi görünmüyor. Ben iniyorum. Jeremy!
7: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir? Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı.
12: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Thüringer ormanındaki Geratal kasabası. Profesyonel kargo pilotlarından ve odunculardan meydana gelen İsviçreli bir ekip buradaki 88 ağacı budayacak. Bu demek oluyor ki ağaçlar budanmadan önce çelik halatlarla bir helikoptere bağlanacak ve kesilen parçalar demir yoluna, arabalara veya evlere düşmeden helikopterle götürülecek. Proje müdürü Renato Gitzendaner ekibine talimat veriyor.
1: Herkese merhaba. Demir yoluyla evlerin arasında kalan bu yamacı olduğu gibi budayacağız. Burada biraz uğraşacağız. Arazi zorlu. Yukarıda bir yolumuz, aşağıda da bir caddemiz var. Ayrıca her yerde ev var. Bu yüzden çok dar bir uçuş koridoruna sahibiz. Sonrasında hiçbir sorun yaşamamak için her şeyi iyice koordine edeceğiz.
0: Helikopterle ağaç budama işleminde bütün odak pilotun üstünde olur. Pilot Andreas Redolfi arazi inceliyor ve ağaçları nereye taşıyacağını belirliyor.
2: Merhaba, merhaba Andy. Renato depolama alanı ne tarafta? Ağaçları parkın ucuna indirebilirsin. Tamam, sağ ol.
0: Cayman K-Max helikopteri tek kişilik bir helikopter. Özellikle yük taşımak için tasarlandı ve ağırlığı 2,3 ton. Hafif yapısı sayesinde kendisinden daha ağır yükleri taşıyabiliyor.
3: Bu bir ağır yük helikopteri. Taşıma kapasitesi 2,7 ton ve kütük taşırken bundan tam faydalanıyoruz.
0: Uçuş teknisyeni Mario Steinman ve oduncu Simon Luch yer ekibinin üyeleri. Yaptıkları çalışmalarıyla ormanın sağlıklı kalmasını sağlıyorlar.
4: İster burası olsun, ister koruma altındaki bir orman olsun, ona bakmalısınız. Yoksa ağaçlar belli bir zamandan sonra devrilir. Bu nedenle işimiz tehlikeli.
0: Oduncunun özel ekipmanları var. Tırmanma halatı, çivili ayakkabı, dirençli pantolon ve vizörlü kask.
4: Bunlar benim gereçlerim ve testerem. Bunların hepsi bana ait. Açıkçası ailemden sonra sahip olduğum her şey bunlar.
0: İnsan sevdiği kıyafeti giyermiş. Mario da yaklaşık 6 kiloluk ilave testere ağırlığıyla spor salonuna gitmeye ihtiyaç duymuyor.
5: Bu meslek spor yaptırıyor. Bizler çoğunlukla engebeli arazide oluyoruz ve ağır gereçleri taşıyoruz. Bu da insanı formda tutuyor tabii ki. Sağ taraftan başlayalım diyorum. Sonra sola doğru gideriz. Sen ne dersin?
4: Buradan başlıyorum. Tamam mı?
5: Tamam. Tamam.
0: Ekibin hiç vakit kaybetmemesi için ağaçların kesilecek kısımları birkaç gün önceden işaretlendi. Yine de Simon'un her ağacı tekrar değerlendirmesi ve kesildikten sonra nasıl davranacağını hesaplaması gerek.
4: Ağaç hatalı işaretlendiyse ikiye ayrılabilir. Ve ikiye ayrılırsa çok tehlikeli olabilir. Çünkü beni de kendine çeker. Ama ben ağaca bağlı olduğumdan ve birinin yardımı olmadan hiçbir şey yapamam.
0: İkiye ayrılan ağacın eni genişler ve Simon'un gövdeye doladığı tırmanma halatını kısaltır. Bu Simon'u sıkıştırır. Yardım almadan kendini kurtaramaz. O nedenle oduncular her bir ağaca tam odaklanmalı.
4: Zihnim tamamen boş olmalı. İşime odaklanmalıyım. Şu anda mesleğim özel yaşamımın önünde.
5: Şu anda testereye bağlıyorum ve sana yolluyorum.
4: Tamam mı?
5: Tamam.
0: Bu kayın ağacının boyu yaklaşık 35 metre. Kayın odunu en ağır odun türlerinden biridir. Yani helikopterin işi ağır.
4: Ağacın tamamı kesilene kadar 4 uçuş yapıyoruz. Ağacın tamamı yaklaşık 7 ton falan gelir.
0: Bu özel helikopterlerden dünyada sadece 60 adet var.
2: Helikopter hazır.
0: Pilotun çok keskin bilgiye ihtiyacı var çünkü kokpitteki görüş alanı kısıtlı.
2: Kesim işlemi başlıyor.
0: Oduncular halatları bir gün öncesinden ağaçlara bağladılar. Yani artık ağaçları budamaya ve budanan parçaların tahmini ağırlığını hesaplamaya odaklanabilirler.
2: Kilo. Her an ayrılabilir. Ayrıldı.
0: Andreas bu bilgi sayesinde asılma yükünü hesaplayabiliyor. Yer ekibi net mesafe bilgisi de veriyor.
2: İniyor, iniyor. İndi.
1: En büyük tehlike her zaman için başlarken olur. Çünkü odun doğal bir şeydir. Bulunduğu yere göre ya çok ağır ya da çok hafif olabilir. Başta tüm bilgiyi alana kadar biraz tahminle devam etmem gerekir. Başlangıçtaki zorluk hep budur. Çünkü ağacın tam olarak ağırlığını bilemezsin.
0: Ormanın yaklaşık %80'i zararlılardan etkilendi ve öldü. Bu durum ekip için aşırı tehlikeli.
1: Helikopterle araziye iniş yaparsak bir yerlerde kırık veya ölü bir dala denk gelebiliriz. Ve içimizden biri yaralanabilir.
0: Pilot Andreas tam konsantrasyon sağlamalı.
3: Ben evlere ve ağaçlara yakın bir yerde bir hata yaparsam birinin yaralanma riski olur. Kimseye bir şey olsun istemem. Benim için en önemli şey güvenliktir diyebilirim. Bu da işimin ne kadar riskli olduğunu gösteriyor.
0: Andreas hiçbir hata yapmasa bile tehlike her yerde kol geziyor.
5: Dikkat et!
4: Dallar çok çabuk kırılıyor.
0: Andreas buraya daha fazla yaklaşamıyor. Sorun var.
5: Şu dala dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen kırılabilir. Tahminen 30 veya 40 kilo var gibi.
0: Pilot Andreas kancayı Simon'a hatasız ulaştırmalı ki Simon ucunu ağaca bağlayabilsin.
2: Yakaladım.
0: Simon kanca çelik halata tutturulduktan ve halat gerildikten sonra budamaya başlayabilir.
2: Her an kırılabilir. Anlaşıldı. Dikkat et.
0: Sorun yok. Güney Avusturya'daki Whitehoven köyü. Bu fabrikada yol tabelaları üretiliyor. Tır şoförü Stephen Rice bugünkü özel görevine bu fabrikadan başlayacak. Otoyolun kendisi kadar geniş yepyeni bir yol tabelası. Stefan bu tabelayı 430 kilometre uzaktaki Nürnberg'e götürecek.
6: Yükseklik tamam mı? 2 metre sonra çıkıyorum.
0: Stefan B-121 yolundan otobana çıkış güzergahını 5. kez geçiyor. Ama yine de çok zorlanıyor.
6: 8 adet döner kavşak var. İlk 2 tanesi idare eder ama sonrası heyecan veriyor. Direksiyonu düzeltmek, aracı yükseltmek, ileri geri yapmak gerek. Biraz uzun iş. Ondan sonra rahat devam ediyoruz.
0: Rahattan kasıt döner kavşaklara kadar varmak ve otobana çıkmak. Orada ekstra uzun römork için yeterli mesafe var. 3 parçalı tabelanın uzunluğu 24 metre.
6: Aracın toplam uzunluğu 35 metre. Normal bir kamyon 16,5 metre olur. O bile kavşaklarda bazen zorlanır.
0: Avusturya'dan bir ekip Stefan'a yardım edecek. Mario Elsmayer virajlarda arka taraftan yön bildiriyor.
7: Burada olan şu. Aracın uzunluğundan dolayı arka tarafı göremiyor. Bu araç arkadan da yönlendirilecek şekilde tasarlandı. Uzaktan kumandalı bir yönlendirme sistemi var. Bu sayede arkadan yönlendirilebiliyor. Eş zamanlı yapıyoruz. O sürüyor, biz yön veriyoruz. Telsizle irtibat kuruyoruz. Böylece komutlarımı duyabiliyor.
6: Andrea öne geçecek.
8: Ben öne geçeceğim.
6: Sen yön ver.
7: Evetim.
6: Güzel. Başlayalım.
0: Yardımcı araçlar hem önden hem de arkadan güvenlik önlemi alıyor, trafiği durduruyor ve telsizle Stefan'ı otobana yönlendiriyorlar.
2: Güzel, böyle devam et.
6: Tamam.
0: 560 beygir gücündeki çekici 46,5 tonluk yük çekiyor. Bu güç şoförler için her zaman avantaj demek.
6: Zor bir iş ama böyle şeyleri başarmak güzel bir şey.
2: Tamam.
6: Birinci viraj tamam.
9: Birinci viraj tamam.
6: Tamam. Bu işi 22 yıldır yapıyorum. Bir çekiciyle başladım. Şimdi 6 tane var. Birkaç çalışanım var ama başka işlerdeler.
0: Böylesi zor bir nakliye işini ancak patron yapar. Sakin Bastal Vadisi'ndeki dar yollar yaklaşık 50 kilometre.
6: Şimdi birinci döner kavşağa giriyoruz. Akan trafikte geçmemiz gerekiyor çünkü normal şeride geçemiyoruz. Aracımız fazla uzun.
0: Yardımcı araçlar şimdi bütün trafiği durdurdular.
6: Mario tamam mı?
2: Tamam,
6: Birkaç ara sonra çıkıyorum.
0: Bir araç Staff'ın karşı şeride geçemeden önce yola çıktı. Ağır nakliye jargonunda karşı şeride geçmek için İngiliz sürüşü terimi kullanılıyor.
6: Mühendisler döner kavşakları biraz daha iyi yapsalar keşke. Belki biri bizi izler ve sonraki kavşak inşaatında bunu aklına getirir. Bu sayede uzun araçlarla rahatça geçebiliriz.
0: Trafik yoğunluğunu engellemeye yardımcı olacağı kesin. Yardımcı sürücü Andrea Crandall, Stefan'ın önündeki trafiği kesmekten sorumlu. Hızlıca öne geçmesi gerekiyor.
9: Hızlanmak için biraz gaza basacağım.
6: Evet, geç bile kaldın.
9: Ehliyetine bak ve bana hız sınırını söyle lütfen.
6: Gözlüğümü evde unutmuşum.
0: Ağır nakliye için izin verilen azami hız saatte 85 kilometre. Bir sonraki kavşakta Mario'ya ihtiyaç var.
6: Arka aksa bağımsız şekilde yön verebiliyoruz. O yüzden yön verilmezse lastikler olduğu yerde kalıyor ve sonra da bizi uğraştırıyorlar.
2: Sağ mı?
6: Fark etmez, sonraki kavşağa yaklaştık. Sonra kamyonu düz yürütmek için arka akslara tekrar yön vermemiz gerekiyor. Böylece doğru gidebiliyoruz.
0: Bu modern römorkun aksları uzaktan kumandayla kontrol edilebiliyor. Bu durum uzun römorktan ötürü arkayı iyi göremeyen Stefan'ı rahatlatıyor.
6: Fazla oldu. Sağ tarafa doğru yönlendir.
7: Tamam, anlaşıldı.
2: Tamam.
7: Dur. Orada dur hemen.
0: Mario kendi aracından iniyor ve döner kavşaktaki dar yeri görmeye gidiyor. Römorka kaza yaptırmadan kavşağı döndürmek için akslara daha fazla yön veriyor.
6: Geçeceğiz, öyle değil mi?
7: Geçeceğiz.
6: Bu kadar uzun bir yükü sahibine hasarsız teslim ettiğimiz için kendimizde gurur duyabiliriz. Çok memnunum.
0: Ne de olsa bu tabelanın maliyeti 130 bin euro.
6: Şimdi daha enteresan kavşaklar geliyor. Çünkü çapları o kadar dar ki işlerinden geçemiyoruz. Aksları döndürüp ileri geri yapmak gerekiyor.
0: Otoban tabelası bir köprü iskeletine tutturulmuş. Bu özel römork seyir esnasında çok alçak ama tek bir düğmeyle yukarı veya aşağı ayarlanabiliyor.
6: Bu römorkun yere fazla mesafesi yok. Yerle arasında güvenli bir mesafe olması için onu sürekli yükseltmem gerekiyor. Yoksa altı sürter ve bir şeylere zarar verebiliriz. Mario, şimdi arka tarafa yön verebilirsin.
2: Bir dakika.
6: Oraya geliyorum, geliyorum.
0: Ekibimiz römorku en fazla 30 santim yükseltebiliyor. Römorkun viraj içlerini ve dışlarını dönebilmesinin tek yolu bu.
7: Burası tamam.
0: Stefan döner kavşağı hatasız geçerse dakikalarca manevra yapmaktan kurtulacak.
6: Öndeki işareti çekmeliyim.
0: Profesyonel Stefan maalesef kavşağa iyi giremedi. Diğer otomobil ve kamyon sürücüleri beklemek zorunda.
6: Mario, sen daha farklı yere yön ver.
7: Biraz geri gelmen gerekiyor.
0: Römork 30 santim yükseltilebiliyor. Acaba yeterli olacak mı?
7: Dur. Biraz ileri git şimdi.
0: Şimdi her santimetrenin önemi var.
7: Dur. Dur öyle kal. Dur. Bekle.
0: Römork en yüksek ayara geldi. Ada içindeki taşlar birkaç milimetre yüksek kaldı. Römork hem kavşağın içine sıkıştı hem de arka taraf hendeğe tehlikeli derece yaklaştı.
7: Dur.
0: Leipzig Halle Havalimanı'nda gece yarısı. Bu D dev lojistik şirketinin aktarma merkezinde görevli 2000 personel, saatte 150 bin paketin hem ülke içinde hem yurt dışında zamanında teslim edilmesinden sorumlu. Bu iş için ciddi bir planlama ve koordinasyon gerekiyor. Kontrol merkezindeki planlamadan mesai müdürü Alexander Kaufholz sorumlu.
10: Burası küçük bir karınca kolonisi gibidir. Çok kalabalığız ve buradaki işler sadece birlikte çalışırsak yürür. Her gece inip kalkan 80 uçağa hizmet veriyoruz burada.
0: 34 yükleme ekibi eş zamanlı olarak görev yapıyor.
10: En fazla bir saat pistte durabilen makinelerimiz var ve bu bir saat içinde uçağı tamamen boşaltıp tekrar dolduruyoruz. Bu da 10-15 adet konteyner demek, yani çok hızlıyız.
0: Ekspres taşımacılık özellikle hızlı yapılmalı. Bugün bu görev ekip şefi Alexander Ross'a ait.
11: Alo Alex.
12: Merhaba Alex, nasılsın?
10: Ben kontrol merkezinden Alex.
12: Ufak bir sorunum var.
10: Plana göre sen 433 numarada yükleme işlemi yapacaksın ve sonra da orada kalacaksın. Charles de Gaulle'den gelen uçak da 433'e yanaşacak ve onu da boşaltacaksın. Ufak sorun bu işte.
11: Anladım, sorun yok. Görüşürüz. Teşekkür ederim, görüşürüz.
0: Tercümesi, bu uçak en kısa sürede yüklenmeli ve park yerini terk etmeli. Çünkü bir sonraki uçak çoktan havalandı.
11: Saat 00:12. Bu uçak saat 00:50'de gitmek zorunda. Zaman genelde kısıtlı ve makineler burayı terk ediyor. Kuleden başka bir görev alıyorlar. Bunlar olabiliyor. Fakat bunun parasal bir maliyeti var ve iyi karşılanmıyor. O yüzden hemen başlamamız gerekiyor.
0: Alex'in ekibi 8 kişiden oluşuyor. Onlar yükleme ekipmanını ayarlarken Alex de iş planını alıyor. İş planı konteynerlerin nereye yerleşeceğini ve uçaktaki yükün nasıl dengeleneceğini anlatıyor. Memure Anet çoktan ofise geldi.
11: Bir kopya sende kalsın. Bir kopya evet. Destek ekibine, bir kopya uçaktakilere verelim.
13: Hemen yollarım.
0: Destek ekibi uçağın orta kısmını boşaltan ve yükleyen ekibe deniyor. Herkes iyi koordine edilmiş bir ekip olarak çalışıyor.
11: Ben burada baba rolünü oynuyorum. Ekibi bir arada tutmak, her gün yüzleşmek zorunda olduğum ufak bir zorluk.
0: 15 konteyner 22 dakika içinde uçağa yüklenmek zorunda. Ama öncesinde Alex her birini kontrol ediyor.
11: Burada yazılanla uyumlu mu diye kontrol ediyorum. Daha sonra uçağın zeminine sabitlenmesi gerekiyor. Ama düzgün yerleştirilmesi ve yerine sabitlenmesi konusunda terminaldeki arkadaşlarıma güveniyorum.
0: Fakat bütün konteynerler henüz alana ulaşmadı. Son kargolar hala paketlenme aşamasında. Anet yer destek ekibi üyesi olarak hem yüklemeden sorumlu hem de uçağın içindeki yükleme ekibinden sorumlu. Anet son dakika değişikliği olma ihtimaline karşı her zaman uyanık.
13: Alex'in bir güncellemeye ihtiyacı olursa bana sorar ve ben onu temin ederim. Sonra bunu arkadaşlarıma yollarım ve hangi ünitenin nerede olacağını onlar da öğrenmiş olur.
0: Anet, konteynerlerin konumları hakkındaki bilgiyi ofisten temin ediyor. Hala tam dolu olmayan ve son dakika buraya yollanan konteynerler var. Bu konteynerler aktarma merkezine yeni gelen paketler için ayrılıyor. Yeniden yükleme ekibi bu tip ekspres paketlerden sorumlu. Paketleme yeniden yükleme ekibinin şefi Tobias Lehrich.
14: Benim için zorluk seyahat ettiğimiz 20 noktadan bütün paketlerin teslim alınmasını ve konteynerların zamanında gönderilmesini sağlamak. Steffi, birkaç kişi bul ve masayı buraya kur.
0: Bu konteyner uçaktaki geçici yerine konmak zorunda ve 5 dakikada hallolmalı.
14: Burada bir çeşitlilik var. Eski işimde her gün yeni müşteriyle karşılaşınca çeşitlilik olduğunu sanırdım. Her gün küçük bir şey oluyor. Bazen bir uçak gecikiyor, fırtına oluyor, volkanik patlamalar oluyor. Ve tüm bunların koordine edilmesi gerekiyor.
0: Ekip zaman baskısına rağmen hatasız paketleme yapıyor.
14: Çalışanlar kurallara göre paket diziyor. Paketler çaprazlanmalı. Yoksa inanılmaz kazalar meydana gelebilir. Sıra bütünlüğü olursa pilot mutlu olur çünkü o zaman boşaltma hızlı yapılır. Aksi takdirde rampadaki arkadaşlarımız ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir ve sorun yaşarlar.
0: Konteynerler eşit doldurulmalı. Paketleme bir makinenin çözebileceği bir bulmaca değil. Bir konteynere 400 kutu sığıyor.
14: Birkaç karton kutu koyup hepsini bantlayabilirsin.
3: Anlaşıldı.
14: Bu konteyner tam dolu olmadığından ve kayışlarla %100 bağlanamayacağından Aralara bazı ahşap ve karton gibi başka malzemeler de koymak zorunda kalacaklar.
0: İlave ahşap kutular sayesinde alttaki paketler kaymayacak.
14: Yukarıda bize nereye gideceğimizi ve bagajı ne zaman kapatacağımızı gösteren tabelalar var. Şu anda yüklemenin bittiği yazıyor. Yani şu anda bandın üstünde başka bir yük yok. Şimdi herkes insin tartılardan. Bu işte doğal olarak her konteynerin ağırlığını tam biliriz. Çünkü uçakta belli bir yerleştirme planımız var. Rastgele yerleştirme yapamayız. Bir dakika içinde iniyoruz. Bütün kapakları kapatın.
0: Terminalin içine yürüyen bantlar döşendi. Yani 1,5 tondan ağır konteynerler hızlıca çıkarılıp uçağa taşınabiliyor.
14: Şu anda biraz geciktik. Son dakika. Nikol sürücüye bir iş daha geldi. Umarım zamanında yetişir.
0: Thüringer Ormanı'ndaki taşıma profesyonelleri zamana karşı yarışıyor. Pilot Andreas Redolfi ve ekibi kesilen ağaçları hemen taşımak zorunda. Uçuş yardımcısı Mario Steinmann kesilen ağacı çelik halat yardımıyla helikoptere bağlıyor.
2: Ağaç şu an kesiliyor. Ağırlık 1300 kilogram. Tamam.
0: Ağaç diklemesine taşınıyor. Oduncu Simon bu işe bayılıyor.
4: Biraz heyecan çok iyidir. Bizim işin tehlikesinin yanında heyecanı da var tabii.
0: Uçuş güzergahı binalı Steinmann kesilen ağacı çelik halat yardımıyla helikoptere bağlıyor.
2: Ağaç şu an kesiliyor. Ağırlık 1300 kilogram. Tamam.
0: Ağaç diklemesine taşınıyor. Oduncu Simon bu işe bayılıyor.
4: Biraz heyecan çok iyidir. Bizim işin tehlikesinin yanında heyecanı da var tabii.

0: 1,7 tonluk ağırlıklar havada uçuşuyor. Uzak durmak önemli. Yerdeki ekip verimli şekilde çalışıyor. Çelik halatı hemen çözüyorlar ve odunculara ulaşmasını sağlıyorlar.
1: Uçuşlar çok kısa mesafeli ama bizim hoşumuza gidiyor. Böyle heyecan hep yüksek ve herkes işe dahil oluyor.
0: Ekipte yaklaşık 15 personel var. Proje müdürü Renato haklı olarak her işe nezaret ediyor.
1: Ben buradaysam pilot yolun boş olduğunu anlıyor. Bu meslekte böyle karşılıklı güvene ihtiyacınız oluyor.
0: Renato pilota hatasız talimatlar veriyor ve böylece yoldan geçenler tehlike yaşamıyorlar. Oduncu ekibi de helikopterin taşıma kapasitesinin aşılmamasını sağlıyor.
2: Helikopterin sınırlarını aşmayacak şekilde davranmaya çalışıyoruz. Ağacın ağırlığını görmek için buradaki tabloya bakıyoruz. Daha ağır olduğunu düşünürsek biraz daha yukarıdan kesmeye çalışıyoruz ama yine de helikopterin o ağaç için iki uçuş yapmasını önlemiş oluyoruz.
3: 2.1 ton mu?
2: Evet öyle.
3: Keselim, başlıyoruz.
0: Ağacın çapına ve boyuna bakarak tablodan o ağacın tam olarak hacmini ve ağırlığını görebiliyorlar.
4: Ağacı götürebilirsin, tamam.
1: Pilot en genç ve en deneyimsiz uçuş yardımcısının eline hayatını emanet ediyor. Birbirimize %100 güvenebilmemiz bu meslekte çok önemli.
0: Her bir elemanın ne kadar deneyimli olduğu fazla fark etmiyor. Her şey uçuş yardımcısı Mario'ya bağlı. Kütüğün ağırlığını elindeki tabloya bakarak belirleyen kişi Mario.
2: Ağaç tam belirlenen ağırlıkta çıktı. Biz onun 2.2 ton olduğunu hesaplamıştık.
0: Pilot Andreas bugün yaklaşık 200 defa uçacak.
5: Sen helikopteri uçurmazsın, yükü uçurursun diye bir söz vardır. Helikopter bir yanını aşağı çeken bir uzvun gibidir. Altına asılı ağır yükten ötürü kolay bir iş değildir.
0: Ekip tam 5 saattir aralıksız mesai yapıyor.
1: Zaman her daim önemli bir faktör. Özellikle şu an gündüz çok kısa ve biz onu iyi kullanmak istiyoruz.
0: Helikopterin karanlıkta uçmasına izin verilmiyor. Simon ve Mario mesaiye ara verdiler.
3: Malzeme lazım.
4: Helikopter fazladan bir uçuş daha yapabilir mi acaba?
5: Yapabilir.
0: Elemanlar ağaç gövdelerini bağlamak için çelik halat talep ettiler. Pilot Andreas hızlı bir ara uçuş yaparken işin geneli gecikiyor.
4: Dikkat!
1: Burada iyi bir takım ruhu yakalamamız ve herkesin birbirine yardım etmesi çok önemli. Bu sayede iyi bir takım ruhu yakalarız.
4: Kalkış. 40-50 derece kadar sola.
0: Simon ve arkadaşları bu mesaide 60 ağaç kestiler.
4: Kestim.
0: Ve mesainin sonuna geldiler. Avusturya'ya. Tır şoförü Stefan Reiser'a geri dönüyoruz. Stefan'ın geniş otobana varmasına sadece 4 tane döner kavşak kaldı ama şu an için sıkışmış görünüyor.
6: Dönüşü ayarlamak için ileri geri manevra yapmak gerekiyor.
7: Devam edelim.
6: İleri mi?
4: İleri geleyim mi?
8: İleri, ileri devam et.
0: Bu ebattaki bir römork arkadan da yönlendirilebiliyor. Bu işi mesai arkadaşı Mario üstleniyor. Yaklaşık 10 dakikalık bir manevranın ardından döner kavşaktan çıkmayı başarıyorlar. Diğer sürücüler bu durumdan çok memnun.
6: Kendini sakinleştirmeli ve sakin kalmalısın. Böyle durumlarda her zaman sakin kalacaksın. Buna mecbursun. 5000 araba korna çalsa bile kulağını kapatıp ne yapman gerektiğine odaklanmak zorundasın. Bir kez hata yaparsan geri dönemezsin.
0: Elemanlar döner kavşakta römorku 30 santim yükselttiler. Bu konumda yürüyüş hızında hareket ediliyor. O yüzden Stefan römorku tekrar alçaltıyor.
6: Mario, öbür kavşağa biraz daha soldan girelim.
8: Evet.
6: Böylece sağ tarafta mesafemiz
8: kalır. Daha rahat döneriz.
6: Doğru.
8: Tamam.
6: Fazla yön verme.
8: Tamam, anladım. Hadi bakalım.
6: Tamam.
8: Tamam.
6: Hadi bakalım.
8: Hadi.
0: Bu ekip birlikte iyi çalışıyor ve strese rağmen eğlenecek bir şeyler buluyor.

0: Dostum bana sorarsan artık üstünü çıkarabilirsin.
1: Evet, ne demek istediğini anladım. Hadi gaza bas. Gaza bas.
0: Tamponla yapıştım bile.
2: Sıradaki döner kavşağı vardılar ve oyun yeniden başladı. Mario remorklu 30 santim kaldırıyor.
3: Tamam, devam et.
2: Bu defa takılmak istemiyorlar.
0: Bu taraf serbest. Devam et.
4: Kaldırma 5 santimetre var.
2: Stefan döner kavşağın üstünden sürmeden kavşağın çapını dönemiyor. Kaldırım yüksekliği her zamanki gibi sorun çıkarıyor.
0: Dur dur dur, bekle bekle bekle.
4: O tarafta mesafen var mı?
1: Biraz var.
2: Ama kıl payı kurtuluyorlar.
0: Burası geçti. Çok güzel.
2: Ne de olsa bu işi Stefan kurdu.
1: Böyle bir araç sürüyorsan biraz tecrübeli olmalısın. Ehliyetini yeni almış birine bu işi önermiyorum. Çünkü mutlaka bir terslik olur. Bu iş eskiden rüya meslekti ama artık değil. Çok şey değişti ve trafik çok daha yoğun oldu. İnsanların artık hiçbir müsamahası kalmadı ve hiçbir şeye vakitleri yok. Sen onlar için trafiği kilitliyorsun. Kamyon sürücülüğü mesleği artık popüler değil.
3: Biraz sonra yüksek kavşağa yaklaşıyor.
1: Hayır, bunu duymak istemiyorum.
2: Yoğun ve yüksek bir döner kavşak.
4: Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş, yavaş.
2: Kavşağın ortasındaki ada bir kez daha sorun çıkarıyor.
4: Yavaş, yavaş, yavaş.
2: Stefan Mario'dan hızlı davrandığı için Mario sorun yaşıyor. Kamyon kavşak çıkışında durmak zorunda kalıyor.
1: Mario, sen mi durdurdun?
0: Lastikler dönmüyor. Deniyorum.
2: Mario arka tekerleri döndüremiyor. Uzaktan kumanda tepki vermiyor. Tekerler bu ayarda kalırsa römork belli bir açıda yürür ve birden fazla şerit kaplar. Yola bu şekilde devam etmek imkansız. Leipzig-Halle Havalimanı Express Kargo Terminalindeyiz. Tobias ve ekibi son konteyneri paketlediler. Konteyner 15 dakika içinde havalanacak ama önce uçağa konması lazım.
5: Nicole? Ne oldu, sorun mu var?
6: Üçüncü sıraya konacakmış.
5: Tamam.
2: Yoğun zamanlarda bu merkezde saatte 500-600 konteyner işleniyor.
5: Oldu. Oldu.
2: Ekspres taşımacılık zaman baskısı demek ama Tobias işin bu yanını çok seviyor.
6: Hayır, dur dur dur.
5: Her çocuk havalimanında çalışmak ister.
6: Bir daha sür.
5: Tamam mı?
6: Tamam.
2: Bu konteyner tek başına 1,3 ton geliyor.
6: Bitti.
5: Bitti. Bizim kızlar güçlü.
6: Birazcık.
5: Güzel.
2: Tam zamanında. Çünkü şef Alex Prost'un bu uçağı 433. kapıya yönlendirmek için 13 dakikası kaldı.
5: Bitti.
2: Çünkü onun peşine ikinci uçak yanaşıyor. Böylece bir uçağa 15 adet konteyner sığıyor. Konteynerler uçağın gövdesine göre üretiliyor.
7: Bu konteynerler uçağın gövdesine uygun olarak üretiliyor. Eğimli şekilde. Sizin de görebildiğiniz gibi hatasız oturacak bir yapıya sahipler. Ve yerden kayıp yaşanmıyor.
2: Boeing 757 uçağının sabit yük noktaları var. Konteyner yükleme sırasına Alex karar veriyor.
7: Sürücüyü hangisine yönlendirirsem sıra onda demektir.
2: Alex bu uçuş planındaki sıralamaya harfiyen uymak zorunda.
7: Bu plan uçağın dengesiyle çok ilişkilidir. Ağır yükler biraz daha arkaya konur. Yani... Benzetmek gerekirse uçağın burnu havaya doğru kalkar. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanır.
2: 45 yaşındaki Alex, mesleği yorucu olsa da onu çok seviyor. Gece mesaisini bile.
7: Evet, kesinlikle heyecan verici bir iş. Burada uçaklarla ve büyük makinelerle çalışmaktan hala memnunum. Kız arkadaşım da burada çalışıyor. O yüzden farklı mesai saatlerinde hiç sorun yaşamıyoruz.
2: Bu uçak 11 dakika içinde doldurulmalı. Ekip şu ana kadar iyi gitti ama sonra...
8: Alex, değişiklik mi yaptın? Yukarı yanlış konteyner geldi.
3: 11 kayıp.
7: Yollamadın mı?
3: Hayır.
7: Sendekini indir.
2: Bu hata değerli bir vakit kaybı.
9: Yukarıda yükleme planını karşılaştıran bir elemanımız var ve hala kayıp olan bir konteyner tespit etti. Evet, diğerini hemen indirmemiz gerekiyor. Bunların ağırlıkları çok farklı. Yük dengesi bu şekilde sağlanıyor. Yükleme planına göre yüklenmeleri gerekiyor.
2: Sadece 10 dakika kaldı ve 6 konteyner hala yüklenmiş değil.
9: Bize spor yaptıracak.
2: İsviçreli bir ekip Thüringer Ormanı'nın zorlu arazisindeki ağaçları budamak için bir kargo helikopteri kullanıyor. Ekip zamana karşı yarışıyor çünkü gün ışığı giderek azalıyor ve pilot Andreas'ın bir mola vermesi gerekiyor.
10: Boynum ağrıyor çünkü gün boyu dikey uçuş yaptık ve hiç düz oturmayıp sürekli aşağı baktım. Bu da beni gerçekten yordu.
2: Yakıt molası pilot için değerli bir mola olacak. Normalde aşağıda bir tanker olması gerekiyordu ama henüz buraya varamadı. Neyse ki proje müdürü Renato önceden bir planlama yaptı.
11: Daha önceden variler içinde yakıt stoklamıştık. Bu işi sürekli yaptığımızdan bunu önceden hesapladık. O yüzden depoyu hemen dolduracağız. Bu esnada tanker havalimanından yakıt getirecek. Tanker gelene kadar bu geçici çözümle işimizi göreceğiz.
2: Depo 831 litre yakıt alıyor. Bu da helikopterin bir saatte tükettiği yakıtın %40'ına denk geliyor. Bu nedenle gün içinde çok sayıda dolum yapılıyor.
10: Benim için çok iyi bir şey. Kısa süreli de olsa mola verebiliyorum. Bana çok faydası oluyor.
2: Bu özel helikopterin fiyatı 8 milyon euro ve özellikle ağır yükler için tasarlandı. Ters yönlerde dönen iki pervanesi sayesinde kuyruk dümenine ihtiyaç duymuyor. Bu sayede ağırlıktan kazanıyor ve aşağı yönlü hava akımı azalıyor. 1500 beygir gücü sayesinde Andreas ormandaki ekibe hemen ulaşabiliyor.
10: Gün içinde yapabildiğimiz kadar çok iş yapmak istiyoruz.
2: Rüzgar ne kadar az olursa hem pilot Andreas'ın hem de oduncu Simon'ın işi o kadar kolay oluyor.
12: Şu anda 20 metre yüksekteyim. Yüksek ve büyük ağaçlar çok eğlencelidir.
2: Ama hava çabuk değişebiliyor.
4: Hafif bir rüzgar çıktı.
10: Bu helikopterdeki titreşim çok yüksektir ve fiziksel olarak insanı çok zorlar.
2: Andreas 55 metre yüksekteyken özellikle rüzgarlı havada kancayı kontrol etmekte çok zorlanıyor.
10: Kancayı yerdeki ekibe çarptırmamak için çok dikkat etmek zorundayım.
2: Çünkü bu büyük ve ağır kanca bir anda ölümcül bir silaha dönüşebilir.
4: 20 derece sola. Tuttum.
2: Başardı. Ama yine de tehlikeli.
13: Kancayı bağlar bağlamaz tehlike bölgesinden uzaklaşmaya çalışırız. Kırılan veya düşen dallardan korunmuş oluruz.
2: Uçuş yardımcısı olan Mario, oduncuların ikinci güvenlik önlemidir ve her şeyi kontrol altında tutar.
4: Kestim. Her an kopabilir. Koptu.
2: Helikopter kullanımı geleneksel yöntemlere kıyasla daha verimlidir. Sadece bir günlük mesai içinde uzun kara ve demir yolu ulaşımlarından tasarruf sağlanır.
4: Kaç tane kaldı?
13: Bu sonuncusuydu.
2: Hava bozulmadı ve ekip işi bitirmek üzere.
4: Yakaladım.
2: Ekip yaklaşık 8 saat mesai yaptı. Proje müdürü Renato'nun beklentisini fazlasıyla aştılar.
11: Bugün harika bir gündü. Çok iş başardık. Planladığımızdan çok iş yaptık. Bugün toplamda 400 tona yakın ağaç budadık ve taşıdık.
2: Profesyonel ekipten çok güçlü bir takım çalışması örneği. Pilot Andreas nihayet yere iniş yapıyor. Ve oduncu Simon bir sonraki görev için hazırlık yapıyor.
12: Bütün gün boyunca ağaç kestikten sonra bunu akşam kemiklerinizde hissediyorsunuz. Ama gece iyi uyuyorsunuz. Bu işin avantajı da bu.
2: Ağır yük pilotu Andreas da bugünkü 200 sortinin ardından güzel bir gece uykusu çekebilecek.
10: Bugün sıcak bir akşam yemeğini ve sonra yatağa girmeyi dört gözle bekliyorum. Çünkü yarın sabah 6'da yine burada olacağım. Güzelce dinlenmeye ihtiyacım var.
2: Ertesi gün onları yepyeni bir macera bekliyor. Aşağı Avusturya'daki Ipstal Vadisi'nde tır şoförü Stefan büyük bir yol tabelasını otobana çıkarmaya uğraşıyor ama büyük bir sorun yaşıyor. Römörkün arka aksını kontrol eden uzaktan kumanda cihazı çalışmıyor.
0: Olmazsa karşı şeride gireceğiz. Bu halde devam edersek 2 veya 3 şerit işgal etmemiz gerekir. Mümkün değil.
2: Arıza tespit çalışması başladı.
1: Pili bitmiş.
0: Hemen şarj edelim.
2: Pil dolduruldu ama uzaktan kumanda hala çalışmıyor. Kabinde Stefan'ın kullanabildiği bir kumanda daha var ama şimdi aksı onun kumanda etmesi gerek.
0: Biraz daha sola kırmam gerekiyor ona göre.
1: Şimdilik iyi.
2: Hem direksiyon hem de arka aks. Stefan ikisini de yapabilir.
1: İhtiyarlamış olsam bile ikisini de yapabilirim. Alıcıyla verici arasındaki sinyal alışverişinde sorun var. Daha önce yaşadığım şeyde olmuş olabilir. Yakında bir inşaat vinci vardı. O vincin sinyali bizim cihaza karışmış olabilir. Bu her zaman mümkün olabiliyor.
2: Umarız böyle bir sorun meydana gelmiştir. Aksi takdirde Stefan bir sonraki kavşakta hem direksiyonu hem de arka aksı kumanda etmek zorunda kalacak. Bu iki kat zorluk demek.
3: Ben kavşağa önden gireceğim. Başka bir aracın girmesini engelleyeceğim.
1: Tamam.
2: Stefan kavşağın ortasındaki adayı geçmek için romorku önden ve arkadan tekrar yükseltecek. Uzaktan kumanda sorunsuz çalıştı. Artık aksı Mario kumanda edebilir.
1: Hareket ediyorum.
2: Stefan yaklaşık 4 metre yüksek römorkü devirmemek için dikkat etmeli çünkü bu kaldırım çok yüksek.
0: Dur. Devam edebilirsin.
2: 19,6 ton ağırlığındaki tabela tehlikeli derecede yan yattı.
1: Sen şimdi çekil yoldan yoksa ben geçemeyeceğim.
2: Araçlar yolda uzun bir kuyruk oluşturdu ama Stefan henüz kavşaktan çıkamadı. Usta sürücünün son manevraları yürüyüş hızında gerçekleşiyor.
1: Kavşak bu defa sorun çıkarmadı. 1 veya 2 manevrayla geçebilirdik ama önemli değil. Şimdi otobana doğru gidiyoruz ve daha sonraki sınırda Suben'den geçeceğiz. Artık rahat bir nefes alırım.
2: Andrea ve Mario da işlerini bitirdi.
3: Görüşürüz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoşça kal.
3: Hoşça kal.
2: 8 kavşakta 2,5 saatlik ileri ve geri manevranın ardından Stefan boş otobandan Nürnberg'e doğru yol alıyor. Leipzig Halle Havalimanı'ndaki kargo uzmanları için zaman tükeniyor. Uçağın 10 dakika içinde hareket etmesi gerekti çünkü bir sonraki uçak çoktan yola çıktı. Ama birkaç konteyner hala yüklenmiş değil.
7: Ucu ucuna yetişecek.
2: Ama bu ekip için bunlar gündelik şeyler.
9: Zaman her daim az. Biz ekspres kargoyuz. Ne kadar hızlı o kadar iyi.
2: Son dakika ama 2 konteyner hala gelmedi.
7: Yetişemeyeceğiz ama elimizden geleni yaptık.
2: Resmi yükleme süresi doldu. Son saniyeler geçiyor. Yükleme ekibinin gözü her daim saatte olur ama bu defa zamana karşı yarışı kaybettiler.
9: Son konteyner yükleniyor.
2: Ve uçak hızlı bir şekilde hareket etmeli.
7: Şimdi son kontrolümü yapıyorum. Uçağın etrafında dolanıp bütün kapılar kapalı mı diye bakıyorum. Uçak artık hareket etmeye hazır.
2: Uçaklar geri gidemez. Bir çekici tarafından itilirler.
7: Sorun yok.
2: Bu esnada kontrol merkezindeki telaş artıyor.
7: Ya. Alo?
14: Charles de Gaulle uçağı geliyor.
7: Tamam, biz hazırız. Merak etmeyin.
2: Alex acele etmeli. Fransa'dan gelen bir sonraki uçak bu noktaya yanaşacak ama bu uçak hala hareket etmiş değil.
7: Wolf, öbür uçak gelmek üzere. Buradan ayrılma. Pilot park frenini serbest bıraktı. Uçağı piste itebileceklerini söyleyebilirim artık.
2: Alex bu uçağı son dakikada piste doğru yollarken bir sonraki uçak aynı anda 433 numaralı park yerine yanaşıyor.
9: Bu iş zincirleme reaksiyona benziyor. Birbirimize güvenmemiz şart. Arkadaşlarımızın uçağı kabul edip ne yapacaklarını bildiklerinden kesinlikle emin olmalıyız.
2: 8 kişilik ekspres kargo ekibine durmak yok. Uçağın bir saat içinde kalkış yapması lazım ve ekibin boşaltmak için 20 dakika süresi var. Bu onların işi. Sıradaki uçak gelsin.
7: Şu anda biz zaman baskısı altındayız. Ama bu baskı her zaman var ve biz buna alışığız. Kararları hızlı vermeyi öğrenmek gerekiyor. Bunu yıllar içinde başarabiliyorsun. Ondan sonra da bir arada çalışıyorsun.
2: Alex ve ekibi yarın gece de kargoların tüm dünyaya yollanmasını sağlayacak. Her zaman zamana karşı bir yarış içinde olacaklar.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
1: Kesinlikle abi.
0: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
1: Kalp gönder kalp.
2: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: Bugün dışarı çıkıyoruz, teras ve verandanız için alet edevat bakıyoruz. Çekiç sallayacak yeriniz yoksa bunu deneyin.
1: Otomatik çekiç bu durumlarda mükemmel bir alet.
0: Hiç görünmeyen bir tutturma sistemine ne dersiniz? Güzel ve hızlı. Ya da yer silme kadar kolay bir boyama yöntemine. Tahtalarınızı tutan sağlam bir tutucu. Tozu toprağa alan bir süpürge. Ve sabuna dokunmayan bir basınçlı yıkama makinesi nasıl olur? Mor bir hortum gördünüz mü hiç? Bir şirket hortumları renkli yapıyor.
2: Hortum imalat süreci burada başlıyor.
0: Bir fabrika gezisinde sırları öğreneceğiz. Ve son olarak piyasanın en büyük isimlerinden biriyle konuşacağız.
3: İlk formül ahşap eğlence trenlerinde kullanıldı.
0: Su geçirmez boyaları tanıyacağız. Terasınızda çalışmak için bir sürü şey anlatacağız az sonra. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün teras ve verandalardan bahsedeceğiz. Böyle terasların altında çalışırken bazen çekiç sağlayacak yeriniz olmaz ama şimdi iyi bakın. Onun için bu otomatik çekiç lazım. Milwaukee'li bu alet o çivileri çok güzel çakıyor. Dar yerlere çivi çakmanız gerektiğinde normal bir çekiç işinizi görmez. Ama bu alet görür. Yeni 12 voltluk bu otomatik çekiç büyük küçük her çeşit çiviyi istediğiniz yere çakarak rekabeti bitiriyor.
1: Bu terasın aralıkları 30 santim bırakılmış. 45 santim standardına göre biraz dar. Otomatik çekiç bu durumlarda mükemmel bir alet.
0: 12 voltluk bu otomatik çekiç sadece 1,5 kilo ağırlığında ama kesinlikle hafif sıklet değil.
1: Hizalıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz ve düğmesine basıyorsunuz.
0: Düğmeye her bastığınızda otomatik çekiç dakikada 2700 darbe vuruyor. İşte size sağlam bir çekiç.
1: Mıknatıslı bir ucu var. Çiviyi yerine oturtuyorsunuz ve işiniz kolay.
0: Ayrıca geleneksel makinelerin aksine bir kompresör ve hortum yok.
1: Kablosuz olduğundan havalı sistemlerdeki gibi hortumlar dolaşmıyor. Ayrıca hafif ve cebinize koyabiliyorsunuz. Merdiven inip çıkmak sorun olmuyor.
0: Ergonomik tasarımlı kayışı onu tek elle kullanım için mükemmel kılıyor. Ayrıca özel lityum iyon pili sayesinde sadece 30 dakikalık bir şarjla saatlerce çalışıyor.
1: Bir profesyonel gibi çivi çakmak için profesyonel olmanız gerekmiyor. Çiviyi yuvaya oturtun ve çakın.
0: Ve bu çekiç elinizdeyken dar bir yerde olsanız da önemli değil. Çiviyi her yerde kolayca çakmaya hazırsınız. Dışarıda çalışırken ortalık kirlenebilir. Temizlik için bir süpürge yeter tabii ama onun da kendi pisliği olur.
4: Süpürge işi zordur. Toz kalkar, pisliği topladığınızda alması çok zor.
0: Şimdi göreceğiniz süpürge burada devreye giriyor.
4: Bu süpürge tozu, taşı, çimeni, her şeyi topluyor.
0: Sadece itilen motorsuz bir süpürge.
4: Fırçalar her şeyi topluyor ve haznenin içine atıyor.
0: Siz süpürgeyi itiyorsunuz, fırçalar dönüyor ve her şeyi topluyor.
4: Alttan görüntüsü işte böyle. Fırçalar her şeyi içeri çekiyor. Ayrıca tekerleri sayesinde köşeleri de topluyor.
0: Sadece 7 kilo ağırlığındaki bu süpürgeyi kullanmak kolay. Duvar koruması sayesinde köşe bucak temizlik yapabiliyorsunuz.
4: Haznesi şeffaf olduğundan içi dolunca görebiliyorsunuz ama zaten kapasite 25
0: yani
4: litre.
0: İçi kolay dolmuyor. İşiniz bittiğinde ise?
4: Boşaltması çok kolay. Kolu indiriyorsunuz ve hazneyi çıkarıyorsunuz. İçine biriken bütün pisliği görebiliyorsunuz ve çöpe boşaltıyorsunuz.
0: Fırçalar düz ve pürüzlü zeminlere göre ayarlanabiliyor.
4: Bu düğmeyi çeviriyorsunuz ve fırça yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Terasınızda yüksek ayar yapabilirsiniz ama kaldırımdayken ayarı ortaya getirebilirsiniz.
0: Bu alet temizlik işini gerçekten çok kolaylaştırıyor.
4: Siz sadece itin, fırçalar önünüze gelen her şeyi tutuyor ve toz, toprak, çimen ne varsa toplayıp haznenin içine atıyor.
0: Bu şirket kompozit kaplama malzemeleriyle biliniyor. Şimdi ise bu malzemeleri yepyeni bir yöntemle birleştiriyorlar.
5: Adını Fiberon Hayalet Kilit Sistemi koyduk.
0: Adı hayalet. Çünkü kilitleri yukarıdan görmüyorsunuz. Kilit sistemi balistik kilit tabancasıyla tutturuluyor. Tabancayı dolduruyorsunuz ve tetiği çekiyorsunuz. Yerine mi oturtuyoruz?
5: Evet, bu şekilde. Hizalamak için karşılıklı açılmış yuvalar var. O nedenle her birini aynı hizada denk getirebiliyorsunuz. Ortalıyorsunuz ve kilitliyor.
0: Aşırı hızlı. Bunları 2 dakikada döşeyebilirsiniz. Hem güzel hem hızlı. Vay canına. Kilitler çivi gibi çakılıyor. Ama birini sökmeniz gerekirse hiç sorun değil. Kilitlerin en iyi yanı çivi gibi çakılması ama vida gibi sökülmesi.
5: Aynen.
0: Çok beğendim. Hayalet kaplama sistemi normal sistemlere kıyasla %50 daha hızlı. Bunları kaplamak ve sandviçimin başına geri dönmek.
5: Evet.
0: İşte bunu sevdim. İşte bunu çok sevdim. Bir teras projesini yaparken tahtalarımı tutmak için üçüncü bir elimin olması iyi olurdu. İşte bu süper tutucu çelik döküm ve bir ton sıkıştırma kapasitesine sahip. Siz sadece ayağınızla bu mandalı bastırın. Bu tahta artık yerinden kıpırdamaz. Ben de işime başlayabilirim. Sapasağlam tutuyor. Hoşuma gitti. Hareket halindeyseniz işte size tahtalarınızı tutacak bir alet. Süper tutucu. Katlanır yapısı sayesinde taşınması kolay.
6: Kompakt taşıması kolay ve ağır malzemeleri taşıyacak kadar da sağlam bir alet.
0: Şantiyeye vardığınızda kurulumu hızlı oluyor. Ayakları yere kilitleniyor. Sonra da işinize başlayabiliyorsunuz. Ayakla kontrol edilen mandal sayesinde elleriniz serbest kalıyor. Kilitler bir tonluk sıkıştırma gücüyle sımsıkı kapanıyor.
6: Her türlü malzemeyi sıkıştırmak kolay. Bunu normal bir aletle yapamazsınız.
0: Süper tutucu ayarlanabilir yapısıyla 5 santim tahtaları da... Demirleri de sıkıştırıyor. Kilidi ters çevirdiğinizde ekstra genişlik sağlıyorsunuz ve kapı tahtalarını da tutturabiliyorsunuz. Normal bir tezgahtan çok daha pratik.
6: Kilidi başka bir yerde kullanmak yerine çalıştığınız platformun üstünde kullanabiliyorsunuz.
0: Bu süper tutucuyu nereye kurarsanız kurun yerinden kımıldamıyor. Az sonra tıpkı paspas yapar gibi hızlı ve yeni bir boyama sistemi. Boya konusunu ise sektörün simgesi olmuş bir markadan öğreneceğiz.
3: Bu boyayı terasınızda, kaplamalarınızda, teras mobilyalarınızda kullanabilirsiniz.
0: Su geçirmez boyayı nasıl yaptıklarını öğrenmek için fabrikayı ziyaret edeceğiz. Güzel görünen bir boya. Terası güzelleştirme vakti ama bugün temizlik yerine boya yapıyoruz. Boya süpürgesi boya işini paspas yapmak kadar basit bir hale getiriyor. Yağ bazlı veya lateks boyayı depoya doldurun ve işe başlayın.
4: Çok güzel. Depo yaklaşık 2 litre kapasiteli. Bu miktarla yaklaşık 20 metre zemin boyayabiliyorsunuz.
0: Boya ayarlanabilir akış kontrolü sayesinde süpürge ucundaki yastıklara damlıyor.
4: Boya akışını üstündeki düğmeden kontrol edebilirsiniz. İster daha çok ister daha az açabilirsiniz.
0: Yastıklar boyayı tahtalara yayıyor, fırçada tahta aralarını boyuyor.
4: Deposunu isteğinize bağlı bir veya iki kez dolduruyorsunuz. Zamandan tasarruf ettiriyor. Fırçayı boyaya batırıp tahtalara sürmüyorsunuz.
0: Hem zaman kazandırıyor hem de temiz. Çünkü boyayla ve fırçayla uğraşmak temiz bir iş değil.
4: Ayrıca giysilerimi kurtarıyorum çünkü kirlenmiyorum. Fırçayı boyaya batırıp geri koşmuyorum. Damlaları silmiyorum ve her defasında bunu tekrarlamıyorum.
0: Bu boya süpürgesi boya işini çok kolaylaştırıyor. Hem kolay hem temiz ve en iyisi çok kolay. Terasınıza yeni bir boya atmak onu tabii ki güzel gösterir. Su geçirmez bu boyalar hem solmuyor hem de terasınızı suya karşı koruyor. Şirket Kentucky Richmond'daki fabrikada bir günde 45.400 litre boya üretiyor. İzliyoruz. Ahşap terasları, teras mobilyalarını ve hatta kulübeleri güzel göstermek gerektiğinde bu boyalar 1929'dan beri hizmetinizde.
3: İlk formül ahşap eğlence trenlerinde ve New Hampshire otoyolunda kullanıldı.
0: Bu boya Niagara şelalesindeki ahşap seyir teraslarını bile koruyor. Şirketteki dostlarımız son günlerde yeni bir şampiyon daha ürettiler. Tıpkı ilk ürün gibi suya dayanıklı lateks boya. Üstelik 100'den fazla renk seçeneği var.
3: Lateks boya açık havadaki ahşap yüzeyler için yapıldı. Yani cephe kaplamanızda ve teras mobilyalarınızda kullanabilirsiniz.
0: Uygulaması da kolay bir boya. Bir kaba alın, bir fırça, bir rulo veya bir boya süpürgesi alın ve sürün.
3: İsterseniz bir kat sürün, o da sizi korur. Veya daha çok renk isterseniz, daha çok koruma isterseniz birkaç kat daha sürebilir ve kalınlaştırabilirsiniz.
0: Ufak ve erişmesi zor yerler için sprey seçeneği de var.
3: Görüntüsü sprey boyaya benziyor ama içinde dış cephe ahşap boyası var.
0: Yani suntaları, sandalye kollarını ve kenarlarını teneke kutuda satılan su geçirmez boyanın aynısıyla boyayabilirsiniz. Peki bu efsane boyayı nasıl üretiyorlar? Bunu öğrenmek için Kentucky Richmond'daki fabrikaya geldik. Her şey kapı önündeki bu teslim alma noktasında başlıyor. Vagonlar ve kamyonlar ham maddeleri buraya boşaltıyor. Bu boru sistemi ham maddeleri fabrikaya taşıyor ve ham maddeler ön karıştırma alanında 190 kiloluk varillere dolduruluyor. Bu variller toz pigment bulunan torbalarla buluşuyor ve birlikte hızlı karıştırma makinesine yollanıyor.
7: Bütün ham madde karıştırılıyor. Dakikada 400 ila 800 devir arasında dönerek bir günde ürettiğimiz boyanın 3000 ila 5000 litresini tek seferde halletmiş oluyor.
0: Boş torbalar vakumlu bir sistemle geri dönüşüme giderken yeni üretilmiş boyalar tankın içine alınıyor. Laboratuvar elemanları renk ve kıvam kontrolü için buradan numune alıyor.
7: Kalite kontrolü boya için aşırı önemlidir. Geçen yıl veya daha önce aldığımız kırmızı boya bu sayede hep aynı tondadır.
0: Kalite kontrolünü geçen her ürün dolum makinesine yollanıyor. Boş kutular hatta alınıyor ve dolum işlemi başlıyor.
7: Bu dolum makinesi bir mesaide 15 bin litre, bir günde 45 bin litre boya doldurma kapasitesine sahiptir.
0: Kutular dörtlü gruplar halinde kutu başına 3.80 litre boya veren muslukların altına geliyor. Hızlıca kapak makinesine yollanan dolu kutular taşıyıcı banda alınıyor ve etiket basımı için yan yatırılıyor. Ardından dik konuma getiriliyor ve taşıma sapları monte ediliyor. İşi biten kutular karton kutulara alınıyor ve streç filmle sarılıp nakliyeye hazır oluyor. Siz de bu sayede terasınızı güzelleştiriyor, kulübenizi boyuyor ve teras mobilyanızı koruyorsunuz. Eşyalarınız hem iyi görünüyor hem de uzun zaman dayanıyor. Az sonra eski sinekliği unutun. Kuş severler için bir teras kamerası. Ve temizlik yapmaya hazır olun.
8: Ucunu ayarlayın ki daha geniş ve daha yavaş bir püskürtme elde edin.
0: Çünkü bu yıkama makinesi her şeyi pırıl pırıl yapmak için ayardan ayara giriyor. Amerika'daki evlerin çeyreğinde öyle ya da böyle bir teras olduğunu biliyor muydunuz? Bu teraslar hem ahşaptan hem de her tür kompozit malzemeden yapılıyor. Günümüzde en çok hangi malzemenin satıldığını tahmin edebilir misiniz? A. Kızılçam. B. Basınçlı ahşap. C. Geri dönüşümlü plastik veya talaştan yapılma kompozit malzemeler. Cevabı kısa bir aradan sonra. Günümüzde en çok satılan teras malzemesi bunlardan hangisi biliyor musunuz? Doğru cevap B şıkkı, basınçlı ahşap. Çoğunlukla sarı çamdan yapılan bu malzeme böceklere ve çürümeye karşı dayanıklı. Kızıl çamdan, sedirden ve kompozit malzemelerden daha ucuz. Bir pikniği en çok sinekler berbat eder. İşte size sineklikten daha insani ve daha temiz bir çözüm.
9: Evet, şimdi içeri it.
0: Hı-hı.
9: Evet, dışarı çek. Tamam. Tetiğe bas.
0: Oo. Onun adı Elveda Sinek. Bununla sinek mi toplayabiliyorum şimdi?
9: Evet.
0: Bir bakabilir
9: miyim? Sinek kaçamıyor, görüyorsun değil mi?
0: Olağanüstü bir şey. Hortumu takın, Elveda Sinek bir vakumlama sistemi kullanarak o sinir bozucu sinekleri yakalama tüpünün içine emsin.
9: İstersen büyüteci de var.
0: Bu sayede görebiliyorsun.
9: İçine bakabilirsin.
0: Bu tabanca her çeşit böceği içeri alan ama dışarı salmayan uçlara sahip. Siz salana kadar tabii.
9: Sineğin öldüğünü sanabilirsin.
0: Bilmiyorum.
9: Hayır, ölmedi.
0: Ha, tamam.
9: Bu tüpün içi de sadece. Kapağı aç, uçsun gitsin.
0: Hava çıkalım. Haşere kontrolünde yakala bırak yöntemini tercih ediyorsanız çok beğendim. Elveda sinekler, merhaba eğlence diyebilirsiniz. Bu şirket temizliği çok eğlenceli kılacak bir hale getiriyor. İkisi bir arada basınçlı yıkama makinesi ve ıslak kuru bir süpürge. Basınçlı yıkama makinesi 1800 PSI gücünde su püskürtebiliyor.
8: Araları temizliyor.
0: Çatlaklar ve boşluklar için bir harika.
8: Bir süpürge kullansaydınız elinizde bir bıçakla oturmuş araları temizliyor olacaktınız. Ama bu makineyi kullanırsanız ucunu ayarlayın ve daha geniş ve daha yavaş bir püskürtme elde edin.
0: Bu ayar arabanızı yıkarken bir harika. Ucunu değiştirin ve arabanızı yıkayın.
8: Hortumun ucunu değiştirin yeter. Döner bir fırçası var.
0: Sabun ayarı da var ve her yer tertemiz. Sabunlama işi bitince durulama deposuna geçin ve arabanızı durulayın.
8: Sabunu durulayın ve arabanızı parlatın.
0: Ama daha bitmedi.
8: Arabanızı yıkadıktan sonra süpürmeniz gerekiyor.
0: İç dış yıkama işini ıslak kuru bu süpürge sayesinde en ayrıntılı şekilde halledeceksiniz.
8: Süpürgeyi alın, düğmesine basın ve arabanın içini temizlemeye başlayın.
0: Her basınçlı yıkama makinesi bunu yapamaz. Bu ikisi bir arada basınçlı yıkama makinesi ise yapabilir. Arka bahçe doğa aşıkları için son teknoloji ürünü iki alet tanıtacağım size.
10: Bu makineler fotoğraf ve 10 saniyelik görüntü çekiyor. Kullanımı basit ve kolay ve sonuçlar harika.
0: İlk ürün kuş kamerası. Bahçenize saklayabileceğiniz suya dayanıklı, hareket eden her şeyin fotoğrafını çeken bir kamera.
10: İçine 4 pil koyuyorsunuz. Kapağını kapatıp düğmesine basıyorsunuz ve resim çekmeye hazır oluyor.
0: Kameranın içinde bir hareket sensörü var. Menziline bir kuş veya bir hayvan girdiğinde makinenin fotoğraf çekmesi için devreye giriyor.
10: 2.0 modelinin içinde gece görüş özelliği var. Flaşı açıp kapatabiliyorsunuz ve geceleri ortaya çıkan yabani hayvanların resmini çekebiliyorsunuz.
0: Bitki kamerasının ise zamanlama özelliği var ve bahçenizdeki bitkilerin büyümelerini izleyebiliyorsunuz.
10: Zamanı hızlandırılmış biçimde yakalıyor. Bu kameralar çıplak gözün göremediğini görüyor.
0: Kuş kamerası ve bitki kamerası doğanın sırlarını arka bahçenizden izlemek için harika birer yöntem. Az sonra rengarenk bahçe hortumları.
11: Patlıcan moru, zeytin yeşili, espresso kahvesi, kızılcık kırmızısı.
0: Ama tek fark bu değil. Bu şirketin bir sürü yeniliği var. Daha önce hiç mor hortum gördünüz mü? Bazen bahçe hortumunuz dolanır ve bahçenin öbür ucunu istediğiniz gibi sulayamazsınız. Ama bir şirket kullanımı daha kolay, ultra hafif bir hortum yapmış. Taşıması kolay, esnek ve çok güzel renkleri var. Elimdeki hortum patlıcan moru. Ürünü tanımak için fabrikasına gittik. Bahçe hortumu gibi tecrübeyle sabit bir şeyi alıp yeniden icat ederseniz ne olur? Şirket çalışanları tarafından arka bahçede geliştirilen bu hortumların ardında işte bu düşünce var.
11: Burası bizim test laboratuvarımız. Ben ürünleri eve getiririm, karım Katrina'ya veya çocuklara rica ederim. Çocuklar bunu deneyin. Şimdi şunu deneyin.
0: Yeni hortum tasarımında musluğa takarken sıkışmayan yeni bir uç var. Dolaşmayan helezon modeli var. Ve bir başka sorunu çözen standart model var. Ağırlık.
11: 3,5 kilo ağırlığında bir hortum alacağınız, 15 metresi 1,5 kilo gelen bir hortum alın. Bu hortumu yere serdiğinizde sanki elinizde hiçbir şey yokmuş gibi oluyor. Çok hafif ve çok kolay.
0: Standart hortumlar vinilden yapılıyor. Bu şirketin hortumları ise poliüretandan yapılıyor.
11: Poliüretan çok daha sağlamdır ve çok daha hafiftir ve gerçekten iyi bir hortum yapmak için o kadar da çok ham madde kullanmanız gerekmez.
0: Bu hortumlar sadece hafif değil, aynı zamanda dolaşmıyor. Düğüm olsa bile içinden su akıyor. Bu hortumlardan güvenle su içebilirsiniz. Hem köpeğiniz suyunu içebilir hem de çocuklarınız plastik içme korkusu yaşamadan güvenle susuzluklarını giderebilir. Bu hortumlar hem kullanışlı hem rengarenk.
11: Patlıcan moru, zeytin yeşili, espresso kahvesi, kızılcık kırmızısı. Mor, yeşil, kırmızı da diyebilirdik ama eğlenceli olmazdı.
0: Bu kaliteli hortumları nasıl yaptıklarını öğrenmek için Oregon McMinnville'deki fabrikaya gittik.
2: Hortum imalat süreci burada başlıyor. Plastik pelet, termoplastik üretan, yani ayakkabı tabanlarındaki veya basket topu yüzeyindeki malzeme. Ham madde kurutuluyor ve nemi alınıyor.
0: Peletler bir vakum makinesiyle emiliyor. Renkli boncuklarla karıştırılıyor ve 220 dereceye kadar ısıtılıp eritiliyor. Basınç makinesi bu yumuşak plastiği hortum şekline üflüyor. Yumuşak hortum soğutulup sertleştirilmek üzere bir sulama sisteminin içinden geçiyor.
2: Hortumumuz normal ebatta üretildi. Şimdi onu bu makineye sarıyoruz.
0: Siyah hortum sargı adındaki bu robot kontrollü makineye yollanıyor. İplikler o kadar hızlı sarılıyor ki görebilmenin tek yolu elektronik flash kullanmak. Üstü kaplanan hortum ısıtma tüneline yollanıyor. Üstündeki iplikler sıkıştırılıp yapıştırılıyor. Soğuk bir banyonun ardından üretim tamamlanıyor.
2: Hortumun bitmiş hali bu. Dış kaplamanın yapıldığını görüyorsunuz. İplikler artık gevşek değil. İşte bu şekilde.
0: Üstü iplik kaplı hortum kaplama makinesine yollanıyor ve dışı kaplanıyor. Ardından bir sürü güzel renkle zenginleştirilmiş son poliüretan kaplama yapılıyor. Bitmiş hortum ölçüm makinesine gidiyor. Lazer gözler kalite kontrol esnasında santimin 5000'de bir hassaslığında kalınlığını ölçüyor. Uyarı ışığı üretimi sonlandırıyor.
2: Yeşilin anlamı iyi, sarının anlamı hortum fazla kalın. Kırmızının anlamı hortum fazla ince.
0: Kontrol edilen hortumun işlemi elde tamamlanıyor. Uçlarına helezon şeklinde bir tutturma ucu takılıyor ve krom nikel bağlantı elemanı monte ediliyor. Sonuçsa hem hafif, hem dolanmayan, hem de taşıması kolay, yeniden icat edilmiş bir bahçe hortumu.
11: Bahçe hortumunu seviyorum diyen birini tanıyor musunuz? Artık herkes seviyor.
0: Güvenle su içebilirsiniz. Sıcak bir günde çok iyi geliyor. Bugün izlediğiniz bütün ürünler hakkında daha fazla bilgi için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
12: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Doğan'ın Atölyesi, Nevada.
2: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
3: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
2: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
3: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
2: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
3: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
2: Biz anlayışımız bile aynı.
3: Evet, iki çatlı az işte.
2: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
3: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
2: Evet.
3: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
2: Planımız aynı oluyor.
3: Evet.
2: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
3: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
2: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
3: tabii,
2: diyorlar.
3: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
2: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
3: Yine de pes etmedik.
2: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
3: Evet.
2: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
4: Altın var.
2: İşte böyle.
4: Bakın altın buldum.
5: Vay, evet.
2: Eşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
1: Home Sweet Çiftliği.
6: Merhaba.
2: Merhaba.
6: Nasılsınız?
2: İyi, siz nasılsınız?
6: Ben Roger.
2: Roger, memnun oldum.
5: Ben de. Ben Matt.
7: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
8: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
5: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
3: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
2: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
8: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
2: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
3: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
2: Hem de hiçbiri.
3: Evet.
2: Bu beni ölümüne korkuturdu.
3: Evet.
2: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
7: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
8: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
2: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
9: Başlayalım.
2: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
3: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
2: Evet.
3: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
10: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
3: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

Nasıl Yapılır'ın bu bölümünde. LED sahne ışıkları. Profesyonel aydınlatmayı bambaşka bir ışık altında inceliyoruz. Elma şarabı. Kesinlikle abartmıyoruz. Bu bizim en sevdiğimiz keşiflerden biri. Kimyasal tanker remorku. Hepimiz görmüşüzdür ama nasıl yapılıyor? Ve işlemeli yer döşemeleri. Bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için buradan yürüyün. Ama önce... Sahne ışıklandırması sanatında geleneksel akkor veya halojen ampul spotları yerini ışık yayan diyotlar olan LED ışıklandırmaya bırakıyor. LED'ler elektroniklerle kontrol ediliyor. Daha az enerji tüketiyor, daha az ısı yayıyor ve filtre kullanmaya gerek kalmadan geniş bir ışık yelpazesi üretiyorlar. Geleneksel sahne ışığı yalnızca tek renk üretir. Daha fazla ışık üretmenin tek yolu ışığı jel filtre adı verilen renkli plastik levhalardan yansıtmaktır. Bu LED sahne ışığı 7 farklı renkte LED kullanıyor. Bu LED'ler bir yazılım aracılığıyla birçok farklı ek renkle karıştırılıyor. Bilgisayar destekli bu makine sahne ışıklarının LED dizisine gereken tüm bileşenleri yerleştiriyor. Bu dizi 7 temel rengin 60 farklı LED'ini içeren bir devre kartından oluşuyor. Farklı sahne ışığı modelleri farklı renk kombinasyonlarını içeriyor. Başka bir otomatik makine yalıtımlı elektrik kablosunu ölçerek belirli uzunluklarda kesiyor. Ardından uçlardaki yalıtımı soyarak terminallerin üzerine sarıyor. Saniyede 8 metre işleyen bu makine çok hızlı çalışıyor. Kumanda kemerine bağlanan iki konektörle birlikte 10 kablo elle montajlandıktan sonra ışığın kontrol paneli LED dizisine bağlanıyor. Fabrikanın başka bir yerinde sahne ışıklarının iki bölümlü dökme alüminyum yuvası boyanıyor. Bu boya süreci elektrostatik olarak yapılıyor ve bu, yuvanın ve siyah toz boyanın ters elektrik yüküyle kaplandıkları anlamına geliyor. Bu süreçte LED yuvası, boyayı bir mıknatıs gibi çekerek eşit derecede dağılmasını sağlıyor. Ardından LED yuvaları fırına gönderilerek boyanın pişirilmesi bekleniyor. Montaj bölgesinde sahne ışığının elektronik bileşenlerinin kurulumu LCD ekranla başlıyor. Bu ekranda diğer ayarlar, ek olarak mevcut ayarlar ve modlar ve menüler gösteriliyor. Ekran koruyucu plastik bir kaplamayla kaplandıktan sonra kontrol paneli yerleştiriliyor. Kontrol panelinin üzerinde ekran için bir yer bulunuyor. Bu plastik kapak LCD'yi koruyor. Aynı zamanda dışarıdan gelen havayı yuvanın içine, şimdi bu braketle yerine sıkıca yerleştirilen ışığın plastik soğutma fanına gönderiyor. Fan, LED'lerin oluşturduğu ısıyı dağıtıyor. Soğutucu adı verilen bu alüminyum bloğu ısının bir kısmını emerek hızlı bir şekilde dağılmasını sağlıyor. LED dizisi bu iki katlı soğutma sisteminin üzerine bağlanıyor. Ardından optik parça yerleştiriliyor. Bu plastik bileşen LED'leri ayrı ayrı odaklıyor. Sahne ışığının karıştırma tüpünü içi alüminyum aynalarla desteklenmiş yapıştırıcıyla kaplayarak yapıyorlar. Bu aynalar 7 LED rengini tek bir renk ortaya çıkacak şekilde karıştırıyorlar. Ardından tüpün iki yarısı birleştirilerek ön tarafa cam bir lens ekleniyor. Lens, 60 LED'den gelen ışığı tek bir ışık hüzmesine dönüştürüyor. Ve tüp, optiğin üzerine konuluyor. Ardından kontrol kartı karıştırma tüpünün yanına yerleştiriliyor. Kontrol kartı, sahne ışığının üzerindeki bilgisayar görevi görüyor. Kontrol paneli, bilgisayar veya kontrol konsolu kullanan ışık teknisyeninin girdiği aydınlatma ayarlarını işliyor. Ana elektrik kaynağı ve kapak da takıldıktan sonra kontrol kartının içine DMX kablosu ve yuvanın üzerine ise başka bir konektör bağlanıyor. DMX, konsol veya bilgisayarın sahne ışığıyla iletişime girmesini sağlayan dijital bir ağdan oluşuyor. Tamamlanan ünite, DMX ve elektrik konektörleri bağlanmış yuvanın geri kalanına ekleniyor. Sahne ışığı artık tamamlandı ve kalite kontrol için hazır.
Işığı bir test makinesine bağlayarak birçok farklı fonksiyonunu test ediyorlar. Makine aynı zamanda tüm renkleri kalibre ederek fabrikanın ürettiği tüm sahne ışıklarındaki uyumun sağlandığından emin oluyor. Ardından sahne ışığını 3 saat boyunca durmadan tam güçle çalıştırıyorlar. 3 saat mi? Yani ayna karşısında Shakespeare monologlarımı çalışmak için yeterince zamanım var. Siz biraz bekleyin. Ben makyajımı yapıp geliyorum. Elma şarabı. Ağaçlarda yetişmediğini biliyorsunuz değil mi? Kanada ve Amerika'daki tatlı veya yumuşak çeşitlerinin yapılması için uzun bir süreçten geçmesi gerekiyor. Elma şarabı geleneksel elma suyundan daha koyu ve bulanıktır. Çünkü küçük elma parçaları filtrelenmemiştir. Ve bu içeceği diğerlerinden ayrı kılan şey de budur. Ağaçlardaki elmalar olgunlaştığında ezilerek elma şarabı yapılabilirler. Elmalar toplandıktan birkaç gün sonra işlenir ve hem serinletici hem de tatlı bir aromaya sahip olan bir içecek üretilir. Her şey elmaların doğru şekilde karıştırılmasıyla başlıyor. Bazı elma çeşitleri tatlıyken diğerleri ekşi olduğu için farklı aromaların karışımı bu içeceğe farklı bir tat veriyor. İçi su dolu bir haznenin üzerinde yüzen elmalar konveyörler aracılığıyla değirmenin içine gönderiliyorlar. İçerideki elmalar yıkama istasyonuna dökülüyorlar. Dönen fırçaların üzerinde zıplayan elmalar burada su püskürtülerek yıkanıyorlar. Yıkama istasyonundan çıkan elmalar öğütücüye doğru yola çıkıyor. Öğütücünün içindeki çelik kollar elmaları rendeye doğru itiyor. Rende elmaları parçalayarak püre kıvamına getiriyor. Buna ezme adı veriliyor. Ezme, huninin içine girdikten sonra bir pompa aracılığıyla tesisteki boruların içine gönderiliyor. Ardından pres makinesine varıyor. Elma ezmesi, silindirlerin üzerinde dönen gözenekli iki bandın arasına giriyor. Silindirler basınç uygulayarak ezmenin suyunu çıkarıyorlar. Ve bu su bantların üzerindeki deliklerden geçiyor. Bu süreçte ezmenin büyük bir kısmı ortadan kalksa bile pres makinesinden geniş tencerelerin içine dökülürken bir kısmı suyun içinde kalıyor. Ardından bu taneli elma sıvısı bir bekletme tankının içine pompalanıyor. Tanktaki su ezmenin geri kalanını, çekirdekleri ve elma saplarını eleyen döner bir tamburanın içine dökülüyor. Sıvı tamburanın içindeki deliklerden sızarak geniş bir oluğun içine akıyor. Bir kez daha elendikten sonra elmadan geriye yalnızca küçük parçalar ve tortu kalıyor. Ve bu elma şarabının belirgin yoğunluğunu ve aromasını veriyor. Elma şarabı şimdi çok sıcak çelik levhaların arasındaki kanalların içine akıyor. Isı doğal şekeri alkole çeviren patojen ve bakterileri ortadan kaldırıyor. Bu içeceğin güvenli ve alkolsüz olmasını sağlıyor. Elma şarabı artık şişelenmek için hazır ve plastik şişeler hortumların altına gelecek şekilde pozisyon alıyor. Hortumlar aşağı inerek sıcak elma şarabını şişelerin içine boşaltıyor. Şişelerin içine hava girmemesi için ağzına kadar dolduruluyorlar. Aksi halde elma şarabı bozulabilir. Elma şarabı hala sıcakken konveyör şişeleri kapaklama istasyonuna aktarıyor. Şişeler yaklaşırken plastik kapaklar aşağı doğru iniyorlar. Kapaklar mükemmel bir zamanlamayla şişelerin üzerine düşüyorlar. Şişeler banttan geçerken dönen tekerler kapakları sıkıştırarak sıcak elma şarabını hermetik olarak mühürlüyor ve raf ömrünü yaklaşık bir yıla kadar uzatmış oluyorlar. Şişeler ardından soğuk su püskürtülerek soğutuldukları bir tünelin içine giriyorlar. Hemen ilerideki makine arkaları yapıştırıcıyla kaplı etiketleri şişelerin üzerine yerleştiriyor. Elektrik bir göz yaklaşan şişeleri takip ederek silindirlerin etiketleme sırasını düzenliyor. Peki elenen ezmeye ne oldu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Bu ezme toplanılarak 4-5 saat boyunca pişiriliyor. Bu elmanın içindeki şekerin
karamelize olmasını sağlayarak ezmeyi elma yağı olarak da bilinen yoğun kıvamlı bir kahvaltılığa dönüşmesini sağlıyor. Elma yağı hala sıcakken şişeleniyor. Her ne kadar teknik olarak yağ sayılmasa da bu meyve ezmesinin kıvamı yağınki ile benzerlik gösteriyor. Hem elma yağının hem de elma şarabının üretilmesi için elmalar tüm gün boyunca işlemden alarak 4-5 saat boyunca pişiriliyor. Bu elmanın içindeki şekerin karamelize olmasını sağlayarak ezmeyi elma yağı olarak da bilinen yoğun kıvamlı bir kahvaltılığa dönüşmesini sağlıyor. Elma yağı hala sıcakken şişeleniyor. Her ne kadar teknik olarak yağ sayılmasa da bu meyve ezmesinin kıvamı yağınki ile benzerlik gösteriyor. Hem elma yağının hem de elma

Sıradan büyükler, cesurlar, güzeller, kimyasal tank remorkları. Ve nereye bastığınıza dikkat edin. İşlemeli ters zeminlere yakından bakacağız. Aradan sonra yine birlikteyiz. Tekrar hoş geldiniz. Otobanda yolculuk yapan herkes bu güzellikleri görmüştür ama muhtemelen tam olarak neye baktığınızı bilmiyorsunuzdur. Bu potansiyel olarak zararlı yükleri güvenli olarak nakletmek için kullanılan bir kimyasal tank römorku. Bu tankların tasarımları ve yapımları çok sıkı düzenlemelere göre yapılıyor. Kimyasal tank römorkları nakliyat için tasarlanmıştır ve bu tankların yapımı hükümet tarafından denetlenen çok ciddi bir iştir. Her biri içten dışa olacak şekilde yapılır. Öncelikle büyük ve dayanıklı bir paslanmaz çelik levhasıyla başlanır. Basınçlı silindirler tankın iç haznesini oluşturan bu levhayı silindir şekline gelecek şekilde bükerler. 6 metre uzunluğundaki yuvarlanmış bölüm bir vinç yardımıyla kaynak istasyonuna transfer ediliyor. Buradaki bir operatör yarı otomatik kaynak makinesini bir kolla kontrol ediyor. Kaynak makinesi levhanın iki bölümünü birleştirerek silindiri tamamlıyor. İki silindir bir araya getirilerek 12 metre uzunluğunda bir iç hazne oluşturuluyor. Nakliyat sırasında belirgin derecede basınca maruz kalacak olan bağlantı yeri ortaya yakın bir yerde yer alıyor. Bu kaynağın mükemmel olması çok önemli. Ekip uçları başlık olarak bilinen metal disklerle kapatıyor. Önce başlıkları hazneye kaynakla yerleştiriyorlar ve yerine tam olarak uyduğuna emin oluyorlar. Ardından yarı otomatik bir kaynak makinesi kullanarak kalıcı ve güçlü bir kaynak yapıyorlar. Ardından 3 uzun yarım boruyu haznenin altına kaynakla yerleştiriyorlar. Önce yapışkan kaynak ve ardından son kaynak yapılıyor. 3 boru ısıtma paneli görevi görerek kimyasal yükü sıvı formda tutacak şekilde ısıtıyor. Bu çok önemli çünkü bazı kimyasallar katılaştığında saflıkları bozulabilir. Ekip şimdi de tankın üzerine yerleştirilecek olan birçok metal halkanın ilkini yerleştiriyor ve her halkayı iyice sıkıştırıyor. Bu halkalar yapıyı güçlendirecek ve bir çeşit dış iskelet görevi görecekler. Ardından yapışkan kaynakla yerlerine yerleştiriliyorlar. Yarı otomatik bir kaynak makinesi kalıcı sağlam kaynakları yapıyor. Çelik çerçeve alta yerleştirildikten sonra iç hazne vinç ile römorka transfer ediliyor. Ardından boşlukların arasına izolasyon yapılıyor ve tank dikiş kaynak adı verilen aralıklı kaynaklarla römorka sabitleniyor. Ekibin başka bir üyesi çelik haznenin çevresini katı köpük şeritleriyle sarıyor. Eşit aralıklarla sarılan bu şeritler metal kayışlarla yerine sıkıca sabitleniyor. Bu işlem bölmelerin fiberglass izolasyona sahip olmasını sağlıyor. Aralara daha da fazla izolasyon malzemesi yerleştirilerek haznenin üstü bir örtü gibi kaplanıyor. Böylece kimyasal yükün sıcak ve sıvı halinde kalması sağlanıyor. Ekip şimdi dış kabuğu yapıyor. İç haznenin dışına kalın naylon bağlarla birlikte paslanmaz çelik levhalar sarıyorlar. İç haznenin yapımında kullanılan çelikten daha ince olan bu çelik levhalar kolaylıkla silindir şeklini alıyorlar. Ardından levhalar kaynakla yerine yerleştiriliyor ve dış kaplama tamamlanıyor. Üste iniş kapağı yerleştirildikten sonra ekip kapağın çevresine konulmak üzere metal bir platform yapıyor. Bu platform tankın üzerine çıkacak olan kişinin ayağa kaymadan ve tankın dış kaplamasına zarar vermeden giriş deliğine ulaşmasını sağlıyor. Deliğe ulaşmak için bir merdiven gerektiği için tankın yanına bir tane yerleştiriliyor. Ekibin bir diğer üyesi LED stop lambalarını bağlıyor ve onları römorkun arkasında yer alan ışık kutularının içine yerleştiriyor. Lambayı yerine

yerleştirdikten sonra çevresindeki metallerden vidalayarak yerine sabitliyor. Kimyasal bir tankı yapmak yaklaşık 5 gün sürüyor. Ama bittiği zaman otobanları zehirli maddelerden ve tabii ki kimyasalla zehirlenmiş zombilerden koruyor. Eski günlerde otantik görünüşlü işlemeli bir taş zemin istediğinizde bir taş ustasını ve oldukça becerikli bir sanatçıyı işe almanız gerekirdi. Ve bu süreç yıllar ve hatta bazen de 10 yıllar sürerdi. Keski ve bel ağrıtan diğer el aletleriyle yapılabilen şeyler günümüzde bilgisayar teknolojisi sayesinde artık saatler içinde yapılabiliyor. Bu kusursuz tasarımlar o kadar karmaşık ki her bir bileşenin ayrı ayrı kesilmiş bir parça mermer, granit veya herhangi bir doğal taştan oluştuğuna inanmak zor. Tasarım tüm zemini kaplasa da veya sadece tek bir dekoratif parça olarak kullanılsa da başlangıç noktası aynıdır. Taş levha. Her ne kadar levha çok büyük olsa da yaklaşık 2 santim kalınlığında olduğu için fazlasıyla kırılgandır. Hava basınçlı bir emme makinesiyle kaldırılan taş levha, dikkatli bir şekilde kesme makinesi masasına yerleştiriliyor. Bu makine tamamen bilgisayar destekli. Levhayı yüksek basınçlı suyla kesiyor. Suyun içe aşırı derecede sert bir taş olan grana parçacıkları yer alıyor. Böylece levhanın çatlamasına neden olabilecek kaba kuvvet uygulamak yerine aşındırarak kesilmiş oluyor. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra levhanın üzerinde kalmış olabilecek kalıntılar suyla temizleniyor. Ardından kesilmiş parçalar teker teker vantuzla kaldırılıyor. Bu tasarım için levha kare şeklinde kesildi. Bu parçalardan bazıları olduğu gibi kullanılacak ve bazıları ise daha küçük bir kesme makinesine gönderilerek daha karmaşık şekillere sokulacaklar. Bu küçük ve hafif parçalar cımbız yardımıyla elle çıkarılıyor. Her bir bileşenin bir numarası var ve ona karşılık gelen her parçanın arkası etiketleniyor. Ardından numaralanmış tasarımın gerçek boyutlu versiyonu dayanıklı polyester filmden oluşan bir kağıda basılıyor. Kağıt şablon olarak kullanılmak için montaj masasına yapıştırılıyor. Ardından her seferinde bir parça ön kısmı aşağı gelecek şekilde şablonun üzerine yerleştiriliyor.

Tasarım bir puzzle gibi yavaşça ortaya çıkıyor. Tasarım tam olarak şablonun üzerine yerleştirildikten sonra parçalar kaymayı önlemek için birbirlerine yapıştırılıyor. Ardından hepsinin üzeri fiberglass bir ağla kaplanıyor. Taşa göre özel olarak formüle edilen epoksi reçinesi hazırlandıktan sonra ağın üzerine eşit olarak sürülüyor.

bir gece kurumaya bırakılıyor ve ertesi gün zımparayla düzleştiriliyor. Kesilmiş taş tasarımı yeterince sağlam olduğu için artık elle çevrilebilir. Son aşamada bağlantı yerleri epoksi harcı ile dolduruluyor. Fazlalıklar ıslak bir sünger yardımıyla temizleniyor. İşlemeli taş zemin döşemesi sonunda tamamlandı. Bu çok daha büyük ve karmaşık bir tasarımı oluşturan parçalardan yalnızca biri. Parçalar kalite kontrol için birleştiriliyor. Ardından tasarım sökülüyor ve her parça gönderilmek üzere ayrı ayrı paketleniyor. Taşın güvenli bir şekilde nakledilmesi için dik konuma getirilmesi gerekiyor. Yatay olarak konumlandırıldığında çatlayabilir. Ancak düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde üzerinde yürüyecek kadar sağlam olacak. O yüzden bir dahaki sefere eski bir kiliseyi ziyaret ettiğinizde ayaklarınızın hemen altındaki zeminin sandığınız kadar eski olmayabileceğini unutmayın.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
4: Evet, evet, babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Peş peşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
1: Evet.
7: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Misina. Vereceğiniz bilgileri duyduktan sonra artık oltaya gelmezsiniz. Sanayi tipi mikserler. Baş döndürücü bir konu. Doğal karbonat. Evde ve dışarıda yüzlerce kullanım alanı var. Ve çekiciler. Bu muazzam araçlar hemen her şeyi çekebilir. Yeter ki yolda gidebilen bir şey olsun. Ama oltamıza takılan ilk konu misina. Misina çok uzun zamandır kullanılan bir malzeme. Ama ondan önce oltalarda sarmaşıklar, örülmüş at kılı, hatta keten lifi kullanılırmış. Bugünse balıkçılar örgü sentetik elyaf, yani çekme dayanımı çelikten daha yüksek, çok ince ama çok sağlam bir ip kullanıyor. Bu misina çok ince ve hafif ama yine de çok sağlam. Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen denen çok sağlam bir malzemeden yapılıyor. Adı çok uzun ve çok bilimsel ama aslında süt şişeleri, su boruları ve bazı kurşun geçirmez yeleklerin yapıldığı malzeme. Bu misinaları yapmak için çok sayıda mikro elyaf örülerek tek ve sıkı bir tel elde ediliyor. Lifler iğnelere geçiriliyor, sonra iğnelerde yaylı tutuculara takılıyor. Tutucular büyük makaralardan sağlarak daha küçük bobinlere sarılan lifleri belli bir gerginlikte tutuyor. Bu bobinler örgü makinelerine uygun büyüklükte. Makineye takılan bobinler hızla dönerek hareket ediyor. Bu sırada lifleri sıkı bir örgü haline getiriyorlar. Bu fabrikada 4500 örgü makinesi bir arada çalışıyor. Çok hızlı döndükleri halde sıkı bir örgü yapmak oldukça yavaş ilerleyen bir iş. 2300 metrelik bir misinanın örülmesi 7 ila 10 gün sürüyor. Aynı anda bu kadar çok makinenin çalışması da bu yüzden. Tepede asılı büyük makaralar ağır ağır dönerek örülen polietilen misinayı sarıyor. O sırada metal kovalara sıcak su dolduruluyor. İçine sarı bir boya katılıyor. Kovanın dibindeki bir pompayla su karıştırılarak boyanın her yere dağılması sağlanıyor. Sıvı iyice karıştırılıyor ve yoğunluğu kontrol ediliyor. Boya, misina bobinlerinin konulduğu bir kazana doldurularak ısıtılıyor ve basınç uygulanıyor. Boya her life nüfuz ederek misinanın her yerinin aynı renk olmasını sağlıyor. Bazı misinalarsa farklı bir işleme tabi tutuluyor. Misinalar metal gözdeliklerinden geçerek bobinlerden sağılıp sarı silikon reçine dolu bir tepsinin içinden geçiyor. Reçine ipi hem boyuyor hem de dayanıklılığını artırarak kaya gibi pürüzlü bir yüzeye sürtünürse kopma ihtimalini düşürüyor. Sonra ip reçinenin kürlenmesi için bir fırından geçiriliyor. Kürlenmeden sonra ip bir dizi germe makarasından geçiyor. Dış kirleticileri yüzeyden temizleyen bir sıyırma gözünden geçiriliyor. Son olarak da bir makaraya sarılıyor. Son prosedür test işlemi. Misina makineye tutturularak kopana kadar iki ucundan çekiliyor. Kopma noktası ölçülüyor. Misina 53,5 kilograma kadar dayanıyor, sonra kopuyor. Ama bu bile gereken sağlamlığın üzerinde. Test edilip onaylandıktan sonra sarım işlemi başlıyor. Misina otomatik bir sistemle satışa uygun boyutta makaralara sarılıyor. Her makaraya yaklaşık 137 metre misina sarılıp fazlası kesiliyor. Son olarak
Makaranın üzerine bir etiket yapıştırılıyor ve bitmiş ürün karton bir kutuya konulup paketleniyor. İnanılmaz ama tek bir makara, sentetik misinanın örülmesi, renklendirilmesi ve işlenmesi yaklaşık 17 gün sürüyor. Hayır, sizi makaraya sarmıyoruz. Sonuçta Moby Dick'i bile tutsanız taşıyacak sağlam ama ince bir misina elde ediliyor. Ucuna araba kadar bir yem takarsanız dev bir canavar bile tutabilirsiniz. Ama misina bu kadar sağlam olunca daha da büyüğünü tutmuştum ama kaçtı demek pek kolay değil tabii. Nasıl yapılmış? Şimdi karıştırma zamanı. Ama kafa karıştırmaktan ya da ortalığı karıştırmaktan bahsetmiyorum. Konumuz sanayi tipi mikserler. Yani malzemeleri kesen, doğrayan, ezen, karıştıran ve çeşit çeşit ürün haline getiren makineler. Mikserler gıda sanayinden ilaç ve tıbbi müstahsar üretimine kadar her yerde kullanılıyor. Bu mikser U kanalı denilen bir hazne ve bir karıştırıcıdan oluşuyor. Karıştırıcı, bir arayüz modülü ve basit açma-kapama düğmeleriyle idare ediliyor. En önemli parça karıştırıcı mili. Kol ve kanatlar dakikada 10 ila 50 tur hızıyla dönüyor. U kanalının altında bulunan tahliye vanası ise karışımın boşaltılmasını kontrol ediyor. Mikserin nasıl yapıldığına gelince, bir karbon çelik levhaya 40 tonluk bir hidrolik presle şekil veriliyor. Tabaka presin altında ileri geri hareket ettirilerek bükülüp istenen U şekline getiriliyor. Bükülen tabaka kaynak işlemi için gezer vinçle arka sacın üzerine taşınıyor. Burada elektrikli hamlaçla nokta kaynak yapılarak yerine tutturuluyor. Sonra hem içeriden hem dışarıdan sürekli kaynak yapılıyor. Yüksek tanımlı plazma kesiciyle paslanmaz çelik bir tabakadan kanatlar kesiliyor. Plazmanın yüksek sıcaklığı çeliği rahatça kesiyor ve çok net ve hassas ölçümlü hat ve açılar oluşturuyor. Kanatlar 150 tonluk şekillendirme presinde bir kalıba bastırılarak ağır ağır bükülüyor. Çelik işlenebilir bir metal olduğundan çatlayıp kırılmadan bükülebiliyor. Kanatların hafif kavisli formu karıştırıcının kaldırma ve taşıma etkisini artırıyor. Sıra ana karıştırıcı milinin yapımında. Böyle kalın bir çelik milin işlenebilmesi için çok sert ve dayanıklı bir malzeme gerekiyor. Bu tungsten karbür bıçak ağzı körelmeden yüksek sıcaklığa dayanabiliyor. Yerine sorunsuzca gireceğinden emin olmak için milin çapı ölçülüyor. Vasıflı bir işçi yatay frezede çapraz dikişli kesiciyle milin ucuna yiv açıyor. Bu yivin amacı karıştırıcıyı mikserin vites kutusuna bağlamak. Karıştırıcının yapımı hassas mühendislik gerektiren bir süreç. Milin dişli kutusuna tam oturması ve hareket dişlisine uyması şart. Sonra sıra U kanalının içine yerleştirilen mile kol ve kanatların bağlanmasına geliyor. Kollar 4 civatayla mile bağlanıyor. Bu civatalar bir motor bloğunu ana yatak başlığına bağlayanlarla aynı tipte. Somunlar pnömatik bir tork anahtarıyla sıkıştırılıyor. Kanatlar da kollara bağlanıyor. Hem kanatlar hem de kollar açılı yapıda tasarlanmış. Kanatlardaki uzun delikler açıklığın ayarlanabilmesini sağlıyor. Monte edilen mil ve kollar kanatlarla U kanal çeperi arasında yeterli açıklık olduğundan emin olmak için son bir kez kontrol ediliyor. Ardından daha büyük bir mikser için kaynaklı masif çelikten 1 mil imal ediliyor. Kolların dip kısmı mile kaynakla birleştiriliyor ve kaynak taşlanarak düzeltiliyor. Bu tip kaynaklı karıştırıcıların temizliği çok daha kolay olduğu için gıda üretiminde çoğunlukla bunlar tercih ediliyor. Şimdi sıra miksere elektrik motoru takılmasında. Tahrik motoru kiti karıştırıcının miline takılıyor. Motorun dişli kutusu bir kılavuzla mile göre ortalanıyor ve civatalarla yerine sabitleniyor. Böylece karıştırıcı mili motora bağlanmış oluyor. Sıra güvenliğe geldi.
Mikserin üstüne bir emniyet ızgarası yerleştirilip kapaklar kapatılıyor. Anamilin sızdırmazlık kapağına hava basan basınç regülatörleri yerine takılıyor. Hava pürjörleri, ürün kaybını, kontaminasyonu ve başka malzemelerin hatta girmesini önlüyor. Basınç regülatörleri hava borularıyla karıştırıcının iki ucundaki sızdırmaz kapaklara bağlanıyor. Son olarak tahliye vanasına kolaylıkla erişilebilmesi için mikser taşıyıcı bir şasi üzerine oturtuluyor. İşte mikserin yapılışı böyle. Bu sanayi tipi mikserin acil durdurma düğmesi bile var. Tarifte bir karışıklık olursa karıştırmayı hemen kesebilirsiniz. Az sonra. Yalnızca mutfakta değil, yüzlerce yerde kullanılan bir malzeme. Karbonat. Ve çok güçlü ve çekici bir konu. Çekiciler. Sizi bilmem ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Yüzlerce kullanım alanı olan gizemli, büyülü, muhteşem beyaz toz, karbonat, hamura katılıp fırınlandığında kekleri pofur pofur kabartıp hafifletir, diş beyazlatmaktan gider borularındaki kokuları gidermeye, böcek ısırıklarını tedavi etmekten yangın söndürmeye kadar pek çok yerde kullanılır. Ama nasıl? Karbonatın kimyasal adı sodyum bikarbonattır. Kimyasal bir işlemle üretilebildiği gibi doğal bir maden olarak da çıkarılabilir. Kuzeybatı Colorado'da geniş sodyum bikarbonat yatakları bulunur. Bunlar milyonlarca yıl önce buharlaşıp göllerden geriye kalmıştır. Maden işletmecileri sodyum bikarbonatı yer altında çözelti haline getirmek için daha önceki işlemlerden arta kalan sulu sodyum bikarbonat çözeltisini kullanırlar. Konsantrasyonu yüksek yeni çözelti borularla 1,5 kilometre mesafedeki bir işleme tesisine basılır. Çözelti dışarıda geniş bir toplama tankında birikir ve ihtiyaç oldukça borularla tesise verilir. İçeride bir teknisyen sıvıyı test ederek içindeki sodyum bikarbonat seviyesini kontrol eder. Hala sıcak olan çözelti bir kazandan diğerine aktarılmaya başlar. Kazanların içinde ısı eşanjörleriyle yavaş yavaş soğutulur. Çözelti soğudukça içindeki sodyum bikarbonat kristalleşerek daha büyük ve ağır parçacıklar oluşturur. Kristaller, çözelti ve kristallerden oluşan bir karışım halinde son kazanı

dibine çöker. Bu karışım hidroklon adı verilen bir cihaza basılır. Hidroklon hızla dönerek çözeltiyi ortadaki silindirden dışarı atar. Kristallerse yanlara savrularak dibe çöker. Sonuçta katı yoğurt kıvamında bir sodyum bikarbonat bulamacı elde edilir. Bu bulamaçtaki sodyum bikarbonat kristallerinin derişimi yaklaşık %40 kadardır. Suyun büyük bölümü ayrılmış olsa da daha alınacak çok yol var. Ayrılan su sistemde tutularak maden yatağından yeniden sodyum bikarbonat çözeltisi elde etmek üzere tekrar madene pompalanır. Bulamaçsa bu kez bir merkez kaç kazanından geçirilerek suyu biraz daha azaltılır. Suyu iyice azalan bulamaç artık ıslak bir katıya dönüşmüştür. Bu karışım %95 sodyum bikarbonat ve yalnızca %5 oranında su içermektedir. Karışım sonsuz vida sistemli uzun bir çelik konveyöre alınır. Konveyör karışımı bir miksere aktarır. Burada karışıma toz halde kuru sodyum bikarbonat eklenerek su oranı %3'e düşürülür. Bunun nedeni sanayi tipi kurutucunun %3 nem oranında daha etkili çalışmasıdır. Karışım kurutucudan geçerken kalan nem uçar ve geriye saf sodyum bikarbonat kalır. Ardından sodyum bikarbonat titreşimli kablar içinde 3 kat elekten geçirilir. Bu işlem kristalleri büyüklük derecesine göre ayırır. Ve uzun bir yoldan geçerek çözelti halinden toz haline geçen sodyum bikarbonat artık test edilme aşamasına gelmiş bulunuyor. Bir teknisyen bir miktar sodyum bikarbonatı suda çözdürüyor ve asit ilave ederek nötralize ediyor. Bu şekilde mineralin saflığı ölçülüyor. Ayrıca farklı boylarda sodyum bikarbonat örneklerini mini boy, titreşimli bir elekten geçirerek kristallerin doğru bir şekilde boy boy ayrılıp ayrılmadığını kontrol ediyor. Laboratuvarda test edilip onaylanan sodyum bikarbonat artık satışa hazır. Bir robot kol torbaları alıp altında terazi bulunan bir dondurma tezgahına yerleştiriyor. Torbadaki sodyum bikarbonat 25 kilograma ulaşınca terazi sinyal vererek dondurma nozülünü kapatıyor. 25 kiloluk bu torbaların müşterisi genellikle ticari pasta fırınları ve her gün büyük miktarda sodyum bikarbonat kullanan sanayi kuruluşları. Harika bir ürün. Ne kadar kabarsa yeri var. Teşekkürler. Nasıl yapılmış? Hiç kimse arabasının bozulmasını istemez. Ama en azından öyle bir şey olursa çaresiz olmadığını ve bir başka aracın sizi çekebileceğini bilirsiniz. Ama ya aracınız araba değilse, ya bozulan araç koca bir kamyonsa? İşte o zaman böyle koca bir çekici araca ihtiyacınız var demektir. Ağır araçlar bozulduğunda çağırmanız gereken makine işte bu. Bu çekici araç tır büyüklüğünde bir aracı bile taşıyabilir. Bu aracın 4 adet yan ayağı var. Bu ayaklar vinç kolu kullanıldığında aracın stabilitesini sağlıyor. Uzatılabilen vinç koluysa yoldan çıkmış bir aracı kaldırabilmek için çift kablo ve kanca donanımlı. Bu hidrolik mekanizmalı çekme ve kurtarma makinelerinde 2500'ün üzerinde parça bulunuyor. Bu parçaların çoğu iki farklı bilgisayarlı kesim makinesinden biriyle çelik levhalardan kesiliyor. Bu makinelerden biri lazerli, diğeri ise yüksek basınçlı su püskürtümlü kesme makinesi. Buradaki parçalar alt taşıyıcının bir kısmını oluşturuyor. Parçalar bir montaj düzeneğine yerleştirilip geçici kaynakla tutturuluyor. Bu işlem yalnızca parçaları bir arada tutmak için aralıklı noktalardan yapılan bir kaynak demek. Asıl tam kaynağını bir robot yapıyor.

Ardından kaynaklanan parçalara kumlama yapılıyor. Böylece temizlenen yüzeyler bir sonraki adım olan boya için hazırlanmış oluyor. Bir kat epoksi astar uygulanıyor. Sonra bir katta poliüretan otomotiv boyası atılıyor. Boya 2 saatte kuruyor ve 2 gün içinde tam kürleniyor. Hidrolik mekanizmalı tüm parçalar hidrolik testten geçiriliyor. Her şey düzgün çalışıyorsa parça tamamlanıyor ve kalıcı hidrolik hatta bağlanıyor. Vinç kolu takmak için önce kolu aşağı yukarı hareket ettiren hidrolik silindirler monte ediliyor. Ardından kablo ve kancaları salan ve toplayan vinç ve sonra da kolun 360 derece dönebilmesini sağlayan devasa çember dişli takılıyor. Son olarak uzatılabilen kol yerine takılıyor. Silindirler gibi kolu da yerine dev çelik millerle sabitliyorlar. Alt taşıyıcı ve altındaki stabilite sağlayan 4 yan ayak da arka tarafa bağlanıyor. Böylece çekme ve kurtarma ünitesi tamamlanmış oluyor. Sıra ünitenin bir araca monte edilmesinde. Bu da aracın gövdesine çelik montaj levhaları tutturulup üniteyi bu levhalara kaynaklama yoluyla yapılıyor. Araç gövdesinin yan tarafına bağlantı ayakları vidalandıktan sonra bu ayaklar üzerine alüminyum alet panelleri takılıyor. Arka panelin içine acil durum ışıkları ve diğer elektrikli parçalar için gereken kablo bağlantıları yerleştiriliyor. Elektrik kontrol paneli aracın içindeki her şeyi kontrol ediyor. Sürücü bu panel yardımıyla yağ sıcaklığı ve hidrolik basınç dahil tüm işlev ve göstergeleri kontrol edebiliyor. Sürücüye isterse elle kullanma imkanı da vermek için bir dizi kumanda kolu takılıyor. Montaj tamamlandıktan sonra her şey baştan aşağı kalite kontrolden geçirilerek bütün işlevler test ediliyor. Her boy aracı kurtarıp çekebilmek için fabrika, nispeten hafif çekicilerden en büyük tır ve makineleri kaldırabilecek araçlara kadar çok çeşitli modeller yapıyor. Yani altınızdaki araç ne olursa olsun başınız sıkışırsa sizi kurtarabilecek bir çekici bulunur. Ama umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Şimdi şu çikolata paketini verin bakalım. Benim yola koyulmamın vakti geldi. Gelecek bölümde görüşmek üzere.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Depolama evi. Bahçenizde bunlardan biri yoksa neler kaçırdığınızı bilmiyorsunuz demektir. Endüstriyel fan. Nasıl yapılır da daha önce birçok şık tasarım gördük ama bu aklınızı başınızdan alacak. Parşömen kağıdı. Eve mektup yazmanın en güzel yollarından biri ve tırmanma duvarı. Sağlam ayağınızı öne atın, iyice tutunun ve gökyüzüne uzanın. Depolama evlerinin boyutları küçükten büyüğe kadar çok zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Ve bu evlerin tek amacı organik gübre depolamak değildir. Sıcak bir yaz gününde biraz huzur ve sessizlik arayan herkes için bu evler paha biçilemez bir değere sahiptir. Son zamanlarda o kadar popüler oldular ki artık hazır satılıyorlar. Bir depolama evi inşa etmek için yapmanız gereken tek şey parçaları birleştirmek. Depolama evleri geçmişte ağır ahşaptan inşa ediliyordu. Artık geleneksel yapıları yansıtan ahşap kabartmalı plastik panellerden yapılıyor. Bunun en büyük avantajlarından biri evin parçalarının hafif olması. Depolama evinin yapımı bir bilgisayar tasarımıyla başlıyor. Plan kesinleştikten sonra makineler harekete geçiyor. Yüksek yoğunluklu polietilen plastik topaklar karıştırıcıya dökülüyor. Topaklardan bazıları yeniyken diğerleri eski üretimlerden kalma topaklardan oluşuyor. Malzemeler karıştırıcının içine girerken otomatik bir ölçek oranları ölçüyor. Polietilen topaklara soğutma hızlandırıcı ve renklendirici ekleniyor. Malzemelerin eksiksiz bir şekilde karıştırılması, son ürünün eşit bir renge ve yapısal bütünlüğe sahip olmasını sağlıyor. Vakum bir pompa, karışımı karıştırıcının içinden çıkararak boruların içine gönderiyor. Bu borular, polietilen karışımı üfleme kalıbı adı verilen bir makineye götürüyorlar. Makine, erimiş plastiği iki bölümlü bir kalıp haline getiriyor. Bu durumda zemin paneli. Üfleme kalıbı plastiği erittikten sonra tüp şeklini veriyor. Makineden çıkan tüp şeklindeki plastik yumuşak ve sıcak oluyor. Üretim terminolojisinde buna parason deniyor. Kalıp parasonun içine alacak şekilde kapanırken iğneler onu delip şişiriyorlar. Parason kalıp duvarlarının içinde şişerek şekil alıyor. Kalıp malzemenin gücünü artırmak için bir tarafı düz ve bir tarafı ise çıkıntılı olacak şekilde şekillendiriliyor. Uzun otomatik bir kelepçe içi boş paneli kalıptan çıkarıyor. Bu noktada plastik her ne kadar sertleşse bile sıcaklığını koruyor. Elle tutulabilecek duruma geldiğinde bir ekip kenarlardaki sertleşmiş fazlalıkları alıyor. Bu fazlalığa flash adı veriliyor. Flash hala sıcak ve bir şekerin yoğunluğuna sahip. O yüzden ekip öğütücüye göndermeden önce soğutmaya bırakıyor. Öğütme sürecinde makine bu parçaları bir sonraki üretimde kullanılmak üzere topaklara dönüştürüyor. Ardından zemin panelinin duvarlara takılabilmesi için gerekli olan yerler açılıyor. Depolama evinin panelleri artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazır. Bu fabrika bir vardiyada binlerce panel yapabiliyor. Başka bir üfleme kalıbı makinesi, ahşap kaplama detayı ile birlikte çatı panellerini ortaya çıkarıyor. Fazla polietilen bir kez daha kesilerek yeni panelleri yapmak için öğütücüye gönderiliyor. Burada neredeyse hiçbir malzeme boşa harcanmıyor. Bir sonraki makine kapı panellerinin kalıbını çıkarıyor ve onlara ahşap görünüşünü kazandırıyor. Depolama evinin panelleri her ne kadar plastikten yapılsa da onları başka malzemelere benzeyecek şekilde yapabiliyorlar. Sedir, yan kaplama, ahşap ve vinil döşeme. Kalıplanmış plastikle hemen hemen tüm tasarımlar yapılabiliyor. Rastgele seçilen paneller test edilmek için üretim hattından alınıyor. Burada montaj deliklerinin doğru boyutlarda olup olmadığı test ediliyor. Aynı zamanda panellerin gereken özellikleri karşıladığından emin olmak için tartılıyor ve ölçülüyorlar. Test ekibinin başka bir üyesi panelin farklı yerlerine bir jel sürüyor. Bu jel aletin plastiğin kalınlığını ölçmesini sağlıyor. Paneller gereken kontrollerden geçtikten sonra sıra paketlemeye geliyor.
Her kitte depolama evinin boyutuna bağlı olarak 15 ila 20 arasında panel yer alıyor. Her panel montajlanma sırasına göre ayrı ayrı paketleniyor. Parçalar bilgisayarda saniyeler içinde birleştiriliyor ama hepimizin bildiği gibi aynı şey gerçek dünyada çok daha fazla zaman alıyor. Çoğu zaman başlamak için doğru anahtarı bulmak bile çok zaman alabiliyor ve talimatlardaki diyagramları çözmekse bambaşka bir sorun olabiliyor. Megafan nedir? Tony Hurst'un fan kulübünün başkanlığını yapmak dışında endüstriyel anlamda megafan büyük bir rüzgar makinesidir. Fabrika veya ambarlardaki hava sirkülasyonunu ve işçilerin serinlemesini sağlar. Havanın tozlardan veya partiküllerden temizlenmesi için de kullanılır. Neredeyse bir metre çapında ve bir kamyon kazasından sağlam çıkacak kadar güçlü gövdesiyle bu sıradan taşınabilir bir fan değil. Bu her nerede çalışırsanız çalışın sizi serinletecek şekilde bir fan. Ve eğer daha önce bir fabrikaya yolunuz düştüyse kavurucu yaz günlerinde sıcak makinelerin ortasında çalışırken bu şeylerin ne kadar değerli olduğunu anlamışsınızdır. Üretim motor ve üzerine yerleştirilen alüminyum bir merkeze başlıyor. Aerofil olarak bilinen bıçağa benzer pervaneler, merkez parçanın içindeki çentiklere yerleştiriliyor. Aerofillerin merkez parçaya tam olarak yerleşmeleri için uçlarına çekiçle hafifçe vuruluyor. Motor şaftının merkez parçaya sabitlenmesi için deliğin içine konik kilit adı verilen bir parça yerleştiriliyor. Hepsi birbirine sıkıca bağlanıyor. Her vidanın gereken standartlarda sıkıldığından emin olmak için kontrol ediliyor. Ardından camla güçlendirilmiş plastik bir koni konuluyor. Koni, merkez parçanın içindeki pervanelerin uçlarını sağlamlaştırıyor. Son olarak koninin burnu bir kapakla kapatılıyor. Montajlanmış motor ve merkez parça ardından dayanıklı plastikten oluşan bir çerçevenin içine transfer ediliyor. Alttaki çerçevenin üzerine bir çerçeve daha yerleştirilerek vidalanıyor. Bu sayede motor ve merkez parça tamamen koruma altına alınarak plastik çerçevenin içine iyice yerleşiyor. Plastik çerçevenin kenarları kauçukla kaplanıyor. Bu kaplama diğer parçaların uyumunu geliştirmekle birlikte titreşim sesini azaltıyor. Çelik bir bağ plastik çerçevenin üzerine cıvatalanıyor. Ardından motora bir hız kontrol mekanizması bağlanarak plastik çerçevenin etrafına sarılıyor. Kontrol düğmesi olan plastik bir plaka hız kontrol mekanizmasının önüne yerleştiriliyor. İki metal paravanla fanlar demir bağın üzerine bağlanıyor. Böylece fanın çevresinde güvenli bir kafes oluşuyor. Ve son olarak fan bir elektrik kaynağına bağlanarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için test ediliyor. Başka bir ayar gerektirmediğinden emin olununca perdeler demir bağa iyice sıkıştırılıyor. Ardından iki kişilik bir ekip ağır tekerlekli bir temeli fanın altına takıyor. Dik konuma getirilen 49 kiloluk fan artık çalışmaya hazır. Büyük hacimli havayı taşımak için tasarlanmış bu endüstriyel fan fabrikayı etkili bir şekilde serinletiyor. Endüstriyel bir tavan fanı yapmak için uzun alüminyum pervaneler kullanılıyor. Bu pervanelerin kanada benzer şekilleri kaldırma kuvveti oluşturarak daha fazla hava üretmelerini sağlıyor. Merkez parçaya bağlanabilmeleri için pervanelerin üzerine delikler açılıyor. Uzun pervanelerin kurulumunu kolaylaştırmak için ana fan parçaları uzun bir çubuğun ucuna yerleştiriliyor. Merkez parçalar asansörle havaya kaldırıldıktan sonra pervaneler merkezden çıkan parçaların üzerine yerleştiriliyor. Bu tavan fanının 10 tane pervanesi var. Ardından parçalar bumerang şeklindeki metal kilitlerle güçlendiriliyor. Metal kilitler ve pervaneler dayanıklı cıvatalarla birbirine sıkıca bağlanıyor.
Ardından pervanelerin ucuna plastik kanatçıklar bağlanıyor. Bu kanatçıklar hareket eden havanın aşağı yönlendirilmesini sağlayacaklar. Merkezin üzerine bir halka yerleştirilerek endüstriyel tavan fanının montajı tamamlanıyor. Bir tavan fanından çok helikoptere benzeyen bu fan, tüm fabrikanın içine serin hava gönderiyor. Siz de burada çalışsaydınız bu fanın büyük bir fanı olurdunuz. Sırada yemeklerimizin yağlanmasını önlüyor ve tatlarının korunmasını sağlıyor. Karşınızda parşömen kağıdı ve tırmanma duvarlarının ardındaki sırrı sıkıca kavramak için sağlam adımlar atacağız. Aradan sonra görüşürüz.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
10: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Bu otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
17: Bu bir Lotus çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
19: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
20: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
20: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Tekrar hoş geldiniz. Fazla yağ, yemekten uzak tutan her şey faydalıdır ve parşömen kağıdı tam olarak bunu yapıyor. Tavanın parşömen kağıdıyla kaplanması yapışmaz bir yüzey oluşturuyor. Böylece tavanın yağlanmasına gerek kalmıyor. Aynı zamanda üzerine hiçbir şey yapışmadığı için temizlenmesi çok kolay oluyor. Hatta pastalar bile yapışmıyor. Tatlı. Her türlü kağıdın yapımına toz haline getirilmiş ahşaptan oluşan bir özle başlanır. Bu üretici, sürdürülebilir bir kaynak olan okaliptüs kullanıyor. Malzeme büyük bir endüstriyel karıştırıcının içinde suyla karıştırılıyor. Okaliptüs lifleri kağıdın renginin koyulaşmasına neden oluyor. Karışım doğru kıvama geldiğinde karıştırıcının dışına pompalanarak diğer makineye aktarılıyor. Bu makine karışımı metal bir banda eşit olarak dağıtıyor. Su bandın üzerindeki deliklerin içinden akıyor. Karışım bir sonraki makinede sarılmaya başladığında kağıt şeklini almış oluyor. Püskürtücüler kağıdın yeniden dönüştürülebilmesi için kenarlardaki fazlalıkları nemlendiriyor. Kağıt fazla suyun sıkıldığı ve kağıdın kurutulduğu ısıtılmış silindirlerden oluşan uzun bir hattan geçiyor. Kağıt makineden çıkarken yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı liflerin arasındaki boşluklar gibi kusurları tarıyor. Ardından kağıt arkadan ışıklandırmayla uygulanan görsel bir teftişten geçiyor. Bu şekilde tarayıcının kaçırabileceği kusurlar tespit ediliyor. Kağıt topu bir sonraki aşamada bu sıradan kağıdı yemek yapımında kullanılabilecek parşömen kağıdına dönüştürecek iki kritik operasyonun birincisine giriyor. İlk olarak sayfalar su bazlı bir solüsyonla dolu olan iki banyodan geçiyorlar. Bu liflerin yeniden yapılanmasını, hava ceplerini ortadan kaldırarak daha yoğun bir kıvama gelmelerini sağlıyor. Bu şekilde kağıt ısıya dayanıklı hale getirilmiş oluyor. Bir dizi durulama sürecinden sonra bir sonraki istasyondaki ısıtılmış silindirler durulanmış suyu alarak kağıdı kurutuyorlar. Bir sonraki istasyonda kağıdın her iki tarafı da gıda sınıfı silikonla kaplanıyor ve kaplama gazla çalışan bir kurutucuda pişiriliyor. Silikon 800 dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. Böylece en yüksek pişirme derecesinde bile bir bariyer oluşturarak yemeğin tavaya yapışmasını önlemiş oluyor. Bu silikon aynı zamanda su geçirmiyor. Bu kağıdın işlenmemiş hali. Ve işlendikten sonra ise işte böyle oluyor. Kağıt suya karşı dayanıklı olduğu için her türlü şekle sokulabilecek şekilde ısıtılabiliyor. Hatta derin bir kap veya fırın tepsisine bile. Fabrika büyük kağıt toplarını tüketiciye uygun genişlikte keserek onları süpermarketlere ve catering şirketlerine malzeme sağlayan diğer fabrikalara gönderiyor. Bu fabrikalardaki makineler topları açarak spesifik uzunluklardaki parşömen kağıtlarını karton tüplerin içine yerleştiriyorlar. 50 metre uzunluğundaki bir kağıdı sarmak sadece 3 saniye sürüyor. Fabrika aynı zamanda marka logosunu kağıdın üzerine uyguluyor. Ancak bu operasyon herkesten gizli tutuluyor. Otomatik paketleme ekipmanları kağıdın açılmasını engellemek için ucunu bantlıyor. Ardından rulo karton bir kutunun içine yerleştiriliyor. Herhangi bir sorun çıktığında fabrikanın kağıt ruloyu ilk geldiği büyük kağıt topa kadar takip edebilmesi için makine kutunun üzerine özel bir kod basıyor. Bu parşömen kağıdı, karton tüp ve kutuların hepsi sürdürülebilir kaynaklardan yapılıyor. Kutunun ucunda kağıdın rahatlıkla kesilebilmesi için çıkıntılar var. O yüzden makasa gerek kalmıyor. Evet, ben de neyi beklediğimi bilmiyorum. Karnım çok acıktı. Sanırım önlüğümü takıp hemen şimdi... Herhangi bir sorun çıktığında fabrikanın kağıt ruloyu ilk geldiği büyük kağıt topa kadar takip edebilmesi için makine kutunun üzerine özel bir kod basıyor. Bu parşömen kağıdı, karton tüp ve kutuların hepsi sürdürülebilir kaynaklardan yapılıyor. Kutunun ucunda kağıdın rahatlıkla kesilebilmesi için çıkıntılar var. O yüzden makasa gerek kalmıyor. Evet, ben de neyi beklediğimi bilmiyorum. Karnım çok...

Tırmadık şu anda bir kaya tırmanışı veya daha spesifik adıyla egzersiz duvarına bakıyorsunuz. Bugünlerde birçok spor salonunda özel olarak tasarlanmış tırmanış duvarları yer alıyor. Bu duvarları aşmak gerçekten zor. Ama eğer nasıl yapıldığını bilirseniz her şey daha kolay olacaktır. Tırmanış duvarı, üzerinde tırmanan kişinin tutabileceği ve basabileceği çıkıntılarla birlikte düz bir yüzeyden oluşuyor. Bu duvar doğal bir taş duvara benzeyecek şekilde tasarlandı. Bazı türlerin el tutacakları oluyor ve bazılarının ise yüzeyinde gerçeklerini tamamen yansıtacak şekilde sadece çatlaklar oluyor. Fabrika duvarı kalın çelik barlardan yapıyor. Bu barlar çerçeve haline getiriliyor ve her biri duvar yüzünün bir bölümünü oluşturan paneli destekliyor. Çerçevenin köşelerini bağlantı levhalarıyla güçlendiriyorlar. Her çerçevenin özel bir boyutu ve şekli var. Düz yüzeyli tırmanma duvarının panellerini yapmak için çerçevelerin izleri bir kontrplan veya ahşap bir levhanın üzerine çıkarılıyor. Parçalara sırasıyla numara verildikten sonra her panel duvar planıyla eşleşecek şekilde kesiliyor. Ardından el tutacaklarının takılacağı cıvataların gireceği T şeklindeki cıvatalar yerleştiriliyor. T şeklindeki cıvatalar standart cıvatalardan daha geniş oldukları için fazladan güç sağlıyorlar. Ardından T somununun ortasına bir cıvata yerleştirilerek basamakların daha sonra ahşabın üzerine püskürtülecek çimentodan korunması sağlanıyor. Gerçek bir tırmanma duvara yapmak için çimento panelleri çelik çerçevelere takılacak şekilde şekillendiriliyor. Çimentoyu karıştırmak için ilk olarak buz ve sıvı polimer birleştiriliyor. Buz çimentonun karıştırıcının içinde fazla ısınmasını engelliyor. Polimer bağlayıcı madde olarak kullanılıyor ve aynı zamanda çimentoyu esnekleştirerek duvarın çatlayıp kırılmasının önüne geçiyor. Çimento malzemeleri karıştırılırken kızıl ötesi bir termometre ile ısı takip ediliyor. Çimentonun düzgün bir şekilde kuruması için doğru dereceyi yakalamak çok önemli. Çimento büyük topakların filtrelenmesi için bir eleğin içine dökülüyor. Ardından bir sprey tabancasına pompalanıyor. Çimento yavaş ve eşit darbelerle bir dağ yüzeyini andıran silikon kalıbın üzerine püskürtülüyor. Kalıbın oyuklarına ve çatlaklarına fırçayla sürüldükten sonra üzerine iki kat çimento daha püskürtülüyor ama bu sefer çimentoyu güçlendirmek için fiberglass ipleri keserek püskürten bir boya tabancası kullanılıyor. Fiberglass'la güçlendirilen çimento kalınlığın eşitlenmesi için makaralarla sıkıştırılıyor. Ardından inşaat demirleri ekleniyor. Bu demirler çimentoyu daha da güçlendirmek için kullanılıyor. Duvarın içine belirli aralıklarla 30 ila 60 santim uzunluğunda çelik çubuklar yerleştiriliyor. Ve ardından çimento bir gece kurutulmak üzere bekletiliyor. Ertesi gün panel kalıptan çıkarılıyor. Bunun gibi çimento bir panel, 300 kilodan daha ağır olduğu için zincirle kaldırılıyor. Pürüzlü kenarlar düzeltiliyor ve hava boşluklarına bağlı olarak oluşabilecek tüm boşluklar kontrol ediliyor. El tutacakları için birçok delik açıldıktan sonra kenarlar zımparalanıyor. Duvarın üzerine panelleri takmak için çelik çerçevenin üzerine panel boyunca çubuklar kaynakla yerleştiriliyor. Panellerin arasındaki boşluklar çimento ile dolduruluyor. Düz yüzeyli bir duvar yapılırken ahşabın üzerine çimento püskürtülüyor ve ardından boyayla kaplanıyor. Boya kuruduktan sonra el tutacakları takılıyor. Kalıplanmış poliüretandan yapılan bu tutacakların her birinin ortasında panelin üzerindeki T somunlarına bağlanacak şekilde delikler var. Ardından bir çivi tabancasıyla çelik çerçevenin üzerine bir levha yerleştirilerek ahşabın çelikle birleşmesi sağlanıyor. Ve işte bu kadar. Oturma odanızdaki dağ yani neredeyse hazır. Açıkçası ben yükseklikten korkuyorum. Umarım tutacaklar sağlamdır çünkü bu duvardan düşmeyi hiç istemem. Özellikle üzerimde bu koşumlar ve şort varken iplerden biri şortumun içine girebilir ve tatsız bir görüntü ortaya çıkabilir. Tamam, çok az kaldı. Devam et. Hadi zirveye uzan.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Prefabrik beton duvarlar. İhtiyacınız olduğunda hazır destek. 3 boyutlu yazıcılar. Eski DOT matrislerden biraz farklı. Teleskopik vinçler. Güç ve kolaylık bir arada. Ve gaz lambaları. Hem odayı aydınlatır hem içinizi ısıtır. Ama önce... Karşınızda çok sağlam bir fikir. Ön dökümlü beton duvarlar, inşaatta para ve zaman tasarrufu sağlar. Duvarların ısı yalıtımı da içinde olduğundan bir vinçten kaldırıp yerine koymak yeter. Üretim sürecinde işçilik ve malzeme kalitesi sıkı denetim altında tutulabilir ve kalıplar tekrar kullanılabilir. Ön dökümlü beton duvarlar binayı dış etkenlerden korumak üzere tasarlanmıştır. Ama yapım süreci iç mekanda gerçekleşir. Üretim kontrollü bir tesis ortamında yapıldığından beton dökmek için ilk kürlenmeye uygun güneşli bir hava beklemek gerekmez. Üretim, agrega denilen mıcır ve kum karışımıyla başlar. Agrega kireç taşı ağırlıklıdır ama içeriği değiştirilerek farklı dayanım ve görünümler elde edilebilir. Agrega, konveyörle çok büyük bir bilgisayar kontrollü karıştırıcıya taşınır. Çimento, su ve katkı maddeleri eklenir. Katkı maddeleri betonun akışını artırır, kürlenmeyi hızlandırır ve ürüne kahverengimsi bir renk verir. Çırpıcılar malzemeleri karıştırarak yoğun, pütürlü bir karışım haline getirir. Betonu test etmek için silindirik dökümler alınıp bir gün kürlenmesi beklenir ve dökümler tokmakla kırılır. Kırma için gereken kuvvet, betonun dayanımının ölçüsüdür ve bir önceki gün üretilen malzemenin şartname özelliklerine uyup uymadığını gösterir. Duvardaki yazı için strafordan yapılma dev harfler kullanılıyor. Harfler kalıbın ortasına yerleştirilip silikonla kalıba sabitleniyor. Kalıp ve harflerin üzerine ayrılmayı sağlayacak bir madde püskürtülüp silinerek düzgünce yayılıyor. Kalıbın içine yüksek dayanımlı çelik kablolar geriliyor. Kablolar hidrolik bir araçla çektirilerek belirli bir gerilime getiriliyor. Bir başka hidrolik aletle nervürlü demirler bükülerek etriyeler yapılıyor. Etriyeler kullanılarak uzun kafesler oluşturuluyor. Kalıbın üst ve alt tarafına birer kafes yerleştiriliyor. Ardından kalıbın eni ve boyuna uygun kesilmiş çelik hasır döşeniyor. Böylece çelik donatılar tamamlanmış oluyor. Artık döküm başlayabilir. Bir beton kamyonu betonu doğrudan çelik donatılı kalıba döküyor. Beton karışım akarak donatıları kaplıyor. Beton içindeki çelik donatılarla kürlendiği zaman donatılar duvarı güçlendirecek ve hava değişimleri sırasında genleşip büzülürken sağlam kalmasını sağlayacak. Beton düzgünce yayılması için tırmıkla düzeltiliyor, sonra da mastar çekiliyor. Duvar panelinin ilk tabakasını bir sandviçin bir tarafı gibi düşünebilirsiniz. Bu tabaka duvarın dış tarafına gelecek. Sandviçin ortasındaysa betona sabitlemek için çıkıntılı parçalar takılmış sert strafor yalıtım yer alıyor. Sandviç şeklindeki duvar, diğer yüzüne de çelik donatılı beton dökülerek tamamlanıyor. Bu son kat binanın iç tarafına bakacak. Bu duvar bir mandıra binasında kullanılacak. Bu yüzden kir tutabilecek girinti çıkıntılar kalmamasına özellikle dikkat ediliyor. İç yüzey son derece düzgün olmak zorunda. 12 saat sonra duvar çalışılabilecek kadar sertleşmiş oluyor. Dışarı çıkarılıp dış yüzeye hafif kumlama yapılıyor. Böylece üstteki çimento kaldırılarak
İçteki agrega ortaya çıkarılıyor ve yazının çevresinde dekoratif bir şerit oluşturuluyor. 3 gün kürlenmenin ardından ön dökümlü beton inşaat sahasına götürülmeye hazır oluyor. Vinçle kaldırılarak hazırlanan temele yerleştiriliyor. Desen bitişik duvardaki parçayla hizalanıyor. Desen tam yerini bulunca parça yerine sabitleniyor. Beton zaman içinde kürlenmeye devam edecek ve bu ön dökümlü duvarlar yıllar boyunca sapasağlam ayakta kalacak. Nasıl yapılmış? Yazıcınızla ne basmak isterdiniz? Oyuncak mı? Elektronik bir parça mı? Hatta kesik bir kafa mı? Bir zamanlar bilim kurgu malzemesi olan bu imkan, 20. yüzyılın sonunda 3 boyutlu yazıcıların gelişmesiyle artık gerçek oldu. Bugün düşündüğünüz ne varsa basabilirsiniz. Bunlar 3B yazıcıyla basılmış nesneler. Bu teknoloji sayesinde baskı dünyası artık düzlemle sınırlı değil. 3B yazıcıların yapımında bile yine 3B yazıcılar kullanılıyor ama ilk 3B yazıcı nasıl yapıldı pek emin değilim. Yazıcıya plastik filament sarılı bir bobin takılıyor. Yazıcı filamenti eriterek koyu bir sıvı haline getiriyor ve bu macun gibi sıvıyı bir dijital modele göre kat kat döşeyerek parçayı oluşturuyor. Burada gördüğümüz parça ekstrüzyon bölümünün gövdesi. Parçanın basılması gerçekte 1 saat kadar sürüyor. Bu ahtapot gibi karmaşık modeller bile 3B yazıcıyla basılabiliyor. Bu 3B yazıcının toplam 40 farklı parçası yine 3B yazıcılarla üretilmiş. Bu tesiste 135 yazıcı sürekli çalışarak bu parçaları üretiyor. Bunlar arasında dişliler, kelepçeler ve mekanizma yuvaları var. Bu, kendi kendine yeniden üretebilen bir teknoloji. Ekstrüder gövdesine bir delik açılıyor. Bu delik, basım sırasında plastik filamentin geçeceği yuva. Parçaya 3B yazıcıyla basılmış bir dişli vidalanıyor. Sonra motor takılıyor. Daha küçük ikinci bir dişlim ile yerleştiriliyor. Sırada ısıtıcı parçası var. Bu parça plastik filamenti eriten ısıtıcıyı içeriyor. Parça 3B yazıcıyla üretilmiş plastik kaideye oturtulup ekstrüdere bağlanıyor. Böylece 3B yazıcının kafası tamamlanmış oluyor. Sonra cam bir levha, kauçuk merdaneler arasından geçirilerek üzerine yavaşça yapışkanlı polyester film uygulanıyor. Bu cam yazıcının tablasını oluşturacak. Filmde kullanım sırasında camın çizilmesini önleyecek. Yazıcının alüminyum gövdesini yapmak için birleşim yerleri 3B yazıcıyla üretilmiş plastik parçalarla sabitleniyor. Yatay olarak yerleştirilen iki çubuk yazıcı kafasının üzerinde hareket edeceği rayları oluşturuyor. Kafa rayları oturtuluyor. Gövdenin yanından motora lastik bir kayış geçirilip kafaya bağlanıyor. Kayış kafanın ray üzerinde hareket etmesini sağlayacak. Gerginlik uygun. Kafa rahatça hareket ediyor. Ardından baskı tablası ve tablanın altındaki kayar destek yazıcı gövdesine monte ediliyor. Hem motora hem de ısıtıcı parçasına enerji sağlayacak elektrik kablosu kafaya bağlanıyor. Polyester film kaplı cam yazıcı tablasına tutturulup vidalanıyor. Yazıcı tablasının elektronik bağlantıları yapılıyor ve yerinde rahatça hareket edip etmediği kontrol ediliyor. Şimdi sıra test aşamasında. Plastik filamentin bir ucu giriş borusundan geçirilerek kafadaki yuvaya sokuluyor. Giriş noktasının başına bir tutucu takılıyor. Artık 3B yazıcı çalıştırılmaya hazır. Basım tablasının bir köşesinden bir köşesine bir deneme şekli basılıyor. Bu test
basım tablasının düz olduğunu ve kafanın sürekli ve düzgünce basabildiğini gösteriyor. 3B yazıcının iki renkli baskı yapabilmesi için iki filament makarası ve çift ekstrüderli bir kafası olması gerekiyor. Kafa parçayı basarken bir seferde bir renk plastik sıktığı için basım işi normalden biraz daha uzun sürüyor. Bu parçanın basımı 1 saat kadar sürdü. Ama yalnızca bir kağıda desen basmadığını, bir nesne oluşturduğunu düşünürseniz bu süre çok uzun sayılmaz. İşte bitiyor. Bakalım ne basmış? Nasıl yapılmış? İşte ben buna somut bir ürün derim. Az sonra. İleri geri konuşmak serbest. Çünkü ilk konumuz teleskopik vinçler olacak. Sonra da aydınlatma konusunu aydınlatmak için gaz lambalarına bakacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Bekliyoruz. Nasıl yapılmış?

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
7: Volkan, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacak.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Çoğu şantiyede kule vinç görebilirsiniz. Genellikle beton bir kaide üzerine kurulurlar ve kurulup sökülmesi günler sürer. Kısa bir işiniz varsa, kamyonla taşınan bir teleskopik vinç sizin için daha uygun olabilir. Bunlar çok verimli araçlardır. Teleskopik vinçler 1 ila 6 ton yükü 10 metreye varan yüksekliklere kadar kaldırabiliyor. Kancayı taşıyan bu çelik kablo hidrolik bir ırgat yardımıyla uzatılıp toplanıyor. Operatör vinç kolunu da uzatıp kısaltabiliyor ve açıyı ayarlayabiliyor. Vincin yola çıkmak üzere toplanması ise sadece birkaç dakika sürüyor. Üretim süreci karbon çelik bir levhanın lazerli CNC tezgahında kesilmesiyle başlıyor. Levha yoğunlaştırılmış, yüksek enerjili bir ışınla kesilerek çeşitli parçalar yapılıyor. Kesilecek parçalar levhaya bilgisayar yardımıyla yerleştirilerek tek bir levhadan en fazla parça çıkması sağlanıyor. Parçalar sabit durması için bir aparata bağlanıp kaynaklanıyor. Kaynağın yaydığı ısı mavi bir ışık ve duman çıkmasına neden oluyor. Bir CNC kaynak robotu yan plakaları ırgatın monte edeceği plakayla birleştiriyor. Kaynaklanan vinç desteği işleme bölümüne alınıp yatay bir tornaya yerleştiriliyor. CNC matkap taban plakasının çevresine karbürlü bir matkap ucuyla delikler açıyor. Bu sırada parçanın fazla ısınmaması için soğutucu püskürtülüyor. Sonra tabanın alt yüzeyi destek mil yatağına oturtulmak üzere tornayla düzeltiliyor. Borular 230 tonluk bir hidrolik presle bükülerek yapılıyor. Yüksek dayanımlı karbon çelik levhalar C şeklinde kıvrılarak vinç kolunun parçalarını oluşturuyor. Parçalar elektrostatik boya sehpalarına asılarak boyama bölümüne taşınıyor. Bir kat paslanma önleyici, düşük sürtünmeli elektrostatik boya uygulanıyor. Bu kaplama parçaların rahat hareket etmesini sağlıyor. Bu işi yapan kişinin hava basınçlı bir koruyucu giysi giymesi şart. Vinç kolunun parçaları hazır. Boyanan taban desteği ise montaj bölümüne alınıyor. Taban desteği, taban mil yatağı üzerine yerleştirilerek yüksek dayanımlı çelik cıvatalarla sabitleniyor. Cıvatalar bir havalı tork anahtarıyla sıkıştırılıyor. Vincin yükünün büyük bölümünü bu cıvatalar taşıyacak. Irgat, destek plakasına yerleştiriliyor ve cıvatalarla sabitleniyor. Sonra destek parçası döndürülerek yatak mili üzerindeki hareketi kontrol ediliyor. Desteğe bir kovan yerleştirilip vurularak yerine oturtuluyor. İçi yağlandıktan sonra ana silindir yan plakalar arasındaki yerine getiriliyor. Silindir bir pimle taban desteğine bağlanıyor. Pim sayesinde silindir dikey hareket yaparak vinç kolunu kaldırabilecek. Desteğin içine hidrolik tahrik tertibatı yerleştiriliyor. Bunlar silindir ve motorlara sıvı gitmesini sağlayarak vincin hareketlerini kontrol edecek. Kolun uzatma parçaları ana kolun içine yerleştiriliyor. Hepsi tamamen iç içe geçirildikten sonra ana kol taban destek parçasına bağlanıyor. Ana kol desteğin yan plakaları arasına tam oturuyor. Desteği ana kola bağlayan pim yumuşak bir tokmakla hafifçe vurularak oturtuluyor. Sonra da havalı tork anahtarıyla yerine vidalanıyor. Kablo kolun içinden geçiriliyor ve üst makaranın etrafından dolanıyor. Sonra aşağı doğru çekilip makara tertibatından geçiriliyor. Tertibatın altı bir emniyet pimiyle kapatılıyor. Kablonun ucundaki halka üst makaranın altına takılıyor. Irgat motoru kabloyu sararak topluyor. Duran kamyonun üzerinde ana silindir vinci kaldırarak çalışma pozisyonuna getiriyor. Uzatma silindiri ise uzatma parçalarını ana kolun ucundan dışarı itiyor. Vincin emniyetli bir şekilde çalışması için kamyonun arkası denge ayaklarıyla destekleniyor. İşte bu kadar.
kendimi üzerimden bir yük kalkmış gibi hissediyorum. Nasıl yapılmış? Bazıları loş ışıktan hoşlanır. Akkor ampuller, floresanlar, halojen ve led lambalarla ışıl ışıl aydınlatılmış modern dünyada gaz lambasının sıcak ışığı hem gözü hem ruhu rahatlatabilir. Ama lambayı yakan ocak acaba nasıl yapılıyor? Ocak lambanın gaz haznesinin üzerine oturuyor. Uzun bir kumaş fitilin alt kısmı haznenin içindeki gaza batırılır ve gazı dipten uca emer. Lambanın şişesini çıkarıp fitili yakar, sonra da şişeyi tekrar takarsınız. Böylece lambanın alevi perdeleri yakmaz. Ocağın yan tarafındaki ayar düğmesiyle fitili yükseltip alçaltarak lambanın parlaklığını değiştirebilirsiniz. Ocağın tüm parçaları pirinçten presle kesilerek yapılır. Presin her vuruşunda yağlanmış pirinç şerit kalıba bastırılarak istenen şekilde kesilir. Bu parça 5 aşamalı ikinci bir presten geçiriliyor. Böylece son şekline oldukça yaklaşmış oluyor. Bu parça ocağın boyun denilen ve şişeyi tutan süslü destek kısmının orta bölümü. Parça birinci ve ikinci preslerden geçtikten sonra üçüncü bir prese yerleştiriliyor. Burada çevresine alevin yanması için hava girişini sağlayan delikler açılıyor. Boynun alt bölümü bir başka prese yerleştirilerek çevresine zarif bir desen işleniyor. Bu makine parçanın altını keserek ocağın alt parçasına oturabilecek hale getiriyor. Sonraki makinede parçanın içine yivler açılıyor. Böylece boyun kısmı ocağın fitil mekanizmasına vidalanabilecek. Sıra boynun bölümlerini birleştirmeye geldi. Önce orta parça şişenin dibini tutan dillerin yer aldığı üst parçaya sabitleniyor. Sonra alt parça orta parçaya takılıyor. Parçalar sıkıştırılarak baskılı geçirme denilen yöntemle birleştiriliyor. Fitili yükseltip alçaltan pirinç ayar kolu da presle şekillendiriliyor. Kalıpla düğmeye imalatçının adı basılıyor ve tutup çevirmeyi kolaylaştırmak için çevresine dişler açılıyor. Sıra ocağın fitil mekanizmasına geldi. Ayna denilen çentikli bir plaka, fitilin içinden geçeceği parçaya lehimleniyor. Ayar koluna bir çift dişli takıldıktan sonra kol da aynaya lehimleniyor. Sonra kolun ve dişlilerin rahatça dönüp dönmediği kontrol ediliyor. Taban parçası bit tutturaca yerleştirilerek ayar kolu takılmış fitil yuvasıyla birleştiriliyor. Üstüne fitil giriş kapağı lehimleniyor. Lehimden sonra dişlilerde tutukluk olup olmadığı kontrol ediliyor. Tamamlanan fitil mekanizmaları, yağ giderici bir kimyasalla dolu bir kazana daldırılarak yağ ve lehim pastası kalıntıları gideriliyor. Ardından birinci parlatma için aside daldırılıyor. Sonra da 3 kez suyla durulanıyor. Ocağın tüm bölümleri birleştiriliyor. Pamuklu fitil, fitil mekanizmasının altındaki giriş kapağından içeri sokuluyor. Ayar düğmesi çevrilerek fitil ocağın içinden yukarı itiliyor. Şişe boynu yerine vidalanıyor ve en tepeye aleve şekil veren bir disk takılarak ocak tamamlanıyor. Ocağı lambaya takmak için önce fitil haznenin içine sokuluyor ve ocağın dip kısmı haznenin yivli ağzına vidalanıyor. Son olarak şişe, boynun dilleri üzerine sıkıca oturtuluyor. Lambaya gaz koymak için şişesini çıkarın, ocağı çevirerek hazneden sökün, hazneye gaz koyup ocağa tekrar takın.
Herhalde siz de kabul edersiniz ki çok aydınlatıcı bir bölüm oldu. Ne de olsa lamba şişesiz yanmaz ama ocaksız hiç yanmaz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'daki en büyük ABD malları ticaretini yapan firma. Cazip fırsatlar uzaktan sesleniyorsa, hiçbir yol çok uzak, hiçbir risk fazla değildir.
1: Adamım, ne harika bir gemi. Ama burada bir gariplik var.
0: Görmeden mal almak, Mihail için iş modelinin bir parçası.
1: Hayır, bütün gemi su altında kalmış.
0: Dümenin altında her zaman yeterince su vardır.
1: Evet.
2: Gidebilir miyiz artık?
0: Önemli olan evdeki işlerin sapasağlam yürüyor olması.

0: Petersloh'ta hazırlıklar devam ediyor. Patron bugün çok özel bir iş seyahati için İtalya'ya gidiyor. Belki de özel donanım gerektirecek bir seyahat. Su geçirmez bir donanım.
1: Benetti 100 model bir tekneyi çok iyi bir fiyata alabildim. Yaklaşık olarak 30 metre uzunluğunda. Çelik gövdeli, klasik tasarım. Bunlardan çok az var. 1975 yapımı. Görünüşe göre durumu gayet iyi.
0: Ama bu iyi durum göreceli bir ifade. Çünkü eski lüks iç tasarımından geriye hiçbir şey kalmamış. Mihail lüks yatı tam olarak çıplak şekilde satın almış.
1: Ne yazık ki önceki sahibi tekneyi yanlış bir tersaneye götürmüş. Küçük bir onarımı komple söküme çevirmişler. Motorları çıkarmışlar. Bir noktada da müşteri artık satmak istemiş. Bu fiyata listelendiğini görünce bu fırsatı asla kaçıramazdım.
0: Yat hala tersanede ve günlük 1 euro bekleme ücreti alınıyor. Bu yüzden Mihail, içi boşaltılmış tekneyi mümkün olan en kısa sürede daha ucuz bir limana çekmek istiyor. Bu yangın pompası da bu işe yardımcı olacak.
1: Eski tekneler ve iyi bir pompa altın değerindedir. Çünkü her zaman onların tamamen su geçirmez olduklarını varsayamayız. Jeneratör ya da motor olmadığı için suyu başka bir şekilde tahliye etmemiz gerekir. Biz bir tekne çekme firması değiliz. Bu yüzden doğaçlama yapmamız gerekiyor.
0: İşini sağlama almak en iyisidir. Mihail yeni yatırımını sadece fotoğraflardan gördü. Tam anlamıyla görmeden alma durumu.
1: Anahtar sende mi?
2: Sana verdim ya.
1: Ne zaman? Ne yapayım dostum? Of. Tamam buldum. Yola çıkabiliriz.
2: Dostum.
1: Hadi gidiyoruz.
0: Tamirci Olaf ve 3 asistan Mihail'e eşlik ediyor. Akdeniz kıyısındaki İmperya'ya 1000 kilometreden fazla yol var.
1: Ben yola çıkarken herkesin görevini bildiği bir planla ilerlemeyi bekliyorum. Ama hemen ardından planı çöpe atacağımızı ve işi doğaçlama çözeceğimizi de biliyorum.
0: ABD ordusuna ait hurda araçların satışı Petersloh'taki esas iş kolu. Bugün bu nadir amfibi araç yeni sahibine kavuşuyor.
1: Gamma Gold araçları Vietnam Savaşı sırasında ya da hemen sonrasında geliştirildi. Alüminyumdan yapılmış, 6x6 çekişli, dev lastikli ve yüzebilen araçlar. Birçok araba bataklıklarda kaybedilince Amerikan ordusu her şeyi aşabilen bu yüzen canavarı yapmaya karar vermiş.
0: Yeni sahibi aşağı Frankonya'dan gelen Tilman. Bugün Gamma Goat'unu evine götürmek istiyor.
3: Buyurun.
4: Merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor?
3: Merhaba, Gamma Goat'unu almaya mı geldiniz?
5: Merhaba.
4: Evet, plan bu. Hazır olduğunu duydum. Muayenesi tamam mı? Yasal olarak bir sıkıntı var mı?
3: Tabii ki, hepsi tamam.
4: Eskisinden güzeldir.
3: Kesinlikle. İsterseniz test sürüşü yapabiliriz.
4: Çok iyi olur.
3: Çalıkların arasından bir yerlere gideriz. Bir yol buluruz. Aracın kesin test edilmesi gerekiyor.
4: Kesinlikle katılıyorum.
3: Hadi yapalım.
4: Dışarı
5: tamam.
4: Çıkalım.
5: Hadi. Anlaştık.
0: Morrow Motors, nadir araçları internette duyurdu. Tilman en hızlı davranan kişi oldu. Uzaklardan fırsatı yakaladı.
3: Karşınızda Gamma Goat.
4: Harika.
1: Almanya'da bu sene üretilen arabalardan 2500 tane alabilirsiniz. Ama ülkede sadece bir tane Gamma Goat vardır. O kadar nadir bir araç. Alüminyum gövdeli. Ve bu tasarım gerçekten şahane. Bağımsız süspansiyon, ara şanzıman, su geçirmez kampana frenleri. Gerçekten çok ilginç parçaları var.
4: Tam hayal ettiğim gibi.
3: Pas yok.
4: Harika.
3: Gerçekten öyle. Evet.
4: İnanamıyorum. Gerçekten de güzel.
0: Ayrıca yanında yedek lastik takımıyla geliyor. Genelde düşünülenden erken ihtiyaç duyulur.
4: Nasıl ayarladınız bunu? Yasal bir söküm mü?
0: Bu lastiklerle eve dönülmesi maalesef mümkün değil.
3: Bu böyle olmaz. Hemen yenisini takalım derim.
4: Hemen olması işime gelir.
0: Lastikler suda bile itici görevi görüyor. Kullanılmış bir lastiğin fiyatı en az 150 euro ediyor.
4: Harika değil mi? Evet, muazzam.
0: Usta lastikleri 15 dakikada değiştiriyor. Daha fazla sürmüyor.
4: Hiç segment halkası kafana çarptı mı?
2: Evet.
4: Gerçekten mi? Vay evet. Canına. Ama bu şey uçarsa bu alan çok tehlikeli olur.
0: Genellikle atölye müşterilere kahve kupası kadar uzak oluyor.
4: Cerrah gibi parmaklar gerekiyor.
0: Toplam 18 bijon somunu var. Bu sayede her türlü zeminde mükemmel yol tutuşu sağlar.
2: Okay. Tamam bitti.
4: Sıra ikinci turda. Stefan nerede acaba?
0: Bir ekip üyesi devre dışıysa diğeri devreye girer. Bu bir onur meselesi. Bu durumda müşteri destek görevini Gunther devralıyor.
5: Bu arabayı neden istiyorsun? Hobi mi ha?
4: Hobi. Sadece bir hobi.
5: Fazla paran var galiba. Bunu nerede süreceksin?
4: Kırsal yollarda, belki biraz da otobanda.
5: Haberin olsun, tır şoförleri kornoyla sana konser verecek.
4: Evet, kesin.
5: Arkada müzik çalacaklar.
4: 90'ı gördüğü söyleniyor ama motor gücü yetmez. O kadar hızlı gideceğini hiç sanmıyorum.
5: En fazla 60 yapar.
4: Vaktimiz var. Beklerim.
5: Çok saçma. Yolculuğu çok uzatacak bir araç. En az 1000 litre benzin yakar.
0: Neyse ki müşteri Gunther ona fikrini söylemeden önce aracı almıştı.
3: Peki ya lastikler?
4: Gayet iyi görünüyor.
3: Vay canına.
4: Yeni gibi. Başka gizli kusurlar var mı acaba?
3: Bence test sürüşünde ortaya çıkacaktır. Bir bakarız.
0: Bu yarı amfibik araç 2 kişilik. İçindeki kişiler de en az araç kadar esnek olmalı.
3: Başka bir araba almayı düşünmez miydin?
4: Neden?
3: Binmesi bile zor.
4: Vay canına.
0: 3 silindirli, 2 stroklu, kompresörlü bir motoru var. 103 beygir gücünde.
3: Lastikleri mahvetmeyelim.
4: Test sürüşü yapmadan olmaz.
3: Öyle mi?
0: Araç iki parçadan oluşuyor ama tüm lastiklere güç veriliyor. Yaklaşık 15 bin tanesi zırhlı personel taşıyıcı, radyo ve radar aracı ya da ambulans olarak üretilmişti.
1: Konfor diye bir şey yok. 100 beygirlik olan motor 3 silindirli, 2 stroklu ve gerçekten de aşırı gürültülü. İnsan bunu kullanırken yoruluyor.
3: Sürüşü nasıl?
4: Vitesine alışmam gerekecek.
3: Zaman ver, alışırsın.
4: Umarım öyle olur.
3: Evet.
4: Yine geri vitesi aldım. Alışmak zor olacak.
0: Gamma Gold ismini Roger Gamut'tan alıyor. Kendisi aracın iki parçası arasındaki bağlantıyı tasarlayan kişiydi.
4: Harika bir araba.
0: Şaşırtıcı değil. Bu deneme sürüşü yine uzuyor.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik,

0: ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Parasının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
9: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
11: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
20: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
20: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Petersloh'tan yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki Cenova yakınlarındaki Imperia'dayız. Mihail'in görmeden satın aldığı eski lüks yat burada.
1: Umarım hayal ettiğim gibidir.
2: Sürpriz yaşayacaksın.
1: Bildiğim kadarıyla gövdesi kaynaklanmış. Birçok parça değiştirilmiş ve üzerinde epey uğraşılmış. Ne kadarı tamamlanmış bilmiyorum. Bunu araca baktığımızda göreceğiz. Sabırsızlanıyorum.
0: Şu an tersanedeki her gün ona 1000 euroya mal oluyor. Bu yüzden Mihail yatı buradan olabildiğince çabuk taşımak istiyor.
1: İşte burası. İndirimli aldığımız gemi de şu arkadaki. Şimdi ne kadar iş yapılmış ona bir bakmamız lazım. Ama bence bolca evrak işi çıkacak.
0: Eğer evrak işleri taşımanın önündeki tek engelse planlanan görev yapılabilir gibi duruyor.
1: Yaptığım şey aslında çok basit. Şöyle açıklayabilirim. Ucuza alıyorsun, canı sıkılan ve boş vakti olan bir tersaneye götürüyorsun. Onlar da sana iyi bir teklif veriyor. İş bu kadar basit. Ardından sen gemiyi yeniden inşa ettiriyorsun. Müşterinin son dokunuşlarını ekliyor ve sen de bu şekilde çok fazla para kazanmış oluyorsun.
0: Ama Mihail'in Benetlisi lüks komşuları gibi tersaneden kendi başına çıkabilecek durumda değil. 6 yıldır hareket etmemiş. Tüm iç donanımı eksik durumda.
1: Bu düzgün bir tekne alıp sonra içine akü koyup 3 katı paraya başka bir müşteriye satmak kadar kolay bir iş değil. Bu gerçekten daha karmaşık bir iş. Bakalım İtalyanlar nasıl kaynak yapmış. Ne kadar hızlı çıkabiliriz göreceğiz.
0: 2 romörkör gemiyi başka bir tersaneye götürecek. Mihail uzmanların yardımıyla Benetlisini yeniden çalışır hale getirmeyi planlıyor.
3: Adım Hans Greim. Bu işte oldukça eskiyim. 30 yılı geçmiştir. Özel yatları ve motor yatları inşa ediyorum ve satıyorum. Dünya çapında taşıma işlerini de yapıyorum. Bundan bir zaman önce Mihail bana geldi.
0: Bu yatı bugün ilk kez gören kişi Mihail değil. Hans da ilk kez görüyor.
1: Eğer hep aynı şeyi yaparsan hep aynı sonucu alırsın. Bu yüzden ben de bu gemiyi alıp satarak iyi para kazanabiliriz diye düşündüm. Bakalım nasıl sonuçlanacağını birlikte göreceğiz. Heyecan verici değil mi?
0: Mihail yatını taşımaya hazırlamanın 2 gün süreceğini sanmıştı.
1: Lanet olsun. Evet. Çok iş var değil mi? Bu konuda ne diyebilirim ki? Tam bir felaket.
0: Sanki yeterince derdi yokmuş gibi Mihail bir de içi boşaltılmış gemideki yol arkadaşlarıyla ilgilenmek zorunda.
1: Beni dinle. Dikkatini ver. Aklını kullan. Bu işin şakası yok. Deliklere düşebilirsin. Dikkatli olmalısın.
4: Tamam.
1: Işık bariyeri de yok. Kimse seni oradan çıkarmaz. Bu yüzden nereye bastığına bak.
4: Tamam anladım.
1: Lütfen çok dikkat et.
4: Evet.
1: Tamam mı?
4: Evet anladım.
1: Harika.
0: 1975'te bu yat yaklaşık 3 milyon Alman markına mal olmuş. Ama şu an yalnızca geçmişteki ihtişamından kalıntılar var.
1: Tam bir felaket.
0: Önceki sahibinin 6 yılın sonunda neden bu yattan vazgeçtiği yavaş yavaş açığa çıkmaya başlıyor.
1: Eskiden güzel gemiymiş. Sonra küçük onarımlar için bu tersaneye getirmişler. Tersane iyi para kazanabileceğini fark edip gemiyi sudan çıkarıp kesmiş. Ve sonra da içini tamamen testereyle boşaltmış. Motor yatağını değiştirmişler. Ama yeni motorları koymamışlar. İlginç bir stil.
0: Böylece zamanında gurur kaynağı olan bir gemi parça parça çırılçıplak bir çelik canavara dönmüş. Yine de epey etkileyici bir gemi.
1: Harika. Şimdi Morlocklarla kahvaltıdayız gibi hissettiriyor. Lanet olsun. Motor bölmesi fena halde. Gemi parçalanmış. Hiçbir şey kalmamış. Tersane bunun kirasını günlük 80 eurodan 1000 euroya çıkarmaya karar verdi. Bu tam anlamıyla bir ölüm fermanı. İşin içinden nasıl çıkacağız inanın bilmiyorum. Hadi yukarı.
0: Mihail, İtalyanların yaratıcı ticaret modelini.
1: Harika. Şimdi Morlocklarla kahvaltıdayız gibi hissettiriyor. Lanet olsun. Motor bölmesi fena halde. Gemi parçalanmış. Hiçbir şey kalmamış. Tersane bunun kirasını günlük 80 eurodan 1000 euroya çıkarmaya karar verdi. Bu tam anlamıyla bir ölüm fermanı. İşin içinden nasıl çıkacağız inanın bilmiyorum. Hadi yukarı.

0: yıl denizde geçirmiş. Tuzlu suya maruz kalmış. Ama söylemeliyim ki buraya gelmeden önce iyi bakılmış.
1: O yüzden eğer başka bir tersaneye hızlıca çekip yeniden inşa edebilirlerse eski görkemine dönme ihtimali yüksek. Ama bu işlem tercihen hızlıca yapılmalı.
2: Üst kısmı kapatılmalı, plombozlar kapatılmalı. Alt kısmı kaynakla kapatmamız gerek ve çekilebilmesi için de fazladan bir şeyler eklememiz lazım. İşimiz çok yani.
1: İki güne göre çok fazla iş gibi duruyor. ...1970 model bir Gamma God'la test sürüşü yapılacak. Müşteri Tillman bu Vietnam gazisiyle yapılan geziden epey keyif aldı.
3: İşte orada.
4: Şimdi bulması kolay olmalı.
2: Gamma God önde ve arkada direksiyonla kontrol ediliyor. Hidrolik direksiyonu yok. Dolayısıyla epey efor isteyen bir araç.
1: Susturucu mu? Yanlış cevap. Bu yüzden ordu kulak koruyucuyu zorunlu kıldı.
5: Ah, sessizlik.
3: Tanrım.
5: Sürüş nasıldı?
3: İnanılmaz. Mükemmel durumda. Her şey çalışıyor. Merak ettiğim bir şey var.
5: Nedir?
3: Suyu nasıl boşaltacağım?
5: Plastik kovalar var.
3: Kova mı? Hortum kullanırım.
5: Tamam. Hadi o zaman biraz su basalım.
3: Tamam, bana uyar.
1: Yarı amfibik araç banyo sonrası hortumla kendini kurutabiliyor.
5: Evet, motordan uzak dur.
3: Tamam, elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım, başlıyoruz. Güzel.
1: Tillman belli ki Atlantik geçişinde boğulmamak için işi sıkı tutuyor.
3: Hazırız, şimdi deneyebilirim. Hiç fena değil.
6: İşte budur, pompa çalışıyor.
3: Harika.
5: Bence çalışıyor.
3: Çok güzel. Artık yola çıkabiliriz. Haksız mıyım? Ne dersin?
1: Belki de test suyunun tamamen boşaltılmasını beklemek gerek.
5: Her şey ödendi. Evrak sende. Zaten kayıtlı.
3: İyi yolculuklar.
5: Aslında gideceğin yerde çok uzak değil. 4 saat.
3: Evet, yarısını bitirdik. Bitti bile.
5: Evet.
3: Şimdi sıra yolculukta.
5: Doğru, evet. Yarısı tamam. Evet.
3: Aracı zorlu testten geçirdik. Her şey yolunda görünüyor. Bakalım dönüş yoluna dayanabilecek mi? Bence dayanır.
1: Schweinfurt'a 300 kilometre. Gamma God için çocuk oyuncağı.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.

0: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
0: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Çıplak ve içi boşaltılmış. Mihail 6 yıldır İtalya İmperya'da karada duran ve ciddi indirimle 3 milyon euroya satılan yatı satın aldı. Ama bu artık sona erecek.
5: Tekneye çıkıyoruz. Umarım bugün suya indirebiliriz ve fazladan ücret ödemeden buradan rahat rahat ayrılabiliriz.
4: İki römorkör yatı başka bir tersaneye çekecek. Orada tekrar hayata dönecek. Bu riskli taşıma operasyonuna hazırlanmak için Mihail uzman birini çağırdı.
5: Helmut, benim arabalarla yaptığım işin çok benzerini eski gemilerle yapıyor. Bu işi ikimiz birlikte halledeceğiz.
4: Yatı denize uygun hale getirmek ya da en azından hareket edebilir duruma getirmek kolay olmayacak. Her anlamda.
5: Burada kask takmak zorunda değiliz ama onlar istiyor.
6: Kural böyle. Bunu asla değiştiremem.
5: Tamam.
4: Kural kuraldır. İtalya'da bile olsa.
5: Bu saçma Calimero kaskını takıyorum. Peki sen niye takmıyorsun?
4: Beretti'nin 180 deniz mili boyunca okyanusta çekilmesi planlanıyor. Ekip sadece su hattının altını değil, üst yapıyı da mühürlüyor.
7: Bu folyolar camları kapatmak için. Alevle eritilerek camlara yapıştırılıyor ki içerisi o kadar rüzgar almasın. Çünkü yol boyunca teknede olmamız gerekiyor ve bu havada içeride ölürüz.
4: Ve daha fazla kuralla tanışıyorlar. Olaf ve Mihail'in tüm 48 saatlik taşıma süresi boyunca teknede olmaları gerekiyor.
7: Pardon, işte bu yüzden kask takıyorum.
4: Yatı sökerken halatların bağlandığı 4 mapadan da vazgeçilmişti. Ama mapaların bir kısmı hala burada.
5: Çocuklar, burada bir gariplik var. Altında bir yapı olması gerekirdi. Büyük ve kalın bir şey. Civataların rahatlıkla tutunabileceği bir yapı. Yoksa somun tutmaz.

0: SKK'sı nerede?
1: Kısa bir vida ya da bir kovan lazım. Yani bunun altında büyük bir şey olmalıydı. Onu bulmamız gerekli.
2: Çerçeveler ve delikler var. Bunların altına bir çelik plaka yerleştirmemiz gerekiyor ki denizdeyken delikler açılmasın.
3: Sorun şu ki burada insanlar parçaları sökmüş. Şimdi biz onları tekrar bulup denize elverişli hale getirmeye çalışıyoruz. Ama neyi nereye koyduklarını bilmiyoruz. Bulmak gerçekten zor olacak. Bu da başlı başına bir sorun. Bu civatalar çok önemli. Bu bloklar çekme işlemi için şart. Çünkü 200 tonluk parça bu bloklara bağlı.
4: Yani o devasa plaka eksikse mapa sadece süs olarak kalır. Karşılığı yoksa çekme işine yaramaz. Anlaşılan o ki parça da kaybolmuş.
0: Ne, bu çok saçma. Lanet olsun. Bir çelik plaka bu. Yani her yere sığabilir. İskeleye, hurdala, bir evsizin altına ya da bir rafın altına, ne bileyim. Yani kısacası her yere, ama burada yoktu. Sadece burada yoktu.
4: Orijinali yok. Bu yüzden Mihail yeni bir parça yapmak zorunda. Bir plaka, iki delik. Zaman dar olsa da yapılabilir gibi duruyor.
0: Bu alttan girer mi, ona bakmalıyız. Gel bakalım, bir şey kontrol edeceğiz.
4: Bir şablon ve gerçek bir ekip çalışmasıyla uygun bir yedek üretiliyor.
0: Hop, atla bakalım.
4: Ve her zamanki gibi patron her işin başında.
2: Geçebilir miyim?
0: Hayır, plakayı kusursuzca hizalamalısın.
2: Tamam, anladım.
0: Tamam, çık. Aman tanrım, çok soğuk. İtalya'ya bunun için gelmedim. Ha, göster bakayım. Ha. Hayır. Bu böyle alttan girmeli.
2: Neden?
0: Bu işe yaramaz ki.
2: Ama sen...
0: Lanet olsun, sana söylemiştim. İtmen gerekmiyor, plaka lazım. Tamam, çekil aşağı sen.
2: Bu olmayacak.
0: Hayır.
2: Orada bir kiriş var.
4: Belki de patronun geri kalan işi başka bir firmaya bırakması iyi oldu.
0: Böyle gemiler hep yama işidir. Resmen her şeyle oynanmış. Bize 4 tane lazım.
5: Böyle mi?
0: Evet, aynen böyle. Şuraya bir delik aç, sonra da şuraya bir delik daha aç. İlk plaka şöyle olacak. Ve ikincisi de işte şöyle. O zaman sorun kalmaz.
4: Hızlı olmaları gerekiyor. Çünkü bu tersanede geçirilen her gün 1000 euroya mal oluyor. En azından ekip camları kapatma konusunda ilerleme kaydedebiliyor.
2: Isıttık, denedik. Gayet iyi çalışıyor. Böyle bırakabiliriz.
4: Yine de gemiyi bugün taşıma için hazır hale getirme planı fazla iddialı olmuş.
0: Bitiremedik, suya indiremedik. Umarız yarın olur. Ama yarın için saatte 50 kilometre hızda bir rüzgar bekleniyor. Bilemedim. Belki yarın daha iyi olur, kim bilir.
4: Patronun yokluğunda ofis görevlisi Nicole, forklift operatörü Bogdan ve yönetici Stephen'la ofiste nöbette. Bir müşteri internetten bir Chevy K30 satın aldı. Teknik olarak standart bir prosedür. Tabii aracın nerede olduğunu bilirlerse.
6: Numarası var mı?
7: Bilmiyorum.
6: 65-88 miydi?
7: Sanırım oydu. Patron bir şey istemişti.
6: Patron mu? Patron benim.
7: Evet.
0: Aracı bulmaları, yapılacak işleri kontrol etmeleri, parçaları sipariş edip işe başlamaları gerekiyor. Bakalım yapabilecekler mi?
6: Şimdi şasi numarası ve iç numarası elimde olduğuna göre...
7: Evet.
6: Tembelliğime karşı gelip kendimi yokuş yukarı sürükleyip arabayı armaya çıkabilirim.
7: Al bakalım güzel bir araba. Belki bir işe yarar.
6: Bu numaralar ne? Hiçbir şey anlamadım.
7: J harfi yuvarlak olan O ya da 0, emin değilim.
4: Chevy'nin nerede olduğunu biri bilecekse o da forklift uzmanı Bogdan'dır. Sonuçta araçların çoğunu yerlerine o taşıdı. Şimdi hep beraber aracı arıyorlar.
6: Şimdi Bogdan, arabayı kontrol etmemiz gerek. Nerede, ne durumda bir bakalım. Fotoğrafını çekeceğim.
5: Nikol sana numaraları verdi mi?
6: Evet ama araba nerede? Hı hı. Bulamıyoruz.
4: İki numaraya dayalı adli bir araştırma. İç numara ve şasi numarası.
5: Ama bu numara tamamen farklı.
6: Bu sırada değil, daha yukarıda olmalı.
4: Morlow'un otopark sistemi dışarıdan biri için anlaşılmaz. Ne yazık ki uzmanlar için de öyle.
6: Burada da yok. Arabalar geldiğinde onlara bir numara veriliyor ama bunun burada işlerin yürütülme biçimiyle bir ilgisi yok. Burada her şey oldukça karışık halde, ne yapacağımı bilemiyorum.
4: Çok fazla araba ve yeterince alan yok. Bu tamamen kendi kendilerine yarattığı bir problem gibi.
1: Bütün sahayı öyle bir şekilde organize edersin ki neredeyse bir havalimanı kadar alana ihtiyaç duyar hale gelirsin. Arabalar numaralarına göre sıraya dizilir. Son araba satılana kadar aralarda boşluk bırakılır. Bu şekilde sistemimizi bilmeyen normal insanlar bile sistemi rahatlıkla anlayabilirler. Ama bunu finanse edecek kimse yok. Toplam 22 bin metrekare alanımız var ve hepsi bu.
4: Ama iki çalışanın bir arabayı bir saat boyunca aramasının değerli olup olmadığını Mihail dışında kimse bilmeyecek.
5: Hayır, hayır. Bu da değil.
4: 20'den fazla K-30 araziye dağılmış.
5: Hiçbir şey yok.
6: Hiçbir şey. Gerçekten hiçbir şey yok. Ne kadar çok araba var. Bir insan niye bu kadar araba alır ki?
1: Bizim işimiz bu arabaları onarıp satmak. Yani araba almak zorundayız. Çok varsa çok alırsın. Yoksa da almazsın ama yine de elinde birkaç tane olur. Bizim işimiz bu araçları bir şekilde tamir etmek ve satmak. Bunun için de sağlam bir temele ihtiyacımız var. Yani araç varsa alacaksın.
6: Ben şimdi bu arabanın fotoğraflarına bakmaya iniyorum. Arabanın fotoğraflarına bakalım diyorum.
5: Tamam tamam gidelim.
6: Tamam gidelim.
4: Genova yakınlarına dönelim. Akdeniz kıyısında 6 yıl karada bekleyen Benetti Favorita için büyük bir değişim kapıda.
1: Üçüncü gün. Bugün tekne mutlaka suya indirilmeli. Öğle vakti vinci kullanabiliriz. O zaman indireceğiz. Umarız gerçekten su geçirmezdir.
4: Üç adam gece boyunca yatın gövdesine kaynak yaptı. Halat babası için gerekli plakalar geldi, monte edilmeye hazır. Ayrıca tüm camlar da izole edildi. Güzel görünüyor, öyle değil mi?
1: Şimdi temizlenmesini ve vincin üstüne gelmesini bekliyoruz ki tekneyi kaldırıp suya indirebilelim. Bakalım su alacak mı? Suyun içinde dengeli kalacak mı diye gerçekten merak içindeyim. Motorlar, şanzıman ve jeneratörler tekneden çıkarılmış durumda. Dolayısıyla tekne yukarı doğru kalkabilir ve devrilebilir. Tehlike.
4: Bu kötü olurdu. Hele ki Mihail o sırada içerideyse.
1: Hadi bakalım, camların teknede olduğundan emin olmalıyız. Hadi. Önceki kaptan köprüsü. İşte camları oraya takacağız. Dışarı bakabilelim ve çekilirken görebilelim istiyoruz. Orada folyo kullanamayız. Bu yüzden de eski camları o yerlere yerleştiriyoruz. Helmut! Felix nerede? Camları şimdi yukarı çekmesi lazım. Hadi bu camları yukarı çek. Hadi çabuk çabuk çabuk çabuk.
4: Patron acele ediyor. Vinç 30 dakika içinde müsait olacak. O zamana kadar camlar teknede olmalı.

0: O düğümü nasıl bağlayacağımı unuttum.
1: Evet.
2: Neyse ki bunu unutan patron oldu. Bir yardımcı değil.
0: Lanet olsun. 30 yıldır yapmazsan olacağı bu işte.
2: Mikael.
0: Efendim.
2: Cidden mi? Çalışanların patronu aceleye getirdiği nadir anlardan biri.
0: Ne kadar da zor. Gerçekten de işim zor.
2: İnternetten baksana.
0: Ben hallederim, çok kolay. Her aptal yapabilir. Şu an ben yapamıyorum, orası ayrı. Lanet olsun. Ay, böyle düğümüm ben. Felaket.
2: Onlarca düğüm sonra...
0: Oldu mu?
2: 12 cam paneli tekneye geri dönüyor. Parça parça ve çoğunlukla sağlam halde.
0: Aman tanrım.
2: Hemen gemiye yerleştirilmeli. Çünkü yatı taşıyacak olan 220 tonluk vinç harekete geçti bile.
0: Hadi az sonra havalanacak. Sonra suya inecek. Ve sonra... Asıl felaket o zaman başlayacak. Neye ihtiyacımız var biliyor musun? Sikaflex. Nerede o? Bana lazım. Bunu sızdırmaz hale getirmeliyiz. Hadi. Evet hadi. Olaf!
2: Pervane milleri bu açıklıklardan geçiyor. Kilitli değil. Teknede pompa yokken bunlar kesinlikle ıslak ayaklara yol açardı. Yani bu tam zamanında geldi.
0: Ustanın kapatmadığı yerleri Sikaflex kapatacak.
2: Beretti için bu 6 yıllık karadaki istirahatinin sonu gibi görünüyor.
3: Omurga başarılı bir şekilde dengelendi. Şimdi gemiyi sabitlemek için kullandığımız yan destekler sökülüyor. Bu iş de bittikten sonra travelift kullanılarak tekne suya indirilecek.
0: Ne oldu? Peki ne kadar ağır?
3: 90.
0: 90 mı? Lanet olsun.
2: 30 metre uzunluğundaki bu tekne sadece 90 ton ağırlığında. Bu da onu çok hafif yapıyor.
0: Şu anda mobilyaları, tankları ve motorları ve diğer parçaları olmadığı için çok daha hafif. Tekne doğru ağırlıkta olmazsa yukarı çıkar, devrilir, su alır ve batabilir bile. Bu da çok kötü olur. Bu tam anlamıyla felaket olur.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Peter Slough'da Stephen ve Bogdan bir saattir bir Chevy K30 arıyor.
16: Hayır. Hayır. Çalınmış.
15: Araç internetten bir müşteri tarafından rezerve edilmişti. Şimdi bilgisayardaki fotoğraflar yerini bulmaya yardımcı olacak.
17: Bu sıcak mı? Sıcak mı? Bakabilir miyim?
16: Hayır, bakamazsın. Parmağını içine sokma sakın.
17: Tamam, sokmam.
15: Kayıp aracı şirketin iç fotoğraf arşivinde ararken küçük bir problemle karşılaşıyorlar. Problemin adı ise Stephen.
16: Bilgisayar beni mahvediyor. Lanet olsa bir bilgisayarla baş edemiyorum ben. Nasıl olacak bu?
15: Arazideki 1080 aracın hepsi fotoğraflanmış ve arşivlenmiş. Aradıkları K30 da dahil.
18: Buldum mu? Neredeymiş?
16: Hayır. 65-88 diye gösteriyor ama yok. Evet. Arabayı bulamıyoruz. Evet. Peki bu araba nerede? Fotoğraflar güzel ama ne şasi numarası var ne de iç numaralar.
15: Vazgeçme Stephen. Cevap bazen sandığından çok daha yakında olabilir.
18: Şuna bak.
16: Ne?
17: Buradaymış başından beri. İnanamıyorum.
16: Kendimi aptal gibi hissediyorum.
17: Teşekkürler. Ben bakmaya gidiyorum, olsun. Spor yapmış olduk değil mi?
16: Resmen burnumuzun dibindeymiş.
15: 3 çalışan ve 2 saatlik arayışın sonunda başarıyla arabayı buluyorlar.
19: Bu 6 saatlik iş gücü demek. Sadece o arabayı aramakla harcanmış koskoca 6 saat. Patron olarak böyle şeyleri unutmaya alışmam gerekecek.
17: Oldu mu? Yakışmış mı? He? Yakışmış mı?
15: Sekiz askı bandıyla dengelenmiş halde olan vinç, Benetti'yi suya doğru taşıyor. Mihail'in satın aldığı bu tekne, bugün tersaneden çıkıp 48 saat içinde çekilerek başka bir limana varmak zorunda. Bunu izlemek de çok heyecan verici olacak.
20: Sana diyorum çok düzgün olacak.
16: Ben evet. Hiçbir şey ters gitmeyecek.
20: Evet, tarihi. Artık tekrar doğal ortamında.
16: Katılıyorum.
19: Ait olduğu yere geri döndü, orası kesin.
16: Evet, ait olduğu yere geri döndü.
15: Tekne suya inmiş olsa da vinç hala tekneyi sabit tutuyor.
20: Bu önemli bir an. Teknik olarak tekne suyun üstünde şu anda ama içinde hiçbir şey yok. Ne dengeleyici yük ne de başka herhangi bir şey var. Bu yüzden tekne biraz fazla yukarıda duruyor. Yani şu an tam bir denge halinde değil.
19: Gördüğünüz gibi kalın mavi çizgi su hattını gösteriyor. Daha derine inmemeliyiz. Ama şu anki kadar da yukarıda kalamaz. Yoksa tekne yana yatar. Su alır ve sonsuza dek burada kalır.
20: Tekneye acilen balast için su basmamız gerekiyor. Tüm tankları doldurup omurga bölgesinde 40 ila 50 tonluk bir balast elde etmeliyiz ki tekne alçalsın.
19: Harika, lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, ayaksın. Olamaz. Bu nedir yahu?
20: Bana da sormadın. Ay.
19: Çabuk olun, çabuk olun, hadi.
0: İş güvenliği açısından hızlı bir önlem alındı. Ardından sadece mürettebat için değil, gövdeye su taşıyacak hortumlar için de yol açıldı.
19: Su verildi.
0: 50 ton su tanklara gitmeli. Sadece tanklara. Ama belli ki hortumlara kimse bir uyarı yapmamış.
19: Uçak.
20: Her yer su. Hortumlar sızdırıyor. Bütün tekne su içinde kaldı.
19: Felakete ramak kaldı.
16: Tersane bize damlatmalı hortum getirdi.
19: Bunlar kendilerine özgü hortumlar. Çünkü tonla para ödediğimiz su sayacının orada bolca su var ama musluğa ulaşabilen kimse yok. Yani kısacası resmen kendi paramızla rezil oluyoruz diyebiliriz. Böyle olmasını tabii ki istemezdim. Kim ister ki? Bu böyle gitmez. Böyle olmaz.
21: Geliyor. Havan damlatıyor.
19: Bir damla taşı mağarası gibi.
16: O zaman yol farklı olur. Böyle değil. Biraz daha farklı olur.
20: Bunu beklemiyorduk doğrusu.
19: Evet. Lomboz var mı?
21: Evet, iki tane. O zaman lumbozlardan girelim.
0: En kısa yol, en çok sızdıran hortumu devreden çıkarmak.
19: Evet dostum. Bu iyi bitmeyecek. Beklesen. Bu iyi bitmeyecek. Ah, hadi hadi hadi. Evet olacak. Evet, evet, evet, evet.
21: Kaldırıyorum.
19: İşte bu. Kaldır. Ne felaket ama. Devam. Ola, bu şey çalışıyor mu?
21: Harika.
19: Güzel.
0: Sonunda su gitmesi gereken yere gidiyor. Çıkan her litreyle yatın bugün tersaneden çıkma ihtimali artıyor. En azından ekip böyle düşünüyor.
19: Herkes hala daha çok para kazanmak istiyor ve biz bunu ödemek zorundayız.
0: Hem de beklenenden daha fazla. Sebebi ise şu. Yedeğe alınan tekneler bile kurallara uymak zorunda.
19: Harika. Şimdi burada daha uzun süre kalmamız ve su alıyor mu diye kontrol etmemiz gerekiyor. Almıyor. Ama 3 gün daha ödeme yapmalıyız. Alsaydı anlar, susar ve öderdik. Ama almamasına rağmen yine de demirlemeliyiz. Ve bu da 1500 liraya mal olacak. Sırf teknede su olmadığından emin olmak için suyun içinde duracağız. İtalya'da bununla nasıl mücadele edilir? Edilmez. Ödemek zorundasın.
0: Yine beklenmeyen bir masraf. Ama bir iş insanı olarak her zaman bir pay bırakmak gerekiyor.
19: Bu iş umduğumuz kadar karlı olmamaya başladı. Yani çok kar edemeyeceğiz. Yine de berbat değil.
22: 35 saat boyunca gidecek bir tekne mi istiyorsun?
19: Burası Akdeniz, burası Hornburnu değil. Dalgalar 7 metre yüksekliğinde değil. Bir dalga gelir, yeterince büyükse birinizin, hepimizin canına okur ve gider. Ne oldu? Korkuyorsun değil mi? Deniz tutmasına karşı sakal bırakmak bir başa çıkma yöntemi değil. Hayır, anneciğim. Bak şimdi, korkmanın güzel yanı şudur. Yüzleşirsin, kaçmazsın. Korkak olma.
23: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor?
1: Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
20: Ama ne otel?
2: Favorisit. Hem de geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
23: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tom Bank
28: kartım Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
28: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
10: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
21: Vay canına, şuna bak. Bu ne renk tam olarak emin olamadım. Sanki çamurlu somon rengi gibi. Elimizde tam bir arazi canavarı var.
29: Ha gayret dostum.
21: Sorunun karbüratörde olduğunu söyleyebiliriz.
29: Aa, çok yakıtsız duruyor.
21: Sızdıran diyaframı en son tamir eden arkadaş bunu kullanmış. Bu bir tahta parçası. Böyle olmayacak. Nostaljik yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden malzemelerin dönemi doğru gibi. Aynı zamanda da eşsiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet dostum, bu muhteşem görünüyor.
29: Her şey harika. Jantları, lastikleri, süspansiyonu muhteşem.
21: Ben Willy Holden. Tam 15 yıldır araba yapıyorum.
29: Ben Steven Holden. Hayatım boyunca Willy'nin kardeşiydim.
21: Arabalar üstünde çalışmak zorludur ama şimdi vitesi bir tık arttırıyoruz.
29: Motor Trend bize meydan okudu. Bir araba bulup onu 25 bin dolar ya da daha ucuza baştan yaratıp olabildiğince havalı ve eğlenceli yapmamızı istedi.
21: Cep yakmayan eşsiz arabalar olmuş bilim. Bugün elimizde harika bir araba var. İnternette öyle geziniyorduk ve eşsiz ve farklı bir şey bulmak için bakılmadık yer bırakmadık. Ve şuna bakın.
29: Bence bunu uygun fiyata alacağız. Çünkü renk seçimini yanlış yapmışlar.
21: Sanırım sahibi boyatmak için masraf yapmış ama eminim çıkan sonucu görünce aman tanrım demiştir. Her zamankinden biraz fazla ödedik. Bize 8 bin dolara mal oldu. Bu modeller çok moda. Herkes bir tane almaya çalışıyor. Bu yüzden bir tane bulursanız kaçırmadan almalısınız, yoksa satılıveriyor. Muhtemelen yeniden boyatmak onun için satmaktan daha zahmetli olacaktı.
29: Evet.
21: Ben tam olarak ne renk olduğunu anlamadım. Çamurlu somon rengi gibi. Hadi şu şeyin içine bir bakalım.
29: Aa, yok artık, daha neler.
21: Fotoğraflarını görmüştük. Orada sağlam görünüyordu. Yani ilk kez yakından görüyorum. Fotoğraflarda arabanın orijinal renginde olduğundan kesinlikle eminim. Sahibi ilanla fotoğrafları koyarken bütün fotoğraflar üstünde oynadığıma emin değilim. Ama düşündüğümüz renkte olmadığı kesin. Kapının iç kısmından anlaşılıyor. Mesela bu orijinal rengi, bronza çalıyor. Daha metalik bir renk. Aradaki fark çok bariz belli oluyor.
4: İşte bu çok güzel bir renk. 80'li yılların ortalarını andırıyor diyebiliriz. Ama bu renk hiç iyi değil. Hem de hiç. Bu çok ucuz ve kötü bir renk. Onaracağımız belli başlı şeyler var ama iç kısmı için eksiksiz diyebiliriz. Sol ön lastiğin havası iniyor ve her an bütün havası tükenebilir ama bu sorun değil. Sanırım bu lastik ve jantlar orijinal. Karbüratörde sıkıntı olduğunu
29: evet,
4: söyledi. Bu yüzden arabayı çalıştırmadan önce kaputu açıp ne var ne yok bir bakmak istiyorum.
29: Yakıt gibi kokuyor.
4: Araç sahibi motorla ilgili ciddi tek problemin motorun teklemesi olduğunu söylemişti. Görünüşe göre karbüratörden yakıt sızıyor. Bu yüzden sızıntı ne kadar kötü görmek istiyorum. Fışkırtmaması gerek. Ama sorun değil. Bu arabayla bence avantajlı sayılıyoruz.
29: Evet.
4: Bundan çok havalı bir şey ortaya çıkaracağız. Çünkü tabiri caizse tek yapacağımız süslemek olacak. Ama sonuç olarak gerçekten muhteşem görünüyor.
29: Evet.
4: Izgarası
29: her
4: da sağlam durumda. Baksana domuz burnu ızgarası var. Yola çıkmadan önce neyin çalışıp çalışmadığını görmek istiyorum. Silecekleri çalıştırdığımızda motorda bir patlama olup kaputu ve bizi havaya uçurmasını istemeyiz.
29: Çalıştır da ne kadar yakıt sızdırıyor bir bakalım.
4: Tamam.
29: Yangın söndürücü getirmedim. Yangın çıkarsa üstüne kapaklanırım.
4: Tamam, o da iş görür. Hazır mısın?
29: Evet, hazırım.
4: Çalıştırıyorum. Yakıtına dikkat et.
29: İyi görünüyor. Ha gayret dostum.
4: Evet, sorunun karbüratörde olduğunu söyleyebiliriz.
29: Kapış pompası sızdırıyor gibi.
4: Öyle mi? Demek bu yüzden bastığımda
29: evet,
4: gazda
29: kesinlikle.
4: Sorun oluyor.
29: Oluk oluk sızdırmıyor ama.
4: Yani kapış pompasında sorun
29: sesi
4: var.
29: Sesi gayet
4: motorun
29: güzel.
4: Motorun sesi harika. Göstergede de yağ basıncı 50 görünüyor.
29: Tamam.
4: Pekala, başka bir şey düşüneceğim. Bakalım neyi denesem. Tamam, silecekler çalışıyor.
29: Farlara da bak. Yangın çıkaracak mı bakalım.
4: Tamam.
29: Güzel. Frene bas. Evet.
4: Ya arka farlar.
29: Güzel. Sinyal ver.
4: Sağ far.
29: Güzel.
4: Bu da sol.
29: Çalışıyor. Tamamdır.
4: Tamam, şimdi de ön farları yakacağım.
29: Pekala.
4: Şuna bak, silecekler hala çalışıyor.
29: Sis farları bile çalışıyor.
4: Hadi canım. Araba gerçekten sağlam çıktı. Hepsinin çalıştığına inanamıyorum. Tabii ki düzeltebileceğimiz şeyler var ama arabanın potansiyeli iyi ve bundan yararlanmak
29: potansiyeli
4: istiyorum.
29: Potansiyeli var.
4: Bu araba bir harika. Rengini değiştirirsek bu herkesin kullanabileceği bir arabaya dönüşebilir.
29: Daha modern bir renk gerek.
4: Planımız bunu nostaljiyi modern çağa taşıyan retro bir arazi aracı haline getirmek. Zamanında bu modellerden çift kapılılar yapılmıştı ve oldukça havalı görünüyorlardı. Bu fikri alıp bir sonraki seviyeye taşıyacağız ve onların yapmadığı dört kapılı versiyonunu yapacağız. Ama kendi tarzımızda. Başka bir renge boyayacağız. Altın rengi vinil şeritler ekleyeceğiz. Motordaki sorunu çözüp yakıt kokusuna sebep olan şeyi onaracağız. Süspansiyonu değiştireceğiz çünkü yayları çok yorulmuş ve amortisörleri de değiştireceğiz. Altındayken yapılması gereken her şeyi yapacağız çünkü araca 35'lik jant takacağız. İçi de dışı kadar güzel olsun istiyoruz. Bu yüzden içine neler yapacağımıza bakacağız. Bence bu bizi dükkana kadar götürür. Yanımızda hava kompresörü var. Lastiklere hava basarız. Bakalım dükkana gidene kadar inecekler mi?
29: Bu bizi götürür.
4: Evet. Steven'ın araç hakkındaki fikrini merak ediyorum. Aracı ilk o kullandı. Keyfi kaçık gibi. Bakalım. Pekala, şimdilik iyi gidiyor. Ne düşünüyorsun? Söyle bakalım.
29: Giderken ve dönerken ön taraftan takırtı geliyor.
4: Tamam.
29: Orada da gördüğün
4: evet,
29: gibi
4: evet,
29: yani...
4: Peki vites geçişinde yani... sorun var mı?
29: Hayır, sorun yok. Sadece sağa sola çekiyor. Ön tarafın bir elden geçmesi gerek. Sola kırıp hemen ardından sağa kırınca...
4: Evet.
29: Takır diyordu.
4: Pekala, üzerindeki yaylar ve makas yaylar üzerindeki lastik burçlar esniyor. Evet,
29: belki bak. De bu yüzden sağa sola çekiyordur.
4: Evet, direksiyon sabitleyicisi burçları tamamen gitmiş. Bir kriko alıp geleyim. Bakalım rulmanlar ve mafsallı bağlantılar ne durumda? Oradaki rulmanlar iyi mi?
29: Evet.
4: Mafsallı bağlantılarda da sorun yok. Bu iyi haber. Rumanlarda sorun yok. Belki de sorunun kaynağı ön akstaki burçlardır ki bunu düzelteceğiz. Size ne yapacağımızı tam anlatmadık ama kesinlikle süspansiyonu yenileyip lastik ve jantları değiştireceğiz. Ne kadar büyük olup neye benzeyecek söylemeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim, harika olacak. Şu anda yere çok yakın. İşimiz bittiğinde bu halinden çok daha yüksek olacak.
29: Evet, yerden yüksekliği 5 santim ile 5 metre arasında olacak. Ön kapak kesinlikle sızdırıyor. Serenoid valfi de olabilir. Baksana şuradan terleme yapmış.
4: Evet, haklısın. Baksana valf kapağı epey ıslak. Bak.
29: Motordaki mi?
4: Evet, egzoz borusunun yanında. Sanırım motor üst kapak çantasından geliyor.
29: Pekala, hadi şu karbüratöre yakından bakalım. Aa, çok fena. Ah, çok fena yakıt kokuyor. Burnum yandı.
4: Bunların hepsi yakıt kokuyor. Şuna bak.
29: Çok yakıt sızdırıyor.
4: Evet, evet, hem de çok sızdırıyor. Bu bir tahta parçası. Bunu çıkartırsam oradan yakıt sızdıracak. Bak, orada bir delik var. İçine çubuk tıkmışlar. Pekala, şimdi bu kısmın ve karbüratörün birkaç fotoğrafını çekeceğim. İşte, sonra da bunu değiştirmek için buraya uygun yeni bir kapış pompası bulmaya çalışacağım.
29: Kolayı başarmak için zordan başlamak gerek.
4: Şuna bak. Nasıl vakum kaçağı mı?
29: Evet.
4: Çünkü burası neredeyse sonuna kadar gördüm, kaçırıyor. Evet. Baksana.
29: Vakum kaçağını onarınca karbüratör tekrar ayarlanmalı.
4: Kapış pompasının sadece kapağını alamaz mıyız bir bakacağım. Umarım bu yakıt sızıntısını kesmek için yeterli olur. Belki de karbüratörü kullanırız. Dinle bak, planım şu. Vakum hortumunun her ebadından alacağız.
29: Tamam.
4: Bu karbüratörün parçalarını bulacağız.
29: Sonra bir tahta parçası bulup yontacak mıyız?
4: Dostum, biri bunu gerçekten kalemle yontmuş.
29: Evet, öyle.
4: İyi çıkarmış. Şuna
29: sanki
4: baksana.
29: Sanki ayaküstü yapmışlar.
4: Boya berbat olduğu için araç sahibi üzülmüş olmalı. Sonra da karbüratör bozulmuş ve lastiklerin...
29: Arabanın içi de epey kötü.
4: Ama sonuç olarak bence bunu başarabiliriz. Steven iyi çalıştığını söyledi. Önden takırtılar geliyor ama umarım süspansiyon ve lastiklerle ilgilenirken onu halledebiliriz. Ama şu an en büyük önceliğimiz boya. Boyacımız bize bir iyilik yaptı ve şimdi aracı getirirsek hemen başlayabileceğini söyledi. Bu yüzden şimdi sırası olmasa da önce boyaya göndereceğiz. Sonrasında tüm işi yeni boyayı bozmadan yapmak zorunda kalacağız.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
11: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.
0: Şimdi ailenin diğer üyeleriyle Mandalina Enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 84 model bir araç aldık ve ona hem retro bir görünüş verip hem de modernize edeceğiz. Boyacımızın işleri oldukça yoğundu, o yüzden önce boyaya gönderdik. Rengini değiştirdik ve bizce harika görünüyor. İşte geliyor. Yine de karbüratör gerekli. En azından kapış pompası. Şuna bak. Badem beyazı. Buradan bakınca harika görünüyor. Onları...
1: Şu camı bile silelim.
0: Evet, araca görünmez cam taktırdık. Az bulunur. Ama bu paraya yaptırabileceğimiz en iyi boyayı yaptırdık. Aracın dış parçalarını söktük. Örneğin kapı paneli ve cam gibi. Bugün süspansiyonu ve lastikleri değiştireceğiz. Size neye benzeyeceğini göstermeye bir adım daha yaklaşacağız. Çok iyi bir renk kombinasyonumuz var. Boyayı ön plana çıkaracak. Pekala, tamam. Aracı lifte koyacağız. Bu işimizi kolaylaştırır. Devam et, devam et, devam et. Gel, dur. Bakalım ne yapabiliriz.
1: Willy ile Logan aracı kaldırırken ben de o sırada lastiklere jant takacağım. Elimizde ölçüleri 17'ye 8,5 inç olan jantlar var. Ve bu jantlara ölçüleri 318... 64-17 milimetre olan arazi lastiği takacağız. Bu jant ve lastikle arabaların üstünden bile geçebiliriz. Hatta geçerken hissetmeyiz bile. İşte oldu.
0: Güzel görünüyor. Buradan yayları çıkarabiliriz. Hadi bir kaldırıp nasıl olacak bakalım. Tamam, kilitlenmiş, güzel. Harika. Pekala. Arka yay üstte, ön yay altta. Muhtemelen önce önden başlayacağız.
1: Orijinal yaylar kesinlikle yorulmuş. Amortisörler patlamış. Fırsat varken bu şeyi istediğimiz gibi yapabiliriz.
0: Tüm ağırlığı vidalı kriko taşıyor gibi. Makas yayına zor erişiyorum. Umarım aks'taki U cıvatalarını gevşetip çıkarabilir ve üstündeki ağırlığı alıp bir şeyleri yerinden oynatmadan yayları alabilirim. Au. Bu fena oldu.
1: Kanadı mı?
0: Burada jilet kadar keskin bir şey var, ne?
1: Kanıyor mu?
0: Hayır, henüz kanamadı. Ha, şimdi başladı ama.
1: Harika.
0: Evet.
1: Aferin.
0: Sağ ol. Genelde bir yerime zarar vermeden önce 2-3 şeyi halletmiş olurum. Hadi şu ıvır zıvırları çıkaralım. Bir tanesi içeride. Gerçekten çok iyi.
1: Lastik ve jantları çıkardın mı?
0: Manşonlar burçların içindeki cıvatalara yapışmış.
1: Evet.
0: Bakalım hangi aletle bunu çıkarmayı başarabilirim. Ben vururken arkadan çekişle destek verir misin?
1: Vay be.
0: Çıktı mı?
1: Evet.
0: Pekala, bu çıkıyor.
1: Bunu da dene. Evet.
0: Güzel.
1: Bunun olacağı aklıma gelmezdi.
0: Benim de. Normalde bu asla olmaz.
1: İzleyenler şey diyecek, böyle bir şey olmaz.
0: Haklısınız, olmaz. Keşke televizyon sihri bu projeleri hızlandırsa ama şimdi cıvata almak zorundayız ve bu fazladan zaman demek.
1: Önce bizden görüp vurmaya çalışacaklar ve küpeyi kıracaklar. Sonra cıvata, küpe ve kesme diski alacaklar.
0: Evet, bu şekilde olduğu için üzgünüm. Evde bu başınıza asla gelmez. Asla.
1: Evet.
0: Pekala. Umarım kalanları bize imkansızları yaşatmaz. Aksi halde kötü olur. Tamam. Tamam. Bunu aşağı sallayalım. Şimdi bunu önden çıkarmaya çalışacağım.
1: Vay canına, yok artık.
0: Yok artık, daha neler.
1: Aman tanrım. Pekala. Gördüğünüz gibi bu burcun etrafında hiç lastik kalmamış ve bu iyi bir şey değil.
0: Pekala, onları satarız. Sıfırlarını takalım sonra.
1: Yeni ve az kullanılmış. Bakın, bu eski yay ve bu da yenisi.
0: Onları hazırlayalım. İçine burçları koyarken eğer burçlar araçta takılı haldeyse bunları burçların etrafına sürmek çok zor. Çünkü onları çıkarmanız gerekir. Bunu yapmamızın nedeni bu önleyici bir materyal. Bunu gelecekte burçların ses çıkarmasını önlemek için sürüyoruz. Yıllarca da kullansanız ses duymayacaksınız.
1: İşte amortisör.
0: Çok güzel. Sığacak mı? Bir şekilde sığdıracağız,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Hadi. Evet. Cuk diye oturdu.
1: Muhteşem bir
0: göremeyenler
1: şey.
0: Göremeyenler için söyleyeyim, amortisör gerçekten harika oturdu. Tamam mı? Harika oturdu. O kadar iyi oturdu ki az kalsın sığmayacaktı. Ön makas yaylarını taktık. Sandığımdan kolay oldu diyebilirim. Hepimiz bir an çok daha zor olur zannettik.
1: Artık civataları çekiçle vurarak çıkarmazsın.
0: Arka aksı tamir edeceğiz ama şimdilik hepsi bu kadar. Sizi bilmem ama benim bir şeyler yemem gerekiyor.
1: Benim de.
0: Plan yapacağım ve döndükten sonra arka yayları değiştireceğiz. Sonra aracı indirmeye daha da yaklaşacağız. Lastik ve jantları değiştirip ona iyi bir görünüm vereceğiz. Çok az kaldı. Bekleyin. Retro tarz aracımız boyandı ve süspansiyonları değişti. Arka makas yaylarını taktık. Nasıl olduysa civatalar bu sefer çıktı. Bu bir mucize. Yayları taktık, burçları taktık. Bunların hepsi hazır. Steven arka kısmı hallediyor. U civatalarını sıkıp onları sağlamlaştıracak. Ayrıca arka amortisörleri de iyice sıkıyor. Arka leşimiz bittiğinde hazır olmuş olacak. Ön aksta ise burayı siyah renge boyayacağız. Böylece lastiği taktığımızda bu paslı bir parçaymış gibi görünmeyecek. Jantları ve lastikleri takmadan önce aracı indireceğiz ve karbüratördeki yakıt sızıntısını tamir edeceğim. Umarım aldığım kapış pompası doğru olandır ve sızıntıyı onarmamız için yeter. Sonra aracı kaplamacıya götüreceğiz ve yan taraflarına şeritleri attıracağız. Bu arada bir cam bulduk. San Antonio'dan gidip alacağız. Ve camı takması için de bir camcıyla haberleştik. Aracın içini de elden geçireceğiz ve sonra araç hazır olacak. Şunu bantlayıp boyayalım artık. Aradan çıksın. İyice zımparalıyım da boyanın tutmamasına sebep olmasın. Şimdi de üstüne sprey boya sıkacağım. Güzel, kolay oldu. Artık boyamız tamam. Steven U civatalarını sıkıyor. Aracı indireceğiz ve karbüratördeki kapış pompasını tamir edeceğiz. Sonra da yeni jantları ve lastikleri takacağız. Nasıl görünecek çok merak ediyorum. Aracı biraz yükseltip 35'lik jant takacağız. Sonuçta bu hangi araca yakışmaz ki?
1: Yeni kapış pompasını takınca güzel görünecek.
0: Evet. Yeni kapış pompası aracın görünüşünü gerçekten değiştirecek. Bekle ve gör. İniyor. Evet. Pekala. Bunu bu şekilde koyacağım. İşte böyle. Çünkü istediğim şey karbüratörün önünde bulunan kapış pompası diyaframı. Aklımı kaçırmadan bağlama elemanlarını, biyeli ve diğer her şeyi çıkarmam gerek. Sanırım bu işe yaramalı. Hadi bakalım. İlk yapacağımız şey... Evet.

0: iyi yanı artık yakıtı dert etmemeniz. Çünkü yakıtınız olmuyor. Harika. İşte hepsi gitti. Sorunun ne olduğunu anlamak zor. Buradaki şey diyafram. Böyle yapmaması gerekiyor. Evet, asıl sorun bu. Ah, bütün yakıtın sızdığı yer burası. Ebatları doğru gibi görünüyor ama tıpatıp aynısı diyemem. Bunun önünde bir düğme var. Fark eder mi bilmiyorum. Bence piston muhtemelen yine sorunsuz çalışacak ama çıkarttığımız ve taktığım arasında ufak tefek farklar var. Bence yine de işe yarayacak. Kesinlikle deneyip çalışıp çalışmadığına bakalım. Elimde tuttuğum şeye kapış pompası diyaframı deniyor. Ve burada bulunan yay...
1: Burada.
0: Bu yay diyaframın arkasında duruyor. Gaza bastığınız zaman gaz kelebeği bağlantısı bunu itiyor ve bunu dışarı iten küçük bir kol var. İşte böyle. Bu olduğunda az bir miktar yakıt burada birikiyor ve siz gaza her bastığınızda bu şey yakıtı devrenin içerisinden karbüratörün üstüne doğru ittirip karbüratörün içinde biraz yakıt püskürtüyor. Ve bu sadece rölantide çalışması için değil, yolda ilerlemesi için de çok önemli. Çünkü gaza bastığınızda bu çalışmazsa karbüratör yakıtsız çalışır. Hava miktarını karşılayacak yeterli yakıt olmaz. Yakıt püskürtüldüğünde ve motor devirlendiğinde karbüratörün üstüne bir vakum çekiyor ve içinde bulunan devreler görevi devralıyor. Ama gaz pedalına her dokunduğunuzda bu çalışmak zorunda. Aksi halde geri tepme olabilir. Ki eğer böyle yakıtsızdırıyorsanız bu çok tehlikeli olabilir. Çünkü yakıtsız halde geri tepme yaparsa karbüratörün üstünden alevler çıkar. Bu olduğunda da eğer yakıt sızıntınız varsa ateş topuna dönersiniz.
1: Hatta bombaya.
0: Evet. Yani bu parçanın düzgün çalışması oldukça önemli. Onu buraya koyup yayı sıkıştıracağız. Muhafazayı kuracağız. Piston bir yerini düşürmeden üstten yapacağız.
1: Güzel.
0: Çalışacak mı diye kontrol edebiliriz.
1: Ne yapayım?
0: Sadece biraz marşa bas. Hadi. Pekala, bakalım içini hiç yakıt püskürtmüş mü? Steven,
1: evet.
0: Gaza bas.
1: Basayım mı?
0: Bas, evet. Pekala, güzel, tamam. Sorun yok. Şimdi çalışacak. Bekle, buradan çıkayım. Tamam, rölantiyi al. Hava filtresini geri takacağım çünkü yakıt sızıntısı artık kesildi. Hadi. Kendi mi çalıştı? Daha iyi. Karbüratör tamamen boştu ama şimdi içinde yakıt var gibi. Hazır.
1: Sızıntı kesildi.
0: Bir damla bile yok.
1: Evet, bu harika bir haber.
0: Pekala, güzel. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Jant ve lastikleri takacağız. Kaplamacıya haber vereceğiz. Sonra aracı römorka takıp ona götüreceğiz ve başka bir şey yapacağız.
1: Tamam.
0: Pekala, hadi. Gidelim.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: Kalgon'la. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek yatıştır.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
11: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: ...84 model aracımızı çift kapılı orijinal halinden esinlenerek... ...kendi tarzımızla dört kapılı olarak kendimizi özgü hale getiriyoruz. Onu badem beyazına boyadık, süspansiyonları yeniledik... ...kapış pompasını ve karbüratörü onarıp yakıt sızıntısını kestik. Şimdi lastik ve jantlarını takıp üzerine retro şeritlerini koymak için kaplamacıya götürmeliyiz. Birazdan bu şeyin yeni jant ve lastiklerle nasıl göründüğünü göreceksiniz. Bunun için heyecanlıyım. Umarım boyadığımız yer kötü görünmüyordur. Gayet güzel görünüyor. Römorka ve oradan da şehrin diğer yakasına gidip gelene kadar lastikleri üzerinde tutacağız. Bakalım nasıl olacak. İşte iniyor. Çok heyecanlıyım. İşte yere indi. Pekala ben şunları çekeyim. Dışarı sürüp bir bakalım. Ne dersin?
15: Pekala. Ne görüyor ne duyuyorum. Korkma. Yardım etmelisin.
14: Gel hadi. Sadece biraz sağa kır ve ilerle.
15: Tamam.
14: Çok iyi. Hala soğuk.
15: Hadi uyan dostum. Evet, bu dönen ön tahrik şaftı.
14: Aa, tamam. Eğlenceliydi.
15: Ne yapacağız?
14: Sanırım çekiçle halledilebilir. Bu,
15: vuracak mısın?
14: Evet, kayıcı çatalı öne iteceğiz. Daha önce hiç çekilmemişti. Kımıldamıyor bile.
15: Bence şimdilik ön şaftı çıkarmalıyız. Araç şimdilik onsuz gidebilir.
14: Hadi sökelim.
15: Bir aferin alabilir miyim?
14: Aferin abi.
15: Donmuş bir şaft işte böyle oluyor. Ne yaptığımızın bir önemi yok. Hiç hareket etmiyor. Böyle mi gideceğim?
14: Sanırım. Aynen öyle. Evet, çok iyi. Tamam, kapış pompasını tamir ettik. Jant ve lastikleri taktık. U cıvatalarını da sıktık. Şimdi kaplamacıya gidebiliriz. Çok iyi görünüyor. Gerçekten çok iyi. Sesi de iyi geliyor.

0: Her şey harika. Yükseklik, jantlar, lastikler.
1: Şu an çok iyi görünüyor. Onu şeritlerinin yapılması için kaplamacıya gönderiyoruz. Belki daha önce gördüğünüz bir şeye benzeyebilir ama bu aracın kaplamalı hali hiç üretilmedi. Nostaljik yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden malzemelerin dönemi doğru gibi. Aynı zamanda da eşsiz bir şey yapmaya çalışıyoruz. Böylece eşi benzeri olmayacak. Evet, çok heyecanlıyım. Görünüşü beni bile heyecanlandırıyor.
0: Muhteşem bir şey. Dağa çıkmaya hazırım.
1: Bu araba buradan çıkamayabilir, anladın mı?
0: Evet.
1: Bir süre burada kalabilir yani. Araç için daha sade bir görünüme karar verdik. Bu yüzden markasını söktük. Bu araçlarda görmeye alışkın olduğunuz ahşap yan panelleri de kullanmayacağız. Bu harika görünüyor. Umarım aynı fikirdeyizdir. Teşekkür ederim, iyi geceler.

0: Bunlar çok iyi. İşte. Ayak gücü.
1: Steven, parka alamıyorum.
0: Takoz getireyim.
1: Hep sorun, hep sorun.
0: Koydum.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
0: Gerçekten öyle. Bu kimin adı bilmiyorum ama kesin havalı birileri.
1: Vinil ve buna benzer güzel şeylerle bu aracı hem kendine özgü hem de havalı hale getirmeye çalışıyoruz. Bu aracın orijinallerine Golden Hawk adı veriliyormuş. Bunun çift kapılı hali, dört kapılısı değil. Daha önce dört kapılısı yapılmadığı için adını değiştirdik. Çünkü bu şeritleri aracımızda kullanmak bizim fikrimizdi.
0: Ve sadece tek harfini değiştirdik. Golden Hawk. Bence harika. Renkleri müthiş.
1: Bakın, kaputta da havalı bir kuş vinili var. Bu renkler aracın içiyle çok uyumlu. Hem de tıpatıp benzemeden.
0: Evet.
1: Eşsiz ama o döneme ait olan bir şey nasıl yapacağımıza dair çok kafa yorduk. Ve bence harika bir iş çıkardık. Daha iyisini isteyemezdim. Çünkü bu şey muhteşem görünüyor.
0: Evet, bunu ne zaman nereye gitsem kullanırım.
1: Al benden de o kadar.
0: Her şey harika. Jantları, lastikleri, süspansiyonu. Muhteşem.
1: Şimdi aracı dükkana çekeceğiz. Sonra da ön cam için camcıyı çağıracağız. İçini bitirmeye çalışacağız ve sonra son halini göstermek için bir teste çıkacağız. Hadi.
0: Önce ben kullanacağım.
1: Sen öyle san. ...84 model bir aracımız var ve onu dört kapılı bir Holden Hawk olarak baştan yaratıyoruz. Bitirmeye çok yakınız ama bir sorunumuz var. Tamamen işlevsel bir şanzımanımız vardı. Biz de bu yüzden arabayı römorka yükleyip kaplamacıya gönderdik. Şimdi ise şanzımandan garip sesler geliyor. Artık aracı parka alamıyorum. Bu hiç mantıklı değil. Şimdi şoför koltuğuna geçeceğim ve Steven lastiği döndürürken bütün vitesleri deneyeceğim. Bakalım araba parktan boşa geçecek mi?
0: Ya da birinci vitese.
1: Çalıştığı ve sürebildiğimiz sürece umurumda bile değil.
0: Peki vites kutusunu çıkarıp manuel olarak denedik mi? Mil içinde mi değil mi diye kontrol ettik mi?
1: Evet, evet kontrol ettik. Vites kutusuna giden sıkıştırma somonunu çıkardık. Aracın içinden şanzımana kadar uzanan vitesin içinde bazı bağlantıları var. Böyle aşağı yukarı hareket ederek vites kolunu hareket ettiren bir çubuk var. Ve aslında bir şekilde onu gevşetmeyi de başardık.
0: Ben döndürürken vites değiştir.
1: Tamam.
0: Hadi hadi acele et. İşe yararsa söyle.
1: Pekala. Parka alıyorum. Bak.
0: Nasıl?
1: Gördün mü? Dur tekrar deneyeyim. Nasıl? 80'lerde bu teknoloji var mıydı bilmiyorum. En azından bu araçlarda viskoz kavramalı diferansiyel var mıydı bilmiyorum. Bu diferansiyel arka aksa öndekinden daha fazla güç uyguluyor. Öngörüm %60'a %40 şeklinde. Transfer sorunu mu yaşıyoruz bilmiyorum çünkü aracı parktan aldığımda lastik direnç yokmuşçasına boşta dönüyor. Ama parka aldığımda sanki bir şey lastiği sıkıca tutuyormuş gibi oluyor. Bu araçların transfer kutusu hakkında bilgi edinmek zorundayız. Bu aracın transfer kutusu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden vites koluyla biraz oynayacağım. Bakalım işe yarayacak bir yol bulabilecek miyiz? Pekala, boşa alıyorum. Park, geri, boş. Arka şaftı oynatabilir misin?
0: Evet.
1: Tamam, daha sık değiştireceğim.
0: Transfer kutusuna giden aynı bağlantının vakum modülatör poduna giden başka bir bağlantısı daha var. Sen yaptığını yaparken o da aynı anda hareket etmeli. Çünkü...
1: Dostum burada zeminde hareket ettirmesi kolay olmalı. Çok garip bir kolu var. Hangi yöne hareket ettiğine dair hiçbir şey yazmıyor ama... iki yöne hareket ediyor. Yukarı ve aşağı. Ve ikisi de bir şey yapmıyor.
0: Hayır.
1: Şaftı döndürüyor musun?
0: Evet, sana yardım olsun diye ileri geri yapıyorum.
1: Dostum, umarım transfer kutusu gerekmez.
0: Hey!
1: Parka aldım.
0: Evet, bekle.
1: Bunu döndürebileceğimi zannetmiyorum. En azından bu şaftla yapamam. Ah, evet, lastik hala dönmüyor. Bu çok sinir bozucu. Ah, Tanrım. Pekala dinle, transfer kutusu gerektiyse yapacak bir şey yok. Şimdi boşa alacağım ve gidip kocaman bir ayarlı penseyle balyoz alacağım. Vitesi belli bir pozisyona takacağım. Boşa mı alacağım, vitese mi takacağım fark etmez. Bunun vites kolunu oynatacağından eminim. Yani şu andakinden farklı bir pozisyona. Ona yardım edeceğim. Sadece biraz yardım etmem gerek. Steven, tamam, vitesi düşür.
0: Sertçe çekiyorum.
1: Bekle. Hayır, böyle olmayacak. Henüz tam olarak ne yapacağımızı bilmiyorum ama bir çözüm bulup ilgileneceğiz. Birazdan görüşürüz.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel Aga.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Pekala, hatırlarsanız dün işler biraz sarpa sarmıştı.
1: Araç şu an parkta.
0: Evet, parkta lastik dönüyor. Steven'la bir dostumuzu çağırdık. Kendisi bu araçların transfer kutusundan bizden daha iyi anlıyor ve bize ya transfer kutusunun arızalı olduğunu ya da içinde ön tahrik şaftı olmadığını söyledi. İşte o an aydınlandık. İçinde ön tahrik şaftı yoktu çünkü ön tahrik şaftı donmuştu. Ve işin aslı onu çıkarttığımızı unutmuşuz. Öylece köşede duruyormuş. Aslında işimiz bitmeden onu tekrar takmayı planlamıştık. Böylece aracı dört çekerli hale getirip sürecektik. Tahrik şaftını aldık ve takmaya çalıştık ama hala donuktu ve sorun da buydu. Süspansiyonu taktığımızda tahrik şaftının kayıcı çatalı donuktu ve bunun sebebi ise araç hiçbir zaman dört çeker olarak kullanılmamıştı. Ve tahrik şaftının düzleşmesinden ve süspansiyon hareket mesafesinin kısalığından kayıcı çatal hiçbir zaman kaymamış. Bundan dolayı da zaman içerisinde şaftın içindeki yivler paslanmış. Parçalanmıyordu ama ayrılabilirdi. Tahrik şaftıyla kayıcı çatalı birbirinden ayırmaya karar verdik. Çünkü günün sonunda arayıp bize tahrik şaftı yapmasını isteyeceğimiz kimse yok. İki ucuna birer zincir bağladık. Hatta en iyisi size ben videoyu göstereyim.
2: Kayıcı çatal ayrılmıyor.
0: Bir ucu buraya, bir ucu da mini yükleyiciye bağlı. Tahrik şaftını ikiye ayırdık.
2: Vay canına, bu şey çok dayanıklı. Hareket etti, devam et. Devam et.
0: Sonunda o şeyi ayırabildik.
2: Bu sefer ayrıldı.
0: İşte böyle yaptık. Ayırdıktan sonra telli çarkla pasını temizledim ve sonra içindeki kurumuş yağları aldım. Tel fırçayla içini ve içindeki yivleri ovdum. Her şeyi yağladım. Kayıcı çatalı taktım. Artık kayıyordu. Yani artık ön tahrik şaftının çalışması için yetecek kadar kayıyordu. Şimdi tahrik şaftını vidalıyoruz. Bakalım parka alabilecek miyiz? Ayrıca bugün ön camın da takılması gerekiyor. Kapı panellerinin de, içinin de değişmesi gerekiyor. Bu konuda dört ayak üstüne düşük diyebilirim. Buradan neredeyse 20 dakika uzakta birini bulduk. Şoför koltuğu, ön yolcu koltuğu ve arka yolcu koltukları vardı. Karbüratör dışında bir sorunla karşılaşmadık. Onun da kapış pompasını tamir ettiğimizden beri gayet iyi çalışıyor. Az çalıştım, çok kazandım.
1: Bu sıkmaya başladı.
0: Evet. Taktın mı?
1: Taktım.
0: Eğer çalışmazsa pes edeceğim. Parka almazsa motoru kökten değiştireceğiz. Parka aldım. Dostum.
1: Parkta. Şükürler olsun.
0: Şimdi başka işimiz var. Ön tahrik şaftıyla uğraştıktan sonra ön cam takıldı. Şimdi sıra son rötuşlarda. Yeni döşenmiş birkaç koltuk bulduk. İçeridekilerle değiştireceğiz. Bunu bugün bitirip size Holden halkı tüm ihtişamıyla sunmayı hedefliyoruz.
1: Çıkıyor.
0: Evet, daha çok dökülüyor. Bunun çok yardımı olacak.
1: Az kaldı.
0: İşte oldu. Pekala, tamam. Bunu kapı paneline ya da boyaya zarar vermeden çıkarabilecek miyim bakalım? İşte oldu. Pekala, bakın.
1: Bakıyorum, ağır işi sen yapıyorsun.
0: Evet. İki şekilde de yardım ediyorum. Bu eski koltukların güneşten solmadan önceki rengi olabilir.

0: Yeni koltuklarımı yerleştirelim. Aynı ton olmadıkları halde sence de iyi değiller mi? Bence yanlara çektiğimiz üç renkli şerit gerçekten harika bir uyum yarattı. Bende çok iyi görünüyor. Koltukları vidalamayı bitireceğiz. Sonrasında çok az bir işimiz kalacak. Ön cam ızgarasını takıp silecekleri takacağız. Yağını, suyunu kontrol edeceğiz. Sonra da süreceğiz. İşte oldu. Size göstermeden önce iyice süsledik. Şimdilik işimizi görür. Sürmek için yeterince iyi. Yola çıkma vakti. Ben süreceğim. Pekala. İlk sürüş.
1: İlk sürüş. Başlıyoruz. Hadi.
0: Araba harika gidiyor.
1: Bence de. Bu müthiş. Ne sürüştü ama.
0: Çok zevkliydi. Açıkçası benim kamyonetim kadar iyi gidiyor.
1: Benimkinden sessiz, o kesin.
0: Bu kadar iyi olması beni gerçekten çok şaşırttı.
1: Bize bakan insanları gördün mü?
0: Hayal edebileceğimizden çok daha iyi oldu. Sonunda sürünce gördük ki yolda çok iyi gidiyor, frenleri çok iyi ve yol tutuşu da öyle. Bu daha fazla keyif almamızı sağladı diyebilirim. Yaptıklarımızı hatırlayalım. İşin iyi tarafı, kaporta işinin çoğu üstündeki eski boya atılmadan önce yapılmıştı. Bu yüzden çoğunu zımparalayabildik. Sonra da boyasını yeniledik. Aracı 10 santim yükselttik.
1: Evet.
0: Daha büyük lastikler taktık. Sanırım
1: evet,
0: bunlar
1: 318'lik.
0: Lastikler eski bir klasiğe modern bir görünüm verdi. Eski retro görünüm ve modern dokunuşlar bir arada. Holden Hawk ismini koyarak kelime oyunu yapmamız da bence güzel oldu diyebilirim. Öt bakayım. Holden Hawk bebek. Artık bunu her söylediğimde. Evet, bu ses
1: geliyor. Nereden geldi bu?
0: Değil mi, çılgınca?
1: Çok fena.
0: Kelime oyunu yapmak gerçekten harikaydı. Çünkü bu arabanın dört kapılısından yapmadılar.
1: Evet, çift kapılı.
0: Hepsi çift kapılıydı.
1: Beyazı kırması için de bu şeritleri koyduk. Tamamen beyazken de güzel ama şeritler
0: evet,
1: harika.
0: Boş görünüyordu.
1: Evet.
0: Ayrıca bu sarıya çalan yeni koltukları koyduk. Bence içeride iki farklı tonun olması oldukça havalı oldu. Birçok farklı ton var. Arabayı boya kutusuna atmışsın ve oradan da direkt
1: evet,
0: montaj hattına göndermişsin gibi durmuyor. Bence çok iyi.
1: Taktığımız süspansiyon aracın var olan aktarma düzenine uydu.
0: Evet.
1: Frenler çalışıyor.
0: Bence bir arazi aracına göre yüksekliği gerçekten iyi. Bazıları aracı fazla ağırlaştırıyor. Öyle olunca bir raddede aracı zapt etmeye çalışıyorsunuz. Kaputun altında...
1: Bu içine tahta tıkıştırılmış karbüratördü,
0: evet,
1: değil mi?
0: İçinde tahta, çomak gibi bir şey vardı. Karbüratörün ön tarafında bir delik vardı. Kapış pompası bağıra çağıra, bana bak kötü durumdayım diyordu. Ama eleman diyaframı
1: evet,
0: tamir etmek yerine içine çomak sokmuş. Kapış pompası sipariş ettik ve dua ettik. İyi olduğumuz için de
1: işe yaradı.
0: Bakım sızıntısını ve kapış pompası diyaframını tamir ettik. Bir daha da kaputu açmadık. Yağını bile değiştirmedik. İyi durumda bir şey satın alıyorsanız daha alırken kazanıyorsunuz demektir.
1: Sonunda buna değdik çünkü nadir ve küçük

0: parçaları bulmakla oyalanmadık.
1: Biraz daha fazla para harcadık. Bu da işimizi bir o kadar hızlandırdı. Bize maliyetine bakacak olursak turnayı gözünden vurduk.
0: Evet.
1: Sanırım fiyatının 5-6 bin dolar kadar altında aldık. Aracı 8 bin dolara aldık. En büyük giderimiz kesinlikle boya ve vinil şeritler oldu. Sanırım ikisi toplam 13 bin dolara mal oldu. Jantlara, lastiklere ve süspansiyona 3500 dolar gitti. İçini elden geçirmek bize 1750 dolara patladı. Gerisi ise aracı sağlam hale getirmek için ufak tefek şeylerdi. Toplamda 27 bin dolara mal oldu. Bütçeyi biraz aştı ama üstünde ismimiz yazan böylesine bir kamyonet için...
0: Bence değer.
1: Bence tüm giderimizi karşılayabilir ve üstüne 10-15 belki de 20 bin dolar bile kazanabiliriz.
0: Evet, kesinlikle.
1: Özellikle sürüş performansıyla.
0: Ve görünümüyle.
1: Seni bilmem ama bu satılık değil. Ben bunu satmayacağım. Sanırım Holden Hawk uçuyor mu görmemiz gerekecek.
0: Evet.
1: Harika değil mi? Kesinlikle muhteşem.
0: Öyle.
1: Tahmin edebileceğimizden çok daha iyi sonuçlandı.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Bu var ya bu.
9: Yok, dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Otel harika.
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bankam Sonbank kartım hadi.
19: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
6: Bu bir Lotus çok alçak.
19: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç,
20: ve iktidardı.
21: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Branko'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
22: Bu bölümde...
23: İnanamıyorum.
0: Aman tanrım.
23: Sonsuzluğa uzanıyor.
22: Neil'in ailesi arazi aracından karavana geçiş yapmak istiyor.
23: Güzelmiş.
22: Olanın büyük olması onlara engel olacak mı dersiniz?
23: Aman tanrım.
0: Şuna bir bakalım hadi.
22: Bu rugby oyuncuları onlara avantaj sağlayacak bir karavan arıyor.
24: İşte budur.
22: Takımı sığdıracak bir karavan bulabilecekler mi?
24: Gezide gibi bir hissiyat veriyor. Sevgilini bile getirebilirsin belki.
25: Aa, burası harika.
22: İki yakın arkadaş güzel tarzı olan bir karavan almak istiyor.
0: Oturak biraz alçak.
22: Peki istedikleri tarza paraları yetecek mi?
25: Söyle bakalım.
0: Önerilen satış fiyatı 96.494 dolar.
22: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burada Amerika'daki en çok ziyaret edilen karavan piyasalarındaki iki galeri bulunmakta. Biri Tucson, Arizona'da, diğeri ise Tampa, Florida'da. Bugünlerde neredeyse 30 milyon insan karavan kullanıyor. Birçok insan The Tampa Super Show adındaki dünyanın en büyük karavan toplanma alanına gidiyor. Karavan bağımlıları ve karavan almak isteyenler için dünyanın merkezi da burası. 700'den fazla karavan seçeneği bulunan bu yer, Tim ve Kristen Nealon gibi ilk defa karavan alacak insanlar için harika bir yer.
26: 21 senelik evliyiz. 3 kızımız var. Kısacası evimde tek erkek benim. Çok duygusal bir aileyiz.
23: Kızlarımız futbola çok ilgili. Sürekli seyahat halindeyiz. Karavanda aradığım özelliklerden biri takımımıza yemek hazırlamak için geniş bir mutfak. Uyku alanı da çok olmalı. Kızımız Anika takım arkadaşlarıyla uyumayı çok ister. Olmazsa olmazımızsa ranzalar.
22: Fakat bir sorun var.
23: Kullandığım en büyük araba arazi aracıydı. O yüzden karavan sürersem diğer insanları ezeceğimden korkarım. Haksız mıyım?
26: Katılıyorum.
22: 130 bin dolarlık bir bütçeyle böylesine yüksek donanımlı bir karavan bulmak kolay olmayacaktır. Karavan uzmanı Jason Brunner onlara yardımcı olacak.
27: Neil'in ailesi ilk defa karavan alacak. Bu karavanların boyutuna pek alışık sayılmazlar. Burada onlar için en iyisini bulacağız. Karşınızda oldukça lüks 2015 model var. Bunun liste fiyatı ise 120 bin dolar.
26: Biraz retro duruyor.
23: Ah, burası güzelmiş.
28: Vay canına.
23: Anika şuna bak.
27: Çift lavabosu var.
23: Şu yatağa bak.
26: Bunun boyutu nedir?
27: 150'ye 200 santim. Tamam.
23: Yatak odası çok iyi. O kadar alan sadece bize ait olacak.
27: Buranın en iyi yönü de şurayı kapatırsanız burası tamamen size ait bir yer haline gelir.
23: Şuradaki bölmelere bak.
26: Çok güzel değil mi?
23: Derinmiş. Epey depolama alanı var.
27: Şuna bak. Bu özelliği kime göstersem hepsi şaşırıyor. Annene söyle şuradaki düğmeye bassın. İşte karşınızda. Gördün mü?
26: Vay canına çok iyi.
23: Gerçekten de çok iyi.
28: Çok büyük.
27: Size bir sürprizim var. Hazır mısınız?
26: Hazırız.
27: Şuraya bakın.
26: Bakalım.
28: Aman tanrım.
22: 4 kişilik bir aile karavanla seyahat ederken %59 daha az harcama yaparlar. Biri Nielsen ve takım arkadaşları Jeff Herron ve Kylie Caulfield aynı şeyin onlarda da geçerli olacağını umuyorlar.
24: İçeri içeri. Tampa Crew Rugby takımındayız. Bu kulüp 1989 senesinde kuruldu. Karavan almak takımımız için ideal olur. Çünkü herkes bir arada olur ve dostluğumuz pekişir. Seyahat masraflarımız da azalmış olur.
22: İdeal karavan takım oyuncularına dayanacak bir araç olmalı.
24: Yaklaşık 8 kişinin kalabileceği bir karavan arıyorum. Kaydırmalı yatağı, eğlenebileceğimiz bir dış alanı, televizyonu, güneşliği ve duşu da olmalı.
22: Parayı Bill ödediğine göre ailesine de uygun olmalı.
24: Ailem eşimden ve iki küçük çocuğumdan oluşuyor. Onları olabildiğince evden uzaklaştırmak çok iyi olur.
22: 95 bin dolarlık küçük bir bütçeyle birlikte karavan uzmanı Tyler Daly elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak.
0: Bugünün zorluğu şöyle. Az bir bütçemiz var ve karavan küçük olacak ama ekibi içine almalı. Hadi gidelim mi?
24: Olur. Hadi gidelim o zaman.
0: Kask için ayrı odaya gerek yok. değil mi? Sert insanlarsınız.
24: Hayır.
0: Pekala. Bu karavan 2015 model Winnebago Travato. 6 metre uzunluğunda. Fiyatı 92 bin dolar.
24: Güzel. Rengi harika.
1: Sevdim.
0: İçeri buyurun.
24: Rengi çok iyi.
0: Hadi bakalım, rugby kırmızısı.
24: Biraz darmış. Önce bir bakalım neler varmış.
0: Sıkış tepiş olmaya alışıksınız değil mi?
24: Benzini ne kadar götürüyor?
0: Bu karavan 3,5 litre benzinle 100 kilometre gidebiliyor.
24: Tamam, evet, düşündüğümden
0: yakıt
24: daha iyi.
0: Yakıt tüketimi çok iyi.
1: Banyoya bir bakalım mı?
0: Hepsi bir arada bir banyosu var.
1: Burası çok küçük.
24: Gir bakalım.
1: Sığamayabilirim. Diğerlerine kıyasla ben daha ufak biriyim. Buna rağmen çok sıkışık geldiyse diğer oyuncuların sığacağını hiç
24: sanmıyorum. Buzdolabı güzelmiş.
1: Ha, orayı içecekle doldurabiliriz.
24: Daha küçük bir şey bulabilir misin?
0: Daha küçüğü yok. Travato çok küçük bir karavan ama yakıt tüketimi çok iyi ve manevra yapması kolay.
24: Temizlenecek bir yer bulmalıyız dostum.
1: Evet, doğru. Dışarıda olsa bile olur. Bu karavan bize uymaz gibi.
0: Bunlar rugby takımı. Daha büyük bir yer gerekecek. Bütçelerini biraz aşan bir karavan biliyorum. 102 bin dolar. 2015 model Dynamax Rev. 7,5 metre uzunluğunda.
24: Tamam.
0: 102 bin dolar.
24: Biraz bütçeyi aşıyor ama hadi etkile beni. Göster bakalım.
0: Size bir sürprizim var. Şuna bakın.
24: Tamam.
1: Vay canına.
24: Vay canına.
1: İşte budur.
22: 250 bin Amerikan vatandaşı iş amaçlı karavan kullanıyor. Bugün Tucson'da...
25: Sevdim. Şuradakiler de hoşuma gitti.
22: Daha önce karavan almamış biri enteresan işi için bir karavan almaya geldi.
25: Adım Hillary. Bu da arkadaşım Kristin. Tucson'da doğup büyüdüm. Anneyim ve arıcılık yapıyorum.
22: Hillary ile kocası tutkularını yola çıkarmaya hazırlar.
25: Amacımız ülkeyi dolaşıp arıların ne kadar mükemmel hayvanları olduğunu ve arı bakıcılığının ne kadar önemli olduğunu insanlara anlatabilmek.
22: 5 yaşındaki kızları da onlara katılacağı için bu aile artık karavan almaya hazır.
25: Bu çok büyük bir karar olacak. Bu kararı kocama danışmadan yapacağım çünkü şu an ülke dışında. Doğru kararı verdiğimden emin olmak için Kristen'i yanıma aldım. Bugün çok büyük olmayan bir karavan almak için buraya geldim. İki ayrı uyku alanı olması çok iyi olur. Biri kendim, biri de eşim için. Tabii diğeri de çocuğum için olacak. Ayrıca bize çok konfor sağlayacak bir yer arıyorum.
22: Hillary'nin 85 bin dolarlık bütçesiyle 3 kişilik bir ailenin sığacağı kompakt bir karavan bulmak zor olacak. Onlara karavan uzmanı Steve Spears yardımcı olacak.
2: İsimleriniz?
25: Ben Hillary, memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum.
3: Ben de Kristen.
2: Peki sen neden buradasın?
3: Manevi.
2: Yoksa sen de mi alacaksın?
3: Aynen öyle.
2: Tamamdır.
3: Sen bana sat, ben ona satayım.
2: Hillary modern birine benziyor. O yüzden ona Airstream modellerini göstereceğim. Herkes
3: evet.
2: Bindi mi? Tamam, gidelim. Arılarınız nerede?
25: Şehrin göbeğindeki evimizin arka bahçesinde tutuyoruz.
2: Karavanı göstermek için sabırsızlanıyorum. Karavanın adı Flying Cloud, 1925 model.
25: Tamam.
2: Biraz uzun gelebilir. Tavsiye edilen satış fiyatı 77.820 dolar. Bir gezin bakalım.
25: Kanepenin uzunluğu hoşuma gitti. Harikaymış. Kanepenin deri olması hoşuma gitti çünkü küçük bir çocuğumuz var. Eğer bir şey dökerse temizlemesi daha kolay olur. Bu fikir hoşuma gitti.
2: Burası lavabonuz.
25: Burası güzel ama duş nerede? Bir şeyi çektiğimde mi açılıyor?
2: Dışarı gel. Banyonun en güzel yanını göstereceğim. Şuna bak.
25: Güzelmiş.
2: Banyo odası gibi.
25: Çok iyi.
2: Epey alan var. Oturak biraz alçak.
3: Banyo ayrı bir alan olmak üzere dizayn edilmiş.
25: Evet.
3: Küçük tuvalet banyonun karşısında. Bence böylesi çok daha iyi.
25: Katılıyorum.
3: Aile amaçlı böylesi daha iyi.
25: Havlularımı asabileceğim bir askı falan yok mu burada? Yoksa çıplak falan mı çıkmam gerekecek?
3: Burada bir kapı olması çok iyi olmaz mıydı?
2: Kapı var zaten.
3: Öyle mi?
25: Bay canına. Çok güzel.
2: Buradaki uyuma alanına bakın.
25: Tamam.
2: Biraz farklı.
25: Evet. Tam donanımlı bir oda istiyorum. Bir karavana 70 bin dolar verip ayrı yataklarda yatmak zorunda kalsak eşim ne düşünür bunu bilmiyorum açıkçası.
2: Daha çok seveceğim başka karavanlar da var.
25: Tamam.
2: Hadi bakalım.
25: Tamam.
2: Tamam.

0: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken, ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
17: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
18: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
17: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
18: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
19: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
19: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Tempa'nın her sene düzenlenen RV Süper Show'unda 130 bin dolarlık bütçesi olan Tim de Kristin arazi aracından karavana geçip ömrü yollarda geçen kızlarına ve futbol takımına yardımcı olmak istiyorlar.
21: Size bir sürprizim var. Şuna bir bakın. Hazır mısınız?
22: Evet.
21: Şuraya bir bakın.
22: Tamam bakalım.
23: Aman tanrım. Oradaki ranza mı?
22: Bu harika.
21: Hadi atla bir dene bakalım. İşte böyle.
23: Takıldım.
24: Burada kaç kişi yatabilir?
21: Bu karavanda 8 kişi yatabilir.
24: Hepimiz için evet. Yeter de artar bile.
23: Arkadaşlarımız evet. Da kalabilir.
22: Sanırım bütün futbol takımıyla birlikte karavanda parti bile yapabiliriz. Bu karavanın büyüklüğü ne kadar?
21: Bu karavan 9,5 metre.
22: 9,5 metre, evet. Tamam.
24: Bu kadar büyük bir şeyi rahatça sürebileceğimi pek sanmıyorum. Ranzalardan kurtulmamız gerekebilir.
23: Hayır, ranzaları istiyorum.
24: Sanırım Anika'yı ranzalardan vazgeçirip daha küçük bir karavan almaya ikna etmek zor olacak.
22: Ne düşünüyorsun? Sence bunu yolda rahat bir şekilde sürebilir misin?
24: Bence bu karavan çok büyük.
22: Öyle mi?
24: Bence çok büyük.
21: İlk defa karavan alacağı için Kristen'in gözü korkmuş olabilir. Çünkü bunu yolda süremeyeceklerini düşünüyorlar. Onlara çok büyük geliyor. Pekala, daha küçük bir karavana bakalım.
22: Tamam.
21: Sizin istediğiniz uzunluğun 7,5 metre civarı olduğunu biliyorum. Yani kolayca sürebileceğiniz bir araç istiyorsunuz. Bu model 2015 ve bu karavanın fiyatı 124 bin dolar.
24: Güzelmiş.
23: Biraz darmış.
24: Ama en azından bu karavanı sürebilirim. Mutfak epey iyi tasarlanmış ve bize uygun gibi duruyor. Oyunlar arasında atıştırmalık yemekler hazırlayabiliriz. Buzdolabının boyutu da yerinde.
22: Bu yatak mı?
21: Evet, o bir yatak. Nasıl çalıştığını göstereyim. Önce yukarı, sonra kendinizi çekiyorsunuz bu şekilde.
24: Oyundan sonra dinlenmek için mükemmel bir yer.
23: Katılıyorum.
22: Asıl amaç o zaten. Televizyon izleyip uyuyabiliriz.
23: Ben ranza olmasını çok istiyordum.
22: Biliyorum ama...
23: Hayal kırıklığına uğradım.
22: Hayal kırıklığına mı uğradın?
24: Diğerine kıyasla alan ve yatak sayısı azalmış olacak tabii. Ama en azından bu karavanı sürerken içim çok daha rahat olacak.
23: Güzelmiş. Hoşuma gitti.
21: Buraya gelen insanlarda ne istediğini bilmeyenlere çok rastlıyoruz. Tim de Kristin de aynı durumdaydı.
22: Çok fazla seçenek var.
21: Evet. İki ayrı yaşam tarzı arasında seçim yapıyorlar. Biri içi otel gibi olan büyük bir karavan, diğeri ise seyahatte kullanabilecekleri küçük bir karavan.
22: Bunda veranda mı var?
21: Evet.
22: Gerçekten
21: evet. Bu 2015 model.
22: Anika sevdi galiba.
21: Bunun fiyatı 154 bin dolar.
22: Vay canına.
23: Küçük bir buzdolabı var.
21: Dışında mutfak, lavabo ve arkasında da eğlence verandası olan tek karavan bu. Başka hiçbir karavanda yok bu.
23: Çok güzel.
24: Devasaymış. Çok iyi.
0: Temple Galerisi'nde
20: hem rugby maçlarına gitmek hem de ailenle gezmek için mi kullanacaksın?
25: Evet, bazen ailemi gezdirmek için kullanacağım. Kamp yapmayı çok severiz.
20: Tamam.
0: Bill Nielsen ve ekibi Dynamax Rev modeline bakıyor. Ama 95 bin dolarlık bütçesini aşıyor.
20: Size bir sürprizim var. Şuna bir bakın.
25: Vay canına. İşte budur. Çok güzel.
20: 55 inçlik de televizyon izlemesi çok güzel.
25: Harikaymış.
20: Çok güzel değil mi?
26: Televizyonu görünce ağzım açık kaldı. Harikaydı.
20: Nasıl
25: harika.
20: Ama?
25: Harika. Gerçekten mükemmel.
20: Karavanlarda gördüğüm en büyük televizyonlardan. Bence bu tam aradığınız şey olacak.
25: Harika.
26: Sevdim.
25: Evet. Tam da aradığımız şey. Çoğunlukla vücudumuz çamur, kir, kan ve terle kaplı oluyor. İğrenç bir durum. Çok güzel.
26: Çok güzel görünüyor.
25: İyi görünüyor. İç kısmı da çok iyi. Burada da televizyon
26: var. Harika.
20: Hem takım hem de aile için oldukça uygun bir karavan. Şu banyoya bakın. Devasa.
25: Vay canına.
20: Böylesine küçük bir karavana göre çok büyük bir banyosu var. Çok büyük.
26: Duşa bir bakın.
20: Bir gir bakalım. Sığacak mısın görelim.
26: Aslında epey alan var. Vay canına.
25: Sevgilin olursa orada birlikte duş bile alabilirsiniz.
27: Evet. Birlikte duş alabilirsiniz.
26: Duşa kesinlikle iki kişi sığar.
25: Kaşını mı kaldırdın sen?
26: Evet. Sizin için önemli olacağını düşündüğüm bir şey var. İki yatağın altında epey depolama alanınız olacak.
25: Harika. Karavanda istediğim birçok özellik mevcut. Dışarıda büyük televizyonu, dış banyosu var. Listemize girdi diyebilirim, çok sevdim. Seçim yapmak kolay olmayacak. Bütçemin biraz üstünde.
27: Sen bunu rugby takımı
25: için alıyorsun. Tabii tabii, rugby takımı için, evet. Tamam.
0: Uzmanlarla gezdikten sonra Billy'nin bir seçim yapması gerekecek. Yakıtı iyi kullanan ve...

0: aşırı kompakt olan Trovato'yu mu seçecek?
1: Boyasını çok sevdim. Yakıt kullanımı iyi, bütçeme de uygun.
2: Evet, çok
1: iyi. Ama bence biraz küçük kaldı.
0: Yoksa takım arkadaşlarının ısrarlarına dayanamayıp tam donanımlı bütçesini aşan Dynamax Rev'i mi seçecek?
1: Dışarıda kocaman televizyonu, duşu ve güneş şemsiyesi var.
2: Bence dış kısmı herkes için
1: evet,
2: iyi olacak.
1: Biraz bütçenin üstündeydi, o yüzden...
3: Senin istediğini seçmen gerekiyor.
1: Evet, ödemeyi ben yapıyorum sonuçta. Benim seçimim olmalı değil mi?
3: Karar verdiniz mi?
1: Evet, sanırım Rev modelini seçeceğim.
3: Harika seçim. Sizi tebrik ediyorum.
2: Tanıtım için teşekkür
3: ederim. Rica ederim. Ne demek?
1: Rev'i seçmek en mantıklı karar oldu. İçinde sağladığı bolca imkan vardı. Dışındaysa 55 inç ekranlı bir televizyonu bulunuyordu. Kararımı verdim.
0: Bir hafta sonra takım deplasman maçı için hazırlık yapmaya başlıyor.
1: Arabamız bizi bekler.
3: Maç günümüz geldi.
1: Rev'i eve götürüp aileme göstermek ve ilk kamp seyahatimize çıkmak için sabırsızlanıyorum. Ama hadi bakalım millet. Gidiyoruz. Rev'le ilk seyahatimiz rugby takımıyla olacak.
2: Umarım sürüş yeteneklerin rugby yeteneklerinden daha iyidir. Dolaba içecek doldurduk mu?
1: Evet, dolabın amacı o zaten.
0: Tucson'da Hillary 85 bin dolarlık bütçesiyle aylarca süren aile gezilerini yapacağı karavanı alacak.
4: 27 FB modeli.
5: İşte bu.
4: International model.
5: Vay canına. Bu renk kombinasyonu mükemmel.
6: Evet, çok güzel.
5: Çok güzel. Sence de Andrew bunu sever
6: Bence
5: mi?
6: Bayılacak.
5: Bence de.
6: Ben de bayıldım.
5: Ben de. İçinin görünüşü çok hoşuma gitti.
6: Evet, bunu çok sevdim.
4: Bu kısımda masanız aynı zamanda yatağa dönüşüyor. Ayrıca 3 adet ocağınız var.
5: Hmm, güzelmiş.
4: Aynı zamanda hemen altında da bir fırınınız var.
5: Eşim harika bir aşçıdır. Burada yemek yapmak çok hoşuna gidecektir.
4: Hadi gelin yatak odasına bakalım.
5: Aa, inanamıyorum. Burası harika.
4: Bakın gördünüz mü?
5: Yatak odasındaki yatağın büyük boy olması çok güzeldi. Sonuncu karavandaki her şeyi sevdim. Her şeyin bir bedeli olduğunun da farkındayım. Evet, söyle bakalım. Duymak istiyorum.
4: Tavsiye edilen satış fiyatı 96.494 dolar.
5: Ah, 96 bin biraz...
6: O kadar veremez misin?
5: O kadar veremem.
4: Pekala, gidelim.
0: Hillary'nin önünde zor bir seçim var. Ya küçük Flying Cloud'u ya da büyük International karavanını seçecek.
6: Sana gerekenler için küçük olan yeterli olacaktır ama alan
5: evet,
6: sorun yaratabilir.
5: Mesela bir ay boyunca bunun
6: biraz
5: içinde yaşayabilir
6: miyim?
5: Evet.
6: Ben olsam tek sorun fiyatı olurdu diye düşünüyorum.
5: Gerçekten zor bir karar.
4: Öyle mi?
5: Eşimin burada olmaması beni biraz strese sokuyor. Büyük olanı istiyorum.
6: Öyle mi?
5: Evet. Lütfen onayını ver.
6: Bence ihtiyacın olan her şey var.
5: Tamam. Biz bu karavanda karar kıldık. Bence benim için kusursuz. Almak için sabırsızlanıyorum. Eşim buna çok kızacak. O halde anlaştık.
4: Harika. Harika işte.
0: Tampa Süper Show'u gezen Neil'in ailesi 130 bin dolarlık bütçesiyle kompakt bir karavan arıyor.
7: Bunda veranda mı var?
0: Evet. Ama dış eğlence verandası isteklerini değiştirebilir. Ayrıca bunlar yalnızca dışarıda olanlar.
8: Çok
7: aman
8: güzel.
7: Tanrım.
8: Harika.
9: Çok büyük. Sonsuzluğa uzanıyor.
7: Vay canına. Karavandan çok eve benziyor.
3: Evet.
9: Karavan o kadar uzun ki gözlerime inanamıyorum. Çok büyük. Muhteşem.
7: Kaç yatak var?
3: Bu yatak haline geliyor. Kanepede iki kişilik tamam. Yatağa dönüşüyor. Ayrıca şuradaki büyük boy yatağı da iki kişi sığabilir. Tahmin edin başka ne özelliği var?
7: Oh, aman tanrım.
3: Buraya da iki kişi sığar.
9: Arkadaşlarını burada misafir edebilirsin.
8: Harika, burası çok güzel.
9: Annika ranzaları görünce çok heyecanlandı.
7: Evet, eğer ranzalı bir karavan almazsak yol boyunca başımızın etini yiyecek.
9: Çok rahat.
7: Öyle mi? Sevdin mi?
9: Evet, bu da çok büyük. Emin olamıyorum. Sürebilir miyim bilmiyorum.
8: Bunu alalım lütfen.
3: Her sürüşünüzde karavanı sürmek daha da kolaylaşıyor. Tek yapmanız gereken birkaç defa sürmek. Sizi temin ederim ki alışacaksınız. Araba sürmekten farksız.
7: Ne kadar demiştin?
3: Bu karavanın fiyatı 154 bin dolar.
7: Bizim bütçemizi biraz aşıyor.
0: Neil'in ailesi şık ve kompakt olan ERA'yı, büyük ve retro olan Brave'i ve bütçelerini epey aşan Outlaw'u gezdiler. Artık karar verme vakti geldi.
3: Bugün gördüğünüz karavanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
7: Çok güzellerdi.
3: İlkini gezmiştik. Açılıp kapanan ranzaları vardı. Onu nasıl buldunuz?
7: Televizyon hariç o karavanı pek sevemedim. Bana kalırsa Brave çok retro görünüyor.
9: Hiç benim tarzım değil.
7: Peki ya küçük gümüş rengi olan?
9: Güzeldi. Sürmesi kolaydı.
7: Karar vermemiz
0: retro olan Brave'i ve bütçelerini epey aşan Outlaw'u gezdiler. Artık karar verme vakti geldi.
3: Bugün gördüğünüz karavanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
7: Çok güzellerdi.
3: İlkini gezmiştik. Açılıp kapanan ranzaları vardı. Onu nasıl buldunuz?
7: Televizyon hariç o karavanı pek sevemedim. Bana kalırsa Brave çok retro görünüyor.
9: Hiç benim tarzım değil.
7: Peki ya küçük gümüş rengi olan?
9: Güzel.

0: Yataktan mutfağa, uyku alanlarından arka verandasına kadar her şeyi mükemmeldi. Ama düşündüğümüzden biraz daha pahalıydı.
1: Ama özellikleri fiyatına kesinlikle değiyor.
0: Sanırım karar verdik. En iyisini almalıyız, değil mi? O zaman Thor Outlaw'u alıyoruz.
2: Pekala, harika seçim. Teşekkür ederim. Tamamdır. Tamam.
1: Kes şunu.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdor'dan bir dünya tatlılık.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
19: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
20: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
23: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
25: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
26: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
0: korkarsın.

0: güneş.
1: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
0: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Bugün o vay canına.
3: Muhteşem bir şey.
2: Bu yüksek bütçeli çift...
3: Aman tanrım.
2: ...birlikte zaman geçirmek için lüks bir karavan istiyor. Peki ufak şeyler onları ayrı mı düşürecek?
3: Koltuğu dert etme.
4: 600 bin dolardan pahalı ama çekerek açmalıyım.
2: Tempa'daki uzman tamir ekibi...
5: Her şey iyi duruyor.
2: ...bir karavan duvarı söküyor.
5: Geliyor.
2: Acaba hasar ne kadar büyük?
5: Bunu yapmayı planlamıyorduk.
2: Ve bu kaya tırmanışçısı üçlünün sınırı gökyüzü.
6: Bahsettiğimiz işte buydu.
2: Peki içinde sıkışmayacakları bir karavan bulabilecekler mi?
6: Ne yapıyorsun?
2: Muhteşem karavanlar başlıyor. Amerika karavan pazarının en sıcak olduğu noktalardan ikisinde, yani Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da satış merkezleri olan dünyanın en büyük karavan bayisindesiniz. Amerika'daki 750 binden fazla emekli karavanları kendilerine ev yaptı. Thomas ve Beverly Brown da onlara katılmak istiyor.
3: Ne istiyorsun Miss Rain?
2: Küçük ölçekli iş yeri sahibi çift son 10 yılı karavan tatilleriyle geçirdi.
4: Bugün için heyecanlıyım.
3: Thomas, karavan hayatına çok ilgi duymaya başladığında çıldırdığını düşünmüştüm.
2: Ama karavanlar kısa sürede Beverly'yi de cezbetti.
3: Hedefimiz 50 eyaleti de dolaşmak.
4: Seyahate bayılıyoruz. Doğrusu rüzgar ne tarafa eserse oraya gidiyoruz.
3: Bu güzelmiş.
2: Artık işlerini küçültüyorlar ve hayatlarını tamamen yolda geçirmeye hazırlanıyorlar.
4: Evimizi, mülklerimizin hepsini, tüm mobilyalarımızı sattık.
3: Bu bir...
4: Arkadaşlarımız çıldırdığımızı düşünüyor.
3: Büyük ve ani bir değişim oldu.
2: Şu anki 5 tekerlekli karavanlarının 50 bin dolarlık değeriyle birlikte...
3: Bütçemiz 650 bin dolar.
4: Arkadaşlarımız bunu duyunca bize kızabilirler.
3: Kötü olur. Bu bizim bütçemiz.
2: Hayallerindeki evin olmazsa olmaz listesinde ferah bir mutfak, bir banyo, bir tuvalet ve en üst sırada lüks var.
4: İçeri girince sıcak bir ortam hissi yaşamak istiyoruz. Şömineli bir ev hissi. O bizim tekerlekli evimiz olacak.
2: Thomas ve Beverly garaj yolundan otoyola çıkmak için yardım almak üzere karavan uzmanı Mark Young'la buluşuyor.
7: Thomas ve Beverly benim eski arkadaşlarım.
3: Merhaba.
7: Günaydın. Önceki karavanı onlara ben sattım.
4: Günaydın.
7: Sizi görmek güzel. Nasıl gidiyor? Birlikte çok eğleniyoruz. Onlar çok uyumlu bir çift. Benim işim de onlara mükemmel bir karavan bulmak. Biraz eğleneceğiz. Asla para hesabı yapmıyorlar. Bütçeleri gerçekten çok yüksek.
4: Bu mu? Vay bu. Canına.
7: 2015 model.
4: 2015?
7: Dynasty Monaco.
4: Tamam.
7: Bu karavan 647 bin dolarlık fiyatıyla bütçe sınırının hemen altında. Çok üst kalite bir karavan. Sürekli yolda yaşamak isteyenlerin rüyası.
3: Aa, vay canına.
4: Vay canına.
3: Muhteşem bir şey.
4: Vay. Ev gibi duruyor.
3: Evet. Hacim, renk tercihleri, karavanın tüm atmosferi beni hayran bıraktı.
4: Ev hissi veriyor.
3: Bu gerçekten mükemmel bir mutfak. Buzdolabına evet. Bir bakın. Evet işte
4: evet.
3: Bu çift hacimli. Hiçbir eksiği yok. Hayır.
4: Tam donanımlı bir karavan.
3: Tam ekipmanlı.
4: Oo.
3: Aman tanrım, bulaşık makinesi. Vay
4: evet.
3: Canına.
4: Bir karavan
3: da. Bulaşık makinesi sen olacaktın.
4: Aha, evet tamam.
7: Yatak odasına bir bakalım.
3: Aa, güzelmiş.
4: Burası kocaman.
3: Kullanılan renklere bayıldım.
7: Banyonuza girin.
3: Tamam. Aa.
7: Burası özel alanınız.
4: Aman
3: çok
4: tanrım.
3: Konforlu.
4: Vay canına.
2: Amerika'daki karavan sahiplerinin yarıdan fazlası en çok kamp yaparken keyif aldıklarını söylüyor. Tucson satış merkezinde...
6: Çok havalı.
2: Courtney, Trenton ve Harrison için outdoor bir hobi değil, onların hayat tarzı.
8: Hadi Ashton.
2: İnsanların sınırlarını zorlayan bir iş kurmuşlar. Tırmanış seyahatleri düzenliyorlar.
8: Devam et, devam et.
9: Sağ ayağını yukarı al.
6: Hayatlarımızın temelinde kaya tırmanışı ve spor tırmanış var.
9: Çok iyi Trent.
6: Bu deneyimi diğer insanlara da yaşatmak için bu işi kurduk.
10: Aşağıya nasıl iniyorsunuz?
2: Müşterileri ıssız kırsala götürmek için bir şirket aracına ihtiyaçları var. Bir numaralı olmazsa olmazı iyi görünmesi.
8: Outdoor şirketimiz çok gösterişli. Prestijli olmak istiyoruz. Dikkat çekici bir şey istiyoruz. Bilgisayarlarımızı bağlayabilmeliyiz. USB girişleri, navigasyonu olmalı.
2: 140 bin dolarlık büyük bir yatırıma hazırlar. Karavan uzmanı Steve Spears onlara yardımcı olacak.
9: Bu arkadaşlar kendi işleriyle ekstrem, sınırları aşan bir karavan arıyor. Onlara bence çok havalı bulacakları iki karavan gezdireceğim. Onlara göstereceğim ilk karavan, aradıkları tüm imkanları, her şeyi sunuyor. Bence iyi bir aday. Evet arkadaşlar.
8: Güzelmiş.
6: Şahane. Güzel.
8: Vay canına. Cidden havalı. Epey şıkmış.
4: Güzel.
6: Çok beğendim.
4: Tezgah alanı çok hoş.
9: Belli ki grubun aşçısı Harrison. Çünkü hemen mutfağa gitti.
4: Çok sayıda insana yemek yapacak kadar bol alan var. Mutfağa bayıldım. Normal kamp şartlarımızdan çok daha fazlasını sunuyor. O alan büyük bir bonus. Vay canına, gurme yemekleri yapılır.
9: İşte bu.
4: Trent, bence sığacak mısın diye banyoya bir bakmalısın. Çünkü grubun devi sensin.
7: Duşun durumu işi biraz bozdu. Ben uzun biriyim, bilemiyorum. Banyo beni çok cezbetmedi. Bilemiyorum. Biraz dar ve ayrıca başım tavana çarpıyor. Bilemiyorum dostum.
4: Bence biraz fazla dramatik yaklaşıyorsun.
6: Nasıl buldunuz?
4: Beni çok fazla cezbetmedi. Ben biraz daha modern, biraz daha bizim jenerasyonumuzu yansıtan bir şey arıyordum açıkçası.
9: Size göstermek istediğim süper şık, evet, bir şey var. Hadi gelin. Bu sürpriz onları çok şaşırtacak. Akıllarını başlarından alacak.
7: Aman tanrım, bunu mu diyordun Steve?
9: Evet bu.
4: Müthiş duruyor.
6: Şahane.
2: Kayarak açılan ilk ünite 1990'da icat edildi. Böylece karavanın iç mekanı %20'den daha fazla büyüyebiliyor. Ama bu üniteler de hava şartlarına maruz kalan diğer her şey gibi ara sıra bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Ronnie Hacker ve Barbie Newman, Tampa Servis Merkezi'ne karavanlarının bakımı için geldi.
11: Durumu servise bir kablo sorunu sebebiyle geldiğimizde öğrenmiştik. Teknisyenlerden biri, karavanda bir su hasarı var gibi duruyor dedi.
12: Bu şekilde yola çıkmak bize hiç uygun değil. Üniteyi açmaktan biraz korkuyoruz.
2: Karavanı uzman teknisyenler Edwin Garcia ve Joe Farlow'un ellerine bırakıyorlar.
13: Kayar üniteler sürekli açılıp kapandıkları için hava şartlarına daha çok maruz kalıyorlar.
5: Kayar ünitelerde su alabilecek birçok nokta var. Sonra zemin bir anda bozulur.
13: Karavanı alana aldık. Başlamaya hazırız.
2: Hasar tespitinin tek yolu yaklaşık 5 metrelik üniteyi tamamen sökmek. Bu 3000 dolar civarında tutan bir işlem. 350 kilo civarı olan ortalama bir ünitenin bakımı kolay değil.
13: Kayar üniteler çok büyük ve ağır.
5: Hazır mıyız? Hadi kayar üniteyi sökelim.
13: Üniteyi kaldırarak almak yerine altına kutular koyarak indiriyoruz. Kutuların tabanları yuvarlak. Aldık.
5: Kaldırmamız gerekmiyor. Yuvarlamamız yeterli.
13: Tamam, iyi duruyor. İyi iş arkadaşlar.
5: Haklılar. Bunu açtıkları zaman bir daha hiç kapanmayabilirmiş. İyi ki üniteyi o haldeyken açmamışlar. Çünkü kopup düşebilirmiş.
13: Epey kötüymüş.
5: Zemin berbat durumda. Parmağınızı bastırsanız delersiniz. Çok kötü.
13: Muhtemelen onların tahmininden biraz daha kötü durumda.
5: Karavandaki alt zemini kontrol etmeliyiz.
13: Evet.
5: Bu işin parçası olarak bunu yapmayı planlamıyorduk.
13: Evet.
5: Bakalım ne durumda?
13: Kötü değil.
5: Kuru, çok güzel. Zeminde herhangi bir ıslaklık görünmüyor. Şanslıyız ki karavandaki alt zemini değiştirmemiz gerekmiyor. Omuzlarımızdan büyük bir yük kalktı.
13: Bundan ucuz kurtuldular.
5: Evet. Biz de öyle.
13: Evet, evet.
2: Çöp konteynerine yolculuğun ardından...
13: Bundan kurtulalım.
5: Evet, çıkaralım buradan gitsin.
2: Joe ve Edwin son teknoloji tekniklerini kullanarak kişiye özel bir zemin yapmak için atölyeye gidiyorlar.
5: Denizcilikte kullanılan kalitede kontur plakları aralarına silikon uygulayarak birleştiriyoruz. Böylece suya daha dayanıklı olacak. Sanırım tamam dostum. Bu iş tamam. Üst yüzeyi kapladığımız plastik katmanla kontur plaklar arasındaki tüm havayı vakumla boşaltıyoruz ve eksiksiz bir zemin oluşturuyoruz. Bu ünitenin bir daha yeni bir zemine ihtiyacı olmayacak.
2: Yapıştırıcı 4 saat sonra kuruyacak. Zaman kaybetmeyen Joe ve Edwin hasarlı parçaların yenilerini yapıyor.
13: Fazla uzun ve kırık.
5: Olamaz. Sana zarif bir çekiç ve iki tane sert çekiç sunuyorum. Sence ona vurmak için hangisi daha uygun? Evet. İyi tercih.
2: Yapıştırıcı kurudu. Yeni zemine son düzeltmeler yapılıyor. Üzerine bir kat fiberglass ve yeni bir halı monte ediliyor.
5: Bu yapmaktan hoşlandığımız cazip bir iş değil. Kusursuz oydu. Ama bu işte iyiyiz ve sorunu hallediyoruz. Üniteyi karavana tekrar yerleştirmeye hazırız. Onunla işimiz bitti.
14: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
20: Türkiye'nin dürümü. Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
24: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
25: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
24: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
30: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: $650.000 bütçeli...
3: Bu gerçekten harika.
2: Thomas ve Beverly Brown, Tempa Satış Merkezi'nde kendilerine yeni bir tekerlekli ev arıyorlar.
7: Banyonuza girin. Burası özel alanınız.
3: Çok konforlu.
5: Vay canına, gerçek bir banyo.
3: Bayıldım. Ne büyük alan.
5: Duş başlığını beğenmedim. Sanki dışarıda duruyorum da üzerime yağmur yağıyormuş hissi veriyor. Ben tazyikli bir şey istiyorum.
3: Ben öyle beğendim. Bu İkimizi çok... de alır.
5: Tamam, girebilirsin.
3: Bu harika. Onu yanımızda eve götürebilir miyiz? Burada yaşayabilirim. Çok ev havası var.
5: Ben de.
3: Gerçekten çok öyle.
5: Çok aydınlık.
3: Beğendim. Renkleri harika.
5: Evet.
3: Şu koltuğa bak. Bu koltuğun açıldığını söylemiştin Mark.
5: Açılıyor mu?
7: Size göstereyim.
3: Tamam.
7: Aslında şu an açık.
3: Tamam.
5: Tamam.
7: Kapatacağımız zaman minderi alta koyuyoruz ve bu parçayı içeri sürüyoruz. İçine giriyor.
5: Açık duramaz mı?
7: Hayır, hayır, hayır. Kayar üniteler kapanınca olmaz.
5: $647.000 ama koltuğu kapatmamız gerekiyor. Bundan emin değilim. Bir tuşa basmam yeterli olmalı.
3: 647.000. Sana katılıyorum ama ben beğendim.
7: Size şahane bir şey göstermek istiyorum.
3: Tamam.
7: Biraz burada durur musunuz?
3: Evet.
7: Burada durun.
3: Tamam. Aman tanrım.
5: Bir televizyon.
3: Burada harika olmuş.
5: Aman tanrım. Televizyonun kayan üniteden aşağı nasıl indiğini gördün mü? Vay canına. Gece dışarıda oturup o televizyonu izlediğini hayal et.
3: Dış mekan eğlencesi harika. Bu karavanda ne yok? Her şey var. Bunu cidden sevdim. Gerçekten sevdim. Ne diyorsun?
5: Onu sevdim ama o koltuğu sevmedim. O koltuk olmaz.
7: Koltuk gerçekten isteğini kaçırdı. Thomas 50 açılan koltuktan hoşlanmadı.
3: Bence kullanışlı ama tamam.
7: Şimdi size bir şey göstereceğim. Bence bayılacaksınız.
3: Tamam.
7: Bu konu Brown çifti için çok önemli. Evlerini sattılar. Onlara aşık olacakları doğru karavanı bulmalıyız. Bu karavan 2015 model Entegra Cornerstone. Fiyatı $625.000. Bütçenize uygun.
3: Bütçe sınırımızın çok altında.
7: Cornerstone'un tarzı iddialı. Siyah, kırmızı ve havalı. İçeri bir bakın.
3: Tamam.
7: Brown'ların çok ilgi duyacağı üst sınıf bir karavan.
3: Aman tanrım.
2: Courtney Trenton ve Harrison bir spor macera şirketi kurdu ve Tucson'da 140 bin dolarlık bütçeyle kendi iş modelleri gibi havalı bir karavan arıyorlar.
0: Genç ve macera sever bir gruba hitap edecek bir şey istiyoruz.
1: Şık bir şey arıyorlar ve bende şık bir şey var.
0: Aman tanrım, bunu mu diyordun Steve?
1: Oh. Evet bu.
4: Müthiş duruyor.
6: Şahane.
1: Bu karavan 2014 model. Fiyatı 121 bin dolar arkadaşlar. Hadi bir bakın.
4: Güzelmiş.
6: Bahsettiğimiz işte buydu. Çok güzel Steve. Modern ve havalı. Şirketimiz için ihtiyacımız olan bu.
1: Mutfağı epey güzel. Küçük ama yine de çalışabilmek için bolca alan var. Tezgah açılarak genişleyebiliyor. İş yaparken kullanışlı olur. Çok sevdim. Müşterilerimize hizmet sunarken sadece restoranlarda bulabileceğiniz gurme yemekleri yapmayı seviyorum. Mutfağın böyle olması güzel.
0: Burada klozet duşun içinde.
1: Alan yeterince yüksek gibi.
0: Evet, biraz boşluk kalıyor.
1: Alan yeterli. Kullanışlı olacak kadar boşluk var. Güzel.
6: Yatak nasıl açılıyor?
1: Arkaya gidip göstereyim, tamam mı? Evet arkadaşlar. Cidden kolay. Kapıları açalım. Şunun altındaki tuşa bas. Evet, evet, işte bu. Yavaşça kapanmaya başladı.
6: Güzelmiş.
0: Şuna bakar mısınız?
6: Sihir.
1: Minderleri indir. Hadi kaslı kız, işte bu.
4: Güzel.
6: Airstream'in yatağına aşık oldum. Bence misafirlerimiz bunu kesinlikle çok beğenir.
1: Dışarıda size göstermek isteyeceğim çok havalı bir şey var.
6: Şahane.
1: Bence hoşunuza gidecek, harika bir özellik. Toz içinde kalıyor, kirleniyorsunuz. Bunu taktığınızda bir duşa dönüşüyor. Böylece ayakkabılarınızı, ayaklarınızı,
6: güzel.
1: Ekipmanlarınızı yıkayabilirsiniz.
6: Aman
1: nasıl
6: tanrım.
1: Havalı değil mi?
4: Harika. Çok iyiymiş.
0: Dış mekan duşu bir outdoor şirketi için bence olmazsa olmaz. Doğada her zaman toz toprak içindeyiz.
1: Buyurun.
2: $140 bin bütçeyle Born Free Freedom ve Airstream Interstate güçlü iki rakip.
1: İşte bu harika bir araç.
6: Güzelmiş.
4: Mutfağı, dolap alanını sevdim. Çok geniş.
0: Ama bence bizim durumumuza pek uygun değil.
1: İkinci karavanın mutfağı diğerinin mutfağından biraz küçük olsa da her şey müthiş organize edilmiş. İçinde ihtiyacımız olan her şey var.
0: Bence yataklar süper konforlu.
6: Benim yatağım.
0: Senin. Evet. Veya hepimizin. Bence bu bize uygun.
6: Evet,
0: bence
6: kesinlikle.
0: Bence bu araç şahane.
1: Hadi diğer uyumsuzları da alıp yollara düşelim ve gidip biraz kayaya tırmanalım.
0: Evet.
2: Tampa'da uzman teknisyenler Joe ve Edwin karavanın kayar ünitesini yerinden söktü ve çürümüş zeminini suya dayanıklı yeni bir zeminle değiştirdi.
5: Üniteyi tekrar karavana yerleştirmeye hazırız.
2: Ama 350 kilo civarı bir üniteyi kaldırmak biraz terletebiliyor.
5: Egzersiz sınıfındayız Joe. Sol bacak. İşte bu. Hazır mıyız? Kaldırın. Hazır, hadi.
2: Üniteyi yerleştirmek için hem kas hem de ince işçilik gerekiyor.
5: Biraz ilerletip kontrol edelim.
2: Tüm parçalar tam hizada olmalı. Aksi halde ünite sıkışır ve kırılır.
5: Bekleyin arkadaşlar.
4: Epey hizada gibi duruyor. İçeri sokmadan önce birazcık indirmek zorunda kalabiliriz.
5: Ben de bundan korkuyordum. Birazcık geri gitmeliyiz.
4: Neredeyse oldu.
5: Gidiyor mu?
4: Hazır mıyız? İşte bu. Çok iyi.
5: Nasılım ama?
4: Kaba. Biraz çalıştırıp kontrol edelim.
5: Ben ilgileneyim bakalım çalışıyor mu?
4: Tamam.
5: Güzel.
4: Harika oldu.
5: Güzel.
4: Artık yine yola çıkabilir.
2: Zemini yenilenen ünite yerine takıldı. Karavan sahiplerini bekliyor.
8: Halı iyi görünüyor.
9: Farklı kokuyor ama her şey tamam mı? Tamamen aynı görünüyor.
5: Kayar ünite tam olması gerektiği gibi harika çalışıyor. Zemini doğru yaparsanız kimse değiştiğini anlamaz.
4: Denizcilikte kullanılan kontraplak tabanın üzerine yekpare fiberglas koyduk. Suya karşı koruma sağlayacak.
9: Muhteşem iş çıkardınız.
4: Güzel ve sağlam.
9: Güzel, sevdim.
2: (Gülüyor) Evlerini satan Brown çifti şimdi 650 bin dolar bütçeyle motorlu bir ev arıyor.
3: Vay canına. Aman tanrım.
10: Çok beğendim.
3: Burayı çok sevdim.
2: 625 bin dolar fiyatlı Entegre Cornerstone bütçe sınırlarının hemen altında.
10: O ev hissini bir kez daha yaşadım.
3: Düzenine bayıldım.
10: Bu bir L koltuk. Bu da mı elle açılıyor?
7: Evet. Elle açmanız gerekiyor.
10: Tamam.
3: Tamam.
7: Kayar ünite kapanırken bu koltuğu da kapatmanız gerekiyor.
10: Yine 600 bin dolardan pahalı bir karavan ama yine koltuğu çekerek açmalıyım. Bunu beğenmedim.
7: Mutfak alanı.
10: Ha, beğendim.
3: Bayıldım. Dolaplar, renkler harika. Kahverengi ve bej. Gerçekten çok güzel.
7: Size yatak odasında bir şey göstereyim.
3: Vay canına. Tavana bayıldım.
7: Evet, tavan güzel değil mi?
3: Renkler gerçekten çok hoşuma gitti. Aa, işte bu.
10: Vay canına. Aa, harikaymış.
3: Tamam.
10: Duşa bayıldım.
3: Evet. Duşa bayıldım. Çok güzel. Çift lavabo. Harika. Bu özelliğe bayıldım. Bu karavanı da beğendim. Bunu beğendik.
10: Evet.
7: Öyle mi?
3: Evde gibiyim.
10: Ama yine de koltuk sorunumuz var.
3: Hayır, çirkin hayır. Koltuğu dert etme.
10: Kendimiz açıp
3: kapamalıyız. Hayır, boş ver. Sen bunu koltuğu beğenmedim. Dert etme. Bu karavan tam da aradığımız evet, gibi. Bayıldım. Bence Monaco'yu alacağız.
10: Onu çok beğendim ama Cornerstone'u daha çok beğendim. Sadece bir tane alabilirim.
3: Evet. Acele karar vermek istemiyoruz. Bunu tartışmamız gerekiyor.
10: Çok doğru. Ben Cornerstone'u diğerinden daha çok beğendim.
3: Ben Monaco'yu beğendim.
10: Cornerstone'u sürmeyi çok isterim. Dışı da içi de ev gibi duruyor. Açık planı, renkleri. Ben Cornerstone'u beğendim.
3: Ben Monaco'yu beğendim. Renkleri sevdim. Mutfak kesinlikle şahane. Aa! Ben bu Monaco'ya bayıldım.
10: Yani...
3: Bence bir karar vermeliyiz.
10: Seni Monaco mutlu edecekse Monaco olsun. Seni o kadar çok seviyorum.
3: Aa, işte bu. Yeni evimize girmek şahane.
10: Bir hayalin gerçekleşmesi gibi.
3: Aa, evet.
10: Vay canına.
3: Aman tanrım. Gülümse top. Elimdeyim der gibi, evet.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
26: Bu otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
28: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
26: Yüzden fazlasından.
28: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
27: Trivago'ya bakmalıydım.
28: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
17: Bellona. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
29: Ama ne otel?
32: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
29: Trivago'ya bakmadın mı?
33: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
29: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
1: hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
10: Bu bir Lotus çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde tatil mekanı tarzı üst sınıf bir havuz.
7: Kim büyük bir şelale istedi?
9: O ben olabilirim.
8: En uçarı hayallerinize uygun size özel yapılmış bir havuz.
7: Olağanüstü. Tam da bunu istiyorduk.
8: Bir anda arka bahçenize konabilir.
22: Bu benim arka bahçem mi? Nasıl da değişmiş.
7: Oho!
8: İşte bunu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
23: Biz Lavernia, Texas'tan David ve Glenn Dekek. Bu evi aylar önce aldık. 8 dönümlük dikdörtgen bir arsası var. Arka bahçemiz geniş. Oraya havuz gibi bir şey istiyoruz.
24: David bu havuzdan beni mutlu etmesini bekliyorum. Tam arkamızda bir egzotik hayvan çiftliği bulunuyor. Orada Afrika ceylanları var, antiloplar var, bir manda cinsi olan Afrika mandaları var. Afrika antilopları var. Afrika antiloplarından biri top kovalayan köpekleri izlemeyi seviyor.
7: Hadi bu tarafa.
23: Aile bizim için çok önemli. Servis kimde?
24: Ben de.
23: Kız torunumuz voleybol oynuyor. Takımı çok iyi. İzlemek keyif veriyor.
24: Lavernia'ya taşınmak torunlarımızı daha çok görme imkanı sağladı. Beşlik canım.
23: Çocukları oynarken izlemeyi seviyoruz.
25: Dede servis sende.
24: Evet. Burada.
23: Öyle mi? Geliyor. Yazın çocukların daha çok boş vakti oluyor. Buraya daha sık gelmeleri için bir havuz istiyoruz. Glenn de bir havuz istedi ve bir havuz olacak.
7: Büyüdüğün evde havuz var mıydı? Hayır, bizde yoktu ama büyük babamlarda vardı.
9: Aynı Glenda ve David'in durumu gibi.
7: Evet, havuz yaptırmalarının tek sebebi bu. Torunlarının onlarla daha fazla vakit geçirmelerini istiyorlar. Arka bahçede şelalelik, güzel, kocaman bir havuz yaptırmak için daha iyi bir neden olabilir mi? Evlerinin yanında David'e egzotik hayvan çiftliği var. İçinde Afrika ceylanı varmış.
9: Afrika antilopu.
7: Afrika antilopları varmış. Glenda ve David akşamüstü köpekleriyle oynarken bir tanesi gelip çitin üstünden onları izliyor.
9: Kanguruya çok benziyor değil mi?
7: Hayır. Senin dediğin wallaby. Tasarımı onlara göstermeden önce...
9: Hadi yapalım.
7: Havuzun yapılacağı yere bir kez daha bakacağız.
23: Nasılsınız? Aa,
24: sizi görmek çok nasılsınız? Güzel. Hadi içeri gelin.
7: Afrika antilopu bugünlerde?
24: Genelde bu kadar erken çıkmıyorlar.
7: Glenda bu bahçede çok özel bazı şeyler istiyor.
24: Torunlarımız için kesinlikle bir şelale istiyoruz. Çünkü onun üstünden atlamak istiyorlar. Ayrıca bahçe şöminelerini çok seviyorum. Yanında oturup bir şeyler içmeyi isteriz.
23: Her gün köpeklerimizle dışarıda oturuyoruz. Güneş batarken bir şeyler içmek çok güzel olur.
7: Evet, iki torununuz var öyle değil mi?
24: Buraya onlara daha yakın olmak için geldik. Şelalenin burada farklı bir ilgi noktası oluşturmasını, bu alana hareket katmasını istiyoruz.
9: Holly, şahane bir tasarım yaptın. Görmeye hazır mısınız?
24: Ben evet. Hazırım, evet.
7: Hadi içeri girip bakalım.
24: Hadi bakalım. Aman Tanrım.
7: Bahçeye inen basamaklarınızın hizasına su içinde büyük bir platform tasarladık.
24: Ah, şelale de burada.
7: 2 metreden yüksek olacak.
23: Şahane.
7: Torunlarınız oradan atlamaya bayılacak.
23: Torunlar mı?
24: Bahçe şöminesinin çevresindeki oturma kısmına bayıldım. Büyük bir fark oluşturacak. Oradaki basamakları da çok sevdim.
7: Havuza girip çıkmak için 2 noktanız oluyor.
24: Evet, doğru. Evet. Mükemmel. mükemmel iş çıkarmışsınız.
10: Bu havlu istiyor musunuz?
23: Hadi yapalım. Evet.
10: Şimdi arka bahçenizi bir süreliğine darmadağın edeceğiz. Hadi başlayalım bu işe.
23: Hadi.
10: Gidelim. Geri kazmaya başlamadan önce havuzun planını işaretlemeliyiz. Basamakları tam şuraya yerleştireceğiz.
9: 16 mıydı? Planı belirledikten sonra çime çizim yapabiliriz. Sprey boya. Havuz kenarlarını, suya dair unsurları, bahçe şöminesini işaretledikten sonra toprağa kazmaya geçebiliriz. Havuz, şelale, bahçe şöminesi alanı.
10: Kek çiftliği oyun tarzı bir havuz seçti. Yani nispeten sığ bir havuz. Şelalenin üstüne bu kısımdan tırmanacaklar. Tırmanacaklar, buraya gelecekler ve havuza atlayacaklar.
9: Ne yaptın öyle?
10: Bombalama atladım.
9: Buradaki gibi kumlu topraklara düzgün ve hızlı bir şekilde kazabiliyoruz.
10: İşte kazıya başlıyoruz. Burada küçük bir kazıcı kullanıyoruz çünkü kaya kırmak zorunda değiliz. Burada kumlu toprak var. Kazılması çok kolay. O sebeple devasa bir kazıcı kullanmamız gerekmiyor. Bu arkadaşların işi tamamlaması çok uzun sürmez. Buradaki toprak çok yumuşak olduğu için kazı yapılırken aynı anda kalıplarımızı yerleştirebileceğiz. Bu tür bir toprakta havuz çukuru açmak çocuk oyuncağı. İşin en zor yanı eski sulama borularını sökmek ki bu da bir sorun değil. Kumlu toprağın diğer bir avantajı çıkan malzemeyi kullanabilmemiz. Normalde havuzun duvarlarını yapmak için buraya çakıl getiririz ama burada çıkan malzemeyi kullanabiliriz. Ardından su tesisatını ekliyoruz. İnşaat çubuklarını yerleştiriyoruz ve birkaç gün sonra çukurun tamamı ve kalıplarımız hazır oluyor. Sırada püskürtme beton aşaması var. Böyle gel. Beton dökme günü geldi. Harç kamyonları burada sokakta duruyor. Beton harcını arka bahçedeki havuz çukuruna buradan basmaya karar verdik. Mesafe yaklaşık 90 metre. Bu durum işi zorlaştırıyor çünkü normalde kamyonu havuz çukurunun yanına kadar alırız. Buradaysa garaj yoluna hasar verme riskini almamak için harcı sokaktan basacağız. İşte böyle. 13 metreküpten fazla beton harcını şelalenin tabanını oluşturacak olan bu alana basıyoruz. Bu tabanın üstüne kaya parçalarından oluşan 30 metreküp hacminde bir yapı oturacak. Bu ağırlığı desteklemesi için bolca beton ve çelik gerekiyor. Beton kuruyunca güzel, düzgün bir havuz yatağımız oluyor. Sırada karo seçme aşaması var.
24: Bundaki türkuaz ve bronz tonları çok hoşuma gitti.
9: Bundaki koyu renkler havuzda kullanacağımız kayalarla uyumlu oldu.
24: Doğru.
10: Bu küçük parçalar istediğiniz temaya göre biraz fazla kalabalık yapabilir. Ne düşünüyorsunuz?
24: Renkler hoşuma gitti. Bu renklerde başka seçenek var mı?
9: Favorilerimden bazılarını getirdim.
24: Oo evet. Bak bunu da beğendim. Gitti. Diğerlerinin renkleri bununki kadar koyu değil, değil mi?
10: Bu renkleri 15-15 karolar halinde uygulayabiliriz isterseniz.
24: Bence işe yarar.
23: Fazla yeşil değil mi? Ha? Suyla iyi durmaz.
10: Buna suyun yanında sudan güneş yansırken bakmak gerekiyor. Parpuştanın altına döşenecekler.
24: Çekindiğin şey ne?
10: Öyle bir şey olmaz.
23: Suyun yanında biraz mavimsi bir ton isterim. Turkuaz iyi ama acaba bu biraz fazla mı yeşil?
10: Karonun altına gelecek olan sıva mavi görünümü kuvvetlendirecek. Yani size aradığınız mavi rengi verecek.
24: O halde bununla devam ediyoruz. Size güvenerek öyle yapacağız ama... Ya küflü gibi görünürse ne olacak?
10: Kek çiftiyle birlikte karo seçiyoruz. Bu konuda bazı büyük kaygıları var.
23: Bu fazla yeşil değil mi? Suyla iyi durmayacak.
24: Bunu garanti ediyor musunuz
9: küflü
24: bakayım?
9: Küflü gibi görünürse
10: Tony buraya gelip her parçayı değiştirecek.
24: Tamam.
23: Nerede yaşadığını biliyorum.
10: Beton döküleli 3 gün oldu. Havuzda işlem devam ediyor. Şelalenin kayaları geldi. Onları yerleştirmeye başlayabiliriz. Şelale bu havuzdaki en büyük ve yapımı en çok zaman alacak olan özellik.

0: Glendale ve David'in seçtiği karoları su hizasına döşedik ve bahçe şöminesinin yapımına başladık. Bugün havuzdaki en büyük özellik olan şelaleye odaklanıyoruz. Bu zemin kısmı için gerçekten harika bir kaya. Kusursuz uydu.
1: Kusursuz şekilde.
0: Bir tane daha alalım hadi.
1: Evet, hadi. Büyük kaya parçalarını bir araya getirip döşeyerek zemin katını yapacağız. Sonra üstüne bir kat daha koyacağız.
0: Yapboz yapmak veya Tetris oynamak gibi. Onları birbirlerine uydurmak gerekiyor. Onları malzemeyle birleştirince hareket etmiyorlar.
1: Bir kaya daha alıp onun yanına koyalım. Bakalım nasıl duracaklar.
0: Bence bu iyi.
1: Bunu alıp zemin için koyduğumuz kaya parçasının yanına koyacağız.
0: Yavaş yavaş, işte böyle. Etrafına zincir geçirelim mi?
1: İyi misin?
0: Önce sallanmasını durduralım. Sence nasıl duruyor?
1: Evet, iyi duruyor. Bu boyutta bir şelale yapmak haftalar sürer ve yanında durana kadar büyüklüğünü pek fark etmezsiniz. Devasa.
0: Büyüklüğü yapmaya başlayınca belli oluyor. Bu kesinlikle bir canavar. Çocukların tırmanabilmesi için yanları basamak şeklinde yaptık. Güzel oldu. Şimdi onu bir ölçelim. Yüksekliği 2 metre civarı olacak.
1: Yani yapılacak çok iş var. Buradan çok farklı görünüyor.
0: Devasa.
1: Şu an 152 santim yükseklikteyiz ve 213 santim olması gerekiyor.
0: Yani bundan 60 santim civarı daha yüksek olacak. Merkeze en az bir kat daha kaya koymamız gerekiyor. Aşağıya doğru basamak şeklinde inen bir yapımız olacak.
1: Zemin katın diğer tarafını kontrol edelim.
0: Yüksekliği 53 santim, genişliği 126 santim olacak. Burada kayalarla çok işimiz var. Havuz oldukça ilerlemiş duruyor. Glenda'nın bu havuzu görme vakti geldi.
2: Çok uyumlu. Seçtiğimiz taşı çok beğendim.
0: Bahçe şöminesi için harpuçta da kullandığımız taşın aynını kullandık.
2: Evet.
0: Oturma bölümünün sırt kısmına da onlardan döşüyoruz. Çok güzel görünmeye başladı. İç kısmında ve zemininde ateş tuğlası kullandık.
2: Aa, burada bir şeyler yiyip içerek oturup torunlarımı izlemek için sabırsızlanıyorum.
0: Tabii
2: doğrusu.
0: Siz oturmadan önce keskin kenarları tıraşlamamız gerekiyor.
2: Çok iyi
0: oldu. Şu an rahat görünüyor.
1: Rahat
2: evet.
1: Durmuyor.
0: Sırt kısmını hafif eğimli yapacağız. Böylece geriye doğru yaslanabileceksiniz. Sırt
2: rahat
0: kısmı dimdik olmayacak.
2: Için, evet. Yani. Tamam.
1: Kek çiftinin seçtiği kara harika duruyor. İçinde bolca turkuaz tonu var, kahverengi var, rustik turuncu var ve bu renkler havuzun farklı unsurlarıyla uyum içinde.
2: Vurgulu bir turkuaz tonu var, bunu sevdim. Kaya rengi var. Ayrıca daha açık renkler de var. Bahçe şöminesindeki kayaların rengi gibi.
0: Evet.
2: Sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Karoda turkuaz ve kahverengi tonları olsa da aklımızdaki havuz kenarıyla birleşince havuzdaki su çok güzel bir mavi olacak. Bu karolar ve tasarımımızdaki diğer bileşenler birbirlerini tamamlıyor.
2: Ve ufak bir ışıklandırma olacak.
1: Burada oturulacak bölüme, bahçe şöminesinin yan tarafına ışıklandırma yapıyoruz. Bu sayede gece karanlıkta dışarı çıkarsanız bu ışıklandırma etrafınızı görmenizi sağlayacak.
2: Evet, yürüdüğümüz yeri göreceğiz.
0: Eldivenlerim nerede? Evin sahibi mutlu ve her şey plan dahilinde gidiyor. Sırada şelalenin katlarını oluşturacak büyük beton plakaları yerleştirmek var. Bu zorlayıcı bir iş olabiliyor. Önce bu kayanın etrafına zincir dolayacağız. Sonra onu kaldıracağız ve şelalenin üst kısmına yerleştireceğiz. Bu plakada oluşturduğumuz yapının kilit noktası. Zinciri kusursuz şekilde dolamak için biraz vakit ayıracağız. Onu yerleştirirken çok dikkatli olmalıyız. Şelalede 3 farklı plaka kullanıyoruz. Bu en büyükleri. Zinciri aşağıdan atacağım. Sen öbür taraftan tutarsın. Zinciri dolayıp onu yukarıdan çıkarınca yerine kusursuz şekilde düz yerleştirmemiz gerekiyor. Sen de. Tamam. Pekala, hadi alalım. Birkaç kez dola. İyice sağlam olsun. Biraz aşırı yaptık, değil mi? Bence bu kez tamamdır. Biraz geriye kaydırmalıyız. 3-5 santim falan.
1: Evet.
0: İyi duruyor. Mükemmel. Hadi götürelim. Yavaşça. Dikkatli olalım. Kenarını çarpmayalım. Bu boyutlardaki beton plakalar kolayca ikiye bölünebilir. Fazladan dikkatli olmalıyız çünkü bu plaka bu havuz için özellikle seçildi. Bu boyutlardaki bir plaka yerleştirilirken kayabilir. Bu kadar yüksekten düşerse kendi ağırlığından dolayı kırılır. Öyle bir şey olursa hem yeni plaka için haftalarca beklemem gerekir, hem de şu ana kadar yaptığımız kaya yapısı hasar görür. Burada biraz çıkıntı oluşturmalıyız. Biraz daha kaldır. İşe yarayacak gibi. 60 santim kadar havuza doğru taşmasını istiyoruz. Hadi onu kaydıralım. Kusursuz görünüyor. Son plakayı da yerleştirdik. Şimdi plakayı betonla sabitliyoruz. Beton birkaç hafta içinde iyice kuruyunca şelalemiz tamamlanmış olacak.
2: Hadi şimdi garaja gidelim.
0: David'in bize bir sürprizi varmış. Bu ne?
3: Aa,
0: aman tanrım. Bununla ne yapmayı planlıyorsun?

0: place, it stays with me.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me blowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
5: Sardalya, Dardanel'den. Bellona.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
4: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Sardalya, Dardanel'den.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kek çiftinin egzotik hayatı da barındıran şahane bir arka bahçesi var. Ama bahçe için ciddi bir yardım almaları gerekiyordu.
1: Arsamız 8 dönüm. Büyük bir arka bahçemiz var ve oraya bir havuz istiyoruz.
0: Bunun üzerine onlara kişiye özel bir havuz yaptık.
2: David, bu havuzdan beni mutlu etmesini bekliyorum.
0: Şelaleyi bitirdik. Harpuçtayı tamamladık. Ve havuzun kenarlarına beton attık. Şimdi sıva zamanı. İlk olarak betonun üzerine kaba sıva yapıyoruz. Kek çifti tropik bir mavi seçti. Malzemeyi yüzeyle bütünleşmesi için mala yardımıyla yayıyoruz. Köşeleri doğru kalınlıkta olacak şekilde düzeltiyoruz. Sonra üzerinden bir kez daha geçip son katı atıyoruz. Sıva oturup kuruyunca asitle yıkama aşaması geliyor. Sıvayı asitle yıkayınca ortaya güzel bir doku ve renk çıkıyor. Sıva işi tamamlandığı için artık peyzaj aşamasına odaklanabiliriz.
3: Glenda ve David tropik görünümden hoşlanıyor. O sebeple oluşturduğumuz şelaledeki devasa yapıya dikmek için palmiye ağaçları getiriyoruz. Ağaçlar tropik atmosferi güçlendirecek ve ayrıca biraz daha mahremiyet sağlayacak.
0: Son aşamada mobilyalar var. Bunun için Elizabeth'i getiriyoruz.
4: Hazır mısınız?
3: Mobilyalarımız geldi. Önce halıları
0: evet.
3: Alalım. Bunu burada açacak mıyız?
4: Güzel, etkilendim. Havuza çok güzel, tropik esintili bir sıva yapıldı. Suyu masmavi gösterecek.
0: Buna bayılacaklar.
4: Mükemmel. Su hizası karolarda da bolca yeşil ton olduğu için yastık ve halılarda yeşil ve mavi tercih ettim. İki tane şezlongumuz var. Bakımları çok kolay. Çamurlanırlarsa, kirlenirlerse hortumla kolayca yıkanırlar ve yine yepyeni görünürler.
0: Müthiş. Ne düşünüyorsun? Hadi gidip onları buraya getirelim.
2: Aman!
5: Vay canına!
2: Şuna
5: şelale çok güzel.
3: Ne düşünüyorsun?
2: Harika. Şu palmiyelere bakın. Müthiş, bayıldım. Şu bahçe şöminesine bakın. Oh, aman tanrım. Bu gece ateşin yanında oturup
1: her şey çok güzel. Çok güzel.
2: Her şey çok güzel görünüyor değil mi?
0: Senin favorin hangisi?
6: Şelale.
0: Şelale.
3: Kayalardan atlayacaksınız. Böyle düşünüyorsun
2: evet,
3: değil mi?
2: Evet, sabırsızlanıyorlar.
0: Ters takla mı ters takla?
5: Ters takla.
6: Evet.
0: Ters takla.
6: Evet.
0: Farklı yükseklikte atlama platformları yaptık. Kolaydan zora doğru geleceksiniz.
2: Evet, altın, gümüş doğru. Ve bronz madalya gibi.
1: Ufak bir şelale istemiyordum.
0: Bu kesinlikle ufak
2: tabii,
0: bir şelale
2: tabii,
0: değil.
2: Tabii yüksek bir şelale.
0: Eğer 2 metreden yüksekse ufak olmaz.
1: Olmaz.
2: Burada kendinizi açtınız. Güzel, çok tamam. Güzel.
1: Devam etmeden bu. Önce
0: evet.
1: Hepinize sürprizim var. Evet.
3: Tamam.
1: Şu tarafa gitmeliyiz.
0: Şu tarafa.
2: Hadi
0: tamam.
2: Gidelim.
6: Ne olduğunu çok sürpriz merak ettim.
3: Bakalım neymiş.
5: Ne söyler misiniz?
1: Göreceksiniz.
3: Güzel.
5: Ay canına.
0: Çok havalı.
3: Bu bir korsanda ne yapmayı planlıyorsun?
0: David'in 2 metrelik dev bir korsanı havuzun yanına koymak istediği ortaya çıktı.
2: Bu işi iyi yapacaksınız gibi duruyor.
1: Bahçe şöminesinin öbür yanına gidiyor.
2: Kılıca dikkat et. Dikkat et.
0: Ben duracağım. Siz şöyle geçin. Onu dikerim.
1: Biraz daha. Evet.
0: Nasıl da havalı.
2: Evet.
0: Havuzun öbür yanından bakalım hadi.
1: Hadi.
0: Korsana bakın.
5: Vay canına.
2: Çok şahane. Güzel, muhteşem.
5: Korsan çok güzel. Havuzu koruyacak.
1: Güzel oldu.
0: Havuzu koruyacak.
3: Gerçekten yeri mükemmel.
1: Bunu iple çekiyordum.
5: Evet, çok
3: güzel. Tam
0: bunu bizim için yapıyor.
5: Evet.
0: Buraya arkadaşlarınız, akrabalarınız, herkes gelecek. Hadi telefon alıp
1: bir parti yapalım.
0: Çağıralım.
2: Tamam. Ya,
0: parti yapalım. Hadi.
5: Hadi.
1: Beklediğimden fazlası çıktı. Çok beğendim.
2: Her şey olağanüstü. Çok tropik bir görünümü var. Çok güzel.
1: Herkesi burada ağırlamak güzel bir şey. Havuzdan keyif alıyorlar. Çocukları izliyorlar. Herkes güzel vakit geçiriyor.
2: Arkadaşlarımız ve akrabalarımız burada harika zaman geçiriyor. Havuz bizi bir araya getiriyor. Bunu bir süredir yaşamamış.
7: Hey!
2: Bahçe şöminesinin etrafında oturup bir şeyler yiyip içmek ve çocukları oyun oynarken izlemeyi çok seviyoruz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
14: istikballe. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
14: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
16: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
20: Yaşanacak. Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
24: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
25: Aşırı ekşi oyunun dikkat titreti.
24: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
26: Aldığınızdan daha fazlası.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
28: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuz daha kadar uzanıyor.
29: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
28: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
29: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
30: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde tatil mekanı tarzı üst sınıf bir havuz.
1: Aman tanrım.
2: Tatil köyünde gibi.
0: En uçarı hayallerinize uygun size özel yapılmış bir havuz.
1: Aman tanrım, olağanüstü.
3: Tüylerim diken diken oldu.
0: Bir anda arka bahçenize konabilir.
3: Biz de çok eğleneceğiz.
1: Kesinlikle harika. Woohoo, havuzumuza.
0: Bunu gerçekleştiren insanlar işte burada. Onlar havuz kralları.
4: Tamam, hazırlanın. Vak vak vak. Evet.
5: Biz Austin, Texas'tan Mike ve Jean Campen. Kartal değil, biraz daha küçük bir şey. 4 yetişkin çocuğumuz, 11 torunumuz var. Hepsi yakınımızda yaşıyor. Herkes geldiğinde 21 kişi oluyoruz, yani büyük kargaşa.
4: Evet. Ailece toplanmayı seviyoruz.
5: Kurabiyelerinizi yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Onları yiyeceksiniz, işte bu.
4: Çok kahkaha atıyoruz. Çocuklar. Tamam, hazırlanın. Vak vak vak. Evet.
5: Biz Austin, Texas'tan Mike ve Jean Campen. Kartal değil, biraz daha küçük bir şey. 4 yetişkin çocuğumuz, 11 torunumuz var. Hepsi yakınımızda yaşıyor. Herkes geldiğinde 21 kişi oluyoruz, yani büyük kargaşa.
4: Evet. Ailece toplanmayı seviyoruz.
5: Kurabiyelerinizi yaptıktan sonra ne yapacaksınız? Onları yiyeceksiniz.

0: O yaşanıyor.
1: Buraya yaklaşık 4 ay önce taşındık. Golf sahasında tek katlı bir evde oturmak istiyorduk.
0: Önceki evlerimizin hemen hepsinde bir havuzumuz vardı. Son evimizden taşınırken torunlarımdan biri şöyle dedi: "Dede, bir havuzumuz olacak mı?" Ben de "Kesinlikle olacak" dedim. "Bunun torunlarımızın ve çocuklarımızın zaman geçirmeyi iple çektikleri bir yer olmasını istiyoruz. Havuz bu isteğimizi gerçekleştiriyor."
1: "Bir havuz yaparsan gelirler."
2: Torunlar hangisini daha çok ister? Bir havuz mu, bolca şeker mi?
3: Benim zamanımda cevap şekerdi. Her yerde şeker vardı.
2: Ama Kemp'in çifti torunları için bir havuz yaptırıyor. Müthiş, değil mi?
3: Çok. Büyük annemlerin, büyük babamların evinde havuz olsa kendi evime dönmezdim.
2: Demek ondan bir havuz yaptırmamışlar.
3: Tasarımı gösterelim mi?
2: Hadi gösterelim.
3: Pekala.
1: Merhaba Justin.
0: Merhaba
1: Steve.
0: Teşekkür ederiz. İçin teşekkür Merhaba. Ederiz.
3: Demek bahçe burası. Harika bir golf sahası manzaranız var. Bundan yararlanmalıyız. Burada aşmamız gereken bazı kısıtlamalar
0: var. Evet, maalesef öyle. Bir golf sahasında yaşıyoruz ve havuz inşa etmek istersek bahçe sınırından 7,5 metre içeride olmamız gerektiğini öğrendik. Yani bu bir zorluk ama biz bu zorluğa varız.
1: İstediğimiz her şey buradaki alana sığmak zorunda.
3: Tamam, şimdi bize havuzda yer almasını istediğiniz unsurlardan bahsedin.
1: Golf sahasını, bu manzarayı görebilmeyi isterim. Ayrıca çocuklarımız için oyun alanları olsun isterim. Çünkü torunlarımız için önemli. Duvardan atlamayı seviyorlar. Bir jacuzzi isteriz. Ateş ve su
3: evet,
1: görmek isterim.
3: Ateş ve su birlikte her zaman harikadır.
1: Ve su için platform isteriz.
3: Tamam.
1: Çocuklara oyun yeri olur.
0: Bu verandanın yüksekliğini referans alıp öyle devam etsek ve kocaman bir verandamız, içinde de mümkün olduğunca büyük bir havuzumuz olsa nasıl olur? Arka kapıdan çıkınca havuzu görmek istiyorum. Suyu, ateşi görmek, jacuzzi'nin sesini duymak istiyorum. Bunları verandanın devamı olarak istiyorum. Yani geri havuzu yapmak kaldı.
3: Yaptığımız tasarıma bakmaya hazır mısın?
1: Evet,
0: hadi
1: kesinlikle.
0: Bakalım.
3: Hadi öyleyse.
1: Vay canına. Muhteşem.
0: Vay canına.
1: Harika.
3: Verandanın devam etmesinden bahsetmiştik. Değil mi? İşte karşınızda.
2: Her şey verandayla aynı hizada. Evden dışarı baktığınızda golf sahası manzarasını kesen hiçbir yapı elemanı yok.
1: Golf sahasını görebiliyoruz.
2: Evet, kesin.
0: Burada
1: bir şey girmiyor.
0: Fazladan bir alanımız da var gibi duruyor. Kısıtlamalardan dolayı bunu beklemiyordum.
3: Spadan su tahliyesi için bakırdan harika oluklar yaptık. Standart taşma sabağı kullandık.
2: Bunlar bakırdan yapılma ateş ve su kaseleri. Onları spadan çıkan bakır tahliye oluklarıyla eşleştireceğiz. Havuz duvarının dışını evle uyumlu şekilde taş döşeyeceğiz. Çok güzel görünüyor.
1: Ha, çok güzel olacak.
2: Bu tasarımda ortaya koyduğumuz özgün detaylardan biri havuzunuzun uç kısmındaki basamaklar oluyor.
1: Evet, tamam.
2: O basamakları kullanmak havuzun o ucundan çıkmayı daha kolaylaştırıyor.
3: Torunlarınızın oynayacağı bir yer olması önemli.
1: Kesinlikle.
3: Su içinde büyük bir platform oluşturduk. İki tane de küpük fıskiye koyduk. Böylece çocuklar suda oynayabilir.
0: 11 torunu eğlenirken görebiliyorum.
1: Ben de.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Yüzmeye hazırım. Partiye hazırım. Hadi yapalım.
3: Tamam. Üç buçuk metre kadar
2: evet.
3: mı gidiyoruz? Yapacağımız ilk iş havuzun sınırlarının ve unsurlarının nerelere denk geldiğini işaretlemek. Orta kısmın genişliğine kadar işaretleme tamamlandıktan sonra kazıya başlayabiliriz. Peki. Tamamdır. Genellikle ilk gün devasa bir çukur kazarız. Ama bu havuz biraz farklı. Çünkü onu toprak seviyesinin üstünde inşa edeceğiz. O sebeple temel ayakları için çukurlar kazmamız gerekiyor. Ayaklar havuzu yerinde tutan temelin birer parçası olacak. O aşama tamamlandıktan sonra kontrplak kalıplar oluşturup yapısal destek için duvarlar boyunca demir çubuk yerleştirebiliriz. Kalıplar havuzun şeklini belirliyor ve zamanı gelince onları beton harcını dökerken kullanıyoruz. Sonra dolgu malzemesi olarak binlerce kilo kum ve çakıl kullanıyoruz. Zemin içi temizleme sistemi için su tesisatını döşedikten sonra bu havuzu oluşturmaya hazırız. Bugün püskürtme beton günü. Bu işlemde kum, çimento ve su karıştırıldıktan sonra bu hortumlar yardımıyla yüksek basınçlı bir şekilde uygulanıyor. Böylece yapımız

0: yükseliyor. Bu aşamayla ilgili önemli noktalardan biri havuzdaki yapısal olmayan malzemenin yönetilmesidir. Yapısal olmayan malzeme, beton uygulanırken yere dökülen malzeme veya havuzun şekli verilirken ustaların yontup attığı malzemedir. Yontulan veya dökülen bu fazlalık kısımların havuzdan çıkarılması gerekir. O sebeple arkadaşlar kürekle o malzemeyi havuzun dışına atar. Ardından onu çalışma alanından başka bir yere taşırız. Tasarımına o kadar vakit ayrılan yapı artık püskürtme beton sayesinde hayata geçmeye başlıyor. Bu aşama tamamlanınca bir havuz gibi görünmeye başlayacak. Betonun kurumasını beklerken tüm taşları seçebiliriz. Bunun için Jen ve Mike'a ihtiyacımız var. Evet, önceki konuşmalarımıza dayanarak sizin için bazı örnekler getirdik. Burada karo ve harpuş da seçenekler var. İşe duvar üstlerini kapamaya yarayan harpuş da tercihiyle başlayalım. Açık koyu ve ara ton seçenekler var. Ne düşünüyorsunuz?
1: Bunun tonunu beğenmedim. Daha açık bir şey istemiştim. Bunlardan biri olabilir.
2: Çok benzer duruyorlar.
3: Çok benzerler. Bunda biraz gri var.
0: Evet.
3: Buradaki ise biraz daha macun tonlu.
0: Evin rengiyle birlikte değerlendirmek gerek. Bence buna dikkat etmeliyiz.
3: Havuz kenarı döşemesi ve harpuşta bakıyorum.
2: Ben seçmekte zorlanıyorum. Tamam. Sen mutluysan tamam, benim için de harika
1: sanırım
2: demektir.
1: Burada bu traverteni istiyoruz.
3: Yani harpuşta ve evet, havuz bu kenarı bu
0: bunlar
3: renk
0: klasik
3: oluyor.
0: 15'e 15 havuz karosu ölçüsünde değil. Çünkü öyle olmasını istemediniz. Bunlar 15'e 60.
1: Buradaki bence çok açık. Seçtiğimiz travertene uyum açısından. Yani
2: katılıyorum.
1: Bu
2: bence
1: gidiyor.
2: De çok yakın.
3: Bunu çıkartalım.
0: Evet.
1: Geriye 3 seçenek kaldı.
3: Üç kaldı.
2: Hepsini kullansak nasıl olur? Biraz farklılar ama birlikte iyi durabilirler. Evimiz modern görünümlü ama bence iyi bir harman olabilir.
3: Bu kahverenginin güzel yanlarından biri ateş kaseleri ve spadan çıkan taşma oluklarıyla uyumlu olması. Bu tonun içinde ise biraz pas var. Yani harmanlanmaya karar verirseniz bence çok güzel durur.
1: Diyelim ki üçünü de kullandık ama sonradan beğenmedik.
3: Beğeneceğinizden emin olmak istiyoruz. O sebeple de seçme kısmına zaman ayırıyoruz. Çünkü onları çıkarmamak üzere döşeyeceğiz.
1: Fikrini sevdim.
2: Öyle mi?
1: Evet. Peki, üçünü de kullanalım.
0: Güzel, cesaretinizi sevdim. Bence iyi bir tercih oldu.
2: İyi görünüyor.
1: Yapıyoruz.
0: Tamam, yapalım. Burada bir sorunumuz var. Bu iyi değil.
3: Neler oluyor?
0: Ateş kasesine gelen gaz borusu harpuştadan yukarıda duruyor.
3: Harpuştayı buraya bu şekilde koyamayız. Austin, Texas'ta John ve Kim Campbell'ın evindeyiz. Bugün Campbell çiftinin yeni havuzuna taşları döşüyoruz. Duvar ustaları harpuştayı havuzun çevresine yerleştiriyor. Ayrıca iç duvar karolarını döşüyorlar. Campbell çifti 3 farklı renkte karo seçti. Biz de bu renkleri çok sıra dışı ve havalı bir şekilde karıştırmaya karar verdik. Renkleri metro tarzında harmanlayacağız. Modern ve orijinal görünecek. Yaptıkları karo tercihine bayıldım. Taşla çok uyumlu duruyor.
0: Evet, bu kızıl tonlar bakır taşma oluklarıyla çok uyumlu olacak. Havuza çok havalı eklentiler olacaklar. Çok yakışacak.
3: Bu adamlar uçuyor. Bir anda gelip harpuştayı yerleştirmek isteyecekler.
0: Evet.
3: Onlar gelmeden bunları işaretlememiz, ölçmemiz ve yerine koymamız gerekiyor.
0: Tamam, yapalım.
3: Hadi yapalım.
0: Bunlar çok güzel.
3: Ne kadar da parlak.
0: Evet.
3: Bu bakırlar çok güzel.
0: Evet.
3: Tonları koyulaşacak ve muhteşem bir görünüm kazanacaklar.
0: Taşma oluklarını tahliye noktalarına koymamız ve doğru yerleştiğinden emin olmak için ölçmemiz gerekiyor. İlk olarak merkez noktayı belirliyoruz. Burası. Sonra olukları yerleştirmek için alanı 5 parçaya bölüyoruz.
3: Evet.
0: Çok iyi görünüyor. Tamamdır.
3: Bunlar aslında bu kadar aşağıda olmayacak. Onları buraya harç doldurarak daha yukarıya yerleştireceğiz. Harpuçların hemen altında güzelce duracaklar. Çok az altında. Bu da spadaki su seviyesini belirleyecek. Yükselen su bu boşluklardan geçerek aşağı akacak ve böylece havuzda güzel bir görüntü olacak. Burada oturmak istendiğinde su sığ olmayacak.
0: Evet, su seviyesi yukarıda olsun istiyoruz. Yoksa burada kalır ve çok yetersiz olur. Yani bunları doğru yerleştirmeliyiz.
3: Şimdi bunları yerleştirme aşamasına geçelim. Sonra da harpuçtayı yerleştirecekler.
0: Hadi.
3: Tamam.
0: Taşma oluklarını istediğimiz şekilde koyduk. Şimdi ustalar onları yerleştirmeye başlayabilir. Kalıpları hazırlıyorlar ve o kısmı demir çubuklarla güçlendiriyorlar. Ardından olukları istediğimiz seviyeye yükseltmek için çimento harcı döküyorlar. Biz taşma oluklarını yerleştirip harpuçtayı yerine koyarken ustalar duvarın dışındaki taşları diziyor. Bu taşı evin arka tarafındaki taşa uyumlu şekilde seçtik. Duvar tamamlandığında harpuçtanın son birkaç parçasını da yerleştirebileceğiz. Tabii bir sorun çıkmazsa. Steve.
3: Ne oldu?
0: Burada bir sorunumuz var. Bu iyi değil.
3: Neler oluyor?
0: Ateş kasesine gelen gaz borusu harpuçtadan yukarıda duruyor.
3: Tanrım, bu bir şaka olmalı. Harpuçtayı... Harpuçtayı buraya bu şekilde koyamayız.
0: Bu duvarı ördük. Şimdi ustaları geri getirip bunu yeniden yaptırmak pahalıya patlar. Duvarı yıkmak da istemiyorum.
3: Başka şansımız var mı?
0: Bilemiyorum. Duvarı yıkmayı gerçekten istemiyorum.
3: Ben de, ama bu büyük bir sorun.
0: Gaz borusuna aşağıdan ulaşıp onu aşağıya çekmeyi deneyebiliriz. Böylece yukarıdaki borunun yüksekliği azalır.
3: Oraya bir bakmam lazım çünkü kuruyan betonun içinde kalmış olabilir.
0: Tamam. Hadi yapalım.
3: Tamam.
0: Duvarın altında boruyu sadece 5-10 santim aşağıya çekecek kadar alan olup olmadığına bakıyoruz. Tek ihtiyacımız bu. Gaz borusunu görüyor musun?
3: Evet, onu görüyorum ama sorun şu ki betonun içinde kalmış. Onu hareket ettirmek için biraz uğraşmak gerekiyor ama şansımız var. Öyle düşünüyorum.
0: Bence her şey bu duvarı yıkmaktan daha iyidir. Denemeye değer.
3: Oldu.
0: Öyle mi?
3: Onu aşağı ittireceğim.
0: Galiba
3: dur
0: bu...
3: biraz.
0: Ben ittirdikçe oradan çekebiliyor musun?
3: İyi gidiyorsun. Devam et. Aşağı ittirmeye çalış. Burada bir açıklık oluştu.
0: Ha, işte bu.
3: Ne dersin?
0: Çok iyi. Bir parça daha git.
3: Tamam, ittir.
0: İşte budur.
3: Oldu mu?
0: Tamamdır. Evet.
3: Harika.
0: Evet dostum. Biraz beceri ve mesai bizi felaketten kurtardı. Şimdi harpuçtayı yerleştirip ateş
3: tamam,
0: kaselerine
3: görev tamam,
0: geçebiliriz.
3: Tamam, görev tamam, iyi işte. Evet, ne düşünüyorsunuz?
1: Aman tanrım, şuraya bak. Aman tanrım.
2: Ay canına.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
2: istikballe. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Sütaş ayran, sütaş
10: ayran. Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gel

0: Fıstı. Yeni Fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Texas'ta Jean ve Kim Campen çiftinin evindeyiz.
5: Merhaba Justin, merhaba Steve.
6: İçeri gelin.
4: Tamam. Onlara hayallerindeki havuzu inşa ediyoruz.
5: Şuna bak. Vay muhteşem.
4: Canına. Onu aşağı itsene. Yaptığımız son şey arka duvardaki gaz borusunun sorununu çözmek oldu.
7: İşte budur.
4: Böylece projenin haftalarca ertelenmesini önlemiş olduk.
7: Şimdi harpuçtayı yerleştirip ateş
4: tamam,
7: kaselerine geçebiliriz.
4: Tamamdır, iyi işte. Gaz borusunu hallettik. Artık harpuçtayı bitirmeye ve verandadaki traverteni yerine koymaya başlayabiliriz. Ayrıca bu havuza eklediğimiz zemin içi temizleme sistemi için hazırlıkları yapabiliriz. Heyecan verici. Zemin içi sistem bugün döşenecek.
7: Evet, yani projenin sonuna yaklaşıyoruz demektir, şahane. Bu Mike ve Jen için çok önemli bir özellik. Son havuzlarının temizlenmesinde sorun yaşamışlar. Burada aynı durumla uğraşmak istemiyorlar. Havuz içinde bir temizlik hortumu istemiyorlar. Bu sistem onlar için güzel bir alternatif. Temizleyicilerin çoğu o kadar yukarı çıkmıyor ama bu sistem özellikle basamakların çok iyi temizlenmesine imkan sağlıyor. Sistem bir boru ağına su pompalayarak çalışıyor. Su havuzun içindeki özel başlıklardan çıkıyor ve birikintiler dibe doğru itilip drenajla dışarı atılıyor.
4: Hadi sistemi basınç altında deneyip çalıştığından emin olalım.
7: Yapalım.
4: Havuza sıva yapılmadan önce sistemde tıkanma olmadığından emin olmak için bir basınç testi yapacağız. Ver hadi bakalım durum ne. İşte bu.
7: Spa nasıl?
4: Başarılı.
7: Harika.
4: Havuzdaki borularda tıkanıklık
7: tamam.
4: Yok. İş.
7: Basınç testi tamam. Artık peyzaja geçebiliriz. Ardından havuzun sıvası için hazır olacağız. Çiftimiz çok özgün bir renk seçti. Çoğu kişi mavi tonlarını tercih ederken onlar koyu tonlara yöneldi. Bu onlara eşsiz bir yansıma görüntüsü verecek. Yani havuz gökyüzünü, ağaçları, evi ve etrafındaki unsurları bir ayna gibi havalı bir şekilde yansıtacak. Harika olacak. Görmek için sabırsızlanıyorum. Sıva yapıldı. Geriye sadece bir iki şey kaldı. Ateş kaselerini kurmak.
4: Yanıyor.
7: Havuzu suyla doldurmak ve mobilyayı getirmek.
4: Burada şahane görünecek. Çok iyi bir nokta çünkü burası çok güneşli.
8: Hanımlar güzel bronzlaşacak. Campen çifti için turuncu ve krem tonları seçtim.
4: O sepette parti var.
7: Evet.
8: Evet. Turuncunun traverten havuz kenarı döşemesinin altın tonlarıyla, havuz içi karolarla ve evin cephesiyle mükemmel uyum sağlayacağını düşündüm.
4: Ne düşünüyorsun?
8: Güzel, tek eksik buz gibi limonata.
4: Bu da yapbozun son parçası. Bu havuz resmen tamamlandı.
7: Çok etkilenecekler. Hadi onları çağıralım.
4: Evet, ne düşünüyorsunuz?
5: Aman tanrım, şuraya bak. Bu havuz ailemiz için muazzam.
6: Hadi onları getirelim.
7: Bu havuzu sıfırdan inşa etmek için haftalardır çalıştık. Sonunda Campen çiftine torunlarıyla birlikte kullanacakları bu modern havuzu göstermeye hazırız. Bundan daha fazla heyecan duyamazdık.
4: Evet, ne düşünüyorsunuz?
5: Aman tanrım, şuna bak. Vay canına.
6: Vay canına. Muhteşem. Gerçekten
5: İnanılmaz
6: öyle.
5: İnanılmaz görünüyor.
7: Havuzun dış duvarındaki taş evin cephesiyle kusursuz bir şekilde uyumlu.
6: Modern yapıdaki evle havuzun uyumu tam da olması istenecek şekilde. Benim düşündüğümden daha büyük görünüyor. Yani yerimiz dardı ama bu havuz devasa.
4: Gerçek anlamda her santimi kullandık. Böylece bahçedeki kullanılır alan en üst seviyeye çıktı.
6: Çok etkileyici.
4: Taşma oluklarınız ve ateş kaseleriniz birbiriyle uyumlu.
5: Bayıldım.
6: Şahane görünüyorlar.
5: Ve jacuzzi var.
6: Devasa.
7: Torunların hepsini alır mı?
6: Evet, bence alır.
5: Bence alır.
6: Havuza hepsi birlikte girebilir.
5: Karolara bak.
4: Üç rengi karıştırarak karo tercihinde risk aldınız.
6: Sen yaptın bunu, sen
5: evet,
6: seçtin.
5: Evet ama siz devam edin, üçünü birden seçin dediniz.
6: Şahane görünüyor.
5: Şahane görünüyor.
6: Çok zarif görünümlü bir havuz, gerçekten öyle.
5: Bu havuz ailemiz için muazzam.
6: Evet.
5: Onu bir havuz yaparsan gelirler yaklaşımıyla yaptık.
6: Herkes bunun tadını çıkaracak. Sadece çocuklarımız, torunlarımız değil, arkadaşlarımız ve akrabalarımız da onu kullanacak. Devamlı kullanımda olacak.
5: Muhteşem görünüyor çocuklar.
6: Çocuk
5: bayıldım.
6: Alanı şurada.
4: Onlar için harika bir toplanma alanı olacak.
5: Orası da çok güzel kullanılacak. Bayıldım.
6: Artık torunları da buraya alalım.
5: Bunu çok sevecekler.
4: Öyle mi?
5: Evet. Bunun için tam burada olacaklar.
6: Hadi tamam. Onları getirelim.
7: Pekala.
5: Çocukları havuza doğru koştururken izledik. Harika bir
6: suya
5: duygu.
6: Suya daldılar. Olağanüstüydü.
5: İstediğimiz tam olarak buydu. Bir havuz istememizin, bunu planlayıp yapmamızın tek sebebi torunlarımızdı. Bu heyecanı yaşamalarıydı. Biz aileye büyük önem veriyoruz. Ondan dolayı bu harika oldu. Torunlar buraya gelmeyi daha çok istiyor.
6: Onlara bu imkanı sunabildiğimiz için şükran duyuyoruz. Havuz cidden bir ayrıcalık. Eminim bunu onlar da böyle görecek.
5: Havuzu zaten her çocuk sever ama Mike da ara sıra bombalama atlamaktan çekinmez doğrusu.
6: Doğru.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Baksanıza, %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
10: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Sabah pilavlık bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
2: bim, bim. Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şu anda Louisville dışında Santa Claus, Indiana'dayım. Burada Noel Baba, Ateş ve Buz meydan okumasına katılacağım.
1: Nasıl yandığını hisset Casey.
2: Hissediyorum. Hissediyorum.
0: Yarım kilo feci şekilde acı patlamış mısıra.
2: Şu an yanıyorum.
0: Ve 2 litreye yakın donmuş sıcak çikolataya hükmedebilirsem bir araba çıkartması, bir kupa ve 25 dolar kazanacağım.
3: Bunu yaklaşık olarak 200 kişi denedi ve aralarından sadece 4'ü bunu atlatabildi Casey.
0: İyi değilmiş. Ve mahvolmaya hazırım. Yıllardır yemek ordusu kontrolsüz bir şekilde büyüdü. Aman tanrım. Daha büyük, vay canına. Daha acı, ooo. Daha cesur. Nedir bu? Ama ülkenin en destansı, aman tanrım, yemeklerini tatmaya hazır bir kahraman çıkıyor. Hey! Ben Casey Webb. Evet. İnsanlığın sancağını taşırken restoran endüstrisinde yıllardır kazandığım deneyimleri kullanarak savaşa giriyorum.
2: Yemeği getirin.
0: Yemekler günleriniz sayılı.
2: Çılgın bir serüven olacak.
0: Yenilmez Casey mekana geldi. Wow! İşte başlıyoruz. Ben bunu yerim. Ülke çapında yaptığımız leziz yolculuk beni Louisville, Kentucky'ye getirdi. Burada jokeylerin favorisi olan ağız sulandırıcı içecekle yapılmış bir taşra yemeği yemeye hazırlanıyorum. Ardından da feci büyüklükte bir baharat savaşını kazanmak istiyorum. Louisville 1875'ten beri efsanevi Kentucky Derby'ye ev sahipliği yapıyor. 2011'de eski bir itfaiye binasının dönüştürülmesiyle açılan Silver Dollar müşterilerine yaklaşık 200 farklı içecek çeşidi ve kreatif Kentucky dokunuşları içeren klasik yiyecekler sunuyor. Bu ekmek tatlısı gibi. Tadı geliyor mu?
2: Evet geliyor, şahane.
0: Aman tanrım. Veya bu gördüğünüz lezzetli pirzola gibi.
4: Üstü muhteşem, kendinizi iyi hissettiren yemeklerde olduğu gibi.
0: İnanılmaz bir lezzet, kendinizi iyi hissediyorsunuz, anne yemeği gibi.
4: Kesinlikle.
0: Ama Silver Dollar menüsü gerçekten çok zengin. İnanılmaz yemekler var. İşte bu tavuk gibi. Karşınızda harika bir karışım.
5: Mükemmel, her zaman sulu yumuşak. Ah, oldukça iyi. Seninki nerede?
0: Ben de onu merak ediyorum. Şef Erika, nasılsın?
6: İyiyim ya, sen?
0: Harika, beni buraya aldığın için teşekkür ederim. Evet, şimdi neyle başlıyoruz?
6: Tavukla başlıyoruz.
0: Erika işe tavuğu içinde tuz, şeker, karabiber taneleri ve defne yaprakları olan suya yatırarak başlıyor.
6: Etin yumuşamasına yardımcı oluyor, lezzeti arttırıyor.
0: Burada önemli olan şey eti yumuşatmak ve etin daha yumuşak ve sulu olmasını
6: kesinlikle
0: sağlamak. Hazırlanan suyun içinde 24 saat bekletilen tavuğun içi sarımsak ve kekikle dolduruluyor. Oo, boşluk kekikle doluyor. Tavukla birleşmeye hazır. Şuna bir bakın, harika, kutunun üstündeki evet yerini alıyor. Kutu tavuktan daha büyük. Aklınıza gelir miydi? Bol bol eritilmiş tereyağıyla zengin bir son dokunuş yapılıyor.
6: Şimdi onu fırına vereceğiz. Oo. Yaklaşık 25 dakika duracak.
0: Oo. Ve şimdi suyunu tamamen emecek mi?
6: Genellikle yaklaşık 1/3'ünü emiyor.
0: 1/3'ünü. Gerçekten sulu olacak. Karışım buharlaşıp tavuğu nemlendirirken biz üstüne sürmek için misket limon ve serrano biberli lezzetli bir karışım hazırlayacağız.
6: Bu çok konsantre bir tavuk suyu.
0: Tadı nasıl?
6: Aa, oldukça tuzlu. Tavsiye etmem.
0: Öyle mi?
6: Evet.
0: Evet, çok tuzlu. İçine biraz serrano biber enerjisi katıyoruz. Serrano biber jalapeno'dan daha acı. Keskin tat için misket limon suyu. Oo. Ve mekan Silver Dollar. Harika bir tat. Tavuğun ne kadar tombul olduğuna bir bakın. Çok nemli. Dışı da aynı o şekilde. Bu tavuk sulu ve sulu olacak. Butlarından birini alabilir miyim acaba?
6: Tabii.
0: Evet, aman tanrım. Vay canına, şuna baksanıza. Ne kadar da nemli. Buhar üstünde. Oh. Tadı çok zengin. Acayip çıtır. Gerçekten yumuşak. Tatlı tereyağı lezzeti. Oh dostum, çok sulu. İçindeki kekik ve sarımsakla muhteşem. Ben yemeğe devam ediyorum. Şunu alayım. Oo, bir baksanıza, harika. Ha, işte bu. Şu küçük kanatlara bakın. Duramıyorum. Ha, umarım bu tavuk benim ayarlarımı bozmaz.
3: Bu karışımın Scoville acılık değeri 1 milyon.
0: Gerçekten acı.
3: Cidden.
0: Şekerleme şatosundaki ateş ve buz mücadelesi bizi bekliyor. Şu an yanıyorum. Ama önce Louisville'in tarihinden gelen bir lezzetin tadına bakacağım. Louisville'deki Churchill Downs her yıl yüzlerce at yarışına ev sahipliği yapıyor. Seyirciler bu yarışlardan sonra Wagner Pharmacy'de buluşuyor. Kasabanın en iyi yemekleri burada. ...1922'de jokeyler ve onların atları için bir eczane olarak açılan Wagner... ...zamanla reçetelerden menülere geçiş yapmış. Burada servis edilenler arasında süper boyutlu omletler... ...sulu hamburgerler ve dumanı üstünde sandviçler gibi klasikler var.
1: Buradan kimlerin gelip geçtiğini çok şaşırırız.
0: Evet, hayal edebiliyorum. Duvarda 100 yıl içinde çekilmiş fotoğraflar var.
1: Benimki de şurada altta duruyor.
0: Evet. Buraya ne zamandır geliyorsun?
1: Muhtemelen 50 yıldır.
0: 50 yıl mı?
1: Yemek yerken rahatlamak ve yemekten keyif almak söz konusu olunca buradan iyisini bulamazsın.
7: Yemekler harika. Haftada 5 gün öğle yemeğimi burada yiyorum.
0: Ben de yemeliyim beni.
7: Kesinlikle Hot Brown.
0: Yüzünü gördünüz mü?
7: Evet. Hot Brown.
0: Hot Brown ilk kez... 1926'da Brown Hotel'in yakınlarında ortaya çıkmış. Üstündeki krema kıvamında Morney sosuyla bu sıcak hindili sandviç gece geç saatlere kadar dans salonlarında olan eğlence düşkünleri için yapılıyormuş. Louisville'deki tüm restoranların menülerinde Hot Brown'ın uyarlamaları yer almakta.
7: Benim diyeceğim Louisville'de Hot Brown yedim.
0: Yoksa Louisville'i ziyaret etmiş olamazsınız.
7: Evet.
0: Ve Wagner'ın versiyonu.
1: Kasabadaki en iyi Hot Brown.
0: Doğru yere geldim. Peki yarış tüyonuz var mı? Sonra muhtemelen oraya gideceğim. Söylemeyecek olmaz
1: derdim. Ancak Hot Brown'dan emin olabilirsin. Atlar belli olmaz.
0: Bahsiniz Hot Brown olsun çünkü rakipsiz. Düşündüklerimi yapmaya istekli şekilde tecrübeli mutfak yöneticisi Pam'le buluşmak üzere mutfağa yöneliyorum. Wagner yaklaşık 95 yıldır açık. 95 yıl.
6: Evet. Ne çok eğitmen jockey geldi geçti.
0: Hiç at beslediniz mi?
6: Hayır.
0: Ata benzeyen insanları...
6: Belki.
0: Veya at boyutundakileri. Yani benim gibi.
6: Sana Hot Brown'un nasıl yapıldığını öğreteceğim. Bir paket pişirilmiş hindi eti alıyorsun. Ondan 2 güzel dilim
0: oldukça
6: keseceğiz.
0: Oldukça iyi görünüyor. Nasıl yapıyoruz?
6: Evet, çok güzel görünüyor.
0: Bol bol hindi.
6: Evet, güzel bir sandviç olacak. Onları bu şekilde ızgaraya koyuyorum.
0: Tamam. Üste de klasik Hot Brown malzemeleri olan domates ve pastırma geliyor. Aşık olmaya başladım. Pam de burada daha fazla aşık olabilirim.
6: Değil mi?
0: Izgara hindi dilimlerimi ekmek üzerine koyuyorum ve Morney sosu hazırlamaya başlıyoruz. Bu tereyağı, un, süt ve gruyer gibi sert bir peynirle yapılan krema kıvamında bir Fransız sosu. Bu sosun yoğun bir krema kıvamı var. Hadi üstüne biraz koyalım. Ama güzelce görünecek şekilde yavaş yapalım.
6: Şimdi de domatesleri ızgaradan alıyorsun. Güzel sıcak olmalarını
0: istiyoruz.
6: Evet,
0: sıcak domatesi seviyorum.
6: Evet, soğuk olursa lezzeti bozar. En üstte de pastırma var.
0: Aman tanrım. Biraz ekstra parmesan peyniri ve 2 dilim daha ekmek eklenince bu Hot Brown yarışı hazır hale geliyor. Muhtemelen yediğim en büyük açık sandviç olacak.
6: İşte oldu. Kimse buradan aç ayrılmaz.
0: Ben de ayrılmayacağım. Teşekkür ederim Pam. İşte Wagner'ın Hot Brown'u. Acaba nereden başlasam? Ortadan başlayalım. Büyük bir lokma.
6: Bence yapabilirsin.
0: Dostum acayip bir sandviç. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği bir arada. Izgara hindi güçlü bir et lezzeti katıyor. Pastırma, Morney sosunun krema kıvamı. Burada çok farklı lezzetler var. Parmesan hoş bir hava katıyor. Dolgun bir sandviç benim dolgun vücudum gibi. Hindi asla fazla gelmez. Teşekkürler Pam.
6: Rica ederim.
0: Çok iyi. Sıcaklık daha da yükselecek. İçinde ne kadar
3: yarım
0: peynir
3: kilogram
0: var? Patlamış mısır giderek daha da ağırlaşıyor. Ateş ve buz meydan okuması beni bekliyor. Oha! Ateş ve buz kapışmamda bir anlamda at sırtında birinci gelmeye çalışan bir jockey gibi olacağım. Ben de Louisville, Kentucky'de Churchill Downs'tayken jockey John Court'la bir antrenman seansına katılıyorum. John, bu yarışmayı kazanmam için 2 litreye yakın donmuş sıcak çikolata ve yediğin en acısından yarım kilo patlamış mısır var.
8: Şunu söyleyebilirim. Tamamen oyuna odaklan ve bitiş çizgisine güçlü gel.
0: Güçlü bitiriş.
8: Hepsi bundan ibaret. Starttan önce de biraz yoga
0: yapayım, göğe doğru uzanayım.
8: Farklı evet. Germe yöntemleri yere var.
0: Uzan.
8: İyice uzanmalısın, iyice.
0: Yukarı uzan.
8: Evet, işte böyle.
0: İyice, iyice. Burası eğimli John, düşmek istemem. Aldığım tavsiyeler sayesinde... Merhaba dostum. Affedersin, dikkatim dağıldı. Ohio nehrini hızla geçiyorum ve kapışmamı gerçekleştirmek üzere Santa Claus, Indiana'ya yöneliyorum. Louisville'in hemen dışında bu şekerleme şatosundayım. Beni burada destansı boyutlarda bir ateş ve buz kapışması bekliyor. Yarım kilo baharatlı patlamış mısır ve 2 litreye yakın donmuş sıcak çikolata. Bu kapışmanın içeriği o kadar büyük ki insanoğlunun galip gelmesi bir mucize olur. Ateş ve buz. Hem hazır hem güzel. Şekerleme şatosuna niye geldiniz?
9: Şekerleme için.
0: Şekerleme iyi cevap. Bu kasabanın güzelliklerini yansıtan, adını onurlandırmak için 1935'te açılan Şekerleme Şatosu'nun Amerika'daki ilk temalı ziyaret mekanı olduğu düşünülüyor. Burası günümüzde sayısız özel şekerleme çeşidiyle yıl boyunca tatil neşesi yaymaya devam ediyor. 34 farklı sıcak çikolata aroması kullanıyorlar. Marshmallow gibi. Çok leziz. 15 farklı patlamış mısır aroması.
10: Benim favorim yeşil elmalı. Pizzalı patlamış mısır da çok
0: patlamış
10: iyi.
0: Patlamış mısıra her tat katılır değil mi?
10: Evet, bence de.
0: Bu sıcak çikolata ve patlamış mısırların hepsi leziz görünüyor ama benim kapışmam onların en acısıyla en büyüğünü birleştiriyor. Yapılan 200 denemede bunu sadece 4 kişi başarmış. Bu gece bol bol kurabiye yiyorsun. Bana tavsiye var mı?
5: Olmaz mı? Tabii ki var. İkisinden de azar azar ye. Önce ateşi tamamen bitirip sonra buza geçme sakın.
0: Yani yin ve yang olmalı.
5: Evet, yin
0: ve yang.
5: Yin ve yang. Doğru. Sana büyük şans diliyorum.
0: Teşekkürler.
5: Çünkü çok kişi denedi. Tamam. Az kişi başarabildi.
0: Tamam. Hoşçakal.
5: Hoşçakal.
0: Hoşçakal dostum. İyi şanslar. Beni bekleyen malzemelerle yüzleşmek için mutfağa yöneliyorum. Kevin, merhaba.
3: Merhaba Casey.
0: İlk sırada ateş var. Patlamış mısır makinesinin sesini seviyorum. Biz mısır patlatıyoruz diyor.
3: Hindistan cevizi yağımızı alıyoruz ve onu buradaki hazineye koyuyoruz.
0: Hindistan cevizi yağı nötr bir tat. Patlamış mısırı gölgelemiyor. Evet. Ona farklı bir tat katmıyor. Kevin hazneye 400 gram kadar mısır koyuyor ve patlama sesleri gelmeye başladı. Çok güzel. Sıcak tamamdır.
3: Ve eğlenceli kısım geldi.
0: Senin için eğlenceli. Patlamış mısırıma yakıcı acılık verecek karışımın yapımı aldatıcı şekilde yumuşak başlıyor. Çedar peyniri, mavi peynir, sütten bir karışım hazırlanıyor. İçinde ne kadar peynir var?
3: Yarım kilogram.
0: Patlamış mısır giderek daha ağırlaşıyor.
3: Evet. Bu karışımı yavaş yavaş eriteceğiz ve içine acı ekleyeceğiz. Seni sürekli olarak ve aynı şiddete
0: teşekkür
3: yakacağım.
0: Ederim Kevin.
3: Rica ederim.
0: Karışımın acılığı Kevin'in 225 gramlık ev yapımı sıvı acı sosundan geliyor. Bu sosun yapımında Scoville acılık ölçeğinde 1 milyon değerindeki bir süper konsantre chili ekstraktı kullanılıyor. Gerçekten acı. Cidden acı.
3: Cidden öyle. Etrafta bulabileceğin en acı biberlerden bazılarına eşdeğer.
0: Hadi dök Kevin. Senden yana dök.
3: Bunlar
0: senden
3: küçük
0: yana.
3: Cehennem taneleri.
0: Onları paketliyoruz.
3: Tenime dokundu.
0: Durmayalım.
3: Tenime
0: devam dokundu. Edelim. Devam edelim. Ve tartıyoruz. 450 gram mı? Böylece ateş bölümü tamamlanıyor. Sıra kapışmanın buz bölümünde. 2 litreye yakın donmuş sıcak çikolata yapıyoruz.
3: 0,8 litre tam yağlı süt.
0: Süte yaklaşık yarım kilo kakao ekliyoruz.
3: Güzel Hollanda kakaosu.
0: Normal kakao kadar asidik değil.
3: Kesinlikle.
0: Ardından bu sıcak kakaoyu soğutmak için 3 fincan dolusu buz geliyor. Miktar artıyor. Alışkanlık işte. Tamamdır. Bakalım nasıl? Aa evet, acayip krema kıvamında zengin tatlı sıcak çikolata ama çok çok soğuk. Böylece ateş ve buz meydan okumam hazır oluyor.
2: ateş ve buzum gelsin. Ho!
3: Casey'nin kasedeki patlamış mısırları ve donmuş sıcak çikolatayı bitirmek için 60 dakikası var.
2: Hadi yapalım bunu Santa Claus. Oho. Krema kıvamında peynirli ve boğazınızın arka kısmını etkiliyor. Oldukça acı. Sanırım yapabildiğim kadar patlamış mısır yiyeceğim. Sonra bundan yudumlayacağım. Daha da iyi bir fikrim var. Böyle başlayacağım. Tanrım, patlamış mısıra hızla devam ediyorum.
9: O kadar patlamış mısırı yememin, bu kadar miktarı içmemin imkanı yok.
2: 5 dakika sonra taktiğimden kuşku duymaya başlıyorum. Patlamış mısırda hiç ilerleyemedim. Acayip acı. Bunu da dengelemek zorundayım.
5: Evet.
2: Buzlu çikolata ateşi biraz soğutuyor. Sonra yenilenen enerjimle patlamış mısıra dalıyorum.
11: Casey, bunu yapabilirsin.
2: Evet. Ama ateş saçan patlamış mısır çok merhametsiz. Peynir ve acı sosa bulanmış durumdalar. Yanıyorum. Yeterince buz yok.
9: Bunu duvara fotoğrafını astırmak için ya.
2: Evet. Buradaki çok sayıda insan beni ileri doğru itiyor ve bu sıcak soğuk cehenneminden kurtulan 5. kişi olma yolunda ilerliyorum. Çok fazla patlamış mısır var. 20 dakika sonra benden dumanlar çıkmaya başlıyor.
12: Parmakları yüzü kırmızıya dönmeye başladı. Gerçek anlamda yanıyor.
2: Ben kırmızı doğdum. Oh. 200-250 gram patlamış mısır ve 1 litre civarında yoğun çikolatadan sonra karnım kurşunla dolu bir kase gibi sallanıyor. Tam artık bitti, yapamayacağım diye düşünürken...
5: Hey, hadi, hadi Casey, hadi Casey, bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin dostum.
2: Halüsinasyon görüyorum.
5: Hayır, görmüyorsun. İşte bu Casey, yapabilirsin demiştim değil mi?
2: Bu güzel insanların desteği beni ileri doğru itiyor.
8: Canına oku şu acının, evet, evet.
2: Ateş saçan patlamış mısırları tek tek bitiriyorum.
3: Tüm zamanlarda bunu başaran 5. kişi olmaya çok yakınsın Casey. Pes etme.
13: Sonuncuya, sonuncuya, sonuncuya, sonuncuya, sonuncuya.
2: Evet. Ama hala buzlu bir engel var. Ve 42. dakikada...
5: Evet, işte bu.
13: Yapabilirsin, yapabilirsin.
5: İşte bu, evet. Başardın.
2: Ateş ve buz savaşında zafer benim. Evet. İnsanla yemeğin bu destansı savaşında insan galip geliyor. Ho! Akademiye ve destekleyenlere çok teşekkür ediyorum.
13: Casey, Casey, Casey, Casey.
14: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
2: Dardanel'den. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
1: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
4: Ama ne otel?
5: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: San Luis'in dışındaki Sıkıapa'nın yerindeyim. 75 santimlik dev pizza yeme yarışması için buradayım.
1: Pizza seviyorum.
0: Ben de pizza seviyorum. Bu 40, bu da 75 santimlik pizza. Bu dev pizzayı takım arkadaşımla birlikte 30 dakikada bitirmeyi başarırsak tişört şampiyonlar duvarında yer ve bir yıl boyunca bedava pizza kazanacağız.
2: Yüzlercesi
0: denedi. Kaçı bitirmeyi başardı peki?
2: 14.
0: San Luis, bir parça ister misin? Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Wow. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Tüm ülkeyi dolaştığım keyifli yolculuğum bugün beni San Luis şehrine getirdi. Hedefim de dağ kadar büyük bir köfteye, ateşte pişmiş kaburgalar ve 75 santimlik pizza yeme yarışması var. Hadi bakalım, vahşi yolculuğumuz başlıyor. St. Louis, benzersiz yemek gelenekleri olan bir şehirdir. Izgarada pişmiş kaburgalar ve kraker kıtırlığında pizza hamurları bunlardan bazıları. Ama ben en büyük olanının, en cesur olanının peşindeyim. O yüzden bugünkü ilk durağım bu asırlık mahalle olacak. İtalyan restoranları nedeniyle çok sevilen Hill Mahallesi'ne hoş geldiniz. Buranın yerlileri en iyi yemeklerin burada, Mama's on the Hill'de olduğunu bilirler. Biz de bunları tatmaya geldik. Bu mekan 1939'dan beri açık ve ikonlaşmış bir İtalyan restoranı. Mekan sahibi St. Louis'in sembol yemeklerinden birini kendilerinin icat ettiklerini iddia ediyor. Bu yemek kızarmış ravioli. Hamurun içine çeşnili dana ve buzağı kıyması konuyor. Sonra ekmek kırıntısına bulanıyor ve kızartılıyor. Ve işte ravioli. Daha önce yemiş miydin?
4: Evet. Burası her zaman geldiğim bir yer. Bu restoranın yüzünden burada okumaya karar
0: verdim. Her yerde
4: verdim.
0: Okuyabilirim ama her yerde bunu yiyemem diyor. Onlara şöhret kazandıran tek yemek bu nefis ravioli değil. Bir diğer İtalyan-Amerikan mutfak klasiğinin devasa büyük versiyonu için insanlar akın akın buraya geliyorlar. 2 kiloluk dev bir köfte 2,5 kilo spagettinin üstüne oturtuluyor ve üzerine yarım kilo ev yapımı makarna sosu dökülüyor. İşte karşınızda restoranın meşhur tepedeki köftesi. Yüce Tanrım, cidden devasa bir şey. Vay canına.
5: İnan bana, bu kadar büyüğünü hiçbir restoranda görmedim.
0: Lezzet önemli. Bu devasa bir köfte. İçi nasıl, kuru mu yaban mı? Kuru görünmüyor.
5: Hayır. Köfte mükemmel pişmiş. Yemekleri büyük titizlikle hazırlıyorlar. O yüzden buraya geliyorum.
6: Bu ilk rodeomuz değil.
5: Evet, kesinlikle.
0: Bu benim ilk rodeom. O yüzden soluğu restoran ortaklarından Andrea Irvin'in yanında alıyorum. Bana bu dev köftenin nasıl yapıldığını gösterecek. Peki hala nereden başlıyoruz?
7: Tabii ki etten başlıyoruz.
0: Dev bir karıştırma kabının içine çekilmiş dana ve buzağı etlerini koyuyoruz. Bu kıymaları çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Ama fazla da sıkmıyoruz. Çünkü köfteler pişerken sertleşebilir. Sonra içine restoranın gizli bitki ve baharat karışımı, bir miktar parmesan, ekmek kırıntıları, süt ve 17 yumurta ilave ediyoruz. Evet tanrım.
7: Baksana ne kadar yumuşak.
0: Harika görünüyor. Karışım hazır olunca Andrea köfte porsiyonlarını hazırlıyor. Mama'nın dev köftelerinin her biri tam 2 kilo. Bu 16 tane hamburger köftesi demek. Köfteler sonra folyoya sarılıyor. Dev bir çikolataya benzemiyor mu? Ben bunu öpmek istiyorum. Ve fırına atılıyor. Bir saat sonra köfteyi fırından alıyoruz. Köfte Mama'nın geleneksel ev yapımı sosunda biraz daha pişerken makarnayı hazırlıyoruz. Sosu
7: karıştırıyorum. Spagettiyi tabağa koyarken döndürüyor musun?
0: Siz nasıl yapıyorsunuz? Geçerli olan sizin yönteminiz.
7: Aynen öyle.
0: Öyleyse soğumasına ben de döndürürüm.
7: Soğumasına engel oluyor.
0: Ne kadar alıyoruz?
7: Hepsini, tabii
0: hepsini
7: ki.
0: Hepsini mi? Vay canına. 2,5 kilo spagetti tabakta. Şimdi sıra tabağın asıl mücevherinde. Ta-da! Şimdi ne yapıyoruz?
7: Yumulsana. Başla
0: hadi. Gömleğimi çıkarsan mı?
7: Hadi. Bunu kullanabilirsin. Aa,
0: şahane bir fikir. Oo, şuraya bak. Yumuşacık. Evet.
7: Harikasın.
0: Aman tanrım.
7: Beğendin mi?
0: Harika olmuş. Süper sulu. Buzağı etinin tadını alıyorum. Sostaki İtalyan baharatlarını tek tek sayabilirim. Domatesin ve maydanozun taze fesleğenle birlikte muhteşem.
7: Teşekkür ederim.
0: Devasa bir köfte ama köfteliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Wow. Oh, harika bir çıkardık. İtalyan mutfağını severim. Sıradaki yarışmada gerçek bir pizza yarışması. Pekala Ryan, içindeki gücü canlandır.
1: Hadi Ryan.
0: Evet. 75 santimlik pizza yarışması az sonra. St. Louis az sulandıran ızgara kaburgalarıyla ünlüdür. Ve Bogart'ta ateşi yakıyor ve şehrin en iyi kaburgalarını yapıyorlar. Burada barbekü demek ızgarada pişirilen ve tatlı sosla servis edilen ön kaburga demektir. Ama Bogart'ın Memphis'li mangal şefi Skip Steele ızgara kaburga olayını bambaşka bir yere taşımış. St. Louis'te her yerde mangalda et yapılıyor. Bogart'a gelme nedeniniz nedir?
5: Çünkü süper yumuşak, süper sulu ve süper lezzetli.
0: Tabandaki ne?
5: Pastırmalı sandviç.
0: Pastırma? Kocaman bir ısırık almaya ve yediğini tarif etmeye
5: seve
0: var mısın?
5: Seve seve hemen.
0: Baksana et çok sulu.
7: Hayır.
5: Aman tanrım.
0: İlk kez mi yiyorsun?
5: İlk kez yiyorum. Az önce kaburga yemiştim. Ama bunu görünce dayanamadım.
0: Mangal tutkunları Bogart'ın ağır pişmiş klasiklerini yemeye doyamıyorlar ve kilometrelerce uzaktan kalkıp karınlarını doyurmak için buraya geliyorlar.
2: Buradaki her şey nefis, etler çok sulu, aşırı sosa bulayıp lezzetini öldürmüyorlar.
0: Buraya gelmek için ne kadar yol yaptınız?
3: 4 saat.
0: Bogart'ın yemekleri için 4 saatlik mesafeden geliyor.
3: Buranın yemekleri muhteşem.
2: Evet.
3: Bazı hafta sonları 2 kere geliyoruz.
0: St. Louis'te mi yaşıyorsun?
6: Hayır. Clinton, Kentucky'de yaşıyorum. Yol 3,5 saat sürüyor.
0: Clinton, Kentucky.
6: Evet. Buranın kaburgasını hiçbir yerde bulamazsın. Bu hayatımda yediğim en nefis kaburga.
0: Bu kaburgalar aklımı başımdan alıyor. Artık mangalın arkasındaki ustayla tanışma zamanı. St. Louis tarzı kaburgada ön kaburgalar kullanılıyor ama bunlar sırt kaburgaları.
8: Ben Memphis'te büyüdüm. Orada sırt kaburgaları kullanılır.
0: Bu arkadaşları nasıl hazırlıyoruz?
8: Önce 23 malzemeden oluşan kuru baharat karışımını etlere serpiyoruz. Bu tozu etlerin üzerine serptikten sonra üzerlerini esmer şekerle kaplıyoruz.
0: İçinde ne olduğunu sormayacağım ama mümkünse tadına bakabilir miyim?
8: Tabii ki bakabilirsin. Dilin bayağı yanacak ama dene tabii.
0: Ciddi misin?
8: İşte budur.
0: Evet, nereden başlasam bilemedim. Tuz ve bir şeyler var.
8: Esmer şeker bu karışımdaki acı ve tuzlu baharat tonlarını dengeliyor. Bu nedenle kaburgaları bu tozla avduktan sonra üzerlerine bol bol esmer şeker serpiyoruz.
0: Ellerimizi kirletelim artık.
8: Tamam, hadi başlayalım.
0: İşe bol miktarda kuru baharat karışımını serperek başlıyoruz.
8: Bu işte bayağı iyisin dostum. Tamam. Şimdi her birinin üstüne bir avuç dolusu esmer şeker koy ve elinle güzelce yay.
0: Hepsini mi? Tamam.
8: Bol şeker iyidir Skip bebek.
0: Dostum, bu kadar şeker çok
8: harika
0: değil mi?
8: Harika oldu, mükemmel.
0: Oldu mu?
8: Şimdi bunları döner et sistemimize koyacağız. Sürekli dönerek pişecekler.
0: Vay canına.
8: Yani birinden damlayan sular alttaki ete akacak.
0: Ne kadar romantik.
8: Kesinlikle.
0: Adam işine gerçekten aşık. Hey, bu bayağı ağır mı Skip? Etler 4 saattir pişiyor. Artık ızgaradan çıkarmaya hazırlar. Ama Skip'in işi henüz bitmedi. Her bir kaburga kayısı jölesiyle kaplanıyor ve sonra Skip ateşi yakıyor.
8: Şimdi bunları ateşte yakacağız.
0: Aslında bu bir tatlı. Evet, şekerli kaburga tatlısı. Şu anda oda kayısı ve yanık şeker kokuyor. Kayısı jölesi karamelize oldu ve artık kaburgalar yenmeye hazır. Aa, Yüce Tanrım. Bu ses muhteşem bir şey. Vay canına, şu renge bak. Kahverengiye bakar mısın? Dışı kızıl kahverengi, içi pembe.
8: Tabii ki.
0: Ben artık başka bireyim Skip. Dış kabuk tıpkı bir şekerleme gibi. Bu kadar lezzetli bir şeker hiç yememiştim. Duman kokusu var ama çok değil, tam kıvamında. Harika, dışı çıtır çıtır ama dostum içi de nefis ve yumuşak bir kaburga eti. Gerçekten harika. St. Louis'in en iyi kaburgalarını mideye indirdim. Şimdi sıra St. Louis'in en büyük pizzasında.
6: Bu pizza 8-10 kişiyi rahat rahat doyurur.
0: Bunu bir arkadaşla birlikte sadece 2 kişi
6: evet,
0: yiyeceğiz.
6: Evet ve sadece yarım saatte.
0: Tadı harika ve daha çok var.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin

0: En çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
6: Budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: St. Louis, Missouri'nin hemen dışında muharebe alanındayım. 75 santimlik pizza yeme yarışması beni bekliyor. Batı kapısına geldim. Tavsiyeye ve önce ruha ihtiyacım var. 75 santimlik pizza yeme yarışmasına katılacağım. Çok ciddiyim, neye benzediğini bilmiyorum.
1: Büyük.
0: Büyük, öyle değil mi? Bu konuda herkes hemfikir galiba. Mesela siz 75 santim pizzayı yiyebilir misiniz?
2: Hayatımda hiç o kadar pizza yemedim.
0: Cidden çok. Ama ne dersin, bu işin altından nasıl kalkarım?
3: Bir seferde tek ısırık, arada derin nefesler ve sonra diğer parçaya geç.
0: Eller birleşsin çocuklar. 1, 2, 3.
4: Ben bunu yerim.
0: İki kişinin katıldığı devasa pizza yeme yarışması için Schiappa restorandayım. 4 malzemeli 75 santimlik dev pizzayı yarım saatte bitirmek zorundayım. Eğer başarırsak bu mekanda 1 yıl boyunca bedava pizza yiyeceğim. Hadi yapalım şunu. St. Louis'in incecik ve kıtır hamurlu pizzaları meşhurdur ama Schiappa'da 1979'dan beri New York usulü kalın hamurlu pizza yapılıyor. Ben New Yorkluyum, New York usulü pizza severim. Bunun St. Louis pizzası olduğuna emin misin dostum? İşte bu, evet.
5: Ben çıtır pizza severim.
0: Evet.
5: Ama dostum bu pizza bir harika.
0: İnsan ikisini de sevebilir tabii.
5: Evet. Kesinlikle.
0: Chicago usulü kalın pizzayı da seviyor. Hem arkadaş çok... pizzanın her türünü seviyor. Aman tanrım. Masada yer kalmamış. Adamların yüzleri görünmüyor. Ama bu pizza kaç santim?
6: 75 santim.
0: 75 santim ve siz 3 kişi evet. Bunu bitireceksiniz öyle mi?
1: Süremiz
0: yarışmada
1: de kadar.
0: Değilsiniz. Yani bol bol zamanınız var. Oo.
1: Tabii.
7: Tamam o zaman.
1: Gelecek ay yine gel. O zamana kadar bitmiş olur.
7: Kesin
0: biter. Beyler, şu anda büyük pizza yiyorsunuz ve ben taktik belirlemeye çalışıyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?
8: Hız önemli.
6: Hızlı olacaksın.
1: Aynen, çabuk yiyeceksin.
6: Düşünmeyeceksin.
0: Sadece yiyeceksin. Yarışma kurallarına göre 2 kişi 4 malzemeli 75 santimlik bu pizzayı bitirmek zorunda. Takım arkadaşı olarak 10 yıl önce bu yarışmaya katılmış tecrübeli bir elemanı seçtim. Aradığım kızıl saçlı buradaymış.
9: Ne haber dostum,
0: ben dostum,
9: nasılsın?
0: Seni kızıl saçlı olduğun için sevmedim. Bu yarışmayı kazananlardan birisin diye seçtim, anladın mı? Nasıl?

0: Nasıl bir duygu?
1: Berbat.
0: Şimdi 10 yıl daha yaşlısın. Yaşlanınca bu işler daha zor olmalı değil mi?
1: Haklısın, yaşın beni endişelendiriyor. 75 santimlik pizza dendiğinde o büyüklüğü kavrayamıyorsun ama yemeğe başladığında hiç bitmeyecek gibi geliyor. Sona doğru terden sırılsıklam oluyorsun.
0: Size 75 santim pizza çok büyük gelmeyebilir ama basit bir matematikle bu pizzanın Schiappa'da servis edilen bir kişilik pizzadan 10 tane demek olduğunu anlayacaksınız. Pekala, neli pizza isteyelim?
1: Geçen seferki iki etli pizzaydı. Bunu hiç tavsiye etmem. Çok çabuk tıkanıyorsun.
0: Doğru.
1: Bence pizzada kesinlikle et olmasın. Sebzeli pizza alalım.
0: Zekice, ben de aynı şeyi düşündüm. Pekala kardeşim, ben mutfağa gidip pizza yapacağım. Geri döndüğümde pizza yiyeceğiz. O pizzayı ezeceğiz, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Eller kucaklaşsın.
1: Anlaştık.
0: Ve müzik başlasın. Biz takımız.
1: Biz takımız.
0: Artık mutfağa gitme zamanı. Mekan sahibi John bana tam olarak neyle karşı karşıya olduğumu gösterecek.
2: Önce biraz hamur yapmamız gerekiyor.
0: Biraz hamur yapacakmışım bence. Epeyce hamur
2: başlayalım
0: yapacağız
2: mı? Buraya biraz su koyar mısın?
0: Koyayım tabii. Hamur yapma işlemi bu 3 litre su, tuz, maya ve yaklaşık 1 kilo unla başlıyor. Tamamdır. Her şeyi koydum, başlayalım mı? Evet.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Şimdi çalıştır şunu.
0: 25 dakika karıştırdık. Artık hamurla çalışmaya başlayabiliriz.
2: Şimdi hamuru alabilirsin.
0: Tanrım, bir ayıyla güreşiyorum sanki.
2: Hamuru buraya koy bakalım.
0: John 75 santimlik pizzalar için hamurları ayarladıktan sonra hamuru açıp pizza sosunu sürüyoruz. Şimdiye kadar 75 santimlik pizza yeme yarışmasına kaç kişi katıldı?
2: Yüzlerce kişi katıldı.
0: Peki kaç kişi bitirebildi?
2: 14 kişi.
0: 14?
2: Bu bir yarışma.
0: Kaybedenlerin sayısını hiç sormayayım. Sebzeli pizza stratejimize uygun olarak seçtiğimiz malzemeler yeşil biber, soğan, mantar ve siyah zeytin.
2: Şuraya peynir de koyacağız. Peynirsiz olmaz. Olacak.
0: Peynirsiz olmaz tabii.
2: En üstte peynir koyalım. Hadi peyniri de sen koy.
0: Mozzarella, provolone ve romano gibi İtalyan peynirlerinden oluşan karışımı koyduktan sonra son bir dokunuş yapmadan olur mu? Ne yapıyorum sence?
2: Gülen yüz.
0: Onun da benim gibi çilleri var. 10 dakika fırında piştikten sonra rakibim nihayet hazır. Vay canına. Pişince küçülür demiştin. Bu şey hiç de küçülmüş gibi değil. Bir şey diyeyim mi? Bu pizzanın beni yenmesine izin vermeyeceğim. Ben kazanacağım. Zaman geldi. Adam canavar hasmına karşı silahlarını kuşandı ve savaşa hazır. Getirin pizzayı. Tanrım.
2: Pizzayı yarım saatte bitirmek zorundasınız. Yarım saatte bitirebilirseniz tam bir yıl boyunca ayda bir kez bedava 35 santimlik pizza ve birer Schiappa tişörtü kazanacaksınız. Ve tabii bu pizzanın parasını da ödemeyeceksiniz. Hazır mısınız?
0: Ben hazırım ya sen?
1: Hazırım.
2: Bir, iki, üç, başla.
0: Saldır! Başlar başlamaz Ryan ve ben dıştaki dilimlerden birer tane kaptık. Pizzanın hamuru süper. En sevdiğim New York pizzası işte bu. Ve de çok büyük. Ama bu bir yarışma. Son sürat yememiz lazım.
3: Hadi Casey, haydi Ryan. Hadi Casey, haydi Ryan.
0: Hadi Casey,
3: haydi Ryan.
0: Hadi
3: Casey,
0: haydi
3: Ryan.
4: Hadi Casey, haydi Ryan. Hadi Casey, haydi Ryan. Hadi Casey, haydi Ryan.
5: Başaracaksın.
6: Bu pizzadan yemiştim. Doğruyu söylemek gerekirse 75 santimlik bu pizzayı kesinlikle bitiremem.
2: İlk 5 dakika geride kaldı. Durumlar nasıl bakalım?
0: Süper, harika.
2: Çok güzel.
0: Harika.
2: Devam et öyleyse.
0: Sadece 5 dakikada pizzanın 3'te 1'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Derken engellere tostlamaya başladık. Pizzanın ortası enkaza döndü. Tanrım. Ortadaki dilimleri katlarken malzemeler dışarı kayıyor. Dolayısıyla peyniri filan tekrar içine koymak zorunda kalıyoruz. Ve zaman kayboluyor. Daha çabuk olmalıyız.
2: Nasıl gidiyor?
1: Pek iyi değil.
0: Zaman sohbet zamanı değil, yeme zamanı.
5: Şimdiye kadar pizzanın orta kısmını yediler. Bence en çok kenarlarda zorlanacaklar ama Ryan'a güveniyorum. Daha önce bunu başardı, gene başaracak değil mi Ryan?
1: Evet. Tamam.
0: Pizzanın orta kısmında hamur erimiş peynir sayesinde yumuşacık ama dış kısmındaki hamur çok kuru. Çiğnerken çok zorlanıyoruz.
1: Çenem çok ağrıyor.
0: Benim de.
1: Çok doydum.
0: Ben de. Ama başaracağız.
1: Evet.
7: Çok hızlı başladılar ama giderek yavaşlıyorlar.
0: 10 dakika geçti ve pizzanın hala yarısı duruyor.
8: Pizzanın yarısı bitti. Daha çok zamanınız var. Başaracaksınız.
0: Zafere ulaşmak istiyorsak hızlanmak zorundayız. Pekala Ray, içerideki gladyatörü canlandır. Evet, harikasın. İkinci galibiyet ihtimali bizi tekrar harekete geçirdi.
9: Sanırım şu anda canları çok yanıyor ama bence başaracaklar.
10: Çok az kaldı çocuklar, başaracaksınız.
0: Midemizde hiç yer kalmadı ama mücadeleci ruhumuzu hala kaybetmedik. Ayağa kalkıp yersek yemeğin mideye inmesini kolaylaştırabiliriz.
11: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
2: Tamam, son 3 dakika. Hadi durmayın, yemeğe devam edin.
0: Zaman hızla geçiyor ve durumlar hiç de iyi değil. Ama o da ne, Ryan canavar moduna geçti.
2: İkinizi de kutlarım beyler. Kazanamadın, dolayısıyla tişört alamayacaksın. Ünlüler duvarında yerin olmayacak ama pes etme sakın. Tekrar dene dostum. Tekrar dene. Olur mu?
0: Yemeğe karşı girdiğimiz destansı savaşı kaybettik. Ama yine geleceğiz değil mi millet? Pes etmek yok.
11: Ben bunu yerim.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırma.
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
8: Bellona. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Ben Feyyaz.
10: Bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
11: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
10: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair
11: inancım da yok.
9: Başka lezzet yok.
10: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
21: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
25: Salt Lake City, Utah. Görkemli bir dağ topluluğu.
26: Sos'un kendisi başlı başına bir macera.
25: Lezzetlerin tartışmasız, benzersiz olduğu yer.
27: Tuzla karıştırılmış kremalı çikolata. Muhteşem bir karışım.
25: Klasik mutfak yeniden tanımlanıyor. Utah usulü.
28: Benye ve Honeycake'in bir bebeği olsaydı çörek olurdu.
25: Mısır gevreği güveçleri gurur ve zevk kaynağı.
29: Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak kadar yağlı.
25: İşte bir bölgeyi tanımlayan eşsiz yiyecekler.
30: Yerken heyecanlanıyorsunuz.
25: Ve bu efsanevi lezzetler için dünyayı dolaşacağız.
31: Nefis, sadece nefis.
25: Ben Andrew Zimmern. Burası Salt Lake City. Gidilebilecek başka bir yer. Manzaralarıyla Batı Yarımküre'deki en büyük tuzlu su gölü arasındaki vadide yer alan Salt Lake City, çöl patikalarına, dağlara ve sınırsız açık hava maceralarına dakikalar uzaklıkta.
27: Dünyanın en güzel karına ve çöle kadar en inanılmaz kaya oluşumlarına sahibiz.
25: Bir asırdan uzun süredir madencilik demir yolları ve Mormon Kilisesi, Salt Lake'in eşsiz kültürünü ve mutfağını etkileyerek göçmen grupları için bir çekim merkezi oldu. Salt Lake City, kendi tarzında oldukça havalı bir yemek kasabası haline geliyor. Ve tabii ki kızarmış soslu, pastırmalı burger gibi etli klasikler de var. Binada sosuyla bir yığın pastırmanın altında boğulmuş etli bir cheeseburger.
0: Salt Lake pastırmalı burger yemek için harika bir yer.
25: Pastırmalı burgerler ilk olarak 1950'lerde Güney Kaliforniya lokantalarında ortaya çıktı. 1960'larda Utah'tan batı kıyısına taşınan Yunan göçmeni John Katsourakis aracılığıyla Salt Lake City'ye ulaştı. Güney Kaliforniya'da bir lokanta açma girişimi başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra John pastırmalı burger tarifiyle Salt Lake'e döndü ve Crown Burgers'ı açtı.
1: Her cumartesi günde $5 masaları temizlerdim ve bu pastırmalı burger için kapıda bekleyen insanlar olurdu.
25: George Katsourakis, tarihi Trolley Square alışveriş merkezinin yakınındaki orijinal dükkanın ikinci nesil sahibi. Crown Burgers'ın menüsü Yunan spesiyaliteleri ve Amerikan konfor yemeklerinin bir karışımı. Crown Burgers'ın tacı pastırması. Füme ve baharatlı dana göbeği, yani dana göğsünün göbeğe yakın yağ kısmını kullanıyorlar.
1: Aradığımız şey tam olarak bu. Etin ve yağın mükemmel dokusu.
25: İmzaları pastırmayı kırmızı biber ve sarımsakla tatlandırılmış dana suyunda saatlerce pişirmek.
1: İçinde sarımsak ve diğer baharatlar olan bu sosun kokusu muhteşem. Ve eşimin bu kokuyla tanışması böyle oldu.
25: Barış üzerine yapılan her sandviç alevde kızartılmış dana köftesiyle yapılıyor.
1: Salt Lake'te bulabildiğimiz en iyi ve en taze etleri kullanıyoruz.
25: Üzeri Amerikan peyniri, kızartma sosu ve 1950'lerden beri Utah'ın tercih ettiği sos olan mayonez ve ketçap karışımıyla kaplı.
1: Ve sonra turşu koyuyoruz. Bu da başka bir tat veriyor gerçekten.
25: Gerisini özel baharat sosları hallediyor.
1: Biraz baharat katıyoruz.
25: Soğuk çıtır marul ve pastırmalı sıcak erimiş cheeseburger.
1: Islak olmasını istemezsiniz çünkü ekmek güzel olmuyor.

0: Pastırma burgere normal bir cheeseburgerde olmayan bir şey katıyor. Başka yerlerde de pastırmalı sandviç yedim ama bunu gibi değildi. Bu çok güzel.
1: 15 yaşındaydım ve ilk pastırmalı burgerimi yedim ve o zamandan beri bağımlısıyım. Pastırmalı, nemli, yumuşak, bütün gün pişiyor. Ağzınızda eriyor. Kızartma sosu bir Utah olayı. Gittiğiniz her yerde herkes kızartma sosunu bilir. Onsuz patates kızartması yiyemezsiniz.
2: Burası şehrin en iyi hamburgercisi. En az 25 yıldır buraya geliyorum. Günde bir Crown Burger doktoru uzak tutar.
3: Pastırmalı burger, Salt Lake City'nin klasik Amerikan lokantası yemeğine olan sevilen yaklaşımı. Meksika topluluğu burada onlarca yıldır önemli bir yer tutuyor ve bir restoranın imza yemeği, şehrin Meksika yemeklerine olan aşkını temsil ediyor. Mole soslu et parçaları, bademli molede, pastırma ve doğranmış sebzelerle et parçaları. Utah'ın İspanyol nüfusu son 10 yılda neredeyse 2 katına çıktı. Ve şu anda eyaletteki en büyük etnik grup. Meksikalı göçmenlerin ilk önemli dalgası 20. yüzyılın başlarında bakır madeni grevleriyle geldi. Yüzlerce Meksikalı işçi fındık, tohum, acı biber ve bazen çikolatadan yapılan mole gibi yemeklerini de yanlarında getirdi. Mole sosu, Cardenas ailesi tarafından 1985'te kurulan bir Meksika lokantası olan Red Iguana'nın spesiyali.
4: Ailem Salt Lake'i severdi çünkü Meksika'daki yerlerini hatırlatıyordu. İkisi de mutfağa çok tutkuluydu. Bu yüzden insanlara sosu tanıtmak istediler.
3: Lucy Cardenas 2005 yılında ailesinin restoranını devraldı ve Rose Park'ta hemen köşedeki ikinci şubesine genişledi. Red Iguana'daki otantik mole sosu yerel ve ulusal beğeni topladı.
4: Mole sosu Meksika kültürüne özgüdür ve emek ister. Mole karışım anlamına gelir.
3: Bazı mole karışımları 30'dan fazla malzeme içeriyor. Lucy'nin 14 malzemeli sosu kavrulmuş bademlerle yapılıyor.
4: Ona gövde, zenginlik, ayrıca hoş ve yumuşak bir tat veriyorlar.
3: Çoğu mole gibi onunki de kavrulmuş baharatlar, aromatikler ve sebze karışımı gerektiriyor.
4: Meksika'nın her yerinde kullanılan güzel bir ot olan Meksika çayı ekliyorum. Soslar da çok lezzetli oluyor. Hoş bir koku katıyor.
3: Yerel acı biberler Lucy'nin tarifine ateşli bir tat katıyor.
4: Acılığın kokusu geliyor. Güzel. Lezzetlerin hepsi bir araya geliyor. Hepsi çok doğal, iyi malzemeler. Mole oldukça sağlıklı.
3: Guajillo biberleri moleye topraksı, dumanlı bir tat katıyor.
4: Yavaş yavaş oluşuyor. Bademlerin, acı biberlerin kokusunu alabiliyorum. Bir tencere moleye bakarken kendimi kaybedebilirim.
3: Moleye tam yağlı süt eklemek onun benzersiz dokunuşlarından biri. Diğeri ise tipik eski tarz Salt Lake City geleneği.
4: Son dokunuş fıstık ezmesi, bademlerle birlikte biraz zenginlik, fındıksılık katacak. Rengi mükemmel. Şuna bakın.
3: Parçalı mole, restoranın en çok satan yemeği. En iyi et parçaları, çıtır pastırma, çeşitli taze sebzeler ve imza baharat karışımlarıyla soteleniyor.
4: Gerçekten güzel bir yemek. Bu yerel malzemelerden bir sos hazırlayıp lezzetli bir şey yapan kişiler tarafından yaratıldı.
5: Gerçekten çok iyi bir acı biber, badem ve fıstık kombinasyonu. Daha sonra yumuşak ve güzel pişmiş et parçaları geliyor. Müthiş uyum içindeler ve çok lezzetliler.
6: Red Iguana'daki Meksika yemeği mole sosları nedeniyle eşsiz ve her birinden birer kepçe içeren bir mole örneği tabağı alabilirsiniz.
7: Salt Lake City'de Red Iguana'nın olduğu bu mahallede doğdum ve büyüdüm. Bu bizim gurur kaynağımız. Sosun kendisi başlı başına bir macera. Karışım baş döndürücü.
3: Salt Lake sadece Utah'ın başkenti değil, aynı zamanda Son Zaman Azizler Kilisesi'nin dünya merkezi. Mormon Kilisesi dünya çapında topluluklara sahip. Yaklaşık 200 yıldır Pasifik Adaları Mormon misyonerleri için önemli bir varış noktası. Ve Salt Lake City, Polinezyalı yerleşimcileri kendine çekiyor.
8: Mormon değerleri aileye çok bağlıdır ve bu da birçok Polinezyalının ilgisini çekiyor.
3: Pasifik adalarının lezzetleri, teriyaki sosuyla etli bir ana yemek olan ve pirinç ve makarna salatasıyla servis edilen Hawaii öğle yemeği tabağı gibi spesiyallerle Salt Lake City'de gelişiyor.
8: Öğle yemeği tabağı Hawaii'nin hızlı yemeği. Amerika'daki taco ve burger gibi. Hawaii'de ise bu öğle yemeği tabağı ve çok seviyoruz.
3: Öğle yemeği tabağı Hawaii'nin plantasyon döneminde başladı. 1800'lerin sonlarında Hawaii nüfusu büyüyen şeker ve ananas plantasyonlarını destekleyecek kadar büyük değildi. Bu yüzden insanlar tarlaları ekip biçmek için Asya'nın her yerinden işe alındı. İşçiler öğle yemeklerini bento adlı çok bölmeli teneke kutularda getiriyor ve yemeklerini paylaşıyorlardı. Hawaii'ye binlerce kilometre uzakta Salt Lake'te insanlar öğle yemeği tabağı ihtiyaçlarını eski maden kasabası Midvale'de bulunan rahat bir Hawaii tarzı lokanta olan Mobetas'ta karşılıyor. Kalani ve Kimo Mac kardeşler Oahu kıyılarından geliyor.
9: Adalardan gelen sörfçü çocuklardık ve genellikle sörften sonra yemek yemeyi severiz.
3: Sörf sonrası öğle yemeğinin olmazsa olmazlarından biri makarna salatası.
9: Kullandığımız makarna salatası tarifi yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığım bir şey. Ancak çok basit.
3: Rendelenmiş havuç ve bol mayonez neredeyse her Hawaii makarna salatasında standart. Yanına misafirler en sevdikleri proteini seçiyor. Teriyaki tavuğu en popüler olanı. Kalani soya sosuyla kendi tatlı ve tuzlu teriyaki sosunu yapıyor.
9: Diğer soya sosları kadar güçlü değil, daha hafif. Bizim büyüdüğümüz Hawaii'ye daha çok benzeyen bir soya sosu aslında.
3: Teriyaki Japonya'dan Hawaii'ye geldiğinde şeker kamışı sosun temel malzemesi haline geldi. Kalani kendi versiyonuna susam tohumu ve yağ ile birlikte acı pul biber ekliyor.
9: Kaynatıyoruz. Şurup kıvamına gelene kadar koyulaştırıyoruz.
3: Marine edilmiş tavuğu açık ateşte ızgara yapıyor.
9: Hawaii'de tavuk budu kullanıyoruz. Biraz daha sulu. Teriyaki marine sosu ona güzel bir karamel rengi veriyor.
3: Makarna salatası ve yapışkan beyaz pirinç Salt Lake City'nin Hawaii öğle yemeği için teriyaki tavuğunun yanında servis ediliyor.
9: İşte oldu.
10: Gerçekten iyi Hawaii yemekleri yediğinizde Hawaii'liyseniz kokular sizi oraya götürür. Çocukluğunuza geri götürüyor. Büyük annenizin yaptığı yemeklere. Onları hatırlıyorsunuz.
11: Tavuk yumuşak ve sulu, tatlı ama çok fazla değil. Tam kararında.
12: Buradaki lezzetler Hawaii'de bulabileceğiniz lezzetler kadar iyi, hatta daha iyi. Hawaii'de doğdum ve büyüdüm. Salt Lake'de kendimi evimde hissedebileceğim böyle yerlerin olduğunu bilmek güzel.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Arabanı arabamla Takoma, değerinde Trink sat.
15: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Havai öğle yemeği tabağı Utah'ın Mormon topluluğuyla bağlantısı olan tek yiyecek değil. Mormonların belki de şekerin yasak olmayan çok az kötü alışkanlıktan biri olması nedeniyle meşhur bir tatlı düşkünlüğüne sahip oldukları söylenir. Bu istek Utah çöreklerini bölgesel bir ziyafet haline getirdi. Bunlar tereyağına batırılmış devasa derin yağda kızartılmış tatlı hamur parçaları. Dünyanın çoğu yerinde İngilizler tarafından popüler hale getirilen bir ekmek olarak bilinir. Ancak Utah'ta bunlar sadece ismen kızarmış. Bazıları Mormon öncülerinin kızarmış ekmek pişirme tekniğini yerel Navajo ve Utah kabilelerinden aldığını söylerken, diğerleri Utah çöreğinin büyük Mormon göçü sırasında getirilen New England kekleriyle aynı tarif olduğunu iddia ediyor. İsim ekmek benzeri herhangi bir yiyeceğe çörek adını veren Britanya adalarından gelen erken Mormon yerleşimcilerine atfediliyor. Sis Cafe, Salt Lake City'nin hemen kuzeyindeki büyüyen bir banliyö olan Layton topluluğunda günde 750 kadar çörek kızartıyor. John ve Shelley Seal, ebeveynlerinin 1950'lerde açtığı lokantanın sahipleri. John, yılların deneyimine sahip.
1: Gözlerim kapalıyken, uyurken bile yapabilirim. Birkaç kez rüyamda yaptığımı gördüm.
0: John, kabarık Utah versiyonunda elde etmek için tatlı mayalı bir hamur yapıyor.
1: Bu az çok bir ekmek hamuru.
0: Elle esnetmek havayı artırıyor. Böylece sıcak yağda yüzerken şişiyor.
1: Altın sarısı olmalarını istersiniz.
0: Kızartma tavasında çok az bekledikten sonra pudra şekeri ve balla tatlandırılmış ev yapımı ballı tereyağı ile taşlandırılıyor.
1: Ballı tereyağı bu işin en önemli kısmı. Çünkü lezzet veriyor. Yerken verdiği hissin ana kaynağı da işte bu.
2: Dışı çıtır çıtır, içi hamur gibi ama gerçekten hafif. Çok sıcak ve tereyağı her yerinde eriyor.
3: Tadı kek çöreğine benziyor ve ballı tereyağı ek bir lezzet katıyor. Çok güzel.
4: Her zaman bir çörekle başlarsınız ve sonra diğer şeyler için yer açmaya çalışırsınız. İnsanlar buraya çörek için geliyor.
0: Salt Lake City, küçük kasaba hissi veren, hızla büyüyen bir metropol bölgesi. 2002 olimpiyatları Salt Lake City'yi ilgi odağı haline getirdikten sonra, insanlar Utah'a ait her şeye, Mormonların yemeği olan cenaze patatesleri de dahil olmak üzere ilgi duymaya başladı. Çıtır çıtır peynirli patates güveci.
5: Tek sahip olduğumuz şey büyük güveç kaplarıydı ve annem insanların bu kadar mutlu olmasını sağlayan bir yiyecek için çok üzücü bir isim olduğunu söylerdi.
0: Cenaze patatesleri genellikle yas tutan ailelere verilen bir Utah teselli yemeği. Hastalara, fakirlere ve zor zamanlarda hızlı bir yemeğe ihtiyaç duyanlara yardım eden bir kuruluş olan Mormon Yardım Topluluğu'nun temel gıdasıydı. Günümüzde ayrıca büyük toplantılarda, yemekli toplantılarda, bayram yemeklerinde, mezuniyetlerde ve düğünlerde de servis ediliyorlar. Cenaze patatesleri Eric ve Leah Rose'un Midvale'in gelişen banyosunda bulunan modern biftek lokantaları Hoof & Vine için istedikleri nostaljik Utah hissini veriyor.
6: Cenaze patateslerini menüye koyma kararı Utah'taki herkesin aşina olduğu bir şey yapmak için Mormon kültüründen gelen bir etkiydi. Yapış yapış ve peynirli.
0: Her evin kendine ait bir yorumu olsa da patatesler her zaman temel. Eric her Mormon mutfağında bulunan geleneksel malzemeler olan bol miktarda karabiber ve peynirle tatlandırılmış rendelenmiş patates kullanıyor.
7: Parmesan peynirini seviyorum çünkü biraz tuzluluk katıyor. Cheddar da biraz keskinlik katıyor. Yemeğe güzel bir renk katıyor.
0: Cenaze patateslerini krema olmadan yapamazsınız ve bu üst düzey versiyon bile kuraldan sapmıyor. Kremalı peynirle güçlendirilmiş kremalı mantar kullanılıyor.
7: Tarif deneme yanılma yoluyla ortaya çıktı. Brokoli kreması, tavuk kreması denedik ama sonra buna geri döndük. Topraksı bir tadı var ve vejetaryen.
0: Mısır gevreği veya patates çipsi gibi çıtır bir üst malzeme kullanmak geleneksel. Eric'in ticari markası ekmek kırıntıları, peynir ve ufalanmış krakerlerin bir karışımı.
7: Peynirli krakerler de biraz zenginlik ve üstüne harika bir çıtırlık katıyor.
0: Eric sıcak cenaze patateslerini dana eti ve tavuk parçalarıyla birlikte servis ediyor. Popüler garnitür geleneksel patates püresi.
5: Mormon olarak büyüdük ve gittiğimiz her yerde, her bayramda, her zaman bulunan bir yemekti. Bizimkiler tamamen farklıydı. Üstüne mısır gevreği ve rendelenmiş peynir koyardık. Bu çok kalabalık aileleri beslemenin daha ucuz bir yoluydu.
8: Bir nevi konfor yemeği, bir nevi klasik Utah yemeği. Çok fazla peynirle patates kızartması var. Ve sonra üstünde güzel çıtır bir şey var. Yapışkan ve dolgun. Kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak kadar da yağlı. Gerçekten muhteşem.
0: Salt Lake City'nin öncü ruhu Brigham Young'ın Mormon yerleşimcileri vadiye yönlendirmesinden beri belirgin. Bugün Salt Lake City'nin yeni ürünleri var. Yerel içecek fabrikaları ortaya çıkıyor ve el yapımı çikolata gibi yiyecekler burada kök salıyor. Bunlar şehrin dört bir yanındaki butik dükkanlarda yapılan çekirdekten çikolataya kreasyonlar.
9: Dünyanın dört bir yanından 100 uzmana çikolata üretiminin en popüler noktalarını sorarsanız Utah listenin en başında yer alır.
0: Salt Lake City çikolata üreticisi Mill Creek Cacao Roasters da dahil olmak üzere 9 çikolata üreticisine ev sahipliği yapmakta.
6: Ekvador ve Nikaragua'daki çiftçilerimizden doğrudan satın aldığımız Heirloom sertifikalı kakaoyu alıp enfes bir çikolataya dönüştürüyoruz.
0: Dünyadaki kakaonun çoğu Ekvator'un 20 derece kuzey ve güneyinde uzanan dar bir koridor olan çikolata kuşağından elde edilir. Kakao bir meyvedir ve çekirdekler olgun kakao ağaçlarından hasat edilir. Çikolata yapım süreci başlamadan önce bile emek gerektirir. Sahibi ve kurucusu Dana Brewster başka bir çekirdek olan kakaoya aşık olmadan önce 25 yıl boyunca başarılı bir kahve kavurma şirketi işletti.
6: Kahve kavurma sanatını kakao kavurma sanatına uyguladım.
0: Dana'nın eşi Mark Devecchio, hassas kakao çekirdeğine uyum sağlaması için bir kahve kavurma makinesini dönüştürdü.
10: Bunlar Ekvador'dan kakao çekirdekleri, dünyadaki 15 geleneksel çekirdekten biri. Çok kalitelidir.
0: Her çekirdeğin kendisinde doğal olarak bulunan bir dizi aroması var. Ustaca kavurma bu aromaları ortaya çıkarıyor ve güçlendiriyor.
10: Çekirdekleri test ediyoruz. İçinde meyve tadı var. Karamel tadı var ve harika bir bitter çikolata elde edeceğiz. Kraker çekirdeği parçalıyor ve eleme makinesi ağır parçayı hafif kabuktan ayırmak için hava akımı kullanıyor.
0: Kakao çekirdeklerinin işlenmesi eşit miktarda kakao tuzu ve kakao yağı üretiyor. Değirmen çekirdeği ezdikçe kakao yağı eriyor ve sıvılaşıyor. Öğütmeyi doğru yapmak çok önemli.
10: Çok küçük parçalar halinde yaparsanız dilinizdeki gözenekleri tıkar ve hamur gibi bir tat alırsınız. Çok büyük parçalar halinde yaparsanız pütürlü olur.
0: Çikolatanın viskozitesi ve aroması onu koyulaştırmak için daha fazla kakao yağı ve saf şeker kamışı eklenerek gelişiyor. Sonra temperleme geliyor.
10: Çikolatanın temperlenmesi kırılan güzel ve parlak bir çikolata barı yaratıyor. Lezzeti burada.
0: Mark, erimiş çikolatayı yavaşça ve istikrarlı bir şekilde soğutarak kalıplarda sertleştiğinde yağ parçacıklarının eşit şekilde kristalleşmesini sağlıyor.
10: En popüler çikolatamızda pembe Himalaya deniz tuzu kullanıyoruz. Çikolatanın lezzet profilini tamamen değiştiriyor.
0: Barlar katılaştıktan sonra perakende için paketleniyor. Salt Lake City şehir merkezindeki Caputo's Market, 400 diğer özel markanın yanı sıra Mill Creek el yapımı çikolataları da sunuyor.
6: Sevdiğim şeylerden biri de sadece çekirdekten aldığınız lezzet çeşitliliği. Biz çikolata tutkunlarının çekirdekten çikolataya dediğimiz şey bu. Kakaonun nereden geldiğini deneyimleme şansımız oluyor.
11: Tuzla karıştırılmış kremalı çikolata muhteşem bir karışım. Böğürtlen tadını alabiliyorsunuz. Bu karamel nüansı özellikle Ekvator kakaosundan geliyor.
12: Çikolatalarından aldığım her numune sanki başka bir ülkedeymişim gibi hissettiriyor. Çünkü daha önce hiç tatmadığım lezzetler var içlerinde.
0: Salt Lake City'de dünyanın dört bir yanından lezzetler, ilginç Amerikan mutfağı ve şehrin ilgi çekici Mormon mirasından etkilenen ve onu benzersiz bir Utah yapmak için özenle hazırlanmış sanatkar spesiyalleri bulacaksınız.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ha! Maydanoz.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
0: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
0: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı
7: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: San Francisco, nefes kesici manzaraları ve eklektik duyarlılığıyla Batı'nın Paris'i.
1: Aklınıza ne gelirse hepsi burada.
0: Şehrin tarihi etkileyici bir yemek sahnesi yaratıyor.
2: Dokuların birleşimi gerçekten muhteşem.
0: Restoranlar insanların tekrar gelmesini sağlıyor.
3: Klasik bir San Francisco tadı.
0: Ve yeniliğe olan iştah yeni favoriler yaratıyor.
4: İlginç, otantik ve başka hiçbir şeye benzemiyor.
0: İşte bir bölgeyi tanımlayan eşsiz yiyecekler.
5: Kahvaltıda içtiklerinizi gezi tutmak isteyebilirsiniz.
0: Ve bu efsanevi lezzetler için dünyayı dolaşacağız.
3: Afiyet olsun.
0: Ben Andrew Zimmern. Bu San Francisco'nun ikinci bölümü. Lezzetli bir destinasyon daha. San Francisco, Amerika'nın en büyük şehirlerinden biri. Muhteşem manzaralar, simgesel yapılar ve engebeli sokaklar. Son seyahatimizde Chipino, ekşi mayalı dürümler gibi yerel yiyecekler denedik. Şimdi ise daha fazlası için geri döndük.
1: Açıkçası burada kültür ve yemek zenginliği nedeniyle şımartılmış durumdayız.
0: Carolyn Junk tanınmış bir yemek yazarı.
1: Birçok göçmen aileleriyle daha iyi bir hayat kurmak için bu bölgeye geliyor ve geleneklerini de getiriyorlar. Bu büyük bir şans.
0: Şehir artık azınlıkların çoğunlukta olduğu ve nüfusun üçte birinin Asya kökenli olduğu bir yer.
6: Bir mutfak seçin. Burada her türlü yemeği bulursunuz.
0: Burada et veya deniz ürünleriyle yapılan sebzelerle dolu Japon güveç yemeği Nabemono gibi yemekler bulabilirsiniz. Japon göçmenler 1800'lerin sonlarında Kaliforniya'ya gelmeye başladığında Japon mahallesi Japonya dışındaki en büyük Japon yerleşim yerlerinden biri haline geldi. Ne yazık ki 2. Dünya Savaşı sırasında bu durum değişti. Savaştan sonra geri döndüklerinde çoğu şehrin diğer bölgelerine yerleşti. Şehrin kuzey kıyısındaki Golden Gate Köprüsü manzarasına sahip bir mahalle olan Marina bölgesindeki Nabe'de klasik Japon güveci bir spesiyel. Restoran sahipleri kardeşler Hilwin ve Hubert Wong'un menüsünde çeşitli güveç yemekleri bulunuyor. En popüler olanı şabu şabu.
7: Şabu şabu et suyunda eti çalkalarken çıkardığınız sesten dolayı sıçrama anlamına gelir.
0: Güveç, Japon mutfaklarının şöminenin etrafında inşa edildiği yüzyıllar öncesine dayanıyor. Nabe'nin şabu şabusunun merkezinde yoğun mermerleşmesi ve tereyağlı dokusuyla değer verilen Wagyu eti bulunuyor.
8: Wagyu'dan aldığımız lezzet diğer dana etlerinden farklı bir seviyede.
0: Aşçı Kevin Kim, çiğ dana etini et suyuna batırıldığında çabuk pişmesi için kağıt kadar ince dilimliyor.
8: Şabu şabu da dana etinden, et suyuna karışan yağdan daha fazla lezzet alırsınız. Ancak sebzelerden de daha fazla lezzet alırsınız.
0: Tofu ve enoki mantarı, kabak ve daikon turbu gibi sebzeler hazırlıyor.
8: Kombu suyumuzla servis edilen geleneksel şabu şabu için tencereyi hazırlıyoruz.
0: Kombu, deniz tuzu ve su ile birleştirilen kurutulmuş deniz yosunu. Et suyu kapları, çiğ et, tofu ve sebzelerle birlikte udon erişteleri, ponzu ve susamlı soslarla çevrili olarak masaüstü ocaklarda ısıtılıyor.
1: Aynı tereyağı gibi. Benim favorim susam sosu. Ancak o inanılmaz dana etinin lezzetini maskelemek istemediğim için az kullanıyorum.
9: Farklı dokular kesinlikle farklı suları emiyor. Bu tür tofuyu ısırdığınızda ağzınızda adeta bir enerji patlaması oluyor.
6: Ponzu dana etiyle gerçekten harika. Bu yüzden buraya batırıyorum, sonra buraya koyuyorum, sonra da buraya.
0: Japon mahallesi bir asırdan uzun bir geçmişe sahip. Son yüzyılda burada güçlü bir Filipinli topluluğu da büyüdü ve genellikle dana eti, kıyılmış tavuk veya tatlı sosisle servis edilen sarımsaklı kızarmış pilav olan saylok gibi yemekleri popüler hale getirdi.
10: Filipinliler için vazgeçilmez bir kahvaltı.
0: Filipinliler ülkelerinin 1899'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından ilhak edilmesinden sonra Birleşik Devletlere göç ettiler ve çoğu Kaliforniya veya Hawaii'ye yerleşti. Deli şehri şu anda Filipinler dışındaki en büyük Filipinli nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
11: Filipinlerin uzak bölgelerinden birine giderseniz ve Dali'den bahsederseniz orada yaşayan birini tanıyan biri mutlaka vardır.
0: Geleneksel Filipin saylokları Deli'nin kalbinde bulunan bir restoran olan Chelax'ın menüsüne hakim. Chelax'ın sahibi Chelgilla gençken ailesiyle birlikte Filipinler'den buraya taşındı.
12: Kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde bunu yiyerek büyüdüm.
0: Saylok her zaman sarımsaklı kızarmış pirinç ve kızarmış yumurta içeriyor.
12: Aklımızı bir yemek olarak gelebilecek her şeyi pirinç ve yumurtayla eşleştiriyoruz. Restoranımızda sunduğumuz birçok farklı silok var. Tavuk olanı en popüler olan.
0: Çel'in tavuk sisik yemeği, baharatlı ve ekşi çıtır bir et yemeği olan geleneksel sisike getirdiği kendi yorumu.
12: Tavuk sisik sunan ilk restoranın burası olduğuna inanmak istiyorum.
0: Tavuk butlarını marine edip kızartıyor.
12: Koyu etin daha fazla lezzete sahip olduğunu biliyoruz. Hemen kızartma tavasına atıyoruz.
0: Çıtır tavuk doğranıyor ve sotelenmiş soğan ve yeşil soğanla karıştırılıyor.
12: Sisik o ekşi tadı olmadan sisik olmaz. O yüzden limon kullanıyoruz.
0: Tavuk sisik müşterilerin restorandaki seçeneklerinden biri. Sarımsaklı kızarmış pirinç her siparişte geliyor. Çelin tavuk sisigi, sarımsaklı kızarmış pirinç ve diğer olmazsa olmaz kızarmış yumurta.
13: Yumurtayı, tavuk sisik ve pirinçle tek lokmada yemeyi seviyorum.
14: Hafif limon tadı var, karamelize soğan var. Genellikle sahanda yumurta gibi ve biz böyle severiz. Biraz akışkan. Ağzımızda neredeyse kremamsı bir tat bırakıyor.
11: Beyaz pirinç oldukça klasik ama bu sarımsaklı pirinç gerçekten harika. Temel bir Filipin yemeği, doyurucu, lezzetli ve burası gelmek için harika bir yer.
0: San Francisco Körfez bölgesi son yıllarda teknoloji için küresel bir merkez haline geldi. San Francisco'nun kuruluşunun ilk günlerinden itibaren her zaman bir İtalyan ağırlığı vardı. Şehir adını İtalyan Aziz Francis'ten aldı. İtalyan kültürü buradaki yemek sahnesine yerleşmiş durumda. Klasik favori ise lasagna. İtalyanlar Kaliforniya'daki en eski Avrupalı yerleşimcilerden ve San Francisco'da birçoğu Kuzey Mahallesi'nde evlerini kurdu. Kuzey sahilinin kafeleri ve barları daha sonra Jack Kerouac ve Allen Ginsberg gibi şairlerin buluşma yeri haline geldi. Birçok İtalyan 1900'lerin ortalarında banliyölere taşınmış olsa da bölge geçmişin kalıntılarıyla dolu. Ancak şehrin en yeni restoranlarından biri olan Italian Homemade Company, İtalyanların bu bölgeyi terk etmesinin tam tersini temsil ediyor. Kurucuları ve şefleri arasında Mirko Tomasini'de bulunan bir grup genç İtalyan göçmen var.
15: Her gün her şeyi sıfırdan taze yapıyoruz. Tıpkı büyükannemin veya şef büyükannemin yaptığı gibi.
0: Şef Gianmarco Cosmi, lazanyasını klasik bir İtalyan et sosuyla yapıyor.
16: Bolognese sos İtalya'daki en önemli soslardan biridir.
0: Bolognese sos geleneksel olarak kıyma ve etle yapılır. Gianmarco göbek ve kürek eti karışımı kullanıyor.
16: Normal etten daha yağlı ve tüm lezzeti emiyor.
0: Asiditenin en iyi şekilde olması için İtalya'dan gelen malzemeler kullanılıyor.
16: Bu sosu en az 3 saat pişiriyoruz.
0: Makarna şefi Andrea Gollinelli, hamurunda mükemmelliği elde etmek için öğütülmüş un ve taze yumurta kullanıyor. Soğutulmuş hamuru 1 milimetre kalınlığa gelene kadar merdaneden geçiriyor.
17: 1 milimetre olunca daha çiğnenebilir oluyor.
0: Gianmarco, makarnayı bolognese sosu, un ve tereyağı karışımıyla bir süt sosu olan beşamelle kaplıyor.
16: Peynir, 24 ay olgunlaştırılmış parmesan peyniri.
0: 6 kalp makarna, soslar ve parmesan peyniri yapıyor. Fırında 45 dakika bekletildikten sonra lazanya, bolognese ve beşamel sosların karışımıyla servis ediliyor.
3: Afiyet olsun.
5: Buradaki yemekler evimi hatırlatıyor. Ben İtalyanım. Taze makarna önemli. Tazelik en önemli kısım. Aksi takdirde aynı tadı vermez.
14: Çok zengin ama aynı zamanda hafif. Çünkü ağır bir peynir kullanmak yerine beşamel kullanıyorlar. Kendimi İtalya'da gibi hissediyorum.
9: Makarnanın taze olduğunu kıvamından ve ağızda erimesinden anlayabiliyorum. Gerçek İtalyan yemeğinin ne olduğunu bizimle paylaşmak istiyorlar.
0: Şehrin her yerinde İtalyan yemekleri bulabilirsiniz. Harika Çin yemekleri için Pekin ördeği gibi Çin ana yemeklerini sunan Çin Mahallesi'ne gidin. Çıtır çıtır yumuşak sulu kızarmış ördek. ...1800'lerin ortalarında Kaliforniya altın akını 20 binden fazla Çinli de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından altın arayıcılarını çekti. Birçoğu Kaliforniya'nın madenlerinde, tarımda veya giyim endüstrisinde çalıştı. Çinli işçiler ayrıca daha sonra Amerikan batısını devrim niteliğinde değiştiren Amerika'nın ilk kıtalar arası demir yolunun inşasında da yer aldı. San Francisco, Amerika'da Çin kültürünün merkezi haline geldi ve şehrin gelişen Çin mahallesi Amerika'nın en eskisi.
10: Onsuz bir San Francisco düşünemiyorum.
0: Pekin ördeği, Ming Hanedanlığı döneminde İmparatorluk Sarayı için hazırlandığı 13. yüzyıldan beri Çin kültüründe önemli bir yere sahip. Bu yemek 1985'ten beri R&G Lounge'da büyük ilgi görüyor. Şef Zhao Hong Li, ördeği anason, zencefil ve rezene gibi öğütülmüş baharat karışımıyla harmanlıyor.
18: Baharatlar göğüs boşluğunun içine yerleştirilir. Böylece içerideki et onları emer ve daha lezzetli olur.
0: Ördek bir süre haşlanıyor. Ardından maltoz ve kırmızı sirke karışımıyla sırlanıyor. Rengi, refahı, şansı ve neşeyi temsil ediyor. Bir gece kurumaya asıldığında yağ çıkıyor ve bu yağ deriyi çıtırdatmaya yardımcı oluyor. Ertesi gün ördekler bir saat boyunca dikey olarak kızartılıyor.
18: Pekin ördeklerinin kızartılması tamamlandı ve şimdi onları dilimlemeye başlayabiliriz.
0: Şef ördeğini mutfakta hazırlıyor ve her porsiyonun sulu et ve çıtır deriyi içerdiğinden emin oluyor. Kabarık buharda pişirilmiş çörekler, hoisin sosu ve rendelenmiş yeşil soğanla Canton usulü servis ediliyor.
19: Pekin ördeği çıtır çıtırdır. Bazı insanlar sadece etini yer, derisini yemez. Ama bana göre deri, Pekin ördeğinin en önemli kısmı.
20: Ördek etinin lezzetiyle derisinin çıtırlığının harmanlanması gerçekten muhteşem. En sevdiğim kısmı ise çok yumuşak olduğu için ekmeği. Dokuların birleşimi harika.
21: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Ama ne otel?
23: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
24: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
22: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
22: Trivago'ya bakmamış.
23: Trivago'ya bakmadım.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
27: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
28: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
27: kalgonla. Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
29: Haydi. Buz
1: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
28: Sizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
27: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni mini...

0: güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
7: basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
14: Her klasik araç...
15: Tamam bak, çalışıyor mu?
14: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla pazartesiden itibaren... Hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Körfezi Pasifik Okyanusu'ndan ayıran... Yarımadanın ucunda bulunan San Francisco'nun... Üç tarafı suyla çevrili... Kıyı şeridi, yerel halkın en sevdiği yiyecek olan balıklarla dolu. Beyaz, pullu ve tatlı bir yassı balık olan petrale balığı gibi.
17: San Francisco'nun deniz ürünleri dünyasında çok ikonik olan üç şey vardır. Dungeness yengeci, kral somon ve petrel balığı.
16: Petrale bir tür yassı balık. Deniz tabanına paralel yüzer. Her iki gözü de tek taraftadır ve üstleri daha koyudur. Böylece kamufle olurlar. Petrale balığı Doğu Pasifik'e özgü ve Amerika'nın önemli bir ticari balığı haline geldi. Petrale balığı Sam's Grill'de en popüler yemek. 1867'de açık hava deniz ürünleri pazarı olarak başlayan efsanevi bir San Francisco restoranı. Ortaklarından Peter Quartaroli, önceki sahibi emekli olduğunda restoranı kapanmaktan kurtaran, sadık müşterilerden ve yatırımcılardan oluşan bir grubun parçası.
18: Sanki eski San Francisco'nun koruyucularıymışız gibi hissediyorum. Muhtemelen %80'i sadece deniz ürünleri için geliyor.
16: Şef David Gingras'ın mutfağı her gün yaklaşık 200 petrale siparişi hazırlıyor.
17: Bunlar her gece avlanır ve ertesi sabah bize gelir. Biz de onları o gün ve o gece servis ederiz.
16: Petrel balığının zengin lezzeti ve hafif dokusu parlasın diye sade bir şekilde pişirilmesi en iyisi. Önce filetoyu çıtır çıtır altın rengi bir dış yüzeye elde etmek için baharatlı unla kaplıyor.
17: Bu hafifçe unlanmış bir şeyi tavada kızarttığınız ve ardından unlu tavayı kullanarak tereyağlı sos yaptığınız çok tipik bir Fransız pişirme yöntemi.
16: 3 dakika sonra balık pişmiş oluyor. Ayrılan un sosunun temeli.
17: Aynı tavaya tereyağını koyup hafifçe kızartıyoruz ve ardından biraz kıyılmış maydanoz ekliyoruz.
16: Karışım kızarmaya başlamadan önce üzerine limon sıkıyor.
17: Ve köpük balığı kaplıyor. Afiyet olsun.
19: Çok hafif, tereyağlı bir tada sahip ve üzerinde hoş bir kabuk var. Klasik bir San Francisco tadı. Balığın lezzetini ortaya çıkarıyor. Çok fazla süslemeye gerek yok yani.
20: Hafif bir şey. Sosu da çok hafif. Balığın tadını kaçırmıyor. Üzerine limon sıkmama bile gerek kalmadı. Kendi başına çok lezzetli.
21: İhtiyacı olan tek şey biraz kızarmış tereyağının o fındıksı tadı, biraz limon, biraz ot ve tamamdır. Klasik bir San Francisco balığı.

0: mutfağını klasik şekilde hazırlayan böyle bir restoran gerçek bir değerdir.
1: Körfez bölgesi, yenilikçileri ve son teknoloji üreticilerini çeken yaratıcı endüstriler için önde gelen bir merkez. Yaratıcılık, popüler dondurmacı Humphrey Slocum ve imza lezzetleri gizli kahvaltılık dondurma gibi San Francisco yiyecek işletmelerini de yönlendiriyor. Karamel ve çıtır mısır gevreği kurabiyelerinin kremalı bir karışımı. Dondurma, üzüm suyunun karın üzerine dökülüp yenildiği Pers İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Yüzyıllardır çok sevilen bir lezzet. Avrupalı yerleşimciler dondurma tariflerini Amerika'ya getirdiler ve 1851'de Boston'da ticari olarak üretildi. Dondurma günümüzde Amerikalılar için vazgeçilmez bir lezzet. San Francisco'nun Mission bölgesindeki Humphrey Slocum'da yaratıcı dondurma lezzetleri servis ediliyor. Burayı Sean Vahey 10 yıl önce eski pasta şefi Jake Godby ile birlikte açtı. En sevdikleri İngiliz komedisi Are You Being Served filmindeki baş karakterlerin adını verdiler.
2: İnsanlar bize her zaman hangimizin Humphrey, hanginizin Slocum olduğunu soruyor ve her zaman ikimiz de değiliz diyoruz.
1: Hindiba köküyle Vietnam kahvesi, Meşe Dudul adını verdikleri yeşil çay karışımı ve ev yapımı esmer şekerli streusel ile yaban mersini gibi tatlar yaratmak için yerel tedarikçilerle ortaklık kuruyorlar.
2: Çeşitli içecekler yapıyoruz. Dondurmada olmasını istediğiniz her şeyi yapıyoruz.
1: Yarattıkları ilk lezzet artık en çok satanları. Mısır gevreği ile yapılan gizli kahvaltı. Dondurmanın tabanı için üretim müdürü Andrea Johnson klasik bir karışım yapıyor. Yumurta sarısı dondurmayı zengin, kalın ve kremamsı yapıyor.
3: Aradığımız şey biraz kalınlık ve ayrıca spatula'ya karşı direnç.
1: Gizli kahvaltıyı oluşturmak için Andrea şekeri biraz ısıtarak karamel yapıyor. Şekerdeki nem sıvılaşıyor ve karamelize oluyor.
3: Şekeri kendi üzerine çevirerek lezzeti geliştiriyoruz.
1: Karışım meşe fıçılarda olgunlaştırılıyor. Vanilya ve dondurmayla iyi giden kavrulmuş karamel aromasına sahip.
3: Oh evet, çok güzel.
1: Karamel soğuduktan sonra dondurma tabanıyla harmanlanıyor. Ardından karışım dondurma makinesinde döndürülüyor.
3: Makineyi çalıştırdıktan sonra daha fazla içecek ekliyorum. Dondurma çıkmaya hazır olduğunda içine mısır gevreği kurabiyelerimi koyuyorum. Geleneksel tereyağlı kurabiye ama biz onu esmer şekerle canlandırmayı seviyoruz. Ve bu ona çok hoş bir pekmez tadı veriyor.
1: Andrea kurabiyeleri biraz fazla pişiriyor. Böylece dondurmada çıtır çıtır kalıyorlar. Talebi karşılamak için dükkanın depolama tesisinde her gün gizli kahvaltı hazırlıyorlar.
4: Bunun bir hayranı olarak tam bana göre. Çıtırtı ona güzel bir tat veriyor. Mısır gevreği, kurabiyeleri ve diğer karışımlar harika bir tat veriyor.
5: Gerçekten lezzetli. Her tadımda çocukluğumun çıtırtısını hissedebiliyorum.
6: Mısır gevreğinden harika bir çıtırtı geliyor. Bambaşka bir tat. İlginç, otantik ve başka hiçbir şeye benzemiyor.
1: Cesur dondurma lezzetleri, yerel deniz ürünleri spesiyalleri ve dünyanın dört bir yanından geleneksel tatlarla San Francisco'nun mutfak sunumları, ünlü simge yapıları ve ikonik manzaraları kadar büyüleyici. Şehrin dinamik yemek sahnesi, Körfez'deki şehri Amerika'nın en değerli yerlerinden biri yapan kültürlerin çeşitliliğini yansıtıyor.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
8: Ama ne otel?
9: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
9: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
9: Trivago'ya bakmadım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
13: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira. Bim, bim, bim, kalbimle
12: benim, bim, bim. Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
22: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
2: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
22: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
23: Rehin dükkanlarında işler genellikle belirli bir düzende ilerler. Ama bir konuda hiçbir işlem diğerine benzemez.
24: İnsanları tanıyoruz.
25: Bir sürü alyansınız var.
26: Evet, alyanslarımız
24: evlenmek
26: var.
24: Evlenmek mi istiyorsunuz?
26: Oldu. Buradan çıkarken gözleri parlıyordu.
25: Dondurma yemeye çıkacaktık da.
20: Bu işin bir sosyal boyutu da
24: sana
20: var.
24: Sana bir şey göstereceğim.
2: Alyanslarım.
26: Eğlenceli bir çift ama ipler onda.
23: Rehin bırakılan her şeyin ardında özel bir hikaye yatar.

0: Kars Ruhe'de her gün yaklaşık 100 müşteri rehin dükkanına uğruyor. Çoğu için mesele sadece teminat değil.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Rehin bırakmak istiyorum.
1: Ne getirdiniz?
2: Alyanslarımı.
1: Ne?
2: Alyanslarımı.
1: Oo.
0: Bu konu Leica için çok hassas çünkü iş arkadaşı Benny ile nişanlı.
1: Bir müşteri bize alyansını sattığında ya da rehin bıraktığında çok üzülüyorum.
3: Kimseyi kırmak istemem ama biri benim alyansımı rehin bıraksa ortalık karışırdı.
2: Eşim biliyor, sorun yok. Bu aralar biraz sıkıştık.
1: Tamam.
2: Yeni taşındık. İşe de yarın başlıyorum. Sadece 2-3 haftalık bir durum. Fırın bozuldu ve acil paraya ihtiyacımız var.
1: Bence eşin bugün sana çok kızacak.
0: Belki de yeni fırına sevinecek. Ama önce alyansın değerine bakalım. Bu Benny'nin de ilgisini çekecektir.
3: Ben de düğün planlıyorum ama şimdilik sadece hayal aşamasında. Tek taş için para lazım.
1: Bu da eşinin yüzüğü mü?
2: Evet.
1: Ne kadar lazım?
2: 400 olabilir. Gereken bu.
0: Bekleyip görelim. Çünkü son söz Leica'nın.
2: Bu yüzükler harika.
1: 585 ayar. Bana harikalığından bahsetmene gerek yok. Bize göre o kadar değerli değil ama müşteri için hem maddi hem de manevi bir değeri var.
0: Ama Leica da sandığınız kadar soğukkanlı değil.
1: Benny ile asla böyle bir şey yaşamam.
3: Öyle bir durumda böbreğimi satarım.
0: Ya da en azından rehin bırakır ama o kadarına gerek kalmayacak gibi.
1: Sana 500 verebilirim.
2: Biliyordum.
1: Öyle mi? Adresin neydi?
2: Bir saniye, veriyorum.
1: Tamam, belki seni ziyarete gelirim.
2: Eşim buna çok sıcak bakmaz.
1: Kahve içmeye ama.
2: Her zaman.
1: İstemem. Parası olmayan, alyansını rehin bırakan bir adamı istemem. Öyle bir adamla asla yaşayamam.
0: İşimize dönelim. En azından şimdilik.
1: Beni iyi dinle. 18 Ekim'e kadar süren var. Aylık 5 euro faiz. Üstüne 15 euro masraf. Yani ayda 20 euro ödemen gerek. Ama şunu sakın unutma. 18 Ekim gelmeden ödemezsen hemen evine gidip eşine bana geldiğini ve yüzükleri burada unuttuğunu söylerim. O zaman hem eşini hem de evini kaybedersin. Bunu ister misin?
2: Hayır, olmaz.
1: Sadece 500 euro için. Aman Tanrım. Umarım Benny ile başımıza böyle bir şey asla gelmez. Ama paran yoksa ve çocukların hastaysa o zaman mecbur kalırsın. Umarım böyle bir şey yaşamayız.
2: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Güle güle.
2: Görüşürüz.
0: Pahalı yüzükler yerine yeni bir fırın bazen evliliğe iyi gelebilir. Zigburg'daki Bode ailesi, rehin dükkanlarında müşterileriyle sohbet etmeye daima zaman ayırmalarıyla meşhur.
4: Merhaba, buyurun. Çekinmeyin. Adamı görür görmez tanıdım. Daha önce bana bir oyun konsolu getirmişti. Bu kez ne getireceğini merak ettim.
5: Merhaba, iyi günler.
4: Merhaba.
5: Çocukluk oyuncaklarımdan birkaçını belki rehin bırakmak istiyorum.
4: Tabii, bir bakalım. Ne getirdiğini görelim.
0: Niklas Bode prensip olarak her şeyi rehin alır ama her şey bir hazine değildir.
4: İlk bakışta kutusu parçalanmış olduğu için çok değerli bir şey çıkmaz diye düşündüm.
0: Ama ilk izlenim yanıltıcı olabilir.
5: Açıkçası internette araştırmadım, çok eski bir şey.
4: Bakmamız lazım. Evet, bazı oyuncaklar sadece eski oldukları için değerli olur ama bazıları hiçbir değer taşımaz. Bir bakalım, satmak mı istiyorsunuz yoksa rehin mi bırakacaksınız?
5: Önce rehin bırakmak istiyorum.
4: Ne kadara bırakmayı düşünüyorsunuz?
5: Emin değilim. Bazı eski oyuncakların değerli olabileceğini duydum. 50 mi eder, 75 mi bilmiyorum doğrusu.
4: Orijinal kutuları yok değil mi? Çünkü genelde asıl değerli olanlar orijinal kutulu olanlar ya da orijinal kullanım kılavuzu olanlar ama sizde yok sanırım.
5: Bu eski figürler sonra tekrar piyasaya sürüldü ama bunlar ilk çıkanlardan. Bugün LucasArts diye geçiyorlar ama bu figürlerde Lucas Company
4: yaşıyor. Lucas Company mi?
5: Bunlar orijinal olanlar.
0: George Lucas'ın Star Wars filmleri başarı kazandıktan sonra film karakterleri oyuncak olarak da satış rekorları kırdı.
4: Lucasfilm ve Lucas Company arasında farklar olduğunu biliyorum ama tam olarak ne fark var? Ne zaman üretilmiş? Bu değeri nasıl etkiler? Bilemiyorum doğrusu. Mutlaka internete bakmam gerekecek.
5: Ben de araştırmadım.
4: Tamam, dediğim gibi koleksiyonluk bir şey mi var yoksa sıradan mı?
5: Tek tek aratmadan önce bence en ilginç parça Transformers'tan Bumblebee olabilir. Ama nasıl kuruluyordu tam hatırlamıyorum. Bunlar aslında çocukluğumdan kalma hazinelerim. Benim çocuğum yok. Kardeşlerim de çocuklarına oyuncak alabilecek durumdalar. Hem yeğenlerim daha çok küçük. Böyle koleksiyonluk şeylerle oynayacak yaşta değiller. Ayrıca ben de bazı setlerimi zaten asla satmam. Hiç aklımdan geçmiyor.
4: Ben daha çok şu Star Wars figürlerine odaklandım. Bir araştırayım.
5: İsterseniz bir de Sand Mansion'a bakın. O ilginç olabilir.
4: Doğu Almanya'daki Sand Mansion.
5: Evet, Doğu'nun Sand Mansion'ı. Sonradan birleşince onu da sahiplendiler.
4: Doğu versiyonu, doğru. Evet, daha önce görmüştüm. Gerçi o yaşı geçtim. Sand Mansion'dan izlemiyorum. Arkadan gelen ses neydi?
1: Babamı o oyuncaklarla görünce çocukluğunu hayal etmeden duramadım. Muhtemelen saatlerce oyun oynuyordu. İnsanın gülesi geliyor. Çok komik bence.
0: Bazı figürler Niklas'la yaşıt. Bu da koleksiyonluk bir değerleri olabileceğini gösteriyor.
4: İlginç. Sand Mansion 1.99 euro ama kargo 48 euro.
5: Orijinal model mi yoksa yenisi mi? Arada fark var mı? Ne dersin?
4: Elbette fark vardır ama bunun meraklıları fiyatlarını ve nasıl olması gerektiğini ezbere biliyordur. Ama bu benim elimde tuttuğum ilk Sand Mansion. Altı da giydirilmiş. Bir bakalım. Evet, bu benim elime geçen ilk Sand Mansion oldu.
5: Star Wars figürleri ilgini çekiyor.
4: Star Wars figürleri. Bakalım nelerimiz var. Birden 24'e kadar figürler. Eski Star Wars figürleri, açık arttırmalar. Evet, fiyatlar çok değişken. Açık arttırmalarda bazılarının fiyatı 10.000 euroya kadar çıkıyor.
5: Orijinal kutusunda olanlar varsa fiyatlar uçuyor.
4: Evet, yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir saniye. Şuradaki parçaya bir bakalım. Neredeydi bakalım? Sanırım bu olması lazım.
5: Elinde başka bir şey daha var mıydı? Emin değilim.
4: Evet, bu figürde aslında bir de asa olmalı.
0: İnternette Star Wars figürleriyle ilgili 500.000'un üzerinde sonuç var. Ama net bir fiyat bilgisi yok.
4: Bunu tek tek araştırmam lazım. Böyle hızlıca karar veremem çünkü çok karmaşık bir konu. Fiyatlar uçuk kaçık. Şöyle bir şey önerebilirim. Figürleri burada bırakın, yarın sabah tekrar gelin. O zamana kadar ben araştırır size bir şey söylerim.
5: Teşekkür ederim.
4: Harika, hoşça kalın. Yarın görüşürüz.
5: Hoşça kal.
0: Müşteri buradan çıkacak sonucu öğrenmek için sabırsızlanıyor.
5: Bence en az 100 euro etmeli. Belki 200, hatta daha fazla bile olabilir ama emin olmak zor.
0: İşte bu yüzden rehinci en yetenekli çalışanını araştırma işine dahil etmek istiyor.
4: Aman aman aman.
1: Hayır, o işlerden hiç anlamam.
4: Ben de anlamam. Öğrenmek zorundasın.
1: Sen örnek olmalısın. Aslında senin direkt bunun değeri şu kadar diyebilmen gerekir diye düşünüyorum ama hiç bilgin yok. İlk tepkim bu benim alanım değil. Hiç bulaşmamam lazım oldu ama yapacak bir şey yoktu.
4: İşin biraz da sosyal bir boyutu
1: baba,
4: var.
1: Baba ama işin kendisi bana pek hitap etmiyor.
4: Tamam ben araştırırım.
1: Adam seninle
4: şanslıydı.
1: Bunu
4: bilseydim seni öne yollar arkada kalırdım. O yüzden beni öne çıkarmıyorlar. Neyse ben araştırırım, tamam.
0: Bunun için neredeyse bir gece mesaisi gerekiyor. Ama 30 yıllık tecrübeye sahip bir rehin dükkanı sahibi için her yeni görev hala heyecan veriyor.
4: Aslında pek de sıkıcı değil. Belki bazı parçaları seçip bu değerli olabilir diyebilirim. Sonuçta sürprizli oldu doğrusu.
0: Bochum'daki rehin dükkanında sabah pek de sürpriz olmayan bir konuyla başlıyor. Yeni eleman bulma çabası.
1: Maalesef Marion emekliliğini planlıyor. Yeni birini arıyoruz ama bu gerçekten oldukça zor bir süreç olacak.
6: Hala bulamadın mı?
1: Hayır, ne başvuran oldu ne arayan soran.
6: Hiç anlamıyorum.
1: Burayı senin gibi ideal bir şey olarak görmüyorlar.
6: Anlamıyorum.
1: Ben de anlamıyorum.
6: Çok üzüldüm.
1: Olmazsa biraz daha kalırsın.
6: Benim gibisini kolay bulamazsın.
1: Sabah kalkıp bugün bir rehin dükkanında işe başvurayım diyen biri olduğunu sanmıyorum. Gerçekten böyle biri olduğunu düşünmüyorum. Genelde rehin dükkanlarında uzun süre çalışan insanlar olur. Mesela ben 10 yıldır buradayım. Marion ve Marcel de 6 yıl oldu. Rehinci dünyasına bir kez girdiysen ve yerini bulduysan emekliliğe kadar orada çalışıyorsun. Bence internete ilan vermemiz gerekebilir. Ne diyorsun?
6: Evet, çok iyi bir fikir.
1: Ürün yüklerken iş arama bölümü olduğunu fark ettim. Oradan iş ilanı da veriliyormuş. Belki de biz de şansımızı deneyebiliriz. Ne dersin?
6: Harika olur. Çok iyi bir fikir. Bunu bir yerde okumuştum.
0: Büyük bir sorunu küçük bir ilanla çözmek kulağa mantıklı geliyor. Ve yeni bir iş arkadaşı bulma yolunda ilk adım hemen atılıyor.
1: İlanınız harika.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Ha! Maydanoz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
5: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Buyurun.
1: Kolyemi satmak istiyorum.
0: Daha önce buraya geldiniz
1: Hayır.
0: mi? Kimliğiniz yanınızda evet. mı? Bakabilir miyim? Teşekkürler. Ne kadar ihtiyacınız
1: var? Taşların değeri tam olarak ne kadar bilmiyorum. Üstünde VVS taşlar var ama çok yüksek bir meblağ istemiyorum.
0: Ne kadar lazım?
1: 50 euro.
0: Pekala.
2: Ama her şey bu kadar değil. Mesela kolyedeki C harfi ne anlama geliyor? Daniela rehin bırakılan eşyaların ardındaki hikayeleri de merak ediyor.
0: Belki Claudia'nındır ya da Claudette, belki de Clara. Hı, bilemeyiz. Peki altın mı bu?
1: Hayır, gümüş.
0: Gümüş mü?
1: Evet.
2: Öyleyse asıl değeri üstündeki taşlara bağlı. Tabii gerçekse.
0: Müşteri taşların VVS olduğunu söyledi. VVS elmaslarda çok iyi bir saflık derecesidir. Yani taşın içinde neredeyse hiç iz yoktur.
2: Küçük taşlardaki izler büyüteçle bile zor fark edilir. Bu yüzden Daniela teknolojik aletlerle inceliyor.
0: VVS taş derken tam olarak neyi kastediyorsun?
1: VVS taş, VS taşlardan bir seviye üste geliyor. Önce zirkon gelir, sonra VS gelir, ardından da VVS gelir.
0: Bunlar elmas değil ki.
1: Elmas.
0: Bence müşteri internette elmas diye aratıp ona uygun terimlere bir göz atmış. Sonra da rastgele taşlara ait bir kalite ismi söylemiş.
1: Biz buna elmaslarda ikinci derece saflık diyebiliriz. Daha uygun fiyatlı bir versiyon.
0: Aa, ben elmaslardan anlarım.
1: Öyle mi?
0: Şöyle yapalım. Önce yüzeydeki yağı, yani taşlardaki kirleri temizleyelim. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Evet, ilan sitesinde bir iş ilanınızı gördüm de onunla ilgili aramıştım.
2: Berlin'in Tempelhof semtinde Francisca ve Jan'ın sahip olduğu rehin dükkanı yer alıyor. Dükkan günde ortalama 30'dan fazla müşteriye hizmet veriyor.
4: Berlin'de kimse lafını esirgemez. Francisca, para saymaya gelir
5: misin? Dur, ayağıma kıymık battı, beklemen gerek. Biraz dur, Jan çok tatlı ve asi bir tip.
4: Evli olduğunu göstermeye çalışıyorsun değil mi? Aşırı doğal biri gerçekten.
5: Pudramı temizleyebilir miyim?
4: Ve her zaman spontane ve çılgın şeylere açıktır. Bu yönünü çok seviyorum.
5: Para saymaya bayılıyorum.
4: Para gelip geçicidir.
5: Geçiciyse seninkileri bana verebilirsin yani.
2: Müşterilerin çoğu Berlinli ve buraya yabancı sayılmazlar.
5: İyi günler.
4: Her gün gelmeye mi başladın?
6: Bu kez bir şey almaya geldim.
4: İkisi de bize sık gelen müşteriler.
6: Bir cep telefonu ve iki saat.
7: Umarım rehin fişleri yanımdadır.
6: Evet, yanımda, burada.
5: Teşekkür ederiz. İkisini de mi almayı düşünüyorsunuz?
6: İkisini de.
5: 166 euro 60 cent. Bu kadar.
6: O kadar mı?
5: Evet, o kadar.
4: 170'e yuvarlayabiliriz.
6: Ama 162 yazıyor canım.
5: 166 dedim, tartışma çıkmasın.
4: Ben 170 dedim. Öyle yapalım, olur mu?
5: Tamam, siz işinize bakın. Ben sonunda doğru parayı alayım da.
6: Önemli olan doğru para ve doğru eşyaları almak.
4: Bugün yine biraz huysuz galiba.
5: Jan, kes sesini artık.
4: Aslında hep böyledir. Eğlenceli bir çift ama adam eşinin kontrolü altında diyebilirim.
5: Gördün mü bak? O kadar da kötü değilim. Eşine melek gibi olduğumu söyledi demin.
4: Hele bir eve dönsün de. Adam Polonyalı.
6: Bu olmadı.
4: Polonyalısın evet. değil mi? Bir de evde böyle konuş.
2: Rehinci Jan da bir Polonyalı ile evli.
4: Genelde Polonyalı ailelerde erkekler dışarıda kendilerini alfa gibi gösterir. Ama evde asla söz hakları yoktur.
6: Burada bir sürü alyans var.
4: Evet, alyanslarımız
5: Evlenmeyi
4: var.
5: Evlenmeyi mi düşünüyorsunuz?
6: Biz 8 yıldır evliyiz.
4: Niye alyans bakıyorsunuz o zaman?
5: İkinci eş içindir belki.
2: Franzi'nin esprisi pek hoş karşılanmıyor.
6: Siz gerçekten başıma iş açacaksınız.
5: Derin bir nefes al.
4: Her seferinde onu Polonyaca yatıştırmaya çalışıyor ama...
6: Bakar mısın?
4: Polonyalı aileler hep böyle. Baskın taraf her zaman kadınlar. Bakın. Buradakilerin hepsi alyans.
6: Peki bu kaç ayar?
4: Bu 8 ayar. Mesela şu da bir çift olabilir. Çok büyük. Bu daha küçük ama daha geniş. İşte oldu.
6: Kola kutusunun güzel halkası gibi duruyor.
4: Beyaz altın. Gerçekten evli olduğunu göstermek
6: tabii
4: istiyor
6: ki,
4: musun?
6: Mecburum. Yoksa sürekli dayak yerim.
5: Vay canına.
4: Bugünlük alyans işini pas geçelim.
5: Bazı günler gerçekten yorucu oluyor.
2: Alyanslar şimdilik rafa kaldırıldı. Ama müşteriler henüz gitmedi.
6: Ama belki birazdan tekrar gelir. Çünkü senin şu piercing halkalarından var ya.
5: Ne dedin ne? Önce yanlış duydum sandım. Ne dedin sen? Piercing halkalarımı? Bunu mu söyledi gerçekten?
2: Evet dedi. Bazıları alyanslarını parmakta taşır. Bazıları ise alternatif yolları tercih eder.
6: Piercing halkası. Ama sizde yoktur herhalde.
5: Ara sıra göbek ya da burun piercingi gelir ama bu ilginç.
4: Daha derin bölgeler için ürünümüz yok.
2: Tempelhof başka bir ligde oynuyor.
4: Kendine iyi bak. Güle güle.
5: Alt bölgeye piercing halkası mı? Olaylar çığırından çıkıyor. Adam bunu gayet ciddi söyledi. Benim için ilk.
2: Bu sırada Bochum'da Daniela bir müşterinin pırlanta kolyesinin gerçekliğini kontrol ediyor. Ama önemli bir telefon her şeyi bölüyor. Arayan rehinci dükkanındaki iş için başvuran bir aday.
0: İlk duyduğumda nutkum tutuldu ve bu da çok nadir olur.
3: Evet, ilanda tecrübe istiyordu. Açık konuşayım, bu alanda doğrudan bir iş deneyimim yok ama altın takılar konusunda çok bilgiliyim. Belki şans verebilirsiniz diye düşündüm. Önce bir görüşüp konuşabiliriz, ne dersiniz?
0: Memnuniyetle.
3: Ne zaman uygunsunuz?
0: Bilmem, bugün gelebilir misiniz? Hemen sonuca gitmek lazım. Ne olacağı belli olmaz. Belki de bir ham elmas biraz işleyince 5 karatlık taş olur.
3: Bugün gelebilirim, evet. Şu an biraz yaz temizliği yapıyorum ama saat 3 gibi işim bitmiş olur. Uğrayabilirim, olur mu?
0: O zaman bugün görüşürüz.
3: Tamam, hoşça kalın.
0: Görüşürüz.
8: Gördün mü? Harika oldu.
0: Göreceğiz. Belki uygun biridir.
8: Olabilir.
0: Hep söylediğim gibi burada her şey olabilir. 2,5 saat içinde iş görüşmesi bile. Biri bu kadar hızlı dönüş yaptıysa hemen gelsin, neler olacak görelim.
2: Pırlantaya geri dönelim. Gerçek mi, değil mi? Daniela için cevap çok net.
0: Burada sadece pırlanta değil, pek çok renkli taşı da test edebilen bir taş ölçerimiz var. Kırmızı alanda hangi taş olduğunu gösteriyor. Yani safir, topaz, yakut, sitrin gibi taşları ayırt edebiliyor. Gerçek taşlar cihazda özel bir alana geçiyor. Sana kötü bir haberim var.
1: Çok yazık. Açıkçası biraz da sinirliyim çünkü bu kolye ucuna 250 euro verirdim.
0: 250 euro mu? Bunu nereden aldın?
1: Dortmund'da bir kuyumcudan aldım.
0: Hiçbir gümüş kolye ucu 250 euro etmez. Konuştuğumuz şey 3-4 gramlık bir şey. Gümüş değeri anca 1,5 euro eder. Bunu 250 euroya aldıysa geçmiş olsun, olabilir. Herkes hata yapabilir ama ben yapmam. Kimse kusura bakmasın. Üzgünüm. Fiş ya da makbuz almadın mı?
1: Hayır, sadece sertifika aldım. Ama o da şu an yanımda değil. Ben evden biraz aceleyle çıktım da.
0: Anladım.
1: Şu anda
0: ama
1: maaşımı bekliyorum. Patronum aslında çoktan hesabıma yatmış olması gerektiğini söyledi ama hala gelmedi.
0: Tamam.
1: Sevgilimle dondurma yemeye çıkacaktık da o yüzden buraya uğramak istedim. Ama yine de teşekkür ederim. Şimdi kesinlikle gidip oraya bir uğrayacağım. Yardım için teşekkürler.
0: Sertifika ve fişi alırsan en azından paranı geri alma şansın olur. Bir dahaki sefere bizden al. Gerçek pırlantalı bir kolye ucu
1: teşekkür
0: alırsın.
1: Ederim. Tamam, İyi günler.
0: Rica ederim. Hoşça kal.
2: Bir kuyumcuda mücevherin fiyatı çoğu zaman işçilik nedeniyle ham madde değerinden çok daha yüksek olur.
0: Müşteri dolandırıldı mı bilmiyorum ama elimizde sadece birkaç taşlı gümüş bir kolye ucu vardı.
2: Dresden'in Gorbitz semtinde yaklaşık 20 bin kişi yaşıyor. Bunlardan bazıları Alex Schleicher'in rehin dükkanına uğruyor.
9: Merhaba.
10: Merhaba. Benim bir telefona ihtiyacım var.
9: Telefon
10: almak zorundayım.
9: Tamam.
10: Kızımın doğum günü için. Dün doğum günüydü. O yüzden yeni bir telefon almam lazım.
2: Alex için bu çok da sıra dışı bir neden değil. Maddi zorluk yaşayan müşterilerinin önceliklerini iyi bilir.
9: İnsanlar çocukları için her şeyi ama her şeyi verir. Her şeyden vazgeçebilirler. Araba bile olabilir. Telefon ya da takı fark etmez. Her şeyi feda edebilirler. Bu bir ebeveyn davranışı. Burada 585 damgası var. Bakın çok net görünüyor. 585, bir test edeyim.
2: Bu iyiye işaret. Ama yine de işi garantiye almak gerek.
9: Asit testiyle yüzeysel olarak kontrol ettim. Çünkü burada önemli olan alıcı. Çizik atıp içini kazıyamayız. Ağırlığı normal, rengi çok dikkat çekecek kadar farklı değil. Sahte gibi durmuyor. Gerçek izlenimi veriyor. Kimseyi peşinen suçlayamayız. Ama bazen altın olmadığı ortaya çıkmayabiliyor. Ne kadar ihtiyacınız var?
10: 200.
9: 200. İşin içinde çocuk varsa durum her zaman çok daha zordur. İnsan sarraf olmanız gerekir. Gerçek olup olmadığını anlamak kolay değil çünkü. Her zaman yanılabiliriz.
10: 3 hafta.
9: 3 hafta? 3 hafta sorun değil. Hı
10: hı, tamam.
9: 3 aya kadar bizde kalabilir, sorun değil.
10: Teşekkür ederim.
9: Tamam, sorun değil. Evet, önce bir tartalım.
2: Tecrübeli bir rehincinin bile bazen içgüdüsüne güvenmesi gerekir. Her zaman ufak da olsa bir risk vardır.
9: 200 euro ödeyebiliriz. Değeri 289 euro. 200 euro ödeme yapabiliriz. Hiç sorun değil. Aylık 4.70 euro ücret var. Kabul ediyor musunuz?
10: Ediyorum.
9: Tamam. İnsanların mutlu olmasına çok seviniyorum. Onun hikayesi gerçekten dokunaklı ama bu benim işim. Kabul ediyorsanız aşağı imzanızı atar mısınız lütfen?
2: Böylece iş tamamen kesinleşmiş oluyor.
10: Teşekkür ederim.
9: Teşekkürler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 200. Bu kadar, tamam? İşte bu kadar.
10: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
9: Görüşürüz, iyi günler. Yardım edebildim ama benim için iş, eşyalar geri alınınca tamamlanmış olur. O zaman insanlar memnun mu, hala nazikler mi ve ürün gerçek miydi anlarım.
2: Kesin bir şey varsa o da Dresden Gorbitz'te bir çocuğun doğum gününün kurtarılması. Yaklaşık 550 kilometre batıda, Zikburg'da bir müşteri, çocukluğundan kalma oyuncak hazinesinin ne kadar değerli olduğunu öğrenmek istiyor. Cevabı Niklas Bode'de.
11: Evet, şimdi oldu.
12: Araştırmaya zaman bulabildiniz mi?
11: Evet, benim için bir ödev gibiydi. Akşam ne yapsam diye düşünürken buna daldım.
2: Rehincimiz eski oyuncak figürlerin piyasa değerini öğrenmek için gece vardiyası yaptı. Sonuçsa...
11: Beni en çok şaşırtan şey ilk baktığım figürün aynı zamanda en değerli çıkmasıydı. Görsel aramadan geçirdim. Sarı yeşil tonlarında bir kertenkeleydi. Minik bir figürdü ama fiyat aralığı 50 ila 90 arasındaydı. Gerçekten şaşırdım.
12: Hiç araştırmadım, size güveniyorum.
11: Tamam.
12: Sonuçta tüccarsınız. Sizin de kâr etmeniz gerekiyor. Rehin olarak
11: bunu satarsanız tamamen elinizden çıkar ama ben sadece rehin alıyorum. Arada fark var.
12: Satışla rehin arasındaki farkı da söyleyebilirsiniz. Satmayı da düşünebilirim çünkü zaten hepsi tam takım değil.
11: Evet, mesele de bu. İnternette bir araştırma yaptım. Elimizde güzel şeyler var ama maalesef hiçbir parça tam değil.
2: Oysa onları asıl değerli kılan şey eksiksiz olmalarıydı.
12: Aslında birkaç tanesi eksiksiz gibiydi. Bazı küçük silahları dışında. Mesela piyanist, onun zaten silahı yok.
11: Evet, o piyanist karakterin sorunu bir müzik grubunun parçası olması. Star Wars'ta müzik grubu sadece o piyanisten oluşmuyor. Başka üyeleri de var. Şu kurbağa, evet şu garip yaratık da onunla birlikte aynı setten. Neyse ki bazı figürler eksiksizdi ama çoğunun aksesuarları yoktu. Normalde bu ikisinin yanında enstrümanları da olurdu. Ayrıca mikrofonları, ayaklı mikrofonları da eksik. Onlar da setin bir parçası. Bu grubu tamamen eksiksiz olarak alsaydık, yani aksesuarlarıyla ve özellikle orijinal kutusuyla olsaydı Fiyatı 350 ila 500 euro aralığında olurdu. Ama figürleri tek tek hesaplarsak her biri 15-20 civarında. Anlaşılan bir set eksiksizse ve kutusu da varsa değeri çok daha fazla oluyor. Ben şöyle yapıyorum. Önce kendim için bir fiyat belirliyorum. Bu fiyatı da iki şeye göre hesaplıyorum. Birincisi sizin için cazip olmalı ki tekrar gelip geri alasınız. İkincisi eğer gelip almazsanız tabii sizi buna zorlayamam ama o zaman da satarken en azından verdiğim parayı çıkarabilmeliyim. Beklediği kadar değerli değil. O yüzden hem onun için kabul edilebilir hem de benim için ekonomik olarak mantıklı bir fiyat vereceğim. Açık söyleyeyim, normalde bunu almazdım ama iyi niyetli davranıyoruz ve herkese yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden dürüst olayım. Tüm paket için 25 verebilirim.
12: Tamamını mı?
2: Müşteri 100 ila 200 euro bekliyordu.
11: Aslında çok daha fazlasını bekliyordu ama benim sınırım bu. Hem içim rahat eder hem de iş yerinde kimse bana hesap sormaz.
2: Ama müşteri çocukluğunun kahramanları için mücadele ediyor.
12: Mesela şu araç, Sam Manchin karakteri, köpek, bir de
11: onlara da
12: bu.
11: Baktım. Fiyatları 15 euro civarında.
12: Bu figürler ambalajlı haldeyken bazen 1000 euronun üstüne çıkıyor. Bunlar ilk seriden orijinal figürler. Dün şöyle bir baktığınızda 70 ila 75 euro demiştik.
11: Hayal kırıklığı yaşadığı belli. Daha fazlasını bekliyordu. Çünkü üzerlerinde farklı etiketler var ve set tam. Ama ne o kadar zamanım var, ne de yeterli bilgim var.
12: 22 figür daha buldum.
2: İmparatorluk karşı atağa geçiyor.
11: Gerçekten şoke oldum. Bir kutu daha getirdi. Yok artık, hepsine en baştan mı bakacağım dedim.
12: Mesela bu robot kafasıyla ateş ediyor. Dürüst olayım, Evok'un elinde değnek olurdu. Bu Luke, X-Wing'e binen versiyon. O da silah taşımaz.
11: Bu yüzden birkaç figüre bakıp kaç tane olduklarını sayıp belli bir sayıyla çarpmaya karar verdim. Tek tek bakmaya değeceğini hiç sanmıyorum doğrusu. 23, şöyle yapalım.
2: Galaksiler arası bir rakam olmasa da sonunda anlaştılar.
11: 60'ta anlaşalım.
2: Ama unutmayalım, bu rehin fiyatı.
12: Tamam.
11: Pekala.
12: Anlaştık.
11: Güzel.
2: Faiz ve masraflar aylık 2 euro 40 cent ve hazinenin mülkiyeti müşteride kalıyor.
12: Akıllı olursam bunu çözerim ve bir oyuncak fuarına giderim.
11: Daha fazlasını alırsınız, hem de çok daha fazlasını. Rehin kredilerinin amacı kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamaktır, satmak değil. Oyuncak fuarına giderseniz ya da bu işten anlayan biriyle görüşürseniz tabii ki daha fazlasını kazanırsınız. Evet, şimdi şuraya ve şuraya bir imzanız gerekiyor. Son bir işimiz kaldı. Sonra tamamız. Buyurun. Paranız 50 ve 60.
12: Çok teşekkür ederim.
11: Her şey tamam.
12: İyi günler.
11: Size de. Hoşça kalın.
2: Niklas en kötü ihtimallerde bile iyimserliğini koruyor.
11: Bir müzayedede 100 euro civarı kazanabilirim. Bu da tüm masrafları karşılar. Ya da o birini bulur, geri alır ve satar. O da harika olur.
2: Bir sonraki anlaşmanın Karlsruhe'de de sorunsuz ilerleyip ilerlemeyeceği büyük ölçüde rehineci Benibah'ın dil becerilerine bağlı. Müşteri hiçbir şey söylemeden bir avuç takıyı tezgaha bırakıyor.
13: Satacak mısınız?
14: Hırvatistan.
13: Şuna bir bakayım.
15: Merhaba, hangi dili konuşuyorsun acaba? Anlamadım.
13: Sırp, Hırvatça.
15: Demek öyle.
13: Ben Almanca, okul İngilizcesi ve biraz da Yugoslav aksanıyla konuşurum. Ana dilim bu. O yüzden Hırvat müşteriyle anlaşabildim.
2: Bu da oldukça işe yarıyor çünkü Leica'nın ürün hakkında bazı soruları var.
15: İlginç. Nereden aldığını sorar mısın?
13: Bu otoyol altını.
15: Öyle mi?
13: Otoyol altını sahte altındır. Ya pirinçtir ya da sadece kaplamadır. Bak.
15: Evet.
13: Dokununca da anlaşılıyor. Ardından da belli olduğu gibi bu tür altınlarla insanları genelde otoyollarda, tatil yolunda ya da dönüşte, mola yerlerinde kandırırlar. Kendilerini zor durumdaymış gibi gösterip altın sattıklarını söylerler.
15: Nereden aldığını sorsana. Ben soramıyorum, biliyorsun.
13: Bunu nereden aldınız? Özel diyor.
2: Ama bu Laika'yı pek tatmin etmiyor. Bu eşyaların kaynağı ile ilgili başka bir teorisi var.
15: Müşterilere sık sık ürünü aldıkları yeri ve ne iş yaptıklarını sorarım. Genelde gazeteden çıkıyor. Birçok kişi bu şekilde getiriyor. Birçok müşteri kağıt fabrikalarında ya da çöp ayrıştırma işinde çalışıyor. Ve oralarda çok altın buluyorlar. Tabii hemen bize geliyorlar. Ama ne yazık ki hepsi gerçek değil.
14: EFS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
5: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Bölüştürelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderir Suzan.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
17: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Hayırlı.

0: köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş Ayran?
0: Gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe
2: hissedeceksin. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
7: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
8: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bence bit pazarı malı.
10: Hayır, pazarı değil.
9: Ama kağıt fabrikasından gelenler hep hasarlı oluyor.
10: Evet öyle. Evet.
9: Örneğin büyük annem vefat etti ve altınlarını saklamış. Telefon rehberinin içine bolca altın koymuş. Evi boşaltmam gerekiyor ve ben de dikkat etmeden her şeyi eski evrak kutusuna atıyorum. İçine bakmıyorum. Sonra bu çöple birlikte geri dönüşüme gidiyor. Oradan da tekrar dolaşıma giriyor ve birileri bunu buluyor ve bunu satmak istiyorlar. Bu son derece doğal. Bunu kağıt fabrikasından mı aldınız? Söyleyebilir misiniz? Söylemek istemiyor.
10: Korkmasına gerek yok. Bu yüzden buradayım. Hadi. Hadi ona söyle. Korkmasın lütfen. Altınlar makineye girince parçalanıp kırılıyor. Sahte olup olmadığını hemen anlayabiliyorum. Bu bizim işimiz.
11: Biraz daha dikkatli bakılınca bazı sürprizler ortaya çıkıyor. Müşterinin masaya koyduğu her şey otoyol altını değil.
10: Bak, bu altın. Bu da altın. Şu an bile birkaç yüz euro eder.
9: Eşim beni terk ediyor olabilir. Ben de sinirle yüzüğü çöpe atarım. Her şey olabilir. Benim için heyecan verici olan da bu. Nereden geldiğini asla bilemezsin. Aptallık, öfke veya tamamen dikkatsizlik olabilir ama sonuçta çöpe atılmış. Ve belki de binlerce euro değerinde.
11: Parçaların toplamı gerçekten hatırı sayılır bir meblağa ulaşıyor.
9: 2709 euro. Kimliğinizi alayım.
10: Beni kaç euro dedin?
9: 2709.
10: Gördün mü? Bu da bugünün maaşı.
9: Maaştan biraz fazla gibi.
10: Evet. Nerede çalıştığını öğren de biz de orada işe girelim.
9: Nerede çalışıyorsunuz? Geri dönüşüm merkezi.
10: Anlamıştım zaten. Öyle bir yerde çalıştığına emindim ve o da öyle söyledi. O benim kocam.
9: Kocan mı? 2000 verirsen alabilirsin.
10: Ne dedi?
9: Erkek gibi çalış diyor.
10: Adamlardan daha çok çalıştığımı söyle.
9: Daha sıkı çalıştığını söylüyor.
11: Ama Layka bu işi o kadar seviyor ki başka bir mesleğe geçmeyi aklından bile geçirmiyor.
10: Ne dedi beni?
9: Hoşçakal. Sana teşekkür bile etti.
10: Ne dedi?
9: Teşekkür etti.
10: Bana mı?
9: Teşekkür etti.
10: Tamam.
11: Kimi şişe toplar, kimi kağıt geri dönüşümünden altın çıkarır. Ama hiçbiri kolay para kazanamaz. Bohum'daki rehinciler, rehinlerini zamanında geri alan ya da süresini uzatan müşteriler sayesinde ayakta kalıyor.
12: Günaydın ya da tünaydın.
13: Tünaydın, merhaba. Eşyalarımı geri almaya geldim.
12: Sisteme giriyorum.
14: Sen mi giriyorsun? Rehin fişi?
12: En iyi yaptığım iş bu. Doğum tarihi.
14: Tamam.
13: Evet.
12: Hep yanında olur. Çok düzenli biridir.
13: Evet ama bir bak istersen. Birkaç tane var yani. Evet,
14: adamın rehin fişi
13: burada.
14: Banknot gibi.
12: Çok tatlı evet. Bir müşteridir. Hep gelir aynı şeyleri bırakır. Hiç sorun çıkarmaz. Harika biri. Şurada güzel bir numara var. 45707. 452090 kulağa hoş geliyor.
11: Ama yakalandı.
12: Bu da ne böyle?
13: Ara sıra olabiliyor yani. Evet, ara sıra oluyor.
12: Yok artık, bu hiç olmadı.
11: Başka bir dükkandan alınmış rehin fişinin burada pek karşılığı yok.
12: Bizi ne zamandır aldatıyorsun? Kulağa biraz sert geliyor ama gerçekten de birçok müşteri dükkan dükkan dolaşıp en yüksek teklifi almaya çalışıyor. Gerçekten kalbimi kırdın.
13: Çok üzgünüm.
12: Bu da gitti. Başka kaldı mı?
13: Hayır, hepsi bu kadar.
14: 166.60.
13: Tamamdır, peki. Tam 170 veriyorum. İşte burada.
12: Üstünü getiriyorum.
13: Sorun değil, acelem yok.
11: Ama işler tamamen yoluna girmiş değil.
12: Başka dükkandan alınmış fiş mi? Olacak iş değil.
11: Müşterinin aldatma durumuna bir açıklaması var.
14: Para üstü.
13: Çok teşekkür ederim. Cumartesiydi ve acil paraya ihtiyacım vardı. O yüzden başka bir yere gitmek zorunda kaldım ne yazık ki.
11: Daniela'nın dükkanı cumartesileri kapalı. Bunu Marion da kabul ediyor.
13: Tamam.
12: Tamam.
13: Sanırım her şey tamam.
12: Evet.
13: Tamam.
12: İyi hafta sonları. Hoşça kal.
13: Teşekkür ederim. Sonra sen görüşürüz.
12: De. Elbette.
13: Kendinize iyi
12: güle
13: bakın.
12: Güle güle.
13: Karmaşık değil, birbirimizi tanıyoruz. Her şey çok kolay. Bankada öyle değil. Bir ton belge isterler. Burada eşyayı bırakıyorsun, parayı alıyorsun. Sonra geri gelip paranı veriyorsun, eşyayı alıyorsun. Kısa ve zahmetsiz.
11: Tabii cumartesi hariç. Niklas Bode haftalardır kendi özel planı üzerinde çalışıyor.
1: Günümüzde ekmek arabasıyla gezen fırıncılar var. Biz de aynı şeyi rehin işiyle yaparız. Mobil rehinci neden olmasın?
11: Satın alırken gezici rehin dükkanı böyle görünüyordu.
1: Bir ay içinde kaplama işi bitmiş olacak. O tarihte randevumuz var.
11: Ve o bir ay doldu. Zigburg'a çok yakın bir araç kaplama ustası var.
15: Çok merak ediyorum. Acaba neye benzeyecek? Ne düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum.
15: Nihayet kamyonun nasıl görüneceğine bakacağız. Çok iyiyim Serim. Umarım güzel olmuştur. İyi bir sonuç bekliyorum.
1: Berbat görünse de şikayet edemezsin.
15: Niye?
1: Çünkü tasarımı birlikte yaptık. Herkesin kafasında nasıl görünmesi gerektiğine dair bir fikir vardır.

0: Acaba benim hayalim gerçeğe dönüşmüş mü? Özellikle istediğim gibi yapmış mı? Umarım hiç hata yapılmamıştır. Kesinlikle.
1: Bence bunu tam da bu yüzden yaptın.
0: Bakalım nasıl olmuş. Çok merak ediyorum doğrusu.
2: Niklas ve kızı Angelina'yı burada ne beklerse beklesin, yakında onların yeni yarı zamanı...
0: Ama birlikte yaptık. Herkesin kafasında nasıl görünmesi gerektiğine dair bir fikir vardır. Acaba benim hayalim gerçeğe dönüşmüş mü? Özellikle istediğim gibi yapmış mı? Umarım hiç hata yapılmamıştır. Kesinlikle.
1: Bence bunu tam da bu yüzden yaptın.
0: Bakalım nasıl olmuş. Çok merak ediyorum doğrusu.
2: Niklas ve kızı Angelina'yı

0: taktırmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de evet dedim. Onlar da onunla çalışıyorlarmış. Böylece iletişimimiz oldu. İyi anlaşıyoruz. Çok eğlenceli biri ve aynı frekanstayız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz.
1: İçeri girelim mi?
0: Hadi bakalım. Biraz da vicdanım
1: ama
0: buruk doğrusu.
1: Ama henüz tam bitmedi.
0: Bununla çok uğraştım.
1: Neden? Gel göstereyim.
0: Çok merak ediyorum.
2: Heyecan biraz farklı görünür değil mi?
3: Aman tanrım. İçeri girdiğimde sadece vay canına diyebildim.
1: Eskiden sarıydı.
0: Harika olmuş. Bunu 5 günde yaptın öyle mi? İnanılmaz.
1: Evet. Biraz fazla mesai yaptım.
0: Evet.
2: Dirk Bode ailesinin tasarladığı bu kaplamayı toplamda 48 saat çalışarak kamyona uyguladı.
1: Umarım hayal ettiğin gibidir.
0: Evet de beyaz yapmadığın da iyi oldu. Burayı gümüş renk bırakmışsın.
2: Burada hiçbir şey sade değil ve bu kasıtlı.
0: Bu gerçekten inanılmaz. Hem de sadece 5 günde. Müthiş. Buradaki kedi ve farelerle her şey çok iyi. Gerçekten çok etkileyici. Kesinlikle muhteşem. Çok güzel olmuş.
3: Bu kadar kısa sürede bu işi bitirmek...
0: Evet, tam hayalimdeki gibi. Böyle işlerde önemli olan dikkat çekmek. Günümüzde reklam her şey. Dikkat çekmezsen yok sayılırsın. Konuşulan taraf olmak işin canlı kalmasını sağlar.
1: Ben de gurur duydum.
3: Hakkındır.
0: Çok dikkat çekiyor.
1: Evet, yaptığım iyi işlerden biriydi bu.
0: Harika.
3: İnanılmaz.
0: Muhteşem oldu.
1: Evet.
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok şaşırdım.
0: İnanılmaz.
3: Evet, çok şık.
1: Kusursuz.
3: Ve bu kadar kısa sürede. Onu böyle bir işe dahil etmek doğru bir karardı. Gerçekten her şeyi tam da hayal ettiğimiz gibi yaptı.
2: Artık ikisinin de şüphelenecek bir şeyi kalmadı.
3: Önceden sadece kağıt üstünde görüyorduk. Şimdi burada duruyor. Gerçekten inanılmaz.
0: Ne zaman bitirirsin?
1: Bugün birkaç kırmızı köşeyi boyayacağım. Yarına kadar kurumalarını bekleyeceğim.
0: Harika.
1: Sonra yola
0: çok iyi iş çıkardın. Çok tamam. Beğendim. Gerçekten
1: ben
0: muhteşem. Çok güzeldi.
1: İyi hafta sonları.
0: Sana da. Süper.
3: Sana da. Böyle göründüğü ve dikkat çektiği için bence reklam anlamında elimizden gelen her şeyi yaptık. Ne pahasına olursa olsun fark edilmek. Evet, çok önemli. Sanırım sloganımız bu.
2: En azından rehin kamyonunun dışı kullanıma hazır. Ama içindeki dönüşüm henüz yeni başlıyor.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi Garanti
5: BBVA. İyisin.
6: Ha? Bir garip bakıyor ya.
7: Arkadaşınız gayet iyi.
5: Aslanım benim.
7: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
6: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta. Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
8: Öyle mi olmuştu ya?
9: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
6: Tekne.
5: Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
6: Var mı onlar? Var mı sence? Evde yok ki.
5: Böyle şey değilim.
6: Ya Faruk tamam hallederiz.
5: Nasıl?
6: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
10: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
5: Önce sen iyi ol. Siz de gönderin Suzan.
11: Ama ne otel?
12: Favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Hele güzel
16: istikballe. Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
2: dürümü. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun Kahraman.
5: Nice senelere Kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
3: yaşadı. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
7: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
11: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
12: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
11: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
12: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
13: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Sana çok hızlı bir şey sorabilir miyim? Köpek biraz tombullaşmış mı görünüyor?
1: Bence 1 kilo. Normalde bir köpeğin tüylerini kestiğinde kilo vermiş gibi görünür. Bunun tüyleri kesildi ama yine aynı görünüyor.
0: Bean, sanırım seni diyete sokmamız gerekecek. Ben Henry Cole. Aa, bu rahatmış. Benim gibi bir tutkun olan Fuzz Thousand'la birlikte...
2: Yukarıda muhteşem bir çift chopper var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
2: Şuna bak!
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
1: Bu şahane.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Luke'la tanışmak için Derby'ye gidiyoruz. Zavallı Luke'un büyük babası vefat etmiş.
2: Öyle mi? Tamam.
0: Bazı eşyaları boşaltmasına yardım etmek için gidiyoruz.
2: Tamam. Yani pek de mutlu bir olay değil sanki.
0: Hayır, hayır, değil. Ama motosikletleri varmış.
2: Öyle mi?
0: Öyle diyor. Evet.
2: Başka ne var?
0: Arabalar.
2: Aa, tamam. Harika,
0: savaş öncesi bazı parçaları varmış.
2: Ivır zıvır işte. Arabalar, motosikletler, her şey. Her şeyden biraz var. Bu kulağa hoş geliyor.
0: Derby'ye gitmeye değer gibi duruyor. Ivır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır.
2: İçinde kalanı attın mı artık, tamam mı?
0: Ivır zıvır, ıvır zıvır.
2: Hayır, atmamışsın.
0: Tamam, o zaman başlıyoruz. Evet, hadi Lou.
2: Doğu Midlands, Doğu Midlands vaatlerle dolu.
0: Luke'un yerinden araba mı, motosiklet mi yoksa ıvır zıvır mı alırız bilmiyorum ama işte geldik. Hadi bakalım, seni eşyalardan nasıl kurtarabiliriz?
3: Tamamdır, teşekkürler.
0: Bak, şimdi burada eşyalar var.
3: Evet.
0: Sonra aşağıda küçük bir kulübe var, değil mi?
3: Evet.
0: Bir de yukarıda küçük bir kulübe var.
3: İstediğiniz yere gidebilirsiniz dostum.
2: Evet, muhteşem. Bari, peki her şey satılık mı?
3: Yukarıdakiler hariç her şey. Motosiklet ve araba.
2: Tamam, yani bir motosiklet ve bir araba var. Onları alamıyoruz.
3: Her şey,
0: tamam, karıştıralım. Evet. Bence şuradan başlamalıyız. Evet. Harika Luke.
2: Tamam.
0: Çok teşekkürler dostum.
2: Görüşürüz.
0: Bak, biraz sonra pazarlık için görüşürüz.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam, sonra görüşürüz.
2: Hadi gidelim.
0: Evet, şunlara bak. İlk kulübe bir gösterge ise güzel bir gün olacak. Klasik bir Amerikan parçasıyla başlıyoruz. İşte başlıyoruz. Bu bir Willie Overland değil mi? Şimdi Willie'si elbette biliyoruz. Willie'si Jeep olarak.
2: Doğru, evet.
0: Bunu zaten böyle savaş öncesi bir pick-up'la biliyoruz. Ben de buna bayılıyorum. Willys Overland bir zamanlar Amerika'nın en büyük ikinci otomobil üreticisiydi ve sağlam arabalarıyla, kamyonlarıyla ünlüydü.
2: Şu kesime bakınca bence bu aslında bir otomobildi.
0: Yani bu aslında artık bir retro.
2: Bir bakıma öyle ama çok hoş, öyle değil mi?
0: Ne olduğu umurumda değil, gerçekten çok
2: evet,
0: güzel.
2: Evet, ve son 10 yıl içinde vergi bandrolü
0: evet,
2: almış.
0: Evet, doğru. Yani belli ki bir şekilde çalışır durumda olmalı.
2: Yani V5 belgesi var, bu harika
0: i̇şte
2: bir şey.
0: İşte fanka işi. Çok havalı. Yan tarafta da aşağı yukarı aynı dönemden kumaş gövdeli bir sedan Rover var.
2: Kumaş diyorlar ama aslında deri gibi görünüyor. Yani yağmurda dışarı çıkarmak istemezsin, öyle değil mi?
0: Ama bu garajdaki en çarpıcı araba oldukça sıra dışı bir şey. Göründüğü gibi ise tabii. Çok güzel.
2: Doğru, evet. Yani bu bir Bentley. Biraz Blower Bentley'e benziyor.
0: Öyle görünmesi gerekiyor değil mi?
2: Evet, aslında bu haliyle fena görünmüyor. Ta ki buraya bakana kadar. Muhtemelen bir Type 9 şanzımanımız var gibi. Yani hayır, aslında içeride belki de bir Land Rover şanzımanı var gibi görünüyor ve önde disk frenlerimiz var.
0: Luke'u çağıralım mı?
2: Evet.
0: O biliyor olabilir.
2: İyi fikir.
0: Luke, gel buraya dostum. Luke, bununla ilgileniyoruz. Ne olduğu
3: evet.
0: konusunda.
3: Bu bir Bentley şasisi.
0: Evet.
3: 50'lerin ortalarından bir Bentley
0: tamam,
3: şasisi.
0: Tamam, o zaman haklısın. Ben 80'lerden sanmıştım.
3: Evet, Bentley tamam. Blower gibi görünmesi evet. için yapılmış. Fakat tüm gövde panelleri alüminyum. Hepsini büyük babam yaptı.
0: Tamam.
3: Ön aks bir LDV ön aksı.
2: Aa, evet, tamam.
0: LDV minibüs mü?
3: Birkaç santim kesilmiş ve tekrar kaynatılmış. Bu V12 Jag motoru.
0: Tamam.
3: Ve manuel görünümlü bir vites koluyla otomatik şanzıman.
2: Ha,
3: ve
2: tamam.
3: Ve manuel gibi tamamlanmış.
2: Tamam, yani bu doğrudan Jaguar'dan
3: çıktı.
0: Yani bunu büyük baban yaptı.
3: Evet, evet.
0: Vay canına.
3: Muhtemelen 4-5 yılını aldı.
0: Sen kullandın mı?
3: Evet.
2: Bu harika.
3: Evet, kullandım. Kullandım, sürmesi pek güzel
0: öyle
3: değil
0: mi?
3: Ama hızlı.
2: Tamam. Ben buna inanırım ama mesele şu ki insanların çoğu %90'ı farkı anlamaz. Sahip olmak için güzel bir şey.
0: Evet.
2: Muhteşem, çok eğlenceli bir şey.
0: Eğlenceden bahsetmişken büyük baba motosikletlerine de çok düşkünmüş. İki klasik Trump ve has erkekler için kaval kemiğini morartacak marş pedallı bir BCA var. Bu 50'lerden tek silindirli bir BCA.
2: Evet.
0: Değil mi? Trials dönüşümlü.
2: Ağır hizmet tipi bir motosiklete benziyor.
0: Hem de nasıl?
2: Dönemine göre bu biraz vahşi bir canavar ama çok hoş görünüyor ve sanki kullanılmak için toplanmış gibi. Hatta kullanılmış da.
0: Dışarı çıkınca...
2: kapıyı sana açayım mı? İşte gel.
0: Aman diyeyim.
2: Gördün mü?
0: Evet.
2: Önce sen giriyorsun, öyle değil mi?
0: Nedenmiş o?
2: Acaba neden?
0: Aman tanrım. Dur bakayım.
2: Gördün mü?
0: Bu da ne böyle?
2: Şimdi bu aslında çok erken dönem bir Harley, öyle değil mi?
0: Evet, bu JD. Dostum, bu gerçekten nadir.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Harika görünen bir makine.
0: Buna çok iş yapmak gerekir ama ne güzel bir şey buldum. Aynı derecede sıra dışı bir şey. Bu, ben İngiliz'im. Motosiklettim. Fransa'da.
2: Evet, ve harika bir motoru var.
0: Villiers motoru var.
2: Evet.
0: Bu bence bir Monégoyon. Monégoyon, yarış kazanan motosikletleriyle ünlenmeden önce başlangıçta 3 tekerlekli araçlar üreten küçük bir Fransız üreticisiydi. Bunun en güzel yanını söyleyeyim mi? Öndeki o kutu.
2: Harika gör.
0: Evet, evet, öyle. Bu Fransız şeylerin sorunu. Hiçbir zaman tescil belgesinin olmaması.
2: Yok, aslında gerçekten yazık, öyle değil mi? Yani sanırım aslında bir süs eşyası. Öyle kullanılıyor gibi.
0: Evet, öyle ama oldukça güzel bir süs eşyası.
2: Tamam.
0: Şurada son bir
2: bize yolu göstermek
0: daha
2: var.
0: Hadi bakalım.
2: Biliyor musun, bugün biraz at gibi hissediyorum. Anladın mı? Evet.
0: Son kulübe şimdiye kadarkilerin en eklektik olanı, nadir bir Danimarka motosikleti var.
2: Bu alışılmadık bir şey, öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri pek sık görmezsin.
2: Bir Nimbus. Evet, sanırım bunlardan
0: Nimbus.
2: İki tane görürsen onlara Nimby denir, öyle değil mi?
0: Birkaç Goodyear tabelası.
2: Bunu sevdim ama bunu daha çok sevdim. Üzerinde bak ne yazıyor. Okudun mu?
0: Hayır, hiç.
2: Evet.
0: Yaşadığın yerle hiç ilgisi yok tabii. Bir MGTF. Yürür durumdaysa çok güzel bir restorasyonla. Ne demek istediğimi anladın mı?
2: Biraz cilayla ve çok fazla restorasyon yapılmadan...
0: Hayır,
2: çok hoş bir şey olacak gibi görünüyor. Bunları harika hale getirebiliriz.
0: Ve 1920'lerden kalma 3 adet elle çevrilen benzin pompası. Bu şeyler sana hep söylediğim gibi yeni antikalar Fazır.
2: Bunlardan üçünün bir yerde olması, bu harika bir şey. Gerçekten büyük
0: oldukça
2: şans.
0: Oldukça güzel.
2: Yol kenarı ya da taşra garajı düzenin hazır diyebilirim. Bayıldım.
0: Hazır, önüne konmuş. Peki bak, aman tanrım, elimizde neler var? Dur bakalım, bir sürü şeyimiz var. Şu güzel Willy Orland kabımız var. İki
2: evet.
0: Trump'ımız var.
2: Ve Monégoyon.
0: Favorim.
2: Evet, tamam.
0: Tamam o zaman, Luca güzel bir kazançla gidelim.
2: Tamam.
0: Belki ikna edebiliriz. Bak dostum, tamam, çok eğlendik, evet.
3: Evet.
0: Şimdi fiyatlar önemli, işe koyulalım.
2: Evet.
0: Nereden başlayacağız?
2: Pekala, başlayalım. Bu büyük bir parça olan Overland ile başlayalım, ne dersin?
3: Overland.
0: Willys.
2: Evet.
3: Willys Overland.
2: Fiyatı nedir?
3: 8000 civarı.
2: Tamam.
0: Şimdi bir BSA var. Marşa basarken her an bacağını kırabilecekmiş
3: evet.
0: gibi görünüyor. Evet, o satılık
3: evet.
0: mı? Ne kadar?
3: 3000.
0: 3 mü?
3: 3000.
0: O zaman onun için bir bacak kırmaya değer olabilir. Evet, tamam, mavi kulübeye geçersek. Fransız işi bir Monégoyon var.
3: Evet.
0: Çalışıyor mu?
3: Evet.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: O ne kadar?
3: 1500 sterlin.
2: Yukarıda 3 benzin pompası var. Ne dersin?
3: Evet, muhtemelen tanesi 700 civarı.
0: Kırmızı pompa, yeşil pompa ve Monégoyon için sana teklifim hepsine...
3: Evet.
0: 2,5. Ne dersin?
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
11: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: silver moon got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesyon'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
6: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: klasik araç.
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Hadi bakalım.
3: Evet, şunlara bak. Derby'de Luke'un yanındayız. Büyük babasının bir araya getirdiği harika bir araba ve motosiklet koleksiyonuna teklif veriyoruz. Fransız Monegoyon ve bir çift pompa için 2500 teklif ettik. Peki kabul edecek mi? 2,5.
4: Evet, bence bu uygun.
2: Peki o yukarıdaki tabelayı da eklesek, üçünü 150'ye verebilir misin?
4: Bana uyar.
2: Tamam.
4: Evet, bana uyar dostum.
3: Anlaştık.
4: Geri gelip biraz daha al.
3: Alışacağız dostum, söz veriyorum. Ertesi gün kulübeye dönünce Alan ve Skid bir göz atıyor. Ne düşünüyorsun?
5: İlk izlenimin biri bunu yakın zamanda çalıştırmış.
3: Nereden biliyorsun?
5: Lastikler iyi görünüyor. Farklı yerlerinde parlak cıvatalar var. Genel olarak güzel toparlanmış gibi duruyor.
3: Luke bunun yakın zamanda çalıştığını söylemişti, değil mi?
2: Evet, doğru, çünkü büyük babası motosikletlerine çalışır durumda tutmayı çok severmiş.
5: Sorun şu ki birinin yakın zamanda demesi 10 yıl önce anlamına gelir.
3: Evet, aynen öyle. Diğer mesele de şu. Bence buna epey büyük bir yakıt filtresi takmalıyız. Çünkü parmağımı depoya soktum.
5: Epey paslı.
3: Biraz bütürlü.
6: Çamurlukları ve zincir muhafazası tarzına bayıldım. Küçük, hoş görünen bir
3: evet,
6: şey.
3: Evet, öyle değil mi?
6: Tabii çalışırsa.
3: Evet, doğru. Şunu çalıştıralım.
6: Çok
3: ve
6: sevindi,
3: bakalım. Umarım hızlı olur. Bu ikisinden sigara içilmez yazılarını sökelim, olur mu? Çünkü altında bir şeyler olabilir. Birazcık kaldırıp bakabilirsin, evet.
6: Burada bir
3: bakalım,
6: uyarıda
3: işte,
6: bulunayım.
3: Biraz kaldır.
6: Yok, yani boyayı kaldırabilir.
3: Bak, hadi bakalım, deneyelim.
5: Nasıl olduğuna bakalım.
3: Gördün mü? Bak.
2: Şuna bak, ne dur oldu? Bir dakika.
6: Bak, boya da geliyor, evet. Gördün mü?
2: Aa, boya da mı kalkıyor? İşte ya başlıyoruz.
3: Küçük bir gelen var.
6: Ha? Bir misafirimiz
2: evet,
6: var.
2: Evet, işte
3: aslında
2: oldu.
3: Aslında onun nereye gideceğini merak ediyorum, evet.
6: Evet, evet. Evet.
3: Şimdi... CH1'lardan konuşabilir miyiz? Bence onları temizleyelim. Senin için uygunsa küçük Skidlington nozullarını çıkarıp cilalayalım. Bunları cilalamanın pek bir anlamı olduğunu sanmıyorum.
6: Evet, evet.
3: Bence boşuna bunlarla uğraşmayalım.
5: Çok iş.
2: Yok, evet.
3: Bence çok az artı için çok fazla iş. Tamam, bakın bence her şeyden önce Toku sevmek lazım.
6: Evet.
3: Hadi,
6: tamam.
3: Toti'yi okşayın. Evet, Toti okşaması. Fasten'in içinde
2: İşte
3: bir
2: böyle
3: tane.
2: Çayımı dökmek istemiyorum.
3: Okşuyorum, okşuyorum. Seni evet. Seviyorum. Tamam, pekala. Bunu yaptığımıza göre Monogoyon'u çalıştırabiliriz. O halde hadi bakalım. Fransız bir motosiklet olsa da üzerinde İngiliz Willers motoru var. Alan, kıvılcım.

0: kontrol ediyor.
1: Yok, kocaman bir kıvılcım var.
0: Faz bir yakıt hortumu buluyor. Boyuna göre kesiyor ve yakıt filtresini takıyor.
2: Tamam, şimdi biraz yakıt koyalım. Bakalım çalışacak mı? Hadi deneyelim.
0: Skid lastikleri şişiriyor. Faz yakıt koyuyor. Karbüratörü yokladıktan sonra Helen marş pedalına basıyor.
2: İşte bu. Harika.
1: Çalışıyor. Hem de çok iyi çalışıyor.
2: Evet, harika.
1: Bu inanılmaz.
2: Aa, eski bir motorun yerini hiçbir şey tutmaz. Aha, işte bak.
3: Bu çalışıyor. İnanılmaz.
1: Çok
0: aman
1: iyi.
0: Aman tanrım. Bu harika yalın.
1: Evet.
0: Çocuklar,
1: evet.
0: Bu gaz kolu mu?
1: Evet, öyle.
0: Neden yolda bir tur atmıyorsun? Sen yap, çünkü kurcaladığını biliyorum.
2: Şaşırdım, çünkü depoda biraz torta olabilir. İçeri bir sürü, evet, pislik çekebilir sanmıştım ama olmadı.
0: Üzerinde güzel bir,
2: evet,
0: yakıt filtresi,
2: evet,
0: var.
2: Evet, bunu önlem olarak taktık.
0: Harika, tamam,
2: evet,
0: bak.
2: Evet, iyi, güzel.
0: Hala sürdürsek de nasıl gidiyor görsek.
2: Evet.
3: Evet.
0: Vay canına, çok iyi görünüyor. Yola çıktı. Gerçi pek rahat görünmüyor. Direksiyon resmen tekne gibi sallanıyor. Motor da baca gibi tütüyor.
1: Çalışıyor. Şimdiye kadar sürdüğüm en kötü motosiklet. Direksiyon geri düşüyor. Görüyor musun?
2: Evet.
1: Bu yüzden her yere savrulup yalpalıyor.
2: Neden çalılığa girecekmiş gibi göründüğünü merak etmiştim.
3: Düz yolda biraz garip,
1: evet,
3: görünüyor.
1: Evet, sürekli sapıyor yolda.
3: Ben sadece yol tutuşunu deniyorsun sanmıştım.
0: Bilmiyorum ama tam ona göre, değil mi?
2: Evet.
0: Bu sürülemez diyor ama giderken yüzünde kocaman bir gülümseme var. Hep
3: evet,
0: öyle
3: doğru.
0: Değil mi?
3: Eli bundan daha mutlu.
0: Aferin,
3: göremez.
0: Aferin Al. Seni uzun zamandır bu kadar gülerken görmemiştim. Pompaları güzelleştirmeden önce skid faza o tabelaları dirsek gücü ve boya parlatıcısıyla temizlemede yardım edecek.
2: Elimizde ne varmış bir bakalım.
3: İşte bak, bak.
2: Evet, bak.
3: Bu daha önce kahverengiymiş.
2: Evet, öyleydi. Bakalım İskoçya'yı temizleyebilecek miyiz? Bak, otoyolu söküyorsun. Nazikçe yap.
0: 50'li ve 60'lı yıllarda Goodyear, Britanya lastik pazarında baskın bir oyuncuydu. Bunun gibi tabelalar yarı bilgilendirme, yarı reklam niteliğindeydi.
2: Bence kamu bilgilendirme günleri çoktan geride kaldı.
3: Ben artık
2: dostum.
3: Denizi yapıyorum. Beni korkuttun.
2: Pası uzak tutmak için üstüne belki biraz pas sökücü yağ ya da su geçirmez bir şey,
3: evet,
2: sürebiliriz.
3: Evet.
2: Evet, devam et lütfen. Mükemmelden çok uzak, öyle değil mi?
3: Doğru, doğru ama eskisinden iyi oldu dostum. Baksana.
2: Önceden neredeyse hiç okunmuyordu ama şimdi...
3: Evet, evet.
2: Biliyor musun, bunu bayağı sevdim.
3: Evet, güzel. Duvarda yerini şimdiden ayırdın mı peki?
2: Bir yeri olmasını sağlayacağım.
3: Evet, güzel.
2: Her zaman yer bulunur.
0: Ertesi gün pompalara geçiyoruz. Şimdi bak, bence değeri arttırıp iş yükünü azaltmak için...
3: Bu söylediğin kulağıma hoş geliyor.
0: Ben onları yıkasam ya da ikimiz birlikte yıkasak, sen de nozulları alıp cilalasan.
3: Evet, kesinlikle, çünkü bu her zaman değer katar.
0: Bir planımız, süngerlerimiz, suyumuz var ve 10 dakika içinde etki yaratıyoruz. Bu hortumdan epey siyah şey çıkıyor.
3: Kesinlikle öyle. Klasik bir arabayı yıkadığında cam silecekleri boyanın üzerine siyah izler bırakır. Onun gibi, değil mi?
0: Nozullarla uğraşmak daha kolay olacak.
3: İşte böyle. Tamam. Şimdi çevir onu evlat.
0: Elini orada dikkat,
3: evet,
0: et.
3: Evet.
0: Çünkü o...
3: Merak etme, onları yıkarım.
0: Emin misin?
3: Nasıl olsa birazdan, evet, siyah cila sürecek.
0: Çıkıyorlar.
3: Düşürme sakın.
0: Skid de parlatma diskine doğru gidiyor. Eskiden pirinç çok yaygındı, güzel görünürdü, korozyona dayanıklıydı ve işlenmesi kolaydı. Otomotiv endüstrisi için ideal bir metaldi.
3: Gayet iyi gidiyor. Şunlara bak. Gördün mü?
0: Dostum, şunlara bak. Bu muhteşem. Şunlara bak. Vay canına. Yani o kadar da uzun sürmedi. Sadece bir fincan çay içtim.
3: Şu yeni şey disklerden var ya, kırmızı olanlar.
0: Shuffler.
3: Onlar epey aşındırıcı. Sonra da ip diskini aldım. Bal mumuyla.
0: Tekrar yerine takılıyorlar ve hayranlıkla bakmak için duruyoruz.
3: İşte oldu.
0: Çok güzel.
3: Şahane değil
0: mi? Değer katıyor dostum.
3: Evet, bu kadar basit. Değil mi? Aslında satışa hazırlar.
0: Evet. Yıkandı, pirinçler temizlendi, her şey tamam.
3: Hortumlar da tamam.
0: Çok güzel.
3: Evet.
0: Gerçekten. Öğleden sonra Monegoyon'u güzelleştirmeye geçiyoruz. Aslında kendimi tebrik ediyorum. Çünkü elimde hala...
3: Tamam.
0: Birkaç Monegoyon etiketi var.
3: Stokta mıydı?
0: Stokta dostum.
3: Ben onları i̇şte araba etiketi sanmıştım dostum.
0: Evet, öyle sandın ama değiller. Bunlar Monegoyon. Ortadan başlayıp yanlara doğru bastır. Öyle
3: evet,
0: derler.
3: Evet, aynen öyle. Öğreniyorsun. Geri çekilip hayranlıkla bakabiliriz.
0: Dostum. Bu gerçekten, gerçekten çok güzel.
3: Pekala, sırada ne var?
0: Sırada Monemiz için düzgün bir sürüş var. Alan ilk seferde pek hevesli değildi ama... biraz pası atınca çok daha iyi hissettiriyor. Yani bu küçük Fransız mopedleri ya da motosikletleri... pazarın gerçekten ucuz tarafında. Tabii yarış motosikletleri olmaları beklenmiyordu. Kabul etmek gerekirse Monemiz epey duman çıkarıyor olabilir ama pek de hızlı sayılmaz. Hızdaki eksiğini tarzıyla kapatıyor. Kendine has bir karakteri var. Parisli Fransız gururu var. Sanırım satışa hazır. Üzerinde çok çalışılması gerekiyor. Yine de satılacak. Önemli olan da bu. Bize küçük motosikletlerden hoşlanan ve biraz kurcalamaya hazır biri gerek. Ertesi günde tam aradığımız müşteri geliyor. İnşaatçı Paul. Bence bunu seveceksin çünkü bu küçük tur motosikletlere meraklı olduğunu biliyorum. Skiri, Paul geldi.
3: Merhaba Paul.
4: Merhaba dostum, nasılsın?
3: Evet, iyiyim.
4: Evet, bayıldım.
0: Ha, beğendin mi? Tamam. Çünkü ben senin için biraz endişeliydim. Sadece patinası senin için biraz fazla olabilir diye düşündüm dostum.
3: Bunların olayı şu, küçük bir motosiklet olsa bile bir zarafeti var. Çamurluklardaki tarzı, emeği, parçaları falan gerçekten çok güzel.
0: Evet, zincir evet, muhafazası evet, öyle. Vesaire.
4: Bayıldım.
0: Yine de bayıldım. Sen de beğendin mi? 1650. Yo, öyle ıslık çalma. O hep
3: genelde
0: böyle yapar.
3: Bunu tüccarlar yapar, bilirim.
0: Birkaç pompayı da ekleyebilirim. Yoksa onlara sıcak bakmıyor
4: 1400.
0: Musun? Hadi.
3: Hadi biraz ortayı bulalım. Tam olmadığını biliyorum ama 1500 diyelim.
4: Tamam o zaman. Koleksiyonda güzel durur. 1500, tamam dostum.
3: Çok hoş, küçük bir şey.
0: Teşekkürler Paul. Harika, tamam. Odana evet. Teslim ettiririm.
4: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
4: Sağ ol.
0: Evet, yeniden iş yapmak güzeldi. Yani bu parti 2500'di. Şimdi o...
3: Yani geriye 1000 kaldı.
0: Evet, yani biri 500 sterlin. Bunların evet. Da tanesi 800 sterlin eder.
3: Dur bakalım dur. Bu 600 sterlin kar mı demek yani?
0: Bunların tanesi 800 sterline satarsak
3: evet,
0: öyle olur.
3: Fena değil değil mi dostum?
0: Bize maliyeti temelde sadece bir etiket oldu.
3: Ne güzel. Ve bunların tanesi rahatlıkla 800
0: evet,
3: eder.
0: Belki birini tutabilirim. Olabilir.
3: Bence tutmamalı.

0: this would make.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri siz bekliyor. Kaçırmayın.
8: Hele güzel istikballe.
9: Bibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
10: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: bir matchless sürüsü görüyorum. Ve hangisinin hangisi olduğunu bilmek, ayırt etmek güzel olurdu.
1: Matchlesses mı, matchly mı?
0: Hayır, matchlesses. Çünkü bu Latince bir isim değil mi?
1: O Latince öğrendi. Evet. Ben Latince öğrenmedim.
0: Ben Eton'a gittim. O hiçbir yere gitmedi.
2: Tamam.
0: Evet. Ben Henry Cole. Bu harika. Benim gibi bir tutkun olan Faust Thousand'la birlikte...
1: Yukarıda muhteşem bir çift çapır var.
0: İngiltere'nin kulübelerindeki eski hazinelerin peşine düşüyoruz.
1: Şuna bakar mısın?
0: Onları alıp tamir edeceğiz.
3: Bu şahane oldu.
0: Ve güzel bir karla satacağız. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Richard'ı görmeye Burton'a gidiyoruz.
1: Richard Burton değil. Ama Burton'daki Richard diyebilirim.
0: Richard'ın kulübesinde ne var?
1: Motosikletlere merak.
0: Öyle mi?
1: Evet. Evet, motosiklet topluyor. Bir yandan da ara sıra alım satım yapıyor. İşte stok seviyesini korumak için birkaç tane alıp satıyor.
0: Aa, tamam.
1: Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Sen biraz kestir. Oraya vardığımızda seni uyandırırım. Tamam mı? Biraz uyumanı tavsiye ediyorum sana.
0: Tamam. Uyandığımda karşımda motosiklet cenneti mi olacak yoksa sadece boynum mu tutulmuş olacak bilmiyorum ama Burton'daki Richard'ın yerine gidiyoruz. Richard, sanırım ölmüşüm ve cennetteyim. Sanırım cennete geldim. Nerede olduğumu bilmiyorum ama tek bildiğim cennette olduğum.
1: Burada gördüğüm şey muhtemelen 1920'lerden 60'ların ortalarına kadar uzanan motosikletçiliğin en güzel dönemlerinden biri.
0: Sana ilk sormam gereken şey bir koleksiyoncu olarak. Elindeki stok değer kaybediyor mu? Sence piyasa nasıl gidiyor?
2: İlgi hala var, kesinlikle hala tamam. Var. Her şey satılıyor. Fiyatlar düştü.
0: Düştü.
2: Bunu inkar etmiyorum ama her şeyin bir alıcısı var yani.
0: Evet. Bak bence bunun bir artısı eksisi var değil mi? Fiyatlar düşerse daha fazla insan bu işe girebilir.
1: Burada çok fazla motosiklet var.
2: Evet.
1: Hepsi satılık mı yoksa bazıları?
2: Aslında hepsi satılık. Evet. Satılık olmayanlar ya çoktan satıldı ya da benim kişisel motosikletlerim ya da...
0: Göz bebeklerim.
2: Başka yüzünden beklettiklerim olabilir.
0: Tamam, o hissi iyi bilirim.
1: Gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle.
0: Evet, tamam dostum. O zaman şöyle yapalım. Biraz karıştıracağız hani bu işin tabiriyle değil mi? Belki evet, seni çağırıp birkaç ayrıntı sorarız Richard. Çok teşekkür ederim dostum. Kulübende biraz karıştırmamıza izin verdiğin için teşekkürler. Tamam dostum, biraz karıştıralım. Richard'ın kulübesi ünlü markaların pek çoğunu barındıran bir İngiliz motosikletçi hazinesi. Ancak 1933 tarihli bu motorla başlayacağız. Sanırım 250 muhtemelen.
1: Öyle ama bu harika bir işçilik değil mi sence? Bir de...
0: Evet.
1: Depo.
0: Evet, çok ilginç. Bu kadar değişik markanın bir arada olması ilginç. Evet. Ama onlar savaş öncesinde sele tipi deponun öncülerindendi değil mi? Dolayısıyla düz bir depo yerine ki eminim buralarda bir yerde vardır.
1: Kesinlikle.
0: Gelecek dediğimiz şey vardı. Üst borunun üzerine oturan depo. Bak şu anten de aynı şekilde.
1: Evet.
0: Değil mi? Aa, depodaki o krom çok güzel oturmuş.
1: Evet.
0: Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Arkada küçük
1: yani
0: alet kutun var.
1: Yani umut vaat ediyor. Kendimi bu motosiklete çekilmiş hissetmeden edemiyorum biliyor musun?
0: Evet ben de.
1: Tescil numarası yüzünden.
0: Ne? Ha?
1: Evet. Evet.
0: Bunun
1: Smedic
0: ne?
1: Tescil numarası var.
0: Bunun ne ilgisi var?
1: Midland Red'in merkezi oradaydı. Birmingham'da bir otobüs şirketiydi. Ve London Transport'tan sonra en büyük ikinci otobüs şirketi diyebilirim.
0: İnanılır gibi değil. Motosiklet cennetindeyiz. O beni otobüs cehennemine geri götürmek istiyor. Yapılacak tek şey var, Richard'ı çağırmak. Richard, gel içeri. Burada 1, 2, 3, 4 matchless görüyorum. Matchless'lara mı aşıksın?
2: Evet doğru, onlarla başladım. İlk büyük motosikletlerim onlardı. Babam dışarıdaki şu motoru toplamıştı. Bunu hiç atlatamadım.
0: Matchless hem yarışçıların hem de gençlerin sevdiği en eski İngiliz motosiklet firmalarından biriydi. Güney Londra'daki Plumstead fabrikalarından on binlerce motosiklet çıkardılar. ve bunlar dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Richard, İngiliz motosikletlerine yeni girmek isteyen, ehliyeti olan ama uygun fiyatlı bir motosikletle başlamak isteyen birine ne tavsiye edersin? İngiliz motosiklet mirasını tatmak istiyor diyelim. Ona ne önerirdin?
2: Bu motorlara pek yanlış yapamazsın. Şu sıralar 350'ler fiyat performans açısından çok iyi.
0: Evet.
2: Ve çok sağlamlar. Sürmesi çok keyifli motorlar.
0: Evet, doğru doğru.
2: Evet, onlarla yanlış yapamazsınız. Öyle. Gerçekten.
0: Ama AGS ve Mashless aslında aynı şey değil mi?
2: Öyleydi.
0: Aynı fabrika.
2: Sonunda öyleydi, evet. Temelde sadece rozetleri farklıydı.
0: Bunu neden yaptılar? Yani bugün olsa muhtemelen hani iki farklı marka gofret gibi.
3: Öyle.
0: Pardon, biraz konu dışı oldu ama aynı çikolata işte.
3: Öyle.
0: Neden hepsine Mashless demediler ki?
1: Neden hepsini tek seferde satmadılar ki?
2: Sanırım ikisinin de iyi bir ünü vardı. Böylece iki pazarı da yakaladılar.
0: Evet ama temelde aynı motosiklete farklı rozet takıyordun. Richard gitmeden küçük ama zarif ıvır zıvır seçkisini fark etmeden geçemiyorum.
1: Bu 1920'lerden kalma yepyeni bir yağ tenekesi.
0: Gerçekten şu da var, şu sevimli küçük saat. O tenekede satılık mı?
2: Evet, ben böyle şeylerle uğraşmıyorum.
0: Hayır, ben de uğraşmam. Sadece toplarım.
2: Evet.
0: Hem o zaman hem de şimdi biraz daha uygun fiyatlı İngiliz motosikletleri olarak Richard'da bir James şehir motosikleti var.
1: Nereye giderse gitsin, oradaki insanları konuşturur.
0: Evet.
1: Ve gittiğin yere de varırsın.
0: Umarım. Hoş bir motor daha. Bu motor 250 çift silindir değil mi?
3: Evet.
0: Yine güzel bir işe gidip gelme motosikleti. James'e göre işe biraz daha hızlı varırsın tabii, öyle değil mi?
3: Evet.
0: Ama aynı zamanda şuna bakınca dostum bunlar çok büyük paralar etmiyor.
1: Hayır, peki bu hangi dönemdedir? 30'ların sonu mu yoksa savaş sonrası?
0: Bence savaş sonrası.
1: Savaş sonrası?
0: Evet, sanırım 1950'ler civarı. Ancak Richard'ın zevki tamamen İngiliz değil. Burada bir de Japon motoru var. O da başlı başına bir klasik ama tabii Japon tarzı.
3: Evet.
0: Hemen yanında gizlenen...
1: Tamam hadi bakalım, yaş güzellikten önce gelir.
0: İşte aşikar bir gerçek. Küçük bir mobilet.
1: 1965.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok güzel, küçük bir şey.
0: Tamam. Mobilet yıllarca Fransa'nın en sevilen mopedi oldu. 50 yıldan kısa sürede 40 milyondan fazla üretildi. İnsanlar bu tür rally gezinti motorlarını, mobiletleri ve benzerlerini hemen göz ardı ediyor. Benim moped dönemi dediğim şey değil mi? Motosiklet üzerindeki en güzel eğlencelerimden bazılarını hepimiz bu küçük motorlardayken yaşadım.
1: Tamamen herkesi kaplayan aletler. Evet. Mesele de bu. Sürmesi kolay.
0: Evet.
1: Yani ister acemi ol ister deneyimli. Yine de yüzünde kocaman bir gülümseme olur. Çünkü eğlencenin yarısı o minicik motorun seni gerçekten ilerlettiğini fark etmekte.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Tamam bak dostum. Bazı tenekeler içinde bir anlaşma yapabiliriz.
1: Evet güzel, o zaman ben sadece tamam diyeceğim.
0: Mobilet gerçekten çok şirin. Şu motora da bayıldım, 250'lik olana.
1: Evet.
0: Harika olabilir, hadi gidip onu görelim mi?
1: Tamam hadi.
0: Hadi bakalım.
1: Bu güzel 1965 Mashless için ne dersin?
2: Onun için 6900 civarına.
0: 6900 mü? Tamam. Peki ya 250'lik ne olur?
2: Evet, o satılık. Çalıştırmadı ama bence iyi durumda. İyi olduğunu hissedebilirim.
0: Tamam.
2: 2250.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Peki. Şimdi yan tarafa geçersek, mobilet.
2: Başka bir şey de almanız şartıyla çok uygun olabilir. Birkaç yüz sterlin.
0: Peki V5'i var mı?
2: Evet. Benim adıma güncel V5 var.
0: Tamamdır. O zaman 250'lik motor, mobilet ve o iki yeşil yağ tenekesini, hani eski olanları, 2,5'u almak gibi bir anlaşmaya açık olur musun?
4: Aracı! aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
15: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Hele güzel istikbal.
17: Patron, gel oğlum buraya.
18: Ya.
19: Hemen döneceğim tatlım.
17: Aferin oğluma, gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
19: Patron, dur.
17: Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
20: Patron, çıldırdın mı?
17: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
19: Pardon canım, nerede kalmıştık?
21: Sen var ya sen.
22: Red Bull kanatlandırır.
23: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
24: Bu otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
29: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
30: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
31: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
30: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
31: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
32: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
33: Tamam bak, çalışıyor mu?
32: Yeniden hayata dönmeyi
33: evet,
32: hak eder.
33: Evet.
32: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Burton'da Richard ve Nefis motosiklet koleksiyonuyla birlikteyiz. Bir 250'lik bir mobilet ve birkaç küçük yağ tenekesi için 2,5 teklif ettik. Peki kabul edecek mi?
1: Bu adil. Yağ tenekesi koleksiyoncusu olmadığımı düşünürseniz onları almak için doğru kişiye geldiniz.
2: Tamam.
31: Çok teşekkürler Richard. Harika bir gündü.
2: Teşekkürler.
31: İngiliz motosiklet harika dünyasına dalmak dostum.
2: Güzeldi. Evet.
31: Heyecan verici. Hep daha büyük bir motor istemişimdir. Dükkanda hiç olmamıştı.
2: Evet. Ben gidip parayı alayım.
31: Evet, nakit getir.
2: Tamam, gidip alıyorum.
31: Tamam Richard. Çok teşekkürler. Ertesi gün Skid ve Alan'ın aldıklarımız konusunda benim kadar heyecanlı olup olmadığını öğreniyorum.
3: Sanki biri bunu çalıştırmaya çalışmış. Parçaları söküp gevşek şekilde evet, geri takmış gibi görünüyor.
31: Öyle mi?
4: Seni de salladı.
3: Kompresyonu var ama kıvılcım yok.
31: Aa, vay canına. Bence uzaktan iyiydi ama yakından hiç de iyi değilmiş.
4: Bence kesinlikle çalışır.
31: Bence de. Ama bunun için aynı şeyi söylemek zor. Şimdi aslında bunu bana verdiler.
3: Arka teker ters takılmış.
31: Tamam.
3: Zincir yok, bobin yok, bir pedal eksik ama onun dışında şaşırtıcı derecede tam.
4: Selesi de dahil olmalı.
31: Evet, bir mobilet için olağanüstü.
3: İnanılmaz.
31: Tenekelerse neyse ki tamamen sağlam ve sadece temizlenmeye ihtiyaçları var. Bence iş tenekeleri temizleyerek ve 250'liği çalıştırarak başlamalıyız.
3: Güzel.
31: Ne dersin?
3: Harika bir. Evet.
31: İşte ekip. Hey, bir bisküvi yiyelim mi?
4: Evet. Evet.
31: Bisküviler çaya batırıldıktan sonra ben üst düzey bir güç uykusuna çekiliyorum. Alan ve Skid ise 250'liğe başlıyor.
3: Bence her zamanki gibi ilk yapmamız gereken kıvılcımı görmek.
4: Biliyor musun, şuna şöyle bir göz attım ve ilk bakışta bile kesinlikle doğru olmayan birkaç temel şey olduğunu gördüm. Tekmelemeyi denemeden önce yakıt borusu sorununu ve kıvılcım sorununu kesin çözmemiz gerekiyor. Değil mi? Sen ne dersin?
3: Az önce gizlice baktım, kıvılcım yok. Muhtemelen platinler paslanmış. Bu kapağı çıkarıp platinleri temizlemek gerekiyor.
31: Skid eksik ve yıpranmış yakıt borularını değiştirirken Alan ateşleme sisteminin kalbindeki küçük anahtarlar olan platinleri temizliyor.
3: Bu platinler gerçekten çok paslanmış. Sizin parayı her çektiğimde üzerlerinden beyaz toz
4: bu
3: çıkıyor.
4: Bu iyi işte. Çünkü tamir edebileceğin anlamına geliyor.
31: Platinler temizlenince Alan kıvılcımı kontrol ediyor.
3: Epey zayıf olacak.
4: Kıvılcım aldım.
3: Evet evet, hissedebiliyorum.
4: Al, bu tarafta turuncu bir kıvılcım vardı. Yani pek iyi değil, biraz zayıf.
5: Bir süredir kullanılmayan bir motosiklet için şaşırtıcı değil. Bujiler berbat halde. Skid onları pürmüzle yakarak temizliyor. Ardından Alan botunu hazırlıyor.
3: Tekmeleyelim de çalışıp çalışmadığına bakalım.
4: Aslında biraz devir alması gerekiyor değil mi?
3: İşte bu. Bu gerçek bir sonuç.
4: Öyle öyle. Tam düşündüğümüz gibi ateşledi. Yeni yakıt borusunu ve filtreyi taktık. Ben biraz yakıt alayım.
31: O kadar hızlı değil. İçeri benzin girmeden önce Alan yakıt musluğunu söküyor. Bujiler gibi o da pislik biriktirmeye yatkın.
3: Buradan çıkan pisliğe bak. Bunu görüyor musun Skid? Gördün mü?
4: Berbat.
3: Pürmüzle ısıttım ve erittim. Kalın katran gibi. Yıllardır süren depolama yüzünden olmuş. Yakıt buharlaşmış ve geride katran kalıntısı bırakmış.
4: Evet, evet.
3: Musluğu tamamen tıkamış.
31: Temizlenince Alan onu yeniden takıyor ve depoyu bir galon nektarla dolduruyor.
4: İçinde birkaç kilometre gidecek yakıt
3: muhtemelen
4: var.
3: Muhtemelen 80 kadar.
31: Bot yeniden sahneye çıkıyor ve Alan tekrar deniyor.
3: Bu iyi bir başlangıçtı.
4: Evet.
3: Değil mi? Çalışmak istiyor.
4: Evet, evet.
31: İstiyor olabilir ama çalışmıyor.
3: Sanırım enjektörler tıkanmış.
4: Bence de öyle. Bu durumlarda 10 olaydan 9'unda sorun enjektördedir.
3: Kendine gelip çalışır diye umuyorum.
4: Evet.
31: Zamanın onurlandırdığı usulle Alan karbüratörü motordan söküyor ve yakıt enjektörleri temizlemek için önce bir fırça, sonra temizlik sıvısı kullanıyor.
3: İşte evet. Püskürtüyor. Her şey
4: tamam.
3: İyi görünüyor.
4: Evet, tamam.
3: Hepsi açık.
31: Tekrar yerine takılıyor.
3: Geçen seferkinden çok daha iyi akıyor Skid.
31: Alan da üçüncü denemenin şans getirmesini umuyor.
4: Şimdi çok daha sağlıklı görünüyor.
3: Yani çalışacak mı bakalım? Çalışmazsa bu gece Henry'ye kendi başına uğraşması için talimat bırakacak.
4: Tamam tamam evet. Onun intikamını almayı hak ediyoruz. İşte oldu Al.
3: Mükemmel.
4: Bu mükemmel oldu.
3: Çok iyi çalışıyor. Bundan gerçekten memnun
4: evet,
3: kaldım.
4: Evet, bu neredeyse oldu. Sadece son küçük bir ayar gerekiyor.
3: Işık azalıyor bence. Yarın devam edelim.
4: Evet, evet. Kesinlikle. Bak, bu bir sonuç.
5: Ertesi gün restorasyon nöbetimiz var. Skid'le devam ediyoruz. Alan ve Faz tenekeleri temizlemek için kalıyor.
2: Bence bunlar çok hoş. Gerçekten güzel. Eğer yazıları belirginleştirebilirsek eğer, bence harika görünür.
3: Üstünü temizlersek.
2: Evet, renkleri de ortaya çıkartırız ve belki sapları da biraz düzeltiriz.
3: Evet, benimki aslında.
2: Bence bunlar kesin güzel olur. Harika görünürler.
5: Castrol markasının tarihi 1919'a uzanır. Londralı Charles Wakefield, ezilmiş çekirdeklerden elde edilen Hint yağ bazlı yeni bir yağlayıcıyı o yıl piyasaya sürdü.
2: Aslında biraz arkeoloji gibi öyle değil mi?
3: Bunu koruman gerekiyor.
2: Evet.
5: Bugün bu vintage tenekeler herhangi bir yağdan çok daha değerli.
3: Diş fırçası kullanırken önemli bir şey var. Sonra onu banyoya geri koyma.
2: Bu çok doğru.
5: Sadece yarım saat sonra bile daha düzgün görünüyorlar.
2: Aa, evet, güzellikler.
4: Gördüğüm en güzel iki teneke oldular. Sence de öyle değil mi?
5: Çok güzel görünüyorlar.
4: Çok hoşlar. Gerçekten
5: satışa hazır.
4: Hoşlar.
5: Her biri en az 100 sterlin
2: evet,
5: eder
2: evet,
5: değil mi?
2: Gerçekten şaşırtıcı, öyle değil mi? Düşünsene.
4: Evet,
2: yıllar
4: evet
2: önce muhtemelen biri bunların her birine birkaç...
3: İçinde yağ varken. İçinde yağ var.
5: Evet, İçinde yağ var.
3: Bunları atardı.
5: Neyin harika olduğunu biliyor musun? Otomobil hatıra eşyalarında bile Alan bazen gülümsüyor. Bak. Todd. Hey, Alan'a bak. Bak. Todd, Alan'a bak. Sonunda mobilet o kadar kötü durumda ki onu restorasyon projesi olarak satmaya karar verdik. Ama 250'lik satışa hazır. Tek ihtiyacı hızlı bir test sürüşü. Bu yüzden ertesi gün ona bir yol arkadaşı buluyoruz. Yamaha 50. Biliyor musun? Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum.
4: Bence birlikte güzel yol alırlar. Sadece unutma. Ben 30'la gidebilirim.
5: Evet, tamam, tamam.
4: Bu ondan biraz daha fazla gidebilir. Gazını sonuna kadar açarsam muhtemelen iki katı.
5: Biliyorum ama bunu dört gözle beklememin nedeni bu küçük 250'liklere bayılıyorum.
4: Evet.
5: Ayrıca onu kulübe olarak satmaya karar verdik. Ama 250'lik satışa hazır. Tek ihtiyacı hızlı bir test sürüşü. Bu yüzden ertesi gün ona bir yol arkadaşı buluyoruz. Yamaha 50. Biliyor musun? Bunu gerçekten dört gözle bekliyorum.
4: Bence birlikte güzel yol alırlar. Sadece unutma. Ben 30'la gidebilirim.
5: Evet, tamam, tamam.
4: Bu ondan biraz daha fazla gidebilir. Gazını sonuna kadar açarsam
5: biliyorum,
4: muhtemelen iki katı.
5: Biliyorum ama bunu dört gözle beklememin nedeni

250'lik ürün yelpazesinin tepesindeydi. Biraz güçlü işe gidip gelme motosikletiydi. Bugün fiyatlar restore edilmemiş bir örnek için yaklaşık 800'den en sportif versiyonlar için 4000'e kadar değişiyor. Bak sana söyleyeyim, böyle motosikletler seni 50'lere falan götürüyor ama aynı zamanda hayatın biraz daha yavaş aktığı bir zamana da götürüyor. Bu yüzden bence ruh sağlığın için bu motosikletler harika. Çünkü seni yavaşlatıyor. Kendini 1950'lerde zannediyorsun. İnsanlar lüks arabalara falan özeniyor ya. Bir 250'liğin varsa tamam, birkaç bin sterlinlik bir şey ama klasik motosiklet dünyasının parçasısın ve bence gerçekten hayalini yaşıyorsun. Bir arabaya 100 bin sterlin falan harcamana gerek yok. İşte bu.

0: Hadi ama dostum, bu gerçekten çok güzel.
1: Arkasından gelirken sesi harika.
0: Dostum çok güzel sürülüyor. Yol tutuşu çok iyi.
1: Öyle mi? Evet.
0: Bununla artık rahatlıkla işe gidebilirsin. Ne demek istediğimi anlıyorsun
1: üstelik
0: değil mi?
1: Aslında iki küçük motorun üzerindeyiz. Bu da gösteriyor ki şu sıralar 1000cc motorlar sürmeye alışmışım. Ama uzun zamandır en çok eğlendiğim
0: kesinlikle
1: sürüştü.
0: Bravo dostum.
1: Sağ ol dostum.
0: Güzel bir
1: kahve için teşekkür ederim.
0: Evet. Ertesi gün ünlü koleksiyoncu Matt bakmaya geliyor.
2: Güzel görünen bir motosiklet.
0: Bak çalışıyor ve evet sürülüyor. Evet, V5'i var. Üzerinde ne yazıyorsa onu yapıyor değil mi?
1: Evet. 250 iki zamanlı çift silindir.
0: Hızlıca bir bak. Şimdiden dilin tutuldu.
2: Çok hoş görünüyor. Beğendim. Bence benim yerde harika durur.
0: Evet, bence de öyle olur dostum.
2: Bunun için ne istiyorsun Harry?
0: 2750'ye senindir.
2: 2500 nasıl?
3: Bu Talisman Twin 50'lerde alabileceğin en üst seviye iki zamanlı.
0: Evet öyle. Sahip olabileceğin en iyi iki zamanlı. 2600.
2: Gerçekten beğendim. 2600.
0: Hadi o zaman Matt.
1: Güzel oldu.
2: Evet, gerçekten mutluyum.
0: Senin için süper
2: beğendim,
0: oldu
2: beğendim,
0: değil
2: evet
0: mi?
2: Evet.
1: Evet. Gittiğini görmek üzücü.
0: ...2600 ondan... 100 evet sterlin kazandık. Mobilet hala proje olarak satmamızı bekliyor. Ona da 200 sterlin diyelim.
1: Evet.
0: Yani 300 kazandık. Üstüne tenekeler, her biri 100 sterlin. Bu da 500'lük eder.
1: Evet.
0: Bu 500 demek. Matt de çok mutlu ayrıldı. Çok güzel bir gün dostum.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena evet. değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: eyvah dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı evet, madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi mekanlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde iyi geceler bir Meksika restoranı. Bu bomba gibi. Pizza. Şuna bak. Makarna saldırısı. Başımızı eğiyoruz bebeğim. Minneapolis'te serbest stil pizzalar. Vay canına. Dostum. Tallahassee'de çok özel lezzetler. Bu şimdiye kadar yediğiniz hiçbir şeye benzemiyor. Ve Chicago'da göz kamaştıran bir Latin mekanı. Bu üst seviyede. Geleneği benimsiyor. Lezzetliymiş dostum. Ayrıca farklı olmaktan korkmuyor. Yeşil mısır hamuru, kişnişli empanada hamuru. Bu harika. Hepsi birazdan bu ekranda. Hatta çok fazlası.

0: Şu anda Chicago'dayım. Bu şehre bayılıyorum. Yani özel bir karakteri var.
1: Ha, gerçek mi çocuğum?
0: Bir sürü karakter de var. Neyse, çoğu insan Chicago dendiğinde İtalyan yemeklerini düşünür. Ben yoğun bir Latin nüfusu ve muhteşem Meksika yemeklerini düşünüyorum. Duyduğuma göre burası da onlardan biri. El Mariachi.
2: Takitos hazır.
3: Buradaki tüm yemekler çok beğeniliyor.
4: Ve tavuk fayitalar.
5: Çok otantik ama biraz da rafine.
2: Carne Corregas hazır.
6: Çok samimi bir yer. Çocuklarınızı getirmek için harika.
0: Tony Estrada'nın babası Antonio 90'larda bu mekanın ilk versiyonunu açtığından beri aile El Mariachi için kilit öneme sahip olmuş. Şu fotoğraftaki baban öyle değil mi?
7: Evet, babam 30 yıl önce bu işe başladı. Sokağın hemen aşağısında küçük bir restoranı vardı. 4 blok aşağıda.
0: Hala senin mi?
7: Evet, hala açtı.
0: Yani hem buraya hem oraya işletiyorsunuz.
7: Kardeşimle birlikte 10 yıl önce devraldık ve sonunda mekanı tek başıma işletmeye başladım.
0: Hangi Meksika lezzetleri var sizde?
7: Farklı bölgelerin geleneksel yemekleri ama biraz daha
0: kaliteli. Chicago'da bir sürü Meksika restoranı var. Peki farkınız ne? Yani burası güzel bir yer. Hoş bir atmosfer. Sizi farklı kılan ne?
7: Burası bir mahalle restoranı. Yemeklerden, servisten, içeceklere kadar herkesin kendini evinde hissetmesini sağlıyoruz. Benzersiz olmak için çok çaba sarf ediyoruz.
0: Sıradan bir aile işletmesi değil. Burası için bayağı uğraşmışsınız belli.
7: Burayı mahalle için daha modern hale getirmek amacıyla biraz daha geliştiriyoruz.
0: Hangi mahalledeyiz?
7: Lakeview, Boys Town. Her şeyin tam ortasındayız.
0: Anladım.
7: Empanadalar hazır.
5: Poblano soslu kamaron empanada yedim. Aman tanrım, muhteşemdi.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
7: Empanada dolgusu olarak karideslerimizin içine koyacağımız sos. Yağ, soğan, domates.
0: Adobo soslu mu?
7: Biraz acı, biraz sarımsak, karabiber ve tavuk bulyonu ekledim. Bunu biraz pişirelim. Blender'a koyacağım.
0: Biraz su ekleyelim.
7: Evet şef.
0: Hiç acı değil içerim.
7: Evet.
0: Ah, harika, biraz acı, biraz kavrulmuş domatesle de.
7: Dolgu için karidesleri hazırlamalıyız. Biraz sıvı yağ, yeşil soğanlar, tuz ve karabiber.
0: Biraz karides mi?
7: Biraz sarımsak ve domates.
0: Yaptığımız salsa ve şimdi de ekşi krema.
7: Sadece o kremsi dokuyu vermek için biraz daha yoğunlaştıracağız.
0: Empanadaya koymadan soğumasını bekleyeceğiz.
7: Doğru. Şimdi poblano kremalı sosumuzu yapacağız. Tereyağı, poblano biberleri, biraz soğan, krema, tavuk baz, tuz, karabiber ve pişiriyoruz. Blender'dan geçirince sosumuz hazır.
0: Lezzetli. Empanada hamurunu nereden alacağız?
7: Kendimiz hazırlayacağız.
0: Bu adam bayağı çalışkan.
7: Bu işleri biraz farklı yapıyoruz. Suya biraz kişniş ekleyeceğiz.
0: Anladım.
7: Tuz, karabiber. Karıştıralım.
0: Galiba bunu daha önce görmedim. Yeşil mısır hamuru, su ve kişnişli empanada hamuru.
7: Teşekkürler şef.
0: Doğru kıvamı yakalamalıyız.
7: Evet tabii. Şimdi tortillamızı yapacağız.
0: Bu empanada kalıbına mı giriyor?
7: Doğru. Empanada kalıbı.
0: Tamam, yapışmaması için araya
7: doğru
0: malzeme
7: yağ,
0: koyuyoruz.
7: Yer karidesi.
0: Hangi tür peynir? Chihuahua.
7: Evet, evet.
0: Bir porsiyonda kaç tane oluyor?
7: 2 tane. Yaklaşık 2-3 dakika kızarsın. Şimdi tabaklayacağız. Tam ortasına biraz poblano kremalı sos, empanadalar, turşu kırmızı soğan, süsleme için maydanoz, kişniş yağı.
0: Empanada hamuru gerçekten iyi. Kişniş tam yerinde. Chihuahua peyniri ayrı bir lezzet katıyor. Karides güzel, yumuşacık. İçinde biraz da chipotle var, hafif bir acı. Adı harika.
7: Teşekkürler şef.
0: Aferin dostum.
8: Karides empanadalarınız.
3: Karidesler çok lezzetli. Empanada yapım sanatını mükemmelleştirmişler.
9: Hamurdaki kişnişi de çok seviyorum.
0: Değil mi? Burasıyla ünlü radyo sunucusu Men Kao adındaki bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Sonra Armando'nun restoranı La Scarola'ya gittik. Programın özel bölümünde konuk ettik. Herkes kendini 1 milyon dolarlık hissediyor orada. Güzel bir hikaye. Aile geleneği devam ediyor.
9: 25 yıldır açık yani bu...
0: Bu büyük bir başarı.
9: Büyük bir başarı.
4: Efendim buyurun, siparişleriniz.
6: Bazen içecekli yemeklere katılıyoruz. Hı-hı. Orada içecekle harika eşleşen yemekler sunuyorlar.
3: Çok farklı kokteyl çeşitleri var.
7: Ayrıca denemeni istediğimiz bir içecek. Var.
0: Eve gümeceğin sevdiğim lezzetlerden biri. Bu harika. Lezzetliymiş mi?
10: Lezzetleri çok iyi harmanlıyorlar.
7: Izgara peynirli sandviç geliyor.
11: Brie ızgara peynirli sandviç, brie takosu ile ızgara peynirin içine batırdığınız et suyuyla bir araya getirilmiş hali muhteşem.
0: Harika bir geleneksel Latin lezzeti. Brie takolarını alıp ızgara peynirin içine koyuyorsun.
7: Farklı olmalıyız değil mi?
0: Tamam.
7: Brie'mizi hazırlayacağız. Önce bir çakrolla başlayacağız. Biraz guayyo biberi, pasilla biberi, çeri darbol, defne yaprağı, tarçın çubuğu, karanfil ve karabiber. Meksika kekiği de.
0: Bu gerçek kekik işte.
7: Tuz ve susam.
0: Bunu hiç beklemiyordum.
7: Elma sirkesi, zeytinyağı, su.
0: Domates, kişniş ve soğan.
7: Taze sarımsak.
0: Biraz tavuk suyu. Ne kadar pişiyor peki?
7: 4 saat, 220 derece.
0: Vay, et yumuşamış, dağılıyor. Çok lezzetli dostum. Hepsini çıkar. Püre haline getir, sıvıyı üstüne dök tekrar.
7: Doğru.
0: Sonra sandviç yapacağız.
7: Texas usulü kızarmış ekmek, yağ batıracak.
0: Ama hafifçe değil mi?
7: Düz ızgaraya koy, peyniri ekle, güzelce erit. Sonra da sığır etini al.
0: Biraz doku katalım.
7: Tekrar et suyuna batır.
0: İyi geceler.
7: Biraz limon suyu, soğan.
0: Tıpkı bir taco gibi. Çiğ soğan, çiğ kişniş.
7: Mayonez. Hızlıca çevir. Et suyunu da içine koy.
0: Vay canına. Bu French dip, ızgara peynir ve brie takosunun birleşimi gibi.
7: Biraz daha limon suyu ekle ve bunu da tam buraya koy. Üzerine kişniş ve limon.
0: Bu bomba gibi. Bu chuck roll brie çok lezzetli. Kıvamında ekşi, kıvamında acı. Texas tostu beklentiyi karşılıyor. O özel mayonezden gelen hafif yağlı tada bayıldım. Bu en iyi Meksika usulü French dip gibi bir şey. Bir üst seviye dostum.
4: Izgara peynirli sandviçiniz.
12: Et çok yumuşaktı. Üzerinde pizzada görebileceğiniz türden bolca erimiş peynir vardı.
4: İnanılmaz derecede lezzetli. Et suyu gerçekten çok iyi.
13: Sandviçlerimizi et suyuna batırmak tam bir Chicago tarzı.
4: Reyes Porranas'lı karne asada.
12: Yemekler, içecekler, samimi atmosfer. Bana göre 10 üzerinden 10.
0: Şef teşekkür ederim.
7: Teşekkürler şef. Teşekkür
0: Baban seninle gurur duyardı.
7: Sağ ol.
0: Şu an Florida, Tallahassee'deyim. Yanımda da 15 kez şampiyon olmuş bir numara dostum. Eşi benzeri olmayan Ricky var. Merhaba dostum. Florida Üniversitesi'ne mi gittin?
14: Yani kampüse girmiştim. Burada okumadım. Bu benim ilk yolda ne yiyoruz deneyimim ve arabayla geliyorum. Kampüste ne yiyoruz diye düşünüyorum.
0: Bir saniye. Mac and cheese sever misin?
14: Mac and cheese'e bayılırım.
0: Muhteşem. Bu sefer ikili bir menü yapacağız Ricky. Hem kampüste yemek yeme deneyimi hem de muhteşem Mac and cheese. Çünkü Tally Mac Shack'teyiz.
14: Umarım lezzetlidir.
0: Harika olacaktım.
15: Buck Ranch hazır.
16: Akla gelmeyecek kadar farklı lezzet kombinasyonlarıyla harika peynirli makarna yapıyor.
15: Snorton Norton, biraz daha turşu alabilir miyiz lütfen?
17: Bütün bu malzemeleri karıştırıp siparişinizi istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
0: Ve bu makarnanın ustası, ev yapımı lezzeti korumayı iyi bilen şef ve işletme sahibi Justin Cruz.
15: Büyükannemin tarifini bu işe dahil etmek bize avantaj sağladı.
14: Her şeyin sıfırdan hazırlanması bu işin en sevdiğim yanı.
0: Bu işe girmeden önce ne yapıyordun acaba?
15: Birkaç özel kır kulübünde çalıştım. Okula gitmem gerektiğine karar verdim. Bu yüzden USF'e gittim. Psikoloji ve kriminoloji alanında çift anadal diplomasıyla mezun oldum. Sonra bizi Tallahassee'ye getiren şey buradaki kriminoloji yüksek lisans programı oldu.
0: Dur, kriminoloji alanında yüksek lisansın var.
15: Kriminoloji yüksek lisansı
0: sonra
15: doğru.
0: Sonra da mac and cheese işine girdin.
15: Evet, aslında gerçekten harika kamu işlerine girdim ama bana göre değildi. Tutkum mutfaktaydı.
14: Şu anda yaptığın iş kadar eğlenceli
15: evet,
14: olamaz.
15: Evet, tabii ki olmaz. Tabii ki. Ve tutkum beni sürekli çağırıyordu. El hefe 2 dakikaya hazır.
18: El hefe yiyorum ve gerçekten muhteşem.
17: Küba sandviçi, makarna ve peynirin birleşimi gibi.
19: Turşu ve hardal var. Mükemmel bir kombinasyon.
0: Hadi başlayalım. İlk adım ne?
15: Moho kırmızı eti. Önce bir marine hazırlayacağız. Portakal suyu, biraz limon, sızma zeytinyağı.
0: Karabiber, tuz.
15: Kimyon, ezilmiş kırmızı biber.
0: Bir tutam sarımsak.
15: Sadece bir tutam.
14: Bu hayatımda gördüğüm en büyük çırpma teli.
0: O çırpma teli sanki Ricky'nin 5. sınıftayken kazandığı mini kupalardan birine benzemiyor mu? O kadar büyük.
15: Biraz omuz eti alacağız.
0: Üzerine birkaç diş sarımsak saplıyorsun.
15: Üzerine biraz tuz ve karabiber.
0: Moho sosu da ekle.
15: Fırına atıyoruz. 110'da 12 saat kalacak.
0: O pişerken biz ne yapacağız peki?
15: Chimichurri sosu, sızma zeytinyağı, elma sirkesi, toz kırmızı biber, kırmızı pul biber, tuz, doğranmış kırmızı soğan, sarımsak, kişniş ve maydanoz karışımı. Şimdi don yağı ile beşamel sosu yapacağız. Buraya tereyağı, şuraya don yağı.
0: Bunu ekliyorsun.
15: Beyaz üzüm suyu, toz sarımsak, soğan tozu, hardal, karabiber.
0: Tuz.
15: Ve biraz kimyon. Koku şimdi gerçekten gelmeye başladı Ricky.
14: Koku inanılmaz.
0: Karıştırma hızını arttırıyor bak.
15: Şimdi sütü ekleyip karıştıracağız.
0: Şimdi de krema.
14: Şuna bak. Evet.
15: Krem peynir.
0: Ve ekşi krema.
14: Yavaş yavaş.
0: Şuna bak.
15: Aman tanrım
14: asıl
15: buna bayıldım.
14: Asıl işimi bırakabilir miyim?
15: İşe alındın kesinlikle. Sana makarnayla maaş veririz. Limon suyu, hardal ve turşu suyu. Provolon peyniri.
0: Yeni rendelenmiş. İsviçre peyniri.
15: İsviçre peyniri.
0: Vay canına.
15: Şimdi haşlanmış makarnayı hazırlayacağız. Makarnayı al dente kıvamına gelene kadar yaklaşık 10 ila 15 dakika karıştıracağız.
0: Hadi her şeyi bir araya getirip bir tane yapalım.
15: Mükemmel. Makarna ocağa atıldı. Gelip roux'umuzu alalım. Parmesan, doku kazandırmak için biraz mozzarella ekleyeceğiz. Makarna hazır. Küba sandviçini düşünün. Turşu ekliyoruz. Buraya chimichurri koyuyoruz. Sonra da biraz hardalla tamamlıyoruz.
0: Kesinlikle abartılı bir lezzet bombası bu.
15: Evet.
0: Bir tane hazırladığın için teşekkür ederim. Birazdan Ricky'ye de bir tane yapsan. Sana yardımcı olur.
14: Hardal biraz tuhaf görünüyor ama...
15: Hardalsız küba sandviçi olmaz.
0: Bu yediğiniz hiçbir mac and cheese'e benzemiyor söyleyeyim. Hardal o krema ve yoğunluğu kesiyor. hafif bir asitlik katıyor.
14: Kelimenin tam anlamıyla sözlerimi geri alıyorum. Hardal hoş bir dokunuş olmuş.
0: Makarna harika, fazla pişmemiş ki bu yemekte en çok şikayet ettiğim konudur. Moho ise harika. Olağanüstü.
14: Aşırı ağır değil. Buradan çıkıp çok yedim demezsin. Bu bomba gibi.
15: El Hefe geliyor.
16: Makarna mükemmel pişmiş. Sos çok kremsi.
20: Hardal bir turşu da o keskin, tuzlu deniz tadını katıyor.
21: Sanki ekmeği olmayan bir Küba sandviçi gibi.
19: Bayıldım.
0: Bu öğrenciler harika yemeklerin aslan payını alıyorlar.
15: Portakal aromalı kanatlar hazır.
16: Herkes burada olmak istiyor.
20: Ortam harika. Buraya geldiğinizde kendinizi rahat hissediyorsunuz.
0: Lezzet bombaları yer yere saldırıyoruz. O atıştırmalıkları deneyeceğim.
15: Bir porsiyon tikka masala atıştırmalığı lütfen.
18: Tikka masala atıştırmalıkları harika.
19: Üzerinde harika bir baharat karışımı var.
16: Ama asıl lezzeti zirveye çıkaran şey nane sosu. Çok lezzetli.
0: Hadi başlayalım.
15: Şimdi baharatlarımızı kavuracağız. Rezene tohumu, kişniş, susam, limon suyu.
0: Tuz.
15: Ve biraz

0: Nerede çal?
1: Kokuyu alıyor musun?
2: Kokusu harika.
0: Baharat öğütücüsünü çalıştırıyoruz. Tikka masala toplarımız için ev yapımı beşamel sosumuzla başlıyoruz. Şimdi üzerine çedar peyniri ekliyoruz.
1: Tikka masala baharatı.
0: Evet. Şimdi makarnayı içine atacağız.
1: Tamam.
0: Ve soğuması için bir otel tavasına koyuyoruz.
1: O karışıma ekleyeceğimiz başka bir şey var mı acaba?
0: Kuzu eti tarzında jackfruit yapıyoruz.
1: Konserve jackfruit. Doku olarak parçalanmış kırmızı ete benziyor.
0: Olağanüstü. Kavurduğumuz masala baharatı, sarımsak tozu, kırmızı biber ve biraz su.
1: Tamam, o pişerken...
0: Naneli ranch sosumuz. Serinlik, acı ve topraksı lezzet bir araya geliyor.
1: Bu sosla lezzet diyarına uçacağız.
0: Ranch sosu, nane, yoğun krema, tikka masala baharatı.
1: Ve biraz tuz.
2: Nane bana ilginç geliyor.
1: Aa, çok lezzetli.
0: Hadi birkaç parça hazırlayalım. Biraz düzeltelim. Üzerine mozzarella koyacağız. Masala baharatında marine ettiğimiz jackfruit.
1: Şef Ricky.
2: Evet.
0: Güzel küçük bir top haline geldiğinden emin olalım. Sonra sıcak pane karışımında yuvarlayacağız.
1: Elimizde ne var mı?
0: Evet, içinde biraz panko var. Acı cips, acı köri, sarımsak tozu ve renk vermesi için kırmızı biber.
1: Bunları kızartacağız şimdi değil mi?
0: 4 ila 5 dakika.
1: Aa, güzel. Aferin Ricky, şuna bak.
0: Harika iş çıkardın.
1: Ne profesyonel ama.
0: Üzerine o harika ranch sosunu döküyoruz. Biraz da nane.
1: Oo, evet. Bu mac and cheese'in sahip olması, izin verilmesi gereken lezzetten fazla. Yani gerçekten dengeli. Ne kadar yaparken onları iyice sıkıştırmış olsan da makarnayı kırdığımız yerde tıka basa dolu değil. Sos, ranch sosuyla harika uyum sağlıyor.
2: Çıtır çıtır olmasını sevdim.
1: Bu mac and cheese'de daha önce tatmadığım bir lezzet.
2: Bu gurme bir mac and cheese.
1: Muhteşem.
3: Tikka masala atıştırmalıklarımız.
4: Çıtır çıtır, lezzetli.
5: Bunun jackfruit olduğunu tahmin edemezdim.
6: Mac and cheese'i bu kadar lezzetli yapabileceklerini hiç bilmiyordum.
7: Çok lezzetli.
0: Doridok hazır.
8: Buraya her geldiğimde yeni ve farklı bir şey var ve her zaman lezzetli olur.
1: Yemekler harika, yaratıcılık da öyle.
2: Tutku lezzetin içinde ortaya çıkıyor.
1: Ortalığı kasıp kavuruyoruz bebeğim.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Ne? Kazancım net, sigortam net. Garanti BBVA.
11: İyisin.
12: Ha? Bir garip bakıyor ya.
13: Arkadaşınız gayet iyi.
11: Oh, aslarım benim.
13: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
14: Öyle mi olmuştu ya?
15: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
11: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
16: Var mı onlar?
12: Var mı sence? Evde yok ki.
11: Öyle şey değilim.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
11: Nasıl?
12: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
17: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
11: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
18: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve.
19: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
18: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
4: Aldığınızdan daha fazlası.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
1: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola.
0: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Market yarışmasıyla ülkenin dört bir yanından, dünyanın her yerinden şeflerle tanıştım. Bazıları gelip yarışıyor, tek seferlik katılımla yetiniyorlar. Bazıları ise dönüp defalarca yarışıyor. Minneapolis'teyim. 7 kez yarışmış, 3 kez kazanmış bir şef var. Son geldiğinde şöyle dedi: pizza dükkanımı mutlaka görmelisin. Ben de görürüm dedim. İşte OG Zaza.
1: Sana bir OG hazırladım.
2: Teşekkür ederim.
3: Gerçekten, gerçekten çok
1: 3 dakikada 3 pizza.
3: Kendine özgü bir tarzı var.
1: Den için büyük bir sürpriz.
0: Minnesota Vikings takımı gerçekten uğrayıp pizza yiyorum. Bir dilim almak için elimi uzatmayacağım. Ellerimi sakınmak istiyorum. Kutuyu yemeyin ha. Ve bu pizza dağıtan kamyon şef Josh'la Mike'ın iyi niyetleri sayesinde yola çıkmış. Muhteşemler.
1: O Cizaz adında küçük bir tezgah açmıştım. Noel döneminde biraz sosyal yardım faaliyeti yapmak istemiştim. Mike'ın da Feed St. Paul adında bir organizasyonu vardı.
4: Bir pizza kamyonum vardı.
1: Hey, işbirliği yapalım. O Cizaz'a pizzalarını alıp senin kamyona koyalım.
0: Mükemmel bir birleşim.
1: Evet.
0: Harika görünüyor. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Sicilya usulü.
0: Mozzarella, sosis, şişito biberi. Şu geleneksel Sicilya tarzı işte.
1: Forrest için Sicilya pizzası.
5: Lezzetlerin gerçekten harika bir karışımı.
1: Hamurumuzu hazırlamak 5 günlük bir süreç. Mayalama yapacağız. Bu brom içermeyen, artılmamış yüksek glutenli bir un.
0: Brom içermeyen ne demek ki?
1: Genellikle un öğütüldüğünde beyaz çıkmaz. Bu yüzden insanlar onu beyazlatmak için kimyasallar ekler. Yani tamam. Brom içermeyen ve artılmamış diyorsa bu unun uygun şekilde olgunlaştırıldığı ve besin değerini koruduğu anlamına gelir.
0: Lezzeti yakalıyorsun. Unun gerçek tadını alıyoruz öyle mi?
1: Doğal maya kullanmayı seviyoruz. Bu yüzden onun için güzel bir ortam hazırlayacağız su. Bu oda sıcaklığında 24 saat bekletilir.
0: Maya tutsun diye dua edeceğiz herhalde.
1: Evet. Evet, sabaha kadar kabaracak. Maya hazır. Hamurumuzu yapalım. Biraz su. Brom içermeyen tabii.
0: Brom içermeyen. Bunları nereden öğrendin?
1: Deneme yanılma yoluyla tabii ki.
0: Neyi deniyordun?
1: O başka bölümü.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tuz ekliyoruz. 9 dakika daha karıştırmaya bırakacağız. 24 saat daha buzdolabına koyacağız.
0: Şu hamuru göstermek istiyorum. Doğal mayadan dolayı. Isınmaya başlıyor ve şişip patlayacak gibi.
1: Sıkı küçük bir top haline getirin ve 48 saat daha mayalanmasını bekleyin.
0: Bu mayanın gelişmesi evet. için 5 gün bekletmek. İşte OG tarzı.
1: İtalyan usulü tatlı sosis yapacağız. Yerel kıyma, taze sarımsak, kavrulmuş rezene tohumu, taze adaçayı, Sicilya kekik, beyaz üzüm suyu, beyaz balzamik sirke, bol tuz ve karabiber.
0: Biraz kırmızı biber.
1: Bunları karıştıracağız. Çevireceğiz diyelim, teknik terim.
0: Evet, çevirmek.
1: Hemen fırına. Yaklaşık 5 dakika. Zaza sosunu yapacağız şimdi. Bunlar alta cucina domatesleri. Çok tatlı ve yumuşak. Biraz doğranmış sarımsak, Sicilya kekiği, sofra tozu, sızma zeytinyağı, sonra gizemli malzememiz gerçek üzümlerden yapılan İtalyan sirkesi.
0: Lezzetli.
1: Bu domatesin lezzetini canlandırıyor.
0: Tam anlamıyla canlandırıyor.
1: Evet.
0: Elle parçalıyoruz. İtalyan bir büyük anne olmadığına emin misin?
1: İlk programımda da biri bana bunu söylemişti. Kim olduğunu biliyor musun? Carl.
0: Kübalı mı?
1: Ve setteki herkesi kahkahalara boğdum. 120 saatlik hamur mu? Zaza sosu, İtalyan tatlı sosis, şişito biberleri ve doğranmış mozzarella peynirimiz. Bunu yaklaşık 450 derecede 3 ila 4 dakika pişireceğiz. Pecorino parmesan, tuz ve karabiber. Ve şimdi muhteşem şeyi keseceğiz.
0: Şuna bakın. Bu kabuk tadı inanılmaz. İtalyan sosis tam isabet, inanılmaz. Sosun aroması böyle çiçek gibi. Gizli favori şişito dostum. Tadı biberli ama o kadar da acı değil. İnsan bir an acı zannediyor, sonra yok canım o kadar değil diyorsun. Dahice.
1: Clint için Sicilya usulü.
6: Her lokma lezzetli.
7: Sos ve peynirin mükemmel birleşimi.
8: Şişito biberleri tam da doğru miktarda baharat katıyor.
9: Hamur ince ama tadı muazzam. Gerçekten.
0: Çocukluk arkadaşım Jen ailesiyle burada. Minneapolis'te yaşıyor. Ne diyorsunuz bakalım? Beğendiniz mi?
10: Bu harika.
0: Bir karavandan çıkan ince hamurlu süper gevrek lezzetli bir pizza.
9: Evet, bu artık yeni standart.
1: Merhaba pizza, nasıl millet?
0: Minnesota'da oynayan ortalama bir hücum hattı oyuncusu. Kaç tane pizza yer?
1: Hücum hattı oyuncuları 4, savunma hattı ise 3 tane yer.
10: Bence burada kötü pizza yok.
1: Sana bir truffle shrooms geldi, afiyet olsun.
9: Shroom pizzası muhteşem.
4: Zaten ben her zaman mantar seven biriyim. Bu pizza tam isabet.
1: Bu da truffle shrooms pizzamız için hazırladığımız trüf mantarlı tereyağı. Çırpılmış tereyağı, taze maydanoz, sofra tuzu, Fransa'dan ithal ettiğimiz siyah trüf mantarı, pecorino tamam. ve parmesan. Trüfleri çok fazla parçalamak istemem. Porsiyonlara ayır, kaşıkla al ve soğuk suya at.
0: Ne harika bir şey.
1: Bunu turşu kırmızı soğanla servis ediyoruz. Tuz ve şeker ekliyoruz.
0: Güzelce ovuşturuyoruz.
1: Biraz pul biber, bolca defne yaprağı, su ve sirke. Bunu bir gece bekleteceğiz.
0: Bütün bunlardan geriye ne kaldı?
1: Yerel mavi istiridye mantarları. Üzerine zeytinyağı, biraz tuz ve karabiber ekleyin. Bunları orta pişmiş şekilde pişirin.
0: Bu mantarlar kaç farklı pizzaya girebilir?
1: Nasıl yani?
0: Birkaç farklı pizza mı?
1: Hayır, sadece nasıl? Bu pizza.
0: Yani bir saniye.
5: Mantarlı pizza yapacaksan eğer.
0: Yarışmada şöyle diyordum. Malzemeleri temin etmeli ve çeşitlendirebilmeli. En küçük pizza karavanındasın ve tüm bu mantarları tek bir pizza için mi kullanacaksın? Bu kadar mantar ve sadece tek bir pizza. Ha?
5: Evet, trüf mantarı ya. Mantarlar, turşular ve evet tek bir pizza için. Dostlar, ama hepsi harika.
0: Dostlar, bir canavar yarattık galiba.
5: Canavar?
0: Tamam.
5: Pizzayı hazırlamaya koyulalım. Hamurumuz ve unumuz hazır. Bunu unlayalım.
0: Hamur harika görünüyor.
5: Üzerinde bolca mantar, turşu soğan, trüf yağı ve küp küp doğranmış mozzarella var.
0: Tamam, fırına gidiyor.
5: Bu elma ağacı olduğunu, yaklaşık 400 derece. 3 dakika.
0: Vay be.
5: Trüflü mantarlar kızarmaya başladı.
0: Yanık izlerine yanıklar. Bayıldım.
5: Biraz parmesan peyniri.
0: Bu şey adeta dans ediyor dostum. Oo, alt kısmı şeker gibi çıtır çıtır olmuş. Şu küçük kabarcıkları görüyor musunuz? Hafif ve lezzetli ama harika bir çiğneme hissi ve doku veriyor. Hmm. Mantarlardan gelen o his muhteşem. Mantarın o toprak kokusu hissediliyor. Peynir tam yerinde, hafif tatlı ekşi dokunuş. Hoş bir kontrast yaratan çıtır soğan. Şimdiye kadar yediğim en iyi mantarlı pizzalardan. Bu üst seviye dostum.
5: Trüf mantarlı geliyor.
0: Genelde mantar seven biri değilsin.
2: Hayır ama ondan bir dilim yedim ve çok lezzetliydi.
0: Caş, insanları mantar hayranı yapıyor.
6: Hamuru için tekrar gelirim. Bu trüflü hamur mu?
0: Evet.
6: Kesinlikle harika.
11: Vay canına.
5: Şu kızaran kısma bak bebeğim.
12: Şunu söylemeliyim ki yıllardır pizza yiyorum ben.
0: Pizza konusunda doktora yapmış olmalısın.
12: Şimdiye kadar yediğim en iyilerden biri.
0: Mükemmelliğin ortada dostum. Kalpleri eritiyor ve muhtemelen spor programlarını bozuyorsun. Gerçek bir ustasın
5: çok
0: kardeşim.
5: Çok teşekkür ederim,
0: tebrik ederim.
5: Minnettarım.
0: Bu adamı bulun, gerçekten tam bomba. Harikaydı değil mi?
6: Yemek harikaydı. Peki araba kısmı ne olacak?
0: Hayır, ne zaman isterseniz sizi spor arabayla gezintiye çıkaracağımı söylemiştim. O zaman söyleyin ne zaman
6: anahtarları
0: yapalım.
6: Anahtarları alabileceğimizi sanmıştım.
0: Yok, öyle değildi bak ben...
6: Brian anahtarları alabileceğimizi söylemişti.
0: Yanlış anlamışım, tamam ben de bunu kastettim.
6: Sağ ol dostum, getiririz.
0: Görüşürüz.
6: Kendine dikkat
0: evet.
6: Et.
0: Evet, bu bölüm böyle bitti. Neyse, en azından canımızı kurtardık, öyle değil mi? Harika.

0: It stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
14: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Hah, malum.

0: silver moon. Got it blowing, every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
3: Hadi. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta deniz ürünleri tadacağız. Bu lüks bir balık yemeği ve muhteşem geleneksel lezzetler. Bu açık büfe tabağı falan mı? Florida Naples'ta deniz ve et kombinasyonları.
1: Farklı olmalıyız.
0: Kimsin sen? Tallahassee'de Cajun mutfağı. Elimden bunu zorla almam gerekecek, korkarım. Ve mega şef Stephanie Eisert'la birlikteyiz. Lezzet diyarına uçalım hadi. Kendine özgü bir karışım sunuyor. Bu tuhaf.
2: Tuhaf ama işe yarıyor.
0: Uluslararası bir cazibeye sahip klasik yemekler. Asla tahmin edemeyeceğim şeyler bir arada. Gerçekten hazır değildim. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Şu an Chicago'dayım. En sevdiğim şehirlerden biri. Geldim, her şeyi yaptım, her şeyi tattım. Aklıma gelebilecek her restorana gittim. Bir tanesi hariç. Evet, işte gerçekten müthiş bir şef ve aynı zamanda ödülleri falan da var. Bir sürü mekanı da var. Chicago'ya geldiğimde uğrayacağım demiştim. İşte geldim. Dostlar, karşınızda Little Goat. Biliyorum, geç kaldım. Özür dilerim, tamam mı?
1: Fat Elvis krepleri.
2: Little Goat Diner. Burası 70'lerin havasını yansıtıyor ve çok eğlenceli lezzetler var.
3: Bir tonkatsu.
4: Burada her zamanki yumurta ve tostunuzu yiyebilirsiniz ama biraz daha kaliteli bir deneyim yaşıyorsunuz.
5: Her yemek her seferinde lezzetli.
0: İyi dostum Şef Stephanie Eisert'tan başka bir şey beklemezdim. Ben mekan mekan geziyorum, o da yarışma yarışma ve sürekli ödül biriktiriyor. Iron Chef, market oyunları, çiftlik mutfağı falan filan bir sürü. Ve bugün onun doğum günü. Şimdi Eisert'ların diyarındayız.
3: Beni dünyanın dört bir yanından farklı yemekler pişirirken tamam. gördünüz. Biz de o lezzetleri alıp lokanta klasikleri haline getiriyoruz.
6: İşte siparişleriniz.
5: Küçük dolgulu, içinde sosis var, çedar peynirli bisküvi var, mayonez de var. Yemeye doyamıyorum.
3: Sen de yardım edeceksin.
0: Hayır, etmeyeceğim. Hayır.
3: 5 saniye edeceksin. Bugün benim doğum günüm.
0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsun.
3: Öyleyse önce Szechuan çedar bisküvilerini yaparak başlayacağız.
0: Tamam.
3: Un, kabartma tozu, şeker, evet, tereyağı, buz gibi soğuk olacak. Azar azar rendeleyip ekleyeceğiz. Topaklanmaması için iyice karıştırıyoruz.
0: Buna bisküvi diyoruz ama aslında bir tür tatlı ekmek. Ve böyle katman katman olacak.
3: Hemen dönerim. İyi yap.
0: Bu programda işler böyle yürümüyor aslında.
3: Nasıl gidiyor?
0: Milkshake'de mi yapıyorsunuz
3: Elbette.
0: Burada?
3: Elbette. Hmm. Çilekli sorbe dondurma, içine azıcık soya sosu katılmış, vanilyalı dondurmayla karıştırılmış.
0: Tamam, kes gösterişi, tamam. Hadi işine bak sen.
3: Bu karışımı tereyağı iyice sertleşene kadar dondurucuya koyuyoruz. Artık karıştırmaya hazır tereyağı, keskin çedar peyniri ve taze soğan ekliyoruz.
0: Bunun pek çok yapılış şeklini gördüm ama dondurma ve un ekleme tekniğini hayatımda görmemiştim. Bu ilk oluyor.
3: Yaklaşık 3 dakika karıştırıyoruz.
0: Hamuru şekillendiriyorsun.
3: 160'da 26 dakika fırında pişiriyoruz. Ardından üzerine eşit miktarda tereyağı ve susam yağı ekleyeceğim.
0: Bu tariften kaç tane çıkıyor?
3: Bu tariften yaklaşık 55 adet bisküvi çıkıyor.
0: Peki pazar brunchında bunlardan kaç tane yapmam gerekiyor?
3: Pazar brunchında muhtemelen 2 parti olabilir. Yani aslında bir sürü başka şey
0: Hepsi
3: de var.
0: Hepsi aynı anda mı yapılıyor?
3: Evet, yani herkes üretim hattında çalışıyor. Fırınlama için tek fırınımız da bu. Elimizde tam bir plan var. Kurabiyelerimiz, muffinlerimiz ve satışa sunulan diğer her şey orada.
0: Satışa sunulan mı? Bedava değiller mi? Kurabiyeler, muffinler, ne isterseniz var.
3: Yani isterseniz bir tane.
0: Evet, gelin hadi. Tamam. Sıradaki adım ne?
3: Tamam. Şimdi Szechuan özel sosisi yapacağız. Önceden kavrulmuş karabiberle oluşan bir baharat karışımıyla başlıyoruz. Tuz, Kore biber pulları. Bunları küp küp doğranmış etin üzerine serpeceğiz. Benim için devam et.
0: Şöyle
3: teşekkür ederim. Bunları bir fırın tepsisine koyup dondurucuya atacağız. Böylece donmuş yağ, arpacık soğan, sarımsak ve zencefille birlikte öğütmek için iyice soğumaya başlayacak.
0: Sonra miksere alacağız ve yağ emülsifiye edeceğiz.
3: Çeri sosuna benzeyen ama Çin menşeli olan üzüm suyu ve suyla. Köfte haline getireceğiz ve pişirmeye hazır hale gelecek. Evet, mayonez yapacağız. Önce kendi hoisin sosumuzu
0: Tabii
3: hazırlayalım.
0: Ki.
3: Kurutulmuş hurma, su ve soya sosu, bunu kaynatıyoruz. Soğuyor. Tatlı soya sosu ve melas.
0: Melas, anladım.
3: Çekirdekleri çıkarılmış Tayland biberleri, sarımsak. Ya, sıcak suda ısıtılmış fermente siyah fasulye.
0: Tuhaf kokuyor.
3: Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum.
0: Çok lezzetliymiş mi?
3: Japon mayonezi. Bunu bisküvinin üzerine süreceğiz.
0: Artık yiyemez miyiz?
3: Hayır, bir sosumuz daha var. Evet. Chengdu'da her sabah uyandığımızda kahvaltıda bu kırmızı etli wontonları yerdik.
0: Tamam.
3: Üzerinde muhteşem bir sos vardı. Ben de geri döndüğümde Çin mutfağından ilham alan restoranımız için bu sosu
0: Acaba
3: yarattım.
0: Acaba sende de John Lennon gibi bir hafıza mı var? Yani böyle bir kez tadına baktıktan sonra gidip ona uygun müziği besteleyebilecek misin?
3: Sana da olmuyor mu? Bir şey
0: evet,
3: tadarsın
0: evet,
3: ve o yemek anısı.
0: Çin sevdiğinde bütün malzemeler işin içinde değildi açıkçası.
3: Sonra Little Goat'a döndüğümde Duck Duck Goat için yaptığımız o sosu alıp içine akciğer şurubu ekleyerek onu değişik bir şekilde...
0: Peki ne tür bir şurup yerine?
3: Hayır, başka şurup yok, sadece söylüyorum. Elimizde akciğer sosu, malt sirkesi ve ezme var. Bu temelde bakla ve acı biberlerden oluşur. Ev yapımı acı biber yağı, akciğer şurubu, susam tohumları, balık sosu, öğütülmüş karabiber, susam yağı. Bunları otlarımızın üzerine döküyoruz.
0: Artık yemeği hazırlayalım.
3: Evet. Önce kızartmaları denemeni isterim.
0: Bunlar harika görünüyor.
3: İşte içinde tereyağı bolca görünen bisküvimiz hazır.
0: Hayatımda hiç böyle patates kızartması yememiştim. Vay be.
3: O isim mayonezimiz var. Üstünde de sosis köftesi var.
0: Dur o şey de
3: Bir yumurta
0: ne?
3: Ve akciğer şurubu. Oo. Çilekler.
0: Bu tuhaf.
3: Tuhaf ama işe yarıyor.
0: Hamuru kat kat, yumuşacık, son derece lezzetli. Sen şu an akça şurubu içilebilir bir şey adeta. Sosis köftesindeki yağ sulu bir lezzet katıyor. Tonlarca lezzet bir arada.
3: Peki ya çilek?
0: Aslında ben daha fazla çilek isterdim. Sen delisin.
3: Bu bisküvilerin üzerine sos dökeceğim.
2: Tatlı ve tuzlu lezzetlerin harika bir karışımı.
0: Ne kombinasyon ama değil mi?
6: Evet, uyumlu.
7: Her şey nasıldı?
8: Şehir dışından gelen herkesi buraya getiririm. Çünkü burası hem çok şirin hem de samimi. Yemekleri de gerçekten çok lezzetli.
0: Beni burada tutacaksın. Gidip yumurtalı wonton çorbasını ve şey yapacaksın. Acılı
3: manto olayını acılı deneyeceğiz.
1: Nohut salatası.
9: Şimdi burada fine dining tarzı bir yaklaşım, taze ve kaliteli malzeme, yenilikçilik var ama aynı zamanda bir lokanta da sunuluyor. Çok iyi yani.
3: Evet, chili crunch tavuk ve mantı sipariş
6: chili
3: ettik.
6: Chili crunch chicken ve dumplings, biraz pozole havası var. Her küçük lokmada sanki farklı bir şey keşfediyormuşsunuz gibi.
0: Tavuk ve köfte sözü verdin, sonra ramen dedin, sonra da pozole diyorsun.
3: Tavuk ve köfteyi hazırlarken aklımdan geçenler bunlardı.
0: Tehlikeli.
3: Önce baharat karışımını hazırlayacağız. Evet, hondaşi tozu, en sevdiğim malzemelerden biri, öğütülmüş rezene, mantar tozu, öğütülmüş kişniş, tuz, tavuk bulyonu, acı biber, öğütülmüş tarçın ve yıldız anason.
0: Bolca.
3: Ben tavuk butlarını karıştırırken sen de bunların içine
0: tamam.
3: Dökmeye yardım
0: şimdi
3: eder misin?
0: Şimdi komik mi olduk ha?
3: Fazladan eklediğimiz baharatlar et suyuna nüfuz ederek tüm lezzeti ortaya çıkaracak. Hem suyu hem de tavuğu aynı anda hazırlıyoruz. Bu da kavrulmuş tereyağı. Bütün tavuk parçalarını içine koy. Her iki tarafını da kızartacağız. Yaklaşık 40 dakika pişireceğiz. Sonra da tavuk suyu ve su ekleyeceğiz. Kaynatıp fırına verip yavaşça pişireceğiz. Şahane olacak.
0: Tamam.
3: Tavuk ve köfte için köfteleri hazırlayacağız. Un, tereyağı, yağ onun içine keserek atıyoruz. Tavuk tozu, aferin, kabartma tozu.
0: Biraz tuz.
3: Yeşil soğan, çedar peyniri, yumurta. Bu da en ekşi maya başlangıcımız.
0: Bu da tuhaf.
3: Ayran. Bu oldukça çabuk hazırlanıyor. Topakları yaklaşık bu büyüklükte yapıyoruz. 11 dakika buharda pişecekler. Sonra servis etmeden önce et suyuna birazcık batıracağız.
0: Geriye ne kaldı?
3: Acılı limonlu çıtır. Soğan tozu, ezilmiş sarımsak cipsleri, tuz, ev yapımı Meksika baharat karışımı. Kırmızı kinoayı pişirip sonra kızartıyoruz. Kavrulmuş kabak çekirdeği, beyaz sirke tozu, Çin tuzu, limon tozu. Yerel olarak alıyoruz, diğerlerine göre çok daha asitli.
0: Oo.
3: Masa cipsleri, ev yapımı acı biber yağımız ve hepsi bir anda bir araya geliyor. Bakar mısın?
0: Bu inanılmaz bir lezzet patlaması. Beni lezzetli yarına uçuradı.
3: Et suyunda kaynamış köftelerimiz
0: evet,
3: var.
0: Evet öyle.
3: Tavuk ve et suyu. Nane ve kişnişle harmanlanmış lahana. Tuzla tatlandırılmış avokado, turşu kırmızı soğan.
0: Vay canına.
3: Evet ve acı biberler. İnce dilimlenmiş turp, üstüne serpiştirilmiş acı biberli limonlu çıtır.
0: Nereden başlasam? Çok lezzetli. Hiç beklemediğim malzemeler bir arada. Biberli her lokmayı aldığımda yeni bir lezzet daha ortaya çıkıyor. Çiğ, turşu, acı, çıtır, tereyağlı, tuzlu. En karmaşık, en yaratıcı yemeklerden biri bu. Buna hazır değildim. Gerçekten olağanüstü.
3: Köftelerimiz pişiyor.
6: Tavuğu ve köfteleri muhteşem.
7: Köfteler ve lezzet dolu bir et suyu.
6: Çili kranca bayılıyorum.
3: 22 numaralı masaya bir petimet.
7: Burası her öğün için harika bir mekan.
0: Bence bu en cesur lokantalardan biri olabilir.
3: Teşekkür ederim. Restoranlarımdan birine gelmem bu kadar uzun sürdüğü için seni affediyorum.
0: Evet. Gauta alkışlar.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
12: Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
16: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
17: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
18: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
19: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
18: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
20: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı. İçim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı. Güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
21: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
22: Bu otel harika.
23: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
22: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışığı

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Florida'dayım. Tam olarak Downtown Naples'la North Naples arasında. Burası Goodwood Frank yolu. Arabalar uçarcasına geçiyor. Harika kahvaltı ve öğle yemeği mekanla es geçtiklerinin farkında değiller. Muhteşem şeyler yapıyorlar, orası kesin. Ama bir şef var ki, şeflerin şefi. Sizi şaşırtacak. İşte The Rooster Food and Drink.
7: Sipariş hazır, yengeçli omlet.
8: Yemekler tek kelimeyle muhteşem.
9: Klasik yemekleri alıp bir üst seviyeye taşıyorlar.
7: Tavuk ve waffle.
6: Tipik bir kahvaltı öğle yemeği mekanı bu.
10: Bence farklı. Burada bir sürü zincir restoran var. Burası ise bir aile işletmesi, inanılmaz insan.
6: İşleri bir ekip olarak yürütmeye başlamadan şef ve işletme sahibi Brian kendi mekanını açmadan önce yerel restoran sektöründe çalışıyormuş. Nişanlısı Marianne buraya geldiğinde ise ilk tadımda aşk yaşanmış diyelim.
11: Sadece bisküvileri denemek istemiştim.
6: Dur bir saniye. Onun için gelmişsin. Gözlüklerim buğulandı.
11: Biliyorum. Vay be, bu yemek harika demiştim.
12: Patates kızartması ve Texas Reuben.
13: Ryan porsiyonlarında asla cimri davranmaz. Özellikle Reuben'da.
14: Brisket var. Bu harika. Aioli var. Ve bir de onun meşhur turşuları.
15: O ilk ısırığı aldığın anda. Aman tanrım.
6: Sanırım başımı belaya sokacaksın. O mekana gitmiştir. Adam bir şey hazırladı. Aslında pastrami ya da corned beef değildi. Sana Reuben olduğunu söyledi. Denemek istiyorum.
7: Bu bizim birinci sınıf brisketimiz. Tuz ve karabiber. Her iki tarafında bir gece beklettik.
6: Füme makinesine.
7: 4 ya da 5 saat. Sıcaklığı 70'in üzerine çıkınca saracağız. Sonra tekrar birkaç saat daha içine koyacağız. Ardından dinlendireceğiz.
6: İnce ince dilimleniyor.
7: Sandviç için.
6: Peki bunu neyle servis edeceğiz?
7: Jalapeno'lu lahana salatası.
6: O lahana salatası mı?
7: Evet. Her şeyi ben yapamam. Biraz kestirmek zorunda kaldım.
6: Superman. Tam orada Superman'in üzerine biraz kriptonit var. Sorun değil.
7: Artık bu konunun sonu gelmiş.
6: Söyle ki lahana, mayonez ve tüm bu karışımın içine batacak. Yani gerçekten de o kadar önemli bir sorun olmayacak. Eğer o lahana salatası, yani öyle bir salata yapsaydın lahana çok fazla kururdu. Ama tüm o mayonezi diğer malzemeleri emecek. İnan bana, ikisi arasındaki farkı anlayamazsın bile. Kesimi oldukça düzgün, gerçekten çok iyi. O yüzden bu seferlik seni affedeceğim. Devam edelim. Ama bir kerelik.
7: Şekeri ve elma sirkesini aldık. Şekeri eriteceğiz. Tamam. Bunu mayoneze ekliyoruz. Yaban turpu biraz keskinlik olmalı. Kereviz tohumu, kavrulmuş öğütülmüş kimyon ve kişniş. Kavrulmuş doğranmış jalapeno biberleri, tuz ve taze öğütülmüş karabiber. Sosu salatamızla karıştırıyoruz.
6: Sonra ne yapıyoruz?
7: Sıraça aioli'mizi yapacağız. Mayonez ve sıraça ile başlıyoruz. Biraz limon suyu ekliyoruz. Bu kavrulmuş sarımsak yağımız, biraz tuz ve taze çekilmiş karabiber. Çırpıyoruz. Turşularımızı burada kendimiz yapıyoruz. Bir gece boyunca tuz ve suyla birlikte öğütüyoruz.
6: Salatalık ve biber mi var orada?
7: Sonra suyunu süzüyoruz. Tencereye koyuyoruz. Elma sirkesi, şeker, bir tane kereviz tohumu, kardal, defne yaprağı, karanfil ve biraz zerdeçal. Hafifçe kaynamaya başlayana kadar ısıtıp ocağı kapatıyoruz. Sonra 2 hafta boyunca soğuk hava odasına koyuyoruz.
6: İşte etimiz. Şurada güzel izler de görüyorum.
7: Ekmeğimizi tereyağı sürüp her iki tarafını da kızartıyoruz.
6: Ekmek güzelmiş.
7: Brisketimizi yeniden ısıtıp biraz kızartalım. Karamelize edilmiş tatlı soğanlar.
6: Shannon Lewis'in değil mi? Yakın arkadaşım, birlikte çocuklar ligindeydik. Kendine özgü tavırları ve esprili sözleri var.
7: Kızarmış ekmeğimiz var. Üzerine sriracha aioli sürdük. Biraz pepper jack peyniri, ısıtılmış brisketimiz ve soğanlar.
6: Tamam, fırına mı gidiyor?
7: Jalapeno'lu lahana salatamız.
6: Bu gerçekten bir sandviç.
7: Baştan yaptığımız patates kızartması.
6: Patates harika. Dışı çıtır çıtır, içi krema gibi. Fırında patates gibi.
7: Kesinlikle.
6: Et çok lezzetli, lahana salatası kıvamında, sriracha aioli sayesinde baharatlı bir tat var, biber turşusu, damağı temizliyor. Her şey harika. Bu gerçek bir sandviç, inanın bana. Tütsülenmiş dana eti sandviçi.
7: Texas Reuben'leri hazır.
8: Reuben harika.
13: Üzerinde muhteşem bir füme halkası var.
15: Turşular da hafif bir acı katıyor.
16: Bolca et ve lahana salatası var. Ağız dolusu bir lezzet.
7: İki tane babas bisküvi.
17: Hocamla evlenirken bunu yemiştim. Düğünümüzün catering hizmetini de onlar üstlenmişti.
6: Hepsi buradaki lezzetler yüzünden.
17: Hepsi o bisküvi yüzünden.
7: Sipariş hazır, çörek ve sos.
8: Yaptıkları her şey lezzetli. Seçim yapamıyorum.
12: 10 numaraya karides ve mısır lapası.
14: Sunduğumuz yerel balıklar balıkçılardan doğrudan arka kapıdan geliyor.
7: Orfoz balığı hazır.
14: Bademli çıtır orfoz balığı çok lezzetli. İçinde mango ve ananas var. Bir de bu lezzetli faro var.
8: Tüm duyuları harekete geçiriyor.
6: İşte herkesin bahsettiği tabak.
7: Florida balıklarıyla ünlüdür. Bu da taze orfoz balığı.
6: Gerisini soy, porsiyonlara ayır. Bir saniye, telefonum çalıyor galiba. Ha, bu senin başka bir anneden olan kardeşin. Bahsettiğim adamı hatırladınız mı? Shannon Lewis. Baksanız aynı adam değiller mi? Deminden beri bu adam birini hatırlatıyor diyordum. Sizi görüştüreyim, gördün mü? Bak, ikizi değil mi? Seni seviyorum dostum, görüşürüz.
7: Orfoz balığımızı porsiyonlara ayırdığımıza göre şimdi mısır nişastası, çırpılmış yumurta ve mısır gevreğini bulacağız. Tereyağımız var, tavaya biraz badem koyalım, beyni tohumlarımız.
6: Onlara ne dedin?
7: Beyni tohumları orijinal susam tohumları, hepsi organik. Pul biber, biraz zencefil. Şimdi çıtırtı çızırtı, patlama sesleri duymaya başlıyorsun.
6: Bu farklı bir tahıl oldu.
7: Fırına yaklaşık 4 dakika atıyoruz. Sert çeviriyoruz. 4 dakika daha pişiriyoruz.
6: Peki neyle servis edeceğiz bunu?
7: Mango çatni sosu. Mayonezimiz, mango çatnimiz, limon suyu ve biraz acı katmak için de sambal var.
6: Sonra ne var?
7: Farro kullanıyoruz. Çünkü menüde sağlıklı bir şey olması lazım.
6: Uluslararası gizem adamı seni.
7: Farroyu önce açlıyoruz. Biraz tavuk suyu, biber.
6: Niye ananas eklemiyoruz
7: doğru.
6: ki?
7: Doğru. O da dostluk sembolüdür. Sonra sadece ısıtıyoruz ve hazır sayılır.
6: Her şeye cevabı var.
7: Mango çatni, ananaslı farro. Sonra da orkinosumuz var. Biz buna aşk diyoruz.
6: Bir de onunla süslüyor muyuz?
7: Farklı olmalıyız.
6: Kimsiniz siz? Bana Florida'da insanlar kahvaltıda balık yiyor mu diyorsun yani?
7: Evet.
6: Bu acı çatniden mi geliyor?
7: Orada biraz var. Ayrıca balığın içinde de biraz pul biber var.
6: Bu seviyede bir şey beklemiyordum. Lüks bir deniz ürünleri restoranındaki balık tabağı gibi bu. Balığı mükemmel pişirmek önemlidir. Soslar var, yeşillikler var, çok şey var. Bu lezzetli bir tabak şef.
12: Rooster Almond Crunchy Orfoz geldi.
14: Herkes orfozu seviyor, çok lezzetli.
17: Balık tereyağı gibi yumuşacık. Pul pul ve sosunda hoş bir acı var, çılgınca.
6: Pazarlamada mı çalışıyorsunuz?
12: Pencereden bir sipariş daha geldi.
14: Yemekler gerçekten çok lezzetli.
18: Burası gerçekten iyi bir yer.
6: Herkesin bulmak istediği türden yerlerden. İnsanlar vay canına keşke benim kasabamda da böyle bir yer olsaydı diyor. Cazibe merkezi, tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
6: Florida'nın Kuzey Tallahassee bölgesindeyim. Georgia sınırına 15 dakika mesafede. Bir Cajun restoranı için geldim. Louisiana'ya doğru gitmem gerekmez miydi? Neyse. Üniversitede tanışan Florida'ya gelip restoran işletti.
17: Çılgınca.
6: Pazarlamada mı çalışıyorsunuz?
12: Pencereden bir sipariş daha geldi.
14: Yemekler gerçekten çok lezzetli.
18: Burası gerçekten iyi bir yer.
6: Herkesin bulmak istediği türden yerlerden. İnsanlar vay canına keşke benim kasabamda da böyle bir yer olsaydı diyor. Cazibe merkezi, tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
6: Florida'nın Kuzey Tallahassee bölgesindeyim. Georgia sınırına 15 dakika mesafede. Bir Cajun restoranı için geldim. Louisiana'ya doğru gitmem gerekmez miydi?

0: kuşun aile kökenlerinden doğmuşum.
1: Louisiana'da doğup büyüdüm. Yemek yapmayı annemden ve aslında babasından öğrendim.
2: Baba, futbol izleyerek birkaç televizyonun ve sürekli pişirilen gamboların arasında büyüdüm.
0: Televizyon ve gumbo. Bugün ne yapıyoruz?
1: Captain Hale.
0: Kaptanla pişireceğiz.
1: Bir arkadaşımızın adını verdik. Hey, ben için bir Captain Hale hazır.
3: İçinde kerevit ve yayın balığı var. Muhteşemdi.
4: Üzerine bolca kuş baharatı serperseniz tadı harika olur.
0: Neyle başlayacağız ilk olarak?
1: Kuş baharatı.
0: Hadi patron.
1: Tuz, sarımsak, kırmızı biber.
0: Bu her şeye konulan vazgeçilmez baharat.
1: Her şeyin üstüne, her şeyin
0: torunların
1: içine.
0: Torunların diş macununda bile var
1: her
0: mı?
1: Her zaman. Soğan tozu, karabiber,
0: acı biber,
1: büyütülmüş kekik.
0: Şu dostunuz gerçekten kaptan mıydı?
1: Değildi. Sherwin Williams'ta çalışıyordu.
0: Yani boyacı.
1: Evet, boyacı Al.
0: Kaptan kulağa daha çekici geliyor. Kimse boyacı yemeği söylemez.
1: Kerevit etife yapıyoruz. Sıvı margarinle başlıyoruz.
0: Kutsal üçlü kereviz, kalın biber ve soğan.
1: Evet efendim.
0: Tamam.
1: Sarımsak, toz sarımsak.
0: Bir tutam değil mi? Ha, güzel.
1: Sadece bir tutam. Tuz, baharat, karabiber.
0: Anladım.
1: Bu yaklaşık 5 dakika pişmeli. Sonra kerevitleri ekleyeceğiz.
0: Peki bu kuyruklar, yani bu kerevitler önceden pişirilmiş olarak mı geliyor?
1: Evet.
0: Dondurulmuş mu?
1: Evet, dondurulmuşlar.
0: İşin olayı şu, bunlar bayağı dayanıklı. Market oyunlarında da gösteriyoruz. Harika bir tadı, dokusu var. Fazla pişmemişler. İnsanlar önceden pişirilmiş karidesleri düşününce çoğu zaman bozulmuş olabilir mi diye düşünüyorlar. Ama bunları almanın en iyi yolu aslında bu, öyle değil mi?
1: En iyi yol bu. Ayrıca işlerinde kalan yağı da alıyorsunuz. En iyisi o yağı sakladıkları zaman oluyor.
0: Anahtar nokta bu mu?
1: Aynen öyle. Kerevit var. Kerevit yağı salar salmaz karışımı ekleyeceğiz. Un, su ve beyaz ruh var.
0: Un ve su, beyaz ruh.
1: Kıvamını aldığında frenk soğanı ve kuru maydanoz ekleyeceğim.
0: Bunu çiftlik yayın balığı üzerine mi dökeceğiz şimdi?
1: Evet.
0: Neye bulayacağız?
1: Biraz koş baharatı katılmış ayran.
0: Bu sıradan bir balık kızartması mı?
1: Balık kızartması içinde.
0: Dur tahmin edeyim mi?
1: İçine biraz baharat koyuyoruz.
0: Biliyor musun omzum ağrıyor. Acaba senin baharattan biraz sürsem onu.
1: Evet.
0: Onunla kaplanıp neyle kızarıyorum?
1: Bitkisel yağdı.
0: Hepsi kaptanda bir araya geliyor yani.
1: Evet. Pirinç yatağı, kızarmış yayın balığı.
0: Bu açık büfe tabağı falan mı?
1: Biraz baharat, etüfe, biraz yeşil frenk soğanı.
0: Sırf yapabiliyorum diye ne yapacağım biliyor evet. Musun? Her şey yerlerinde. Balık güzel kızartılmış. O sosa bayıldım çıtır çıtır. Balık hamurunda hata olmaz. Et yufredeyse kerevitin tadını alabiliyorsun. Tadı bozan hiçbir şey yok. Biraz da baharat var tabii. Bu tabağı elimden almak zorunda kalacaksın galiba.
5: Yemeğiniz geldi.
0: Daha önce yediniz mi hiç?
6: Bu benim ilk deneyimim ve bundan sonra hep bunu söyleyeceğim.
0: Hep mi?
6: Sonsuza
0: kadar. Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Kimse senden almayacak.
1: Can balaya makarna ne kadar sürer?
7: 30 saniye. Kuş gerçekten çok güzel.
0: Kuş ne demek peki?
1: Takma adım. Annemin ailesinden geliyor ve uydurma bir kelime.
2: Babam evlenene kadar onun gerçek adını bilmiyordu.
0: Gerçek adın ne?
1: Durayın.
0: Çocuklar burada ne yapıyor?
1: Restoranları yönetmek, yemek pişirmek, pazarlama.
0: Kim ne yapıyor?
1: Hepsi her şeyi yapıyor.
0: Hepsi mutfakta mı büyüdü?
1: Hepsi.
2: Evet.
8: Yayın balığı 30 saniyeye hazır.
9: Gerçekten ev gibi bir atmosferi var. Sıcak karşılanıyorsunuz. Ve tüm tarifleri birinci sınıf.
1: Son sipariş geldi. Gambo var bir tane.
10: Deniz ürünleri muhteşem.
11: Taze karides, taze yengeç, mükemmel bir gambo.
1: Deniz ürünleri gambo yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Ruhla başlayalım. Bitkisel yağ, un. 45 dakika boyunca sürekli karıştıracaksınız. Ruhu daha büyük tencereye dökün.
0: Melas gibi, evet. Sıradaki...
1: Kalın biber, kereviz, bamya ve domates.
0: Bamya harika, kıvam arttırıcıdır.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Sen çok tehlikelisin.
1: Nereye gidiyordun? Hadi ama.
0: Gömleğimi seviyorum.
1: Taze domatesler.
0: Geri çekilelim.
1: Onu ısıt. İçine biraz su dökebiliriz.
0: Tamam.
1: Yaklaşık 45 dakika.
0: Peki sonra ne yapacağız?
1: Evet, biraz baharat ekleyelim. Sos, tuz, şeker.
0: Deniz ürünü bulyonu.
1: Kurutulmuş soğan, fesleğen, pul biber. İşte.
0: Bunu hiç beklemiyordum.
1: En eski koş baharatı. Toz sarımsak, kurutulmuş pirenç soğanı, kurutulmuş maydanoz.
0: Bu da biraz yengeç haşlama.
1: Aynen öyle.
0: Bir dakika önce bununla gargara yaptığını gördüm. Şimdi bir süre daha pişecek herhalde.
1: 30 dakika. Karides yapacağız. Yengeç eti de ekleyeceğiz.
0: Ağzım sulanmaya başladı şu anda.
1: Tamam, şimdi bitirelim. Pirinç, yeşil soğan.
0: İşte bu kadar. Bu gerçekten çok basit bir şey. Deniz ürünleri sosu gibi ama ipek gibi un tadı gelmiyor ve kendine şöyle soracaksın. İçinde 1000 tane şey olan o tabakları niye yemişim? Bunda fazla bir şey yok. İri yengeç ve karides parçaları sadece o kadar. Bu programda şimdiye kadar yediğim en otantik yemeklerden.
1: Margaret için deniz ürünleri gambo.
10: New Orleans'ta da güzel bir gambo yedim ama bununla kıyaslanmaz.
12: Tadı tek kelimeyle muhteşem.
13: Cambalaya makarnanız.
14: Lezzetli yemek, iyi dostlar, harika bir mekan.
15: Louisiana'nın en iyi yemeği tam burada, Tallahassee'de.
0: Yemek için buradayım. Aileyle tanışmaya geldim şimdi.

0: Size parti için kalacağım. Harikasınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu adamla takılmayın. Bu adam çok tehlikeli. Bu bölümlük bu kadar ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde bizimle olun.
1: Bir de deniz ürünleri hamurumuz var. İçine biraz kuş baharatı ekliyoruz.
0: Gerçekten mi? İçinde o baharattan evet. olacağı aklıma bile gelmezdi.
1: Hadi bunu bir
0: her
1: daha söyleyelim.
0: Her şeye kuş koyuyorsun değil mi? Evet, kuş baharatı. Baharatlı cheesecake'imizi denediniz mi?
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bir Mayıs'tan tarih fırsatı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
7: Şeftali.
8: Budur.
7: Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye buldun? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Ama ne otel?
10: Favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bugün Angie Runyon. Honolulu Cha Cha Cha Salsari Restoranı'nın sahibi. Kendisi yetkisiz tekne servisleri konusunda endişeleniyor.
1: Tekneye yemek servisi yapıyormuşuz. Bir teknemiz bile yok.
2: Bunlar sadece söylenti mi yoksa ekibinden biri sorun mu çıkarıyor?
3: Bütün restoran işlerimde bunu onlarca kez yaptım.
1: Bu kız ne düşünüyor?
2: Gizemli böyle? Müşteriler bir sipariş veriyor. Bir süper Cha Cha Cha alabilir miyim? Angie'ye gerçekte neler olduğunu göstermek için. Tamam çocuklar, o tekneyi takip ediyoruz.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemeklere, harika atmosfere ve harika müşterilere sahip olabilirsiniz. Ama düşüncesiz çalışanlar...
4: Sen bir pisliksin dostum.
0: Her şeyi mahvedebilir. İşte bu noktada Restoran Sırları ekibi devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana yardım etti, sorunlarını buldu ve onları ortadan kaldırdı. Takımını gizli işçiler olarak içeriye gönderiyor.
5: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
0: Restoran sahiplerine onlar etrafta yokken gerçekte neler olduğunu göstermek için.
6: Malımı çalıyordun.
7: Hemen buraya gel, sana gel diyorum hemen.
1: Bu benim işim.
2: O yemek benim hayatım.
1: Adam Angie Runyon, Honolulu, Hawaii'de bulunan Cha Cha Cha Salsaria restoranının sahibiyim. Cha Cha Cha bir Meksika Karayipler restoranı. Buradaki chimichanga'yı denemelisiniz. Eğer açsanız bu sizi doyurur. Üstünde domates salatası ve ekşi krema var. Bayılacaksınız. Biftekli tostado salatamızın üstünde börülce var. Üstünde de ev yapımı picadillo bifteği var. Bu sizi hayran bırakacak. Benim gibi tatlıya düşkünler için kızarmış dondurmayı denemelisiniz. Bu çok ono, yani ono Hawaii dilinde iyi demek. İnsanlar hep cennette yaşadığın zaman hiçbir şey ters gitmez diye düşünür. Bu doğru değil. Yakınlarda annemi kaybettim. Restoranın dışında çok fazla vakit geçirdim. Döndüğüm zaman Cha Cha Cha'nın marinada yaşayan insanlara tekneyle yemek dağıtımı yaptığına dair söylentiler duydum. Tekne servisimiz bile yok. Hatta teknemiz bile yok. Bunu yapıyorlarsa, işin içine bir tekne dahilse, biri bir kaza yaparsa ben işimden olurum. Bu nedenle program ekibini çağırdım. Charles.
2: Merhaba, evet, Charles Stiles, Restoran Sırları.
1: Ben el sıkmıyorum,
2: pekala,
1: sarılıyorum.
2: O zaman sarılalım. Ve bu Jordan benimle birlikte
8: merhaba
2: çalışıyor.
1: Tanıştığımıza sevindim. Cha Cha Cha Salsaria'ya hoş geldiniz.
8: Angie, burası çok güzel. Sanki bir kartpostaldan fırlamış gibi.
1: Teşekkürler. Buraya Hawaii Kai'ye yerleştik. Tam marinanın üstüne. Kendimize ait bir ıhtımımız var. Bu bizi benzersiz kılıyor. Çok sayıda düzenli müşterimiz var.
2: Cennette yaşadığına inanmak zor. Ama neden şirketimi çağırdığını
1: anlat.
2: Uzun
1: süredir bu işteyim. İçimden bir ses bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Tekneyle yemek verdiğimize dair söylentiler var ama teknemiz bile yok.
2: Bu karşı olduğun bir şey mi?
1: Daha önce bunu yönetim toplantısında konuştuk. Bunu hayata geçirmeden önce üstünde çalışılması gereken detaylar var.
2: Bence sorunun nereden kaynaklandığına emin olmadığın için sanırım işe en üstten, yani müdürden başlayıp restoranında çalışan diğer başka herkese kadar inmek iyi fikir.
0: Bu operasyonda programımız Jesus üzerinde yoğunlaşacak. Kendisi Angie'nin yokluğunda restoranı idare eden müdür.
2: Pekala, şirketimin nasıl çalıştığını anlatayım. Restoranın kapandığı zaman içeri gireceğiz. Restoranın tamamına gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Böylece yakındaki bir kontrol odasından olup biten her şeyi görebileceğiz. Ayrıca içeri ekibimizden birilerini getireceğiz.
8: Ekibinizden biri herhangi bir tekne servisi yetkisi veriyor ya da bunu bizzat kendisi yapıyorsa bunu size ilk elden gösteren ben olacağım.
1: Şu anda savunmasızım. Ekibimin bu durumdan faydalanıyor olabileceğini düşünmek duygularımı incitiyor.
2: Söz veriyorum, eğer ekibinden herhangi biri herhangi bir yetkisiz tekne servisi yapıyorsa program ekibimiz ve kameralarımız meselenin özüne inecek ve çözecek.
0: Operasyonu gerçekleştirmek için Cha Cha Cha Salsari restoranı boyunca baştan aşağı tüm kilit noktalarda gizli kameralar olacak. Restoranın ve müşterilerin genel görünümünü vermek amacıyla ana kafeteryaya iki kamera yerleştirildi. Bara iki kamera. Mutfağa bir kamera yerleştirildi. Veranda ve rıhtıma üç kamera yerleştirildi. Ve dışarıda gerçekleşen herhangi bir gelişmeyi takip etmek için ana girişe iki kamera yerleştirildi. Ekibimizin üyesi Jordan içeri eğitim alan bir garson kılığında girecek. Ve David bir müşteri gibi davranacak.
2: Kontrol odamıza hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
1: Vay canına. Şuna bak.
2: Hiçbir
1: çok
2: alanı
1: güzel
2: kaçırmadık. Barını aldık. Koyun yanındaki verandanı aldık. Yemek alanlarına ve bar servisi alanlarına koyduk. Yani her alanı kapladık.
1: Çok etkilendim.
4: Henüz kimse siparişinizi almadı mı?
9: Henüz değil.
4: Ördek isterseniz sizin için yapabilirim şunu.
2: Oradaki kişi müdürün Hesus'a benziyor.
1: Onu uygunsuz bir şey yaparken görürsek bu beni üzer. Çünkü ona güveniyorum.
3: Buyurun. Adım Leyla. Ne bir şey ihtiyacınız olursa beni çağırın. Afiyet olsun.
2: Pekala. Oradaki genç bayan kim?
1: O Leyani. Kendisi garsonum. Birkaç aydır burada. İyi kızdır. İyi.
10: Salata hazır.
2: Bana arkadaki aşçıdan söz et.
1: Bu Matt. Oldukça iyidir. Ona da güvenirim. Genelde iyidir.
10: Salata çıktı.
2: Pekala, şimdiden bir siparişin gitmeye hazırmış gibi görünüyor. Biri bir sipariş verdiğinde işlem
1: mutfak
2: nedir?
1: Mutfak bunu yapar. Arka taraftan biri getirir. Barmen parayı alır. İşlem böyledir.
4: Hey Jordan, nasıl gidiyor?
8: Her şey çok iyi.
2: Ekibimizin üyesi Jordan birkaç gün önce eğitimde bir garson olarak işe başladı. Evet. Bakalım müdürün Hesus izinsiz tekne servisleriyle ilgili ne düşünüyor? Bunu öğrenmeye ne dersin?
1: Jordan neler yapıyor görelim.
2: Jordan, Hesus'a bu restoranda tekne servisi yapmanın işe yarayıp yaramayacağını sorar mısın?
8: Hala buraya tüm müşterilerin tekneyle geldiğini fark ettim. Daha önce hiç tekne servisi ya da bunun gibi bir şey yapmayı düşündünüz mü?
4: Bunu Angie ile konuştuk ama hiçbir sonuç elde edemedik. Yani anlarsın.
8: Yani Angie bu fikri sevmedi mi?
4: Evet, Angie bunun için bir talep olmadığını düşünüyor. Yapmayı isterdim aslında. Hı-hı.
8: Yani bunu hiç denemediniz.
4: Yani ben isterdim ama hayır yapamadık maalesef. Olmadı. Neden tekne servisi mi yapmak istiyorsun? Yani...
1: Bu harika. Onun bu politikayı izlediğini görmek güzel.
2: Şuraya birkaç müşterin yanaşıyor gibi görünüyor.
1: İnsanlar deniz yoluyla geliyor. Teknelerine atlıyor ve buraya geliyorlar. Ça ça ça ile ilgili en özel şeylerden biri bu.
3: Merhaba tatlım.
2: Bu Leani'nin erkek arkadaşına benziyor. Çalışanların mesaideyken arkadaşlarının gelmesiyle ilgili politikan
1: İşlerini
2: nedir?
1: İşlerini yaptığı sürece gelmelerinde bir sakınca yok.
3: Kiminle birliktesin?
10: Travis.
3: Tamam, pekala. Sen tekneye git, ben hallederim, tamam mı?
2: Bir çalışan ne zaman ben hallederim dese bu asla iyiye bir işaret olmuyor.
1: Şu anda gördüklerimden hoşlanmıyorum.
2: Onu hiç nachos siparişi verirken görmedik. O halde az önce gönderi istasyonundan aldığı o nachoslar başka bir masaya aitti diye düşünüyorum. Ve bu durum mutfak ekibi ve garson arasında karmaşaya yol açacak.
1: Kız bunun için mutfağı suçlayacak.
2: Evet, bu herkes için bir sorun olacak.
11: Hey çocuklar, benim balık takolarım ve nachos'larım nerede? Yaklaşık 20 dakika önce sipariş etmiştim.
2: Bu nachos'lar gerçekte onları sipariş eden masaya asla ulaşmayacak.
1: Bu durumdan memnun değilim.
2: Şöyle ki, gerçekten Leani erkek arkadaşına ayda birkaç kez yemek veriyorsa, verdiği bu yemekler asla görmeyeceğin yüzlerce dolar anlamına gelebilir.
1: Kesinlikle.
2: Jordan dışarı çık ve Leani'yi erkek arkadaşına bedava yemek vermesini sor.
8: Merhaba. Sana bir soru sorabilir miyim?
3: Tabii.
8: Erkek arkadaşına bedava yemek mi veriyordun?
3: Hayır. Neden sordun?
8: Sanki ona biraz yemek götürüyor gibiydin. Ona gizlice yemek veriyor olabileceğini
3: bütün
8: düşündüm.
3: Bütün restoran işlerinde bunu onlarca kez yaptım. Aslında bu büyütülecek bir şey.
2: Leani erkek arkadaşına bedava yemek verme konusunda oldukça rahat davranıyor ve bunun önemsiz olduğunu düşünüyor. Ama bu durumun yaratacağı dalgalanma etkisini anlamıyor. Demek istediğim bu durum sen dahil restorandaki herkesi etkiliyor.
1: Restoranımdaki herkes onun gibi bedava verirse işimi kaybederim.
3: Her neyse, nachoslar ne kadar ucuz biliyor musun? Sudan ucuz. Angie çok iyi biridir. Bunu önemseyeceğini sanmıyorum.
1: Bu kesinlikle doğru değil. Bu kız ne düşünüyor böyle? Bedava yemek verirsen bunu umursarım. Yoksa bu işi nasıl devam ettirin?
2: Beni bugün buraya sadece bunun için çağırmadın. Bu işin kökenine inmek için burada olup bitenlerden gözümüzü ayırmamalıyız.
1: Kesinlikle. Öğrenmek istiyorum.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
13: Ne?
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Obseso. Silvermoon. Got it flowing. Every drop. Got the magic flowing.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle.
9: Türkiye'nin yürümü.
13: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
13: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
13: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
19: Baksanıza. %100 heyecan. %100 mutluluk. %100 mozzarella'sıyla. %100 lezzet. Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
20: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
21: Sarık ola.
22: Fanta sarık ola canım o.
20: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
23: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
26: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
27: Bu bir Lotus çok alçak.
26: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
28: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
29: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
31: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
28: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
2: İşte Hesus geliyor. Teknedeki adama paket servisi yapıyor gibi görünüyor. Yani rıhtıma paket servisi sunuyor musunuz?
1: Bu buranın dışındaki marinada yaşayanlar için büyük bir kolaylık.
2: Bu bana şüpheli göründü. Çünkü Hesus verdiği bu sipariş paketi için hiç para almadı.
1: Çok tuhaf.
2: Müşterinin bunu telefonda kredi kartıyla ödemiş olması mümkün mü?
1: Öyle bir şey yaptıysa Hesus'un kredi kartı faturasını dışarı çıkarıp adama imzalatması gerek. Ama böyle bir şey göremiyorum.
2: Ya Hesus bedava yemekle arkadaşıyla kumpas yapıyor ya da başka bir şeyler dönüyor.
1: Bunlardan hiç memnun değilim.
2: Pekala çocuklar, kameralarımızın aldığı yere kadar o tekneyi takip edin. Tekne normal kameramızın erişim alanından çıkmak üzere. Neyse ki optik zoom'u olan bir kameramız daha var ve böylece marinayı bir uçtan bir uca görebiliriz. Çocuklar hadi tekneye optik zoomlama yapalım.

0: O tekne bu siparişi denizin öbür yanındaki eve götürüyor gibi görünüyor.
1: Kesinlikle. Orada kimin yaşadığını bile bilmiyorum.
0: O adam bottaki adamı karşılamak için bekliyor gibi görünüyor.
1: Gördüklerim hiç hoşuma gitmiyor.
0: Restoranından yapılan yetkisiz tekne servisiyle ilgili söylentiler seni endişelendiriyordu ve bu söylentiler gerçek gibi. Az önce gördün, tekne sürücüsü yemek karşılığı para aldı.
1: Bu çok üzücü. Tekne servisimiz var. Bu tekne kimin? Bu tekneye kim para ödüyor? Sürücü için kim para ödüyor? Anlayamadım.
0: Ne yazık ki muhtemelen sen ödüyorsun. Buradaki monitörün altına bak. Bak, rıhtımda Jesus var ve başka bir siparişi gönderiyor.
1: Buna anlam veremiyorum.
0: Şuna bak. Az önce o tekne sürücüsü bu yemek teslimatı için Jesus'a biraz para verdi. O tekne sürücü senin restoranından yemek teslim ediyor.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun?
0: Hadi Jesus, bu parayla ne yapacak görelim. Bunu cebine mi indirecek yoksa kasaya mı koyacak?
1: Bu ilginç olacak.
0: Jesus bu parayı POS sistemindeki açık bir siparişi kapatmak için kullandı galiba.
1: Belki de evlere servis işini o yürütüyordu.
0: Müdürün Jesus ekibimdeki Jordan'a doğru şeylerin hepsini söyledi. Onu test etmek istiyorum. Bakalım bir müşteri Jesus'tan bir çalışandan daha fazla bilgi alabilecek mi? Yani şimdi içeriye ekibimizden David'i göndermek istiyorum. O bir müşteri gibi davranacak. Bakalım neler olacak. Pekala David, içeri gir.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Merhaba.
2: Çay çay çay, hoş geldiniz.
3: Teşekkürler.
2: Daha önce menüyü gördünüz mü? Ne sipariş etmek istediğinizi biliyor musunuz?
0: David, bakalım Leani restorandaki tekne servisiyle ilgili neler biliyor, onu öğrenmeye çalış.
3: Aslında bir sorun vardı.
2: Tamam.
3: Arkadaşlarımdan biri tekneyle evlere servisiniz olduğunu
2: söyledi.
3: Öyle
2: mi? Burada evlere herhangi bir servis yapıldığını hiç duymadım ben.
0: Pekala, onun erkek arkadaşıyla işler çevirdiğini biliyoruz. Ama onun bu teslimat servisinde yer aldığını hiç sanmıyorum. Ama müdürünün söyleyeceklerini merak ediyorum. David, Leani'ye müdür ile konuşacağını söyle.
3: Müdürünüzle konuşabilir miyim acaba?
2: Evet, tabii. Jesus, affedersin. Bir müşteri seninle konuşmak istiyor.
4: Özür dilerim, tamam.
2: Dışarıda evet. Bekliyor.
4: Pekala, tamam. Evet, nasıl yardım edebilirim?
3: Rıhtımın hemen karşı tarafında yaşıyorum ve bir arkadaşımdan evlere tekneyle servis yaptığınızı duydum.
4: Yani teslimatımız yok aslında ama bu tür servisler için üçüncü bir taraf kullanıyoruz. Sanırım arkadaşın bundan bahsediyor onu.
3: Peki bu nasıl işliyor? Bu numarayı arıyorum, bir sipariş veriyorum ve sonra onlar çaçaçayı mı arıyor?
4: Bu numarayı arayabilirsiniz ve onlar sizinle ilgili.
0: Tek başına hareket ediyor olamaz. David'e o kartı kontrol odasına getirmesini söyleyeceğim. Sonra o numarayı arayacağım.
1: Harika.
0: David, lütfen o kart vizitle birlikte kontrol odasına gelir misin?
3: Tamam, geliyorum. Charles, istediğin kartvizit işte bu.
0: Çok teşekkür ederim. İyi iş çıkardın. Tekneyle sipariş servisi Çaçaça Salsaria. Bu telefon numarasını hatırlıyor musun?
1: Hayır, bu benim numaram değil.
0: Pekala, bu numarayı aradığım zaman Jesus'un açacağını iyi hissediyorum.
5: Alo, tekne servisi.
1: Bak, telefona Matt cevap verdi.
5: Alo, tekne servisi.
0: Merhaba, Çaçaça Salsiyara'dan bir kart aldım ama tekne servisiniz hakkında bilgi almak istiyorum. Marina'nın karşısında bir evim var. Tekneyle yemek servisi yapıyor musunuz?
5: Evet bayım. Tekneyle evlere servis yapıyoruz.
0: Yemek servisi sadece Çaçaça Salsiyara için mi yoksa bölgedeki diğer restoranlar için de geçerli mi bu?
5: Hayır, sadece Çaçaça için yapıyoruz. Sipariş vermek ister misiniz?
0: Evet, bir sipariş vermek istiyorum.
1: Bir süper Çaçaça ve bir tamale sipariş.
0: Bir süper Çaçaça ve bir tamale alabilir miyim?
5: Tamam. Adresinizi alabilir miyim?
0: 22 Hawaii Kai yolu, Honolulu. Servis ücreti var mı? Servis ücreti ne kadar?
5: Servis ücreti $10.
0: $10. Pekala, teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
1: Metin bu işte yer aldığına inanamıyorum.
4: Tamam, teşekkür ederim. Harika.
0: Kendi küçük sistemlerini devreye sokmuşlar. Bunu açıkça anlayabiliyorsun. Matt ve Jesus bu teslimat işinde birlikte çalışıyor.
1: Bunu daha fazla izleyemeyeceğim. Bir şeyler yapalım. Çok üzgünüm.
0: Neden o üçünü buraya getirmiyorsun? Birlikte çözebiliriz bunu.
1: Haklısın. Bu benim için önemli. Son 20 yıldır çok sıkı çalışıyorum. Bir başkasının cennetimi mahvetmesine izin vermem. Jesus, baksana. Hayır. Beni orada bekle. Matt.
4: Oh, Angie.
1: Affedersiniz. Siparişi sen alabilir misin?
2: Tamam. Tamam. Tabii.
1: Yanımdan ayrılmayın.
0: Merhaba, içeri gelin.
4: Oh, tanrım.
0: Konuyla ilgili fikri olan var mı? Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı bir şirketim var. İşvereniniz şirketimi çağırdı. Çünkü restoranından kendinin yetkilendirmediği teslimat servisinin yapıldığına dair söylentiler duyuyordu. Ama buna geçmeden önce farkında bile olmadığı başka bir sorun daha keşfettik. Teknenin yanındayken Jordan'ı hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: O gizli bir ajan ve benim için çalışıyor. Ona bedava yemek vermek sorun değil. Bunu biraz abartmıyor musun dediğini hatırlıyor musun? Biri evine girse ve odandan birkaç eşyanı alsa ve pekala sorun değil. Onun kişisel eşyalarından birkaçını alacağım dese bu iyi bir şey değil,
2: bunun
0: değil mi?
2: Bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Çok üzgünüm.
1: Nasıl önemli olmayabilir? Benden çalıyorsun. Ben o parayı sana ve burada çalışan diğerlerine maaş olarak ödüyorum.
2: Bu bir daha tekrarlanmayacak.
1: Haklısın, bir daha olmayacak. Seni kovmak zorundayım, gidiyorsun. Beni referans olarak kullanma.
2: Arkadaşlara ve aileye küçük miktarlarda yemek vermek restoran sektöründeki tüm garsonların yaptığı bir şeydir. Ama bu yüzden sadece ben kovuluyorum.
0: Jesus, siz kendiniz için neler söyleyeceksiniz?
4: Pekala, pekala. İzin verin açıklayayım, tamam mı? Yani evet, evlere servisimiz var. Ama bundan hiç para
0: kazanmıyoruz. Ayrıca teslimat ücreti olarak $10 mı alıyorsunuz?
4: Evet, $10. Ama o para teknedeki
0: bundan
4: arkadaşıma
0: gidiyor.
4: Bundan
0: hiçbir çıkarın olmadığına inanayım mı? Yani bunu sadece iyi niyetinden dolayı mı yapıyorsun ha?
4: Bunun burada iyi bir iş olduğunu önce kanıtlamaya çalışıyorduk. Yani Hawaii Kai'de bu işi isteyen pek çok insan
1: var. Gerçekten bunu bana ispatlamak için mi yaptın?
4: Evet, evet önce yani bak, eğer bir şeye inanıyorsan bunun peşinden gitmen gerekir. Ve önce ben çada çalışmayı seviyorum ve bu restoran için para kazanabileceğimizi
1: biliyorum.
4: Neden
1: önce benimle konuşmadın? Bir ay için oradan ayrıldım. Annem vefat etti. Sana güvendim.
4: Çünkü ben ilk adımı attım ve bu işten mutlaka karlı çıkacağımızı biliyordum. Para kazanabilirdik.
1: Bunun için seni kovmayacağımı nereden biliyorsun?
4: Önce bak, bugün tam 5 teslimat yaptık. Bu $200 fazladan para demek. Bu bir kazan kazan durumu.
1: Sonunda pişman olabilirim ama seni kovmayacağım. Birlikte çalışmak ve çada tekneyle evlere servis yapmayı denemek istiyorum.
4: Buna

0: pişman olmayacaksın. Pişman olmayacaksın.
1: Umarım olmam.
0: Bu bir yanlış anlama. Sadece NG'ye bu tekniği işinin işe yarayacağını göstermek istedim. Yani işten kovmadığım için çok mutluyum.
2: Evet, NG'yi seviyoruz.
3: NG, biliyorum zor bir gündü ve Leyla'nın senden çaldığını öğrendin ki bu beklemediğim bir şeydi. Ve Jesus ve Metin bir dümen çevirdiğini sandık. Ama aslında bu oldukça iyi
1: teşekkür
3: bir şeymiş.
1: Teşekkür ederim Charles. Çılgın bir gündü. Yaptığın her şey için minnettarım. Teşekkür ederim. Leyla'nın teknesi batmış olabilir ama ça ça ça tekne servisi denize açılmak üzere.
4: İşten kovulan Leani, restoranın tüm zararlarını karşıladı. Jesus ve Matthew yaptıkları hatayı düzelttiler ve bir daha kendi başlarına idari kararlar vermediler. Angie deneme bazında tekneyle evlere servis yapıyor ve Cha Cha Cha Sasari de işlerin tekrar normale döndüğünü bildirmekten memnuniyet duyuyor.
5: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
6: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
5: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
6: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
7: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Restoran sırlarında bu akşam. Madeline Noah Honolulu'daki Hawaii Yat Kulübü'nün genel müdürü davetsiz misafirlerden rahatsız.
10: Son zamanlarda üye olmayanların içeri sızdığı ile ilgili üyelerimizden şikayet alıyoruz ve durum böyleyse işimizi kaybedebiliriz.
4: Üye olmayanlar içeriye kendileri mi sızıyorlar?
11: Hey, çık dışarı. Üyelere özel, özel mülk burası.
4: Yoksa çalışanlardan biri girmelerine yardım mı ediyor?
12: Bak kimi buldu.
13: Merhaba.
4: Gerçekten ne olduğunu Madeline'e göstermek için restoran sırları lava partisine baskın yapıyor.
12: Hawaii Yat Kulübü.
10: Ne yapıyorsunuz?
4: Restoran sahibi olmak kolay iş değil. Harika yemekleriniz, ortamınız ve müşterileriniz olabilir. Ama çalışanlarınız düşüncesizlerse...
12: Aptalın tekisin.
4: Her şeyi mahvedebilirler. İşte tam burada restoran sırları devreye giriyor. Charles Stiles bugüne kadar binlerce restoranın sorununu bulup ortadan kaldırmasına yardım etti. Gizli çalışan ekibini gönderip...
14: Ben Chris, yeni iaşe elemanı.
4: Restoran sahiplerine onlar yokken gerçekten neler olduğunu gösteriyor.
15: Malı mı çalıyordun?
16: Hemen buraya gel, sana gel diyorum hemen.
1: Bu benim işim.
17: O yemek benim hayatım.
10: Benim adım Madeline Noah ve güzeller güzeli Honolulu'daki Hawaii Yat Kulübü'nün genel müdürüyüm. Hawaii Yat Kulübü Honolulu, Hawaii'deki en eski işletmelerden biri. 1901'de kuruldu. Kulüpte bir sürü güzel imkanlarımız var ama burası ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri yiyeceklerimiz. Benim favorim ise kemiksiz pirzola. Tabakta çızırdarken servis ediyoruz ve mükemmel olması için pişiriyoruz. Aynı zamanda harika Ahi Wanton takolarımız da var. Çok lezzetliler. Bir sürü restoran günlük taze balıklarıyla övünüyor ama şefimiz onları buradaki iskeleden tutuyor. Adada meşhur olduğumuz bir diğer şey ise kulüpte düzenlediğimiz muhteşem Hawaii Luau partilerimiz. Hula danslarımız var, yanan bıçak dansçılarımız var. İnsan izlerken büyüleniyor. Restoran sırlarını aramamın sebebi içeriye çok fazla üye olmayan kişilerin giriyor olması. Ve bu çok büyük bir sorun çünkü üyelerimiz buradaki imkanlardan yararlanmak için çok para ödüyorlar. Kulüpte güvenliği sağlamak için büyük önlemler alıyoruz. Kapıda bekçimiz var. Anahtarla giriş yapılıyor. İnsanları dışarıda tutmak için her şeyi yapıyoruz ama yine de giriyorlar. Üyeler herkesi bedavaya aldığımızı düşünürlerse üyeliklerini iptal ederler ve biz de işimizi kaybederiz. Üyelik sistemini kurmak için çok büyük emek harcadım ve bunu kaybedemem. Charles!
17: Evet, merhaba.
3: Restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da Kylie, benimle çalışıyor.
10: Merhaba Medellin, Hawaii Yat Kulübü'ne hoş geldiniz.
3: Vay canına, ne güzel bir yer. Tam da marinada. Cennet gibi bir yer.
10: Değil mi?
3: Biraz kulübünden söz etsene, burası harika.
10: Hawaii Yat Kulübü sadece üyeleri özel bir kulüp ve 1901'de kuruldu. Üyelerimize geniş bir etkinlik yelpazesi sunuyoruz. Balık tutabilir, tekneye binebilirsiniz. Adada meşhur olduğumuz şeylerden biri de özel etkinliklerimiz. Özellikle partilerimiz. Çok güzel hula dansçılarımız
3: Kulağa
10: var.
3: Kulağa çok eğlenceli geliyor.
10: Gerçekten
3: giriş
10: eğlenceli.
3: Giriş parası ödeyen herkes gelebiliyor mu, yoksa üyelere özel mi?
10: Hayır, burası sadece üyelere özel. Üye olduktan sonra yat kulübünün sunduğu tüm imkanlardan faydalanabilirsiniz.
3: Peki sorun nedir? Niye şirketimi aradın?
10: Son zamanlarda üyelerimizden üye olmayanların içeri sızdığına dair şikayetler alıyorum. Ve benim için büyük bir sorun, çünkü insanlar tesisten ve imkanlardan yararlanmak için büyük para ödüyorlar.
3: Her gün yaşanan bir şey mi, yoksa özel zamanlarda mı oluyor?
10: Genellikle özel luau partilerimizde
3: oluyor. Peki kulübe girişleri ve çıkışları normalde nasıl sağlıyorsunuz, anlatır mısın?
10: Kapı girişleri anahtarla yapılıyor. Kapıda nöbet tutan güvenlik personelimiz var. Ama bir şekilde içeri girmeyi beceriyorlar. O yüzden istemeden de olsa çalışanlarımdan bazılarının üye olmayanların girmesine
3: yardım
10: ettiğini
3: düşünüyorum. Bunun neden büyük bir sorun olabileceğini anlıyorum. Yani insanlar içeri sızıp aynı imkanların hepsinden yararlanabiliyorlarsa üyelik parası ödeyenler niye devam etsin ki?
10: Aslında hali hazırda üyeliğini iptal eden bazı müşterilerimiz
3: Madem
10: oldu.
3: Madem sorunun kaynağının ne olduğundan emin değiliz, bence tüm personeli incelemek iyi bir fikir.
10: Harika Charles. Tam da ihtiyacım olan yardım.
4: Operasyonda restoran sırları Tony'e, Jordan'a, Blake'e ve Linda'ya odaklanacak. Üyelere özel etkinliklere arkadaşlarını sokabilecek 4 personel.
3: Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Kulüp kapandıktan sonra gelip tüm yat kulübüne gizli kameralar ve mikrofonlar döşeyeceğiz. Bu şekilde her yeri izleyebileceğiz. Bir de ekibimizden gizli görev yapacak birilerini de dahil etmek istiyoruz. Bir kısmı müşteri kılığında gelecek ve böylece personelini sınayabileceğiz. Elemanlarım her şeyi çözecek.
2: Bu şekilde personelinizden kimse üye olmayanları içeri alıyor mu diye bakmak için size içeriden bilgi verebilirim.
10: Ve durum öyleyse herkes üyeliklerini iptal etmeye başlar. Sonunda işimizden bile olabiliriz.
3: Çalışanların üye olmayanları içeri alıyorsa restoran sırları olarak bunu ortaya çıkaracağımızın garantisini verebilirim.
10: Teşekkür ederim Charles. Gerçekten yardımına ihtiyacım var.
4: Operasyonu yürütmek adına Hawaii Yat Kulübü'nün kilit noktalarına kameralar gizlendi. Bir kamera restoranın genel halini ve müşterileri izlemek için ana yemek salonuna yerleştirildi. Bir kamera Tiki Barı'na yerleştirildi. İki kamera büfe alanına yerleştirildi. İki kamera Lau sahnesine yerleştirildi. İki kamera üst kattaki yemek salonuna yerleştirildi. Ve dışarıda yaşananlara hakim olmak içinse 3 kamera ana girişe yerleştirildi. Ekibimizden Kylie hula dansçısı kılığında gizli göreve gidecek. Ve Jamie ise içeri sızmaya çalışan müşteri rolü yapacak.
3: Kontrol odasına hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
10: Aa, şuna bak. Ne kadar da teknolojik. Kulübü her açıdan görebiliyorum.
3: Sana buluştuğumuzda her yere kamera ve mikrofon yerleştireceğimizi söylemiştim. Ön bahçeni, marinanı, yemek alanını, üye girişini ve tiki barını görebiliyoruz. Çalışanlarından kimse üye olmayanları üyelere özel etkinliklere alıyorsa onları bulabileceğiz.
10: Çok iyi. Bunun yaşanmasına engel olmak bizim için çok önemli. Çünkü bana çok yardım
3: bana
10: olacak.
3: Bana şuradaki garsonundan söz eder misin?
10: O Tony. Harika biridir. Karakteri çok güçlüdür. Ama o yeni elemanlarımızdan. Yani hala kendini ispat etmesi gerekiyor.
3: İnsanlar bir şekilde içeri sızıyorlarsa herkesi izlemek
10: Doğru.
3: gerek.
10: Doğru.
3: Peki bana bu garsondan söz eder misin?
10: O da Jordan. Uzun zamandır bizimle, üyelerle arası çok iyi. Çok sabırlı ve güvenilir. Jordan'ı bayağı severim. Evet.
3: Evet, güzel. Şu alttaki monitöre bakar mısın? Söyler misin? Üyeler normalde çitlerden atlayarak mı giriyorlar?
10: Söylemiştim. Bu sürekli karşılaştığımız
3: bir sorun. Operasyona yeni başladık ve şimdiden insanları çitlerden atlarken yakalıyoruz. İçimden bir ses bu gece göreceklerin hoşuna gitmeyecek
11: hey,
3: diyor.
11: Çık dışarı. Sadece üyeler. Burası özel mülk, tamam mı? Üyelere özel. Bir daha gelirseniz polisi ararım.
3: O adamların girmesini engelleyen personel kim peki?
10: O Blake.
3: Blake senin kurallarını uygulayarak ve yat kulübünün özelliğini koruyarak iyi iş çıkardı.
10: Katılıyorum.
3: O halde mülküne girmeye çalışan başka kimse var mı diye beklememiz gerek. Görünen o ki personelin akşamki lavoya gayet iyi bir şekilde hazırlanıyor. Kyle'ın diğer hula dansçılarıyla geldiğini görebilirsin.
10: Bayıldım. Gayet otantik görünüyor. Aralarında çok iyi duracak.
3: Kyle gidip Jordan'la biraz konuşmanı ve üye olmayanların bu etkinliğe gelmeleriyle ilgili ne bulabileceğini bakmanı istiyorum.
13: Merhaba.
2: Ben Kylie.
13: Teşekkür ederim. Memnun oldum ben de Jordan.
2: Evet, ben de hula dansçılarındanım.
13: Harika.
2: Evet ama buraya daha önce gelmemiştim. Nasıl bir yer? Herkes gelebiliyor mu?
13: Hayır, sadece üyelere özel.
2: Yani bileti almanız mı gerekiyor?
13: Bilet alamazsın ama üyelik satın alabilirsin.
2: Aa, bir sorun var.
13: Tabii.
2: Ailem beni ziyarete geldi ve beni daha önce hiç dans ederken görmediler. Gelmek ve izlemek istiyorlar. Sorun olur mu?
13: Keşke yardımcı olabilseydim ama gerçekten de sadece üyelere özel. Çok katı kurallarımız var ve bir şey yapabileceğimi sanmıyorum.
2: Peki ya sadece Lua'ya gelseler?
13: Çok üzgünüm ama gerçekten de yapabileceğim bir şey yok.
2: Anlıyorum, tamam.
13: Çok üzgünüm.
2: Yine de çok teşekkürler. Memnun oldum.
13: Ben de dansınızı izlemek için sabırsızlanıyorum.
2: Teşekkür ederim.
13: Çok teşekkür ederim.
3: Şu aşamada Jordan sorunun bir parçasıymış gibi görünmüyor.
10: Biliyorum, çok sevindim.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
3: Dardanel'den. Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Tanıştıralım. Süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
7: Dardanel'den. Ben Feyyaz. Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
15: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
17: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Tombank kartım hadi.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Aloha, üye misiniz?
5: Evet.
6: Görünüşe göre ana kapıdan üyeler gelmeye başladılar. Bana ana girişte müşterileri karşılayan kadından söz eder misin biraz?
4: Onun adı Linda ve onun işi gelen kişilerin hepsinin üye olduklarından emin olmak. Her üye bu yıla ait üye kartlarını göstermek zorunda. Kapıda onay alamazsanız geri çevrilirsiniz.
6: İnsanların içeri sızmasından endişelendiğin için bir de madem girişte kontrol edilmeleri gerekiyor. Jamie'yi gönderip rüşvet vererek girebiliyor mu bakalım.
4: Güzel yapalım.
6: Jamie merhaba, devam et.
7: Madem Medellin üye olmayanların üyelere özel etkinliklere sızmasından rahatsız, rüşvetle içeri girmeye çalışacağım. Kapıdaki kadın işini doğru düzgün yapıyorsa ne kadar teklif etsem de beni içeri almayacaktır. Aloha.
8: Aloha. Affedersiniz. Evet. Affedersiniz, üye misiniz?
7: Hayır, bir üyenizle buluşacağım.
8: İsmi nedir peki?
7: İlk adı John.
8: Kendisinin gelip sizi alması
7: hayır,
8: gerek.
7: Hayır, muhtemelen içeride beni bekliyordur. İçeri girmemin bir yolu var mı acaba?
8: Hayır, gelip sizi alması gerekir.
7: Daha yeni tanıştık ve telefonu kapalı.
8: Pekala.
7: Tamam.
8: İsterseniz oturup kendisini bekleyebilirsiniz.
7: Yani onunla iletişim kurma şansım.
6: Jamie, $20 rüşvet vermeye çalış.
8: Çok üzgünüm.
7: Bir şey soracağım. Şöyle $20 falan bahşiş bıraksan.
8: Hayır. Ben hayır. Burası
7: hayır,
8: özel
7: anlıyorum.
8: Bir kulüp. Para kabul
7: bahşiş
8: etmiyoruz.
7: Olur.
8: Hayır, içeri alamam.
6: $40
8: hayır, üzgünüm,
6: teklif
8: üzgünüm.
6: Etmeyi dene.
7: $40 veririm.
8: Hayır, yapamam, hayır.
7: $40. Adımı da yazacağım.
8: Hayır, çok üzgünüm, hayır, yapamam.
6: Pekala Jamie, işe yaramıyor, gidebilirsin.
7: Pekala, teşekkür ederim. İyi günler.
6: Linda ile gurur duyman gerektiğini söylemek isterim. Çok iyi iş çıkardı. Jamie'yi idare etti. Baskıya karşı geldi. Rüşvet almadı. Nazikçe çözdü.
4: Evet öyle, mükemmel bir iş çıkardı. Kendisi çok güçlü bir parçamız.
6: İyi haber ise iki personelinin üye olmayanlara izin vermemesini izledim.
4: Biliyorum, harika bir şey. Mutluyum.
9: Merhaba, akşam yemeğinin 15 dakika içinde servis edileceğini haber vermek istedim.
6: Tony telefonuyla ilgileniyor gibi. İşte telefon kullanımıyla ilgili
4: Tony,
6: kural ne?
4: Tony işte telefon kullanmaması gerektiğini biliyor. Çok sinir bozucu.
6: Telefonla her ne mesaj geldiyse acilen çıkmasına sebep oldu. Nereye gittiğiyle ilgili bir fikrin var mı?
4: Mal kabul kısmına gidiyor gibi ama oraya neden gittiğini bilmiyorum doğrusu.
6: Bence çitlerin dışında bekleyen iki kızla ilgisi olabilir.
4: Tony, ne yapıyorsun?
9: Merhaba hanımlar.
10: İyiyiz,
9: nasılsınız?
10: Sen nasılsın?
6: Üye olma ihtimalleri var mı?
4: Üyeler asla mal kabulden girmezler. Ana kapıyı ya da personel girişini kullanırlar ama asla mal kabulü kullanılmaz.
6: Bu Tony için hiç de iyi görünmüyor.
9: Bak kimleri buldum.
11: Merhaba. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
6: Bir saniye, onlar Jordan'ın arkadaşları, Tony'nin değil.
4: Bu kesinlikle kabul edilemez.
6: Jordan onları içeri alması için Tony'den yardım alıyor
4: buna
6: olmalı.
4: Buna kesinlikle inanamıyorum. Dilim tutulmuş durumdayım.
6: Çalışanlarının üye olmayanları içeri almasından endişeleniyordun ve işte karşında. Gördün değil mi?
4: Jordan ve Tony beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Neler olduğuna inanamıyorum.
6: Tony ve Jordan başka kimseyi içeri alıyor mu diye bekleyip görmemiz gerek. Ama şimdilik Lao partin başlamaya hazır gibi. Tepedeki ekrana bakar mısın? Gördün değil mi? Şuradaki kayıkla gelen iki adam daha önce de çitten atlamaya çalışan iki adama benzemiyor mu?
4: Benziyorlar, aynı adamlar.
6: Otoparkın arka tarafından içeri sızmaya çalışmaları yetmiyormuş gibi bir de kayıkla mı geliyorlar? Ne yani? Otoparktan giremediler diye sudan mı girmeye çalışıyorlar? Böyle bir şey
4: tam
6: mi?
4: Da bundan bahsediyorum Charles. Sandalla geliyorlar, sörfle geliyorlar, şnorkelle geliyorlar. Buradaki özel etkinliğe girebilmek için ne gerekirse
6: bak,
4: yapıyorlar.
6: Tony o iki adamın olduğu yere doğru gidiyor.
4: Dalga geçiyor olmalısın.
9: Ne haber kanka? Kanka niye ıslaksın?
4: Bu da ne böyle? Buna inanamıyorum.
6: Tony diğer insanları da içeri almak istiyordu. Arkadaşlarının
4: onun
6: niye
4: derdi
6: almasın?
4: Ne?
9: İçeri böyle giremezsiniz. Dinleyin. Ben halledeceğim. Burada bekleyin.
6: Bu adamın kulübe sırılsıklam giremeyeceği ortada. Sorum şu ki Tony bu sorunu nasıl halledecek?
4: Olan bitene inanamıyorum.
6: Yat kulübünü senin kadar iyi bilmiyorum. Tony şimdi ne tarafa gidiyor?
4: Girdiği yer kulübün satış mağazası.
6: Hediye dükkanı operasyonun parçası olmadığına göre sabırlı olup ne yapacağına bakmalıyız. Arkadaşları için tişört almış gibi görünüyor.
4: Şimdi de benden bir şeyler mi çalıyor?
9: Sana hiç kıyak geçmediğimi söylemezsin artık. Hediyem olsun.
6: Tony'nin arkadaşlarının ilk defa etkinliğe sızdığını hiç sanmıyorum. Muhtemelen Tony de ilk defa senden bir şeyler çalmıyor.
4: Ben farkına varmadan bunu kaç kere yapmış olabilirler?
9: İçecek ister misiniz? Ne isterseniz getireyim.
6: Bu partilerde yiyecek içecek ikram mı oluyor?
4: Öyle ama bu etkinlikler için gelecek üyelere göre bütçe ayırıyoruz. Tony ve Jordan arkadaşlarını getirerek üyelerden çalmış oluyorlar.
9: Jordan bunlar benim arkadaşım. Bu Kevin.
11: Merhaba ben Jordan. Memnun oldum. Bunlar da Sarah ile Emin.
6: Tony ve Jordan'ın kulübünün özel etkinliklerini kendi sosyal aktivitelerine sponsor olarak kullandıkları gayet ortada.
9: Luavi içelim.
6: Tony arkadaşlarının ne kadar çok şey içtiklerine bakar mısın? Bunlar senin kulübüne masraf
4: bu
6: oluyor.
4: Bu hiç doğru değil. Sen üye olsaydın ve bunlar senin üyelik paranı kullanarak sarhoş olsalardı ne hissederdin? O kadar kızgınım ki Charles düşünemiyorum bile.
5: Açlıktan ölüyorum doğrusu.
7: Nasılsınız?
5: İyiyiz, iyiyiz. Bir dünya yemek istiyorum. Bir dünya yemek istiyorum.
6: Tony'nin arkadaşlarını görüyor musun? Muhteşem parti devam ederken bu ikisi üyelerin için ayrılan yemeklerin hepsini yiyorlar. Gördün değil mi?
4: Bu adamların üyelerin yemeklerinden geçinmesi beni deli ediyor. Kabul edilebilir gibi değil bu.
5: Aa, harikasın.
6: Baksana şu iki üyen yemek bile alamıyorlar. Çünkü Tony'nin beleşçi arkadaşları hepsini yedi.
4: Bu beni çok kötü etkileyecek. Çünkü üyeler etkinliği iyi organize edemediğimi düşünecek.
6: İkimiz de öyle olmadığını biliyoruz. Ama bu iki çalışanın arkadaşlarını getirdiler ve onlar da tüm yemekleri yedi.
4: Bunu artık izleyemiyorum bile.
6: Şuradaki ekrana bakar mısın? Mal kabul tarafında üç kız daha var. Ve Jordan da elinde telefonuyla içeriye üç arkadaşını daha mı alacak görmek istiyor.
4: Öyle bir şey olursa çıldırırım.
6: Bak Tony orada ve Jordan'ın daha fazla arkadaşını içeri alıyor. Benim sayımıma göre üye olmayan 7 kişi kulübünden istifade ediyor. Üyelerin bu ayrıcalıklar için çok para ödüyor. Ama onlar bütün yemekleri yedi ve beleşçi bunlar.
4: Yeterince izledim. Bunu şimdi bitirmek istiyorum.
6: Evet haklısın. Sen gidip Jordan ve Tony'yi buraya getir. Konuyla beraber ilgilenelim.
4: Kesinlikle.
9: Tara, 2 tane daha istiyorum.
4: Sen hemen benimle gel.
9: Merhaba, ne oldu?
4: Hadi hemen beni takip et.
9: Her şey yolunda mı? Birazdan dönerim.
4: Sen hemen benimle gel. İkiniz de hemen gidiyoruz.
9: Ne yaptın?
11: Neler oluyor?
4: Yürüyün hadi.
6: Tony, Jordan içeri gelin. Ne olduğuyla ilgili bir fikriniz var mı? Herhangi bir tahmin, bir fikir. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketten geliyorum. Şirketimi aradı çünkü sadece üyelere özel olan bu kulübe çalışanlarının arkadaşlarını soktuklarından endişeleniyordu. İkiniz de kendi sosyal eğlenceniz için kulübü kullanıyorsunuz. Tony, arkadaşların çitten atlamaya çalışıyorlar. Blake koşup onları yakalıyor ve kovuyor. Onlar ne yapıyor? Gidip bir kano buluyorlar ve koydan girmeye çalışıyorlar. Ve sonra sen de gidip kulübe girebilsinler diye ürün çalıyorsun.
9: Tişörtün parasını maaşımdan kesebilirsin.
4: Öyle bir şey yapmayacağım. Sen kesinlikle kabul edilemezsin. Çalışanların misafirlerini getirmesi yasak. Burası üyelere özel bir kulüp. Sadece üyeler misafir getirebilir. Çünkü üyelik için para ödüyorlar. Ya sen Jordan ne yapıyorsun? Çalışmanız gereken yerde Tony'nin senin 5 arkadaşını içeri almasını izledim.
11: Sadece arkadaşlarımızın gelip bu Luau'yu görmesini istedik. Çünkü çok önemli bir etkinlikti ve çok üzgünüm.
9: Benim suçum. Bu ilk defa olan bir şey. Daha önce hiç yapmadım. Jordan'ın arkadaşları sürekli buradalar. Ne zaman Luau yapsan arkadaşları buradalar.
11: Hayır, hayır doğru değil.
4: Kafanızda bu küçük senaryoyu nasıl meşrulaştırmayı düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama benim için kabul edilemez. O yüzden bilin bakalım. Sizin gibi insanlara ihtiyacım yok. İkiniz de kovuldunuz. Hemen gidin.
11: Gerçekten kötü hissediyorum. Çok önemli olabileceğini düşünmemiştim ve şimdi de kovuldum.
6: İyi haber ne biliyor musun? Çalışanlarının geri kalanı kurallarına uyuyor. İnsanların niye senin yat kulübüne gelmek isteyebileceğini anlayabiliyorum.
4: Charles, geldiğin için teşekkür ederim. Tony ve Jordan'ın hareketleri yüzünden utanıyorum ama burası özel bir yer ve sen de Aloha ruhunu tecrübe etmelisin. Teşekkür ederim. Charles'a ve restoran sırlarına buraya gelip bana yardım ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ise üyelerimiz ve ben Hawaii Yacht Kulübü'nde Aloha ruhunu yaşayabiliriz.
10: Tony ve Jordan kovuldukları için iş aramaya başladılar. Linda ve Blake ise sadakatlerinden dolayı takdir edildiler ve ikisi de müdür yardımcısı olmak için eğitim alıyorlar. Ve Madeline de Hawaii Yacht Kulübü'nde artık sadece üyelerin bu haklardan yararlandığını bildirmekten mutluluk duyuyor.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
18: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
19: Dardanel'den. Budur.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

1969 model Opel GT hem Avrupalı hem de Amerikan tarzında bir arabadır. Ve işte gidiyor. 2 litrelik 4 silindirli Fungi motoru vardır. Şunun sesine bakın. Evinizi ikinci kez ipotek ettirmeden dikkatleri çekebilecek mükemmel bir klasik spor arabasıdır. Ama bizim GT'in ucuz olmasının bir nedeni var. Geri tepme yapıyor. 1969 model Opel GT hem Avrupalı hem de Amerikan tarzında bir arabadır. Ve işte gidiyor. 2 litrelik 4 silindirli Fungi motoru vardır. Şunun sesine bakın. Evinizi ikinci kez ipotek ettirmeden dikkatleri çekebilecek mükemmel bir klasik spor arabasıdır. Ama bizim GT'in ucuz olmasının bir nedeni var. Geri tepme yapıyor.

0: Arabaların çoğu Amerika'ya gönderilip Opel şirketinin sahibi olan büyük GM tarafından satıldı. Eğer çok para harcamadan Chrysler Neon'un fiyatı civarında Avrupalı bir araba almak istiyorsanız neden bir Opel GT'ye bakmıyorsunuz? Arabanın değeri 1969 yılında 3400 dolar civarındaydı. Araba nispeten ucuz olduğu için herhangi bir sorun çıkardığında insanlar çalışmaya devam etmesi için daha fazla para harcamak istemedi. O yüzden birçoğu çalışmaz duruma geldi. Ama artık insanlar onları tekrar kullanmak istiyor ve çoğunlukla konuşulan model Opel GT oluyor. Piyasası şu an çok hareketli ve 5 ila 18 bin dolar arasında değişiyor. Yani bu arabalardan birini alıp iyi para kazanmak mümkün. Bunu yapabilirsiniz eğer paranız varsa tabii. Bunu çok kolaylıkla yaparsınız. Charlotte, Kuzey Carolina'da bir araba buldum. Chad adında bir adama ait. Ne yazık ki arabada bir göçük var. O yüzden arabayı 6 bin dolara satıyor. Yani uygun bir fiyat. Oldukça ucuz bir araba. Bunu kolaylıkla alabilirim. Gidip onu görmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım. Sen Chad olmalısın.
1: Evet.
0: Çok memnun oldum.
1: Mike, ben de öyle.
0: Nasılsın?
1: Harikayım. Çok iyiyim.
0: Vay canına.
1: İşte burada.
0: Vay canına. 1969 model Opel GT.
1: Evet.
0: Bana onu biraz anlatır mısın? Neden satıyorsun?
1: Dün yeni bir ev aldık. O yüzden taşınıyoruz. Arabayı onu severek kullanacak birine devretmeyi çok istiyorum. Aksi halde garajda duracak öyle.
0: Çok iyi karar. Garajda boş boş durmasını istemezsin. Etrafında koliler birikecek ve tamamen unutulacak. Onu aldığından beri neleri yaptırdın?
1: Dışına ve içine çok bir şey yaptırmadım açıkçası.
0: Bu tarafı harika görünüyor. Bekliyorum. Diğer tarafa geçmeyi bekliyorum. Hadi anlat.
1: Tamam, peki.
0: Oraya da bakacağım. Kaportayı kaldırabilir miyim?
1: Tabii.
0: Oraya geçmişken onu açıp çalıştırsan olur
1: Tabii.
0: mu?
1: Tabii, tamam.
0: Kaportadaki çıkıntıyı çok sevdim. Çok güzel değil mi? Arabanın güçlü olduğunu gösteriyor. Vay canına. Motoru ne kadar sessiz öyle. Şunu söylemeliyim. Gerçekten muhteşem. Motorun sesi gerçekten çok iyi.
1: Evet. Her şeye kolayca ulaşılıyor.
0: Motora baksana.
1: Her şey burada.
0: Karbüratör değişti mi?
1: Evet. Aldığımda Volkswagen karbüratörü vardı. Bu Opel GT karbüratörü.
0: Tamam.
1: Bunun dışında elektrikli ateşlemenin platin uçlarını değiştirdim. Yeni akü aldım. Daha dengeli ve güvenli olsun diye daha aşağıda duran bir tane aldım. Gerisi olduğu gibi duruyor.
0: Çok güzel. Bayıldım. Harika. Muhteşem. İçine bakalım. Motoru kapatayım.
1: Tamam.
0: İçi gerçekten çok güzel. Harika görünüyor.
1: İçi her zaman iyi durumda kaldı. Orijinal ahşap direksiyonunu taktırdım.
0: Evet.
1: Daha önce deri direksiyonu vardı. Radyosu kötüydü. Modern bir radyo taktım ama onun dışında her şey orijinal. Çok temizdir.
0: Ben çok beğendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Arka tarafına bakalım. Arkadan küçük bir Ferrari'ye benziyor.
1: Kesinlikle. Çift egzosu her zaman çok sevmişimdir. Harika görünüyor.
0: Farlar iyi durumda. Benzin deposu kapağı çok güzel. Evet, bakalım şimdi. Önden her şey güzel. Yanlardan da öyle. Motoru muhteşem. İçini ve arkasını çok beğendim.
1: Evet.
0: Evet, evet.
1: Harika, güzel.
0: Şimdi asıl yere geldik.
1: Pekala, harika.
0: Orayı daha görmedim. Onu ilk kez göreceğim.
1: Evet, tamam.
0: Hadi bakalım, göster bana.
1: Tabii.
0: Bu çok acımış olmalı.
1: Hala acıyor. Ama oldu bir kere. Umarım ufak bir şeydir.
0: Ön taraftaki göçüğü tekrar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Kapı açılıyor değil mi?
1: Evet, kesinlikle açabilirsin.
0: Tamam, şuna bak. Sütün iyi durumda olmalı. Kapanması da iyi, güzel. Evet, bu arabayı çok sevdim. Harika durumda. Onu test sürüşüne çıkarabilir miyim?
1: Kesinlikle, tabii.
0: Çok güzel.
1: Onur duyarım.
0: Pekala, gidelim o zaman. 1960 model Opel GT. Şimdiden gülümsüyorum çünkü bu araba çok tatlı. Biraz yokuş yukarı gideceğiz. Gaza biraz daha basacağım. Bakalım ne olacak. Gidiyor işte. Şunun sesine bakın. Vay canına. Muhteşem. Pedalların sesi çok iyi. Gaz pedalı iyi durumda. Tek sorun sanırım karbüratörde ölü bir nokta var. Hadi hızlan. Çok güzel, kaliteli. Pedalı bırakıp tekrar bastığımda bir hareket yok. Sonra bir anda geliyor. bir anda hızlanıyor. Yani karbüratör

0: Orada ölü bir nokta var. Ona bakılacak. Geri tepiyor. Çok güzeldi ama. Biri bana ateş etmiyorsa motorda biraz ayar yapmamız gerekecek. Arabanı geri getireceğim Chet. Söz veriyorum sana. Merak etme. Ama sakın ateş etme. Güzel gidiyor ama bakalım duracak mı? Frenler. Fren çalışmadı. Gitmeye devam ediyoruz. Evet, frenler biraz geç çalışıyor. 1969 yılında kalmış gibi. Onlara biraz ayar çekmek gerekecek. Arabanın frenleri konusunda dikkatli olmalıyım. Bu arabanın eşsiz özelliklerinden biri mekanik açılan farlarıdır. Büyük kolu çekince çalışıyor. Kolu ileri doğru itiyoruz. Biraz sert. Onu ileri doğru itiyoruz. Biraz zor hareket ettiriliyor. Gece arabayı farlarını açıp kullanıyorsunuz. Gerekmediğinde onları kapatıyorsunuz. Tanrım, gerçekten çok sert. Onu kırmış olabilirim. Farları kırdım galiba. Geri gelmiyor. Çok zorluyor. Biraz daha sert çeksem kol elimde kalacak. Bırakalım. Evet, bırakalım. İşte bu arabanın eşsiz özelliklerinden birini ne yazık ki kırmış oldum. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Çok sertti. Ancak bu kadar olabildi. Asıl soru, uzun zamandır peşinde olduğum araba gerçekten bu mu? İçimde bir his öyle olduğunu söylüyor. Bana şans dileyin. Bakalım duracak mı?
1: Evet.
0: Çok güzel. Ama farları kırmış olabilirim. Arabanın fiyatına 7500 dolar demiştin değil mi? Göçük olunca 6000'e düşürdün. Bu fiyata anlaşmaya ne dersin? Nasıl olur? 6000 dolar iyi mi?
1: Arabayı güvenebileceğim birine vereceğim için satabilirim diye düşünüyorum.
0: O zaman uzat elini. Kendime bir Opel GT aldım.

0: Opel GT.
1: Evet, beğendin mi? Çok güzel değil mi?
0: Evet, çok havalı.
1: Evet, hem Avrupalı hem de Amerikalı gibi.
0: Evet, arkası Ferrari gibi. Önü de Corvette gibiymiş.
1: Kesinlikle öyle. Ben de öyle dedim. Küçük bir göçük var ama sorun çıkarmaz. Sorun olmaz bence.
0: Ya çekil önümden.
1: Tamam,
0: çekil
1: tahmin hadi. Edersin.
0: Ya çekil önümden.
1: Şuna baksana. Hiç merak etme. Yapma ama. Küçük bir göçük sadece. Düzeltiriz.
0: Kapısı açılıyor mu?
1: Sorunsuz çalışıyor. Sütün iyi durumda. Hiçbir sorunu yok. Sadece kötü bir göçük var.
0: Evet, çok büyükmüş.
1: Büyük evet ama panik yapma.
0: Tamam, onu geçelim şimdilik. İçi nasıl?
1: Çok iyi. Hadi bak. Kötü durumda değil. Koltuklar iyi durumda. Halılar da öyle. Tavan döşemesi iyi. 4 vitesli şanzımanı var. Ahşap direksiyonu var. Tüm düğmeleri kolları yerinde.
0: Evet, farları kolla açılıyor.
1: Dur. Farların kolunu sakın çekme. Farları açmak için onu ileri ittim. Geri çekerken kilitlenip kaldı. Kolu çektiğinde sanki elinde kalacak gibi hissediyorsun. Yani kırmış olabilirim.
0: Kırdın mı?
1: Evet galiba. Ama sen halledersin. Bu yüzden buradasın evlat.
0: Kaportanın altına.
1: Çok iyi. Bak bakalım. 4 silindirli.
0: Yolda nasıl gidiyor?
1: Karbüratörde ne yazık ki ölü bir nokta var. O kötü. Hem o hem de biraz fazla geri tepiyor.
0: Yani bu bölgede biraz ilgiye ihtiyacı var.
1: Evet öyle. Ama sen halledersin. Araba ithal olsa da bir GM olduğu için parçaları kolayca bulabiliriz.
0: Arkası güzel görünüyor.
1: Evet harika görünüyor. Çok beğendim. Arkadaki çift egzoz çok güzel.
0: Ferrari gibi.
1: Kesinlikle ona benziyor. Bu halde kalması iyi olabilir. Böyle kalmasının tek yolu da frenleri tamir etmek olacak. Sadece bu.
0: Fren çalışmıyor mu?
1: Hayır. Frene bastığında.
0: Pek işe yaramıyor galiba.
1: Evet, vakumlu kısma bağlı değilmiş gibi bir his oluyor işte.
0: Durması için sonuna kadar basman gerekiyor değil mi?
1: Evet, öyle. Dediğin gibi oluyor.
0: Bunlara bakmak gerek.
1: Evet, frenin tamir edilmesi gerekiyor.
0: Evet, kapıdaki yandaki göçüğü de halletmek gerekiyor.
1: Bir de farlar var.
0: Çok şey var.
1: Evet, var ama herkes bu Avrupa tarzı arabaları almak istiyor. Ve onu pazara giriş seviyesinde sokmak için bu araba olabilecek en iyi arabalardan biri. Doğru yaparsak para kazanabiliriz, tamam mı? Evet.
0: Tamam, katılıyorum.
1: Atölyeye geçelim mi? Sen önden gir bakalım.
0: Hayır, sen geç. Prenses. Mike bu Opel GT ile çok iyi bir şey buldu. Çünkü Avrupalı spor arabaları piyasası şu an çok iyi durumda. İnanılmaz. Spor arabaları genelde 100 bin dolardan başlarken Opel GT daha uygun klasik bir arabadır. Spor arabalarının başlangıç seviyesindedir ama sorun şu ki bu arabanın alıcılarının da beklentileri olur. Ve şu anda o beklentileri karşılayamıyoruz. Kasası zarar görmüş, frenler çalışmıyor, farlar çalışmıyor ve motorda sorun var. Ben de oradan başlayacağım. Öncelikle kaportayı çıkarmam gerekiyor. 4 cıvatayı çıkardık mı tamamdır. Araba dükkandan çıkmaya hazır olana kadar bu takılmayacak. Mike geri tepme ve ölü nokta lafını kullandığı anda aklıma 3 şey geldi. İlki karbüratör. İkincisi iletkenler ve bujiler. Üçüncüsü de yakıt borusu ve filtresi. Karbüratöre bakıyorum şu anda. Bu orijinal olarak bir Solex arabasıydı. Ama yenilenmiş. O yüzden çok temiz görünüyor. Hatta yepyeni görünüyor. Yakıt borusu da yeni görünüyor. Pekala, bujilere bakalım. Onlar da iyi durumda gibi. Aa, bu pek iyi değilmiş.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
8: Baksanıza, %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin 2 orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. mümkün mü?
10: Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
13: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
14: Benim iyi uyumam lazım.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
21: Bu bir Lotus çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
22: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
23: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
22: Ne de motorun durması onları yıldırır.
23: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
22: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
23: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
22: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Atölyeye ufak bir 1969 model Opel GT geldi.
24: Çok güzel bir araba.
0: 6000 dolar aldığımız bu araba Avrupalı spor arabaları piyasasına girmek için uygun bir fiyat. Fakat motorda öyle bir nokta var. Ve biraz geri tepme sorunları da var. Neyse ki Ant bunları hallediyor.
24: Yakıt filtresi iyi görünmüyor.
0: Filtreye en kolay aşağıdan ulaşılıyor. O yüzden arabayı kaldırıp daha yakından bakacağım. Filtrenin içinde parçacıklar var. Bu plastik parça yakıt filtresidir. Depo ve karbüratör arasındaki yakıt borusu üzerinde duruyor. İçindeki kağıt elyaf tüm parçacıkları ve tortuları topluyor. Böylece karbüratöre giden yakıt temiz kalıyor. Buna baktığımda bir süredir değiştirilmediğini anlıyorum. Değiştirilmesi gerekirdi. Bu çok kötü olmuş. Şu hale bakın. Rafta daima yedek filtre bulundururum. Pahalı değillerdir. 5 dolar civarında bir ücretleri var. Ama en önemlisi yanına baktığınızda bir ok görürsünüz. O ok yakıtın akış yönünü gösteriyor. Onu doğru yöne takmanız gerek. Ki yakıt karbüratöre doğru aksın. Bu eski filtre. O kadar çok pislik ve artıkla dolmuştu ki yakıt akışına engel oluyordu. Ve karbüratöre giden yakıtı etkiliyordu. Motorda da bu yüzden gecikme yaşanıyordu. Bu benim için kötü olur. Pekala. Bu yakıt değil. Soğutucu gazı. Mark bu sorundan bahsetmemişti. Beklenmedik sorunlar çözmek bu işin parçasıdır. Bir sorunu hallederken arkasından yeni bir sorun bulmak normaldir. Ancak soğutucu gazı sorunlarının kaynağını bulmak zor olabiliyor. Belirgin bir sızıntı yok ama basınç testi yapabilirim. Bu, elle çalışan bir basınç aleti. Bununla sistemin içinde basınç oluşturacağım. Kapağı uygulayacağım. İçinde özel bir supap var. İçeri doğru itiyorum.
24: Sistemde bir boşluk varsa eğer, suyu dışarı itecektir. Sızıntıyı görebiliyorum. Su pompasının arkasında bir yerlerde. Başka bir yer yapmadan önce soğutucu gazı boşaltmam gerekiyor. Su pompaları ucuzdur. Mac'tan yenisini almasını isteyeceğim. Bu arada pompaya ulaşabilmek için soğutucu sistemi tamamen çıkaracağım. Hortumlar, radyatör, fan kılıfı ve fanın kendisi. Napolyon fan kayışı. Birkaç civatayı çıkardıktan sonra su pompası motor bloğundan çıkıyor. Bu itici conta. Bir parçası tamamen eksik. Sızıntı yapması çok normal. Parçaların hepsi tekrar takılmaya hazır durumda. Yeni su pompası ve yeni conta da tamam. Pompa, arabanın soğutma sisteminin kalbi gibidir. Soğutucu gazı motor ve radyatöre dağıtmaya yardımcı olur. Pompa yerine takılınca tüm sistemi yerine takabilirim. Üst ve alt radyatör hortumlarını sıktıktan sonra sisteme soğutucu gazını tekrar verebilirim. Çok basit bir soğutma sistemi var. Yapması çok uzun sürmedi. Bu işlem herkesin evinde yapabileceği bir işlemdir. Bittikten sonra motoru çalıştırmak gerekiyor. Arabanın ısınması gerekiyor. Çok sıcak olacak ki sistemdeki soğutucu gaz yerinde duruyor mu görelim. Ayrıca yakıt filtresi sorunu çözdü mü onu görmek istiyorum. Pekala. Sesi şimdiden çok daha iyi. Geri tepme yok. Çok iyi çalışıyor. Evet, anında hızlanıyor gibi. Yakıt filtresi sorunu çözdü diye düşünüyorum. Tek yaptığım şey motoru yeterli sıcaklığa getirmek. Basınç uygulamıyorum. Sadece ısısı yükselsin istiyorum. Pekala, çalışmaya devam etsin. Şimdi ikinci aradığım şey soğutma sisteminde sızıntı olup olmadığı. Sıcaklık istediğim seviyede. Su pompası da iyi mühürlendi gibi. Motor kısmı gayet iyi durumda.
1: Dur yardım edeyim. Kapıyı çıkarmadın mı daha?
24: Ya şimdi mi ortaya çıktın? Hayır tabii ki çıkarmadım. Motorla ilgileniyordum.
1: Evet biliyorum ama kapıyı boyacılara götürmem gerekiyor.
24: Hadi çıkaralım o zaman. Şuradan tut. Ben de şuradan çekeceğim. Tamam mı?
1: Motorla ilgili neler yaptın?
24: Su sızıntısını çözdüm. Çok zor çalışıyordu. İçinden bir şeyler çıkıyordu ve geri tepiyordu. Ama şimdi rüya gibi çalışıyor.
1: Çok iyi.
24: Evet.
1: Harika. Bu bir... Hadi bakalım.
24: Kapıyı tamire götüreceksin. Göçüğü de ben mi halledeceğim yani?
1: Evet. İki göçüğü de halledersin bence. Ama seni bu stresten kurtarmak istedim. Tamam mı?
24: Çok naziksin.
1: Evet. Hep seni düşünüyorum.
24: Şimdi ağırlığı alalım mı?
1: Ben hallediyorum.
24: Biraz oynat.
1: İşte böyle. Evet.
24: Çok güzel.
1: Tamam.
24: Koluna takıp harika gidiyorsun oldu galiba.
1: Oo, çok ağırmış.
24: Ağırdır tabii. O bir kapı.
1: Vay canına.
24: Umarım Mike işini yapar ve o kapıyı halleder. Bu sırada ben de kanattaki göçeğe bakacağım. Çok kötü görünüyor ama aslında çok şanslıyız çünkü yapısına herhangi bir zarar vermemiş. Önce boyasını çıkarıp rendeleri çıkaracağım. Boyayı çıkarmak için zımpara kağıdı kullanabilirim ama kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. Bu narin diski kullanacağım. Yani üzerinde bir sürü lastik ucu olan lastik bir yastık gibi bir şey işte. Lastik kullanmanın iyi tarafı metal panele zarar vermeden boyayı çıkarıyor olması. Bu disk böyle ufak küçükler için idealdir. Çünkü daha büyük bir şey kullanırsak malzeme aşınır. Bunu kullanırken püf noktası çok sert uygulamamak. Uçlar yüzeye hafifçe

Göçü buradan halletmek için iki alet kullanacağım. Biri çivi tabancası, diğeri de sürgülü çekiç. Çivi tabancası muhteşem bir alettir. Elle kullanılan kaynak makinesi gibi. Çivileri ucuna sokacağız ve panele hafifçe değecek. Düğmeye basıyoruz ve çiviler kaynakla birleşiyor ve dışarıda kalıyor. İşte bu yüzden boyayı çıkardım. Çivileri koymanın doğru ya da yanlış bir yeri yok ama deneyimlerime göre bu göçükte en derin noktaları buluyorum ve içine 3 tane yerleştiriyorum. Sonra da sürgülü çekice geçeceğim. İşte tam böyle oturuyor. Hadi bakalım. Sürgülü çekicin 3 minik dişi vardır. Onlar çivileri tutuyor. Bu ağırlığı kullanıyorum ve onu çekicin arkasına vuruyorum. Böylece panel dışarı çıkıyor. Panel eşit ve düz olana kadar bu hareketi sürekli tekrarlıyorum. Yaptıklarım gözünüzü korkutabilir. Çünkü arabanın şeklini değiştiriyorsunuz. Ancak biraz sabır ve doğru aletlerle bu herkesin evinde yapabileceği bir şeydir. Bir avuç çividen sonra panel çok iyi görünmeye başladı. Amaç yavaş ve dikkatli gitmek. Metali çok ileri çekmiyoruz. Çünkü ince zarı var ve esneyecektir.

0: Şimdi çekişle daha fazla bir şey yapmayacağım. Ama göçün büyük bir kısmının halledildiğini görebiliyoruz. Şimdi bunların hepsini çıkaracağım ve bir sonraki aşamaya geçeceğim. Bakalım ne olacak? Kırılan çivilerin arkasında kalan parçalar için zımpara kullanacağım. Panel pürüzsüz oldu. Yine de ufak tefek şeyler var. O yüzden çok ince bir dolgu tabakası hazırlayacağım ve o ufak detayları halledeceğim. Sertleştiriciyi dolguya direkt karıştırmayın. Yoksa bir sürü hava kabarcığı olur. Onun yerine karışımı yayarak ve hafifçe döndürerek karıştırıyoruz. Sonunda tek bir renk haline geliyor. Dolguyu çok abartmak istemiyorum. Genelde ince bir tabaka iş görecektir. Dolgu tamamlandıktan sonra iyileşmesi tam 15 dakika sürüyor. Tanrım, keşke çay koysaydım. Son adım dolguyu pürüzsüz yapmak için zımparalamak. 80'lik kum taşı kullanıyorum. Böylece tam istediğim şekli elde edeceğim. Hem eşit hem de pürüzsüz bir şekil elde edebileceğim. Kasada yapılan işler sadece görsel gerektirmez. Dokunmak da gerekir. Dokununca gerçekten çok pürüzsüz olduğunu görebiliyorum. Astar ve boyası yapıldığında yepyeni görünecektir. Şimdi sıra Mike'ın o kapıyı halletmesine geldi.
1: Ciddi bir göçük var. Bunu halledebilir misin?
2: Çok kolay bir iş olmayacak. Zorlayacağı kesin yani.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Bitti mi? Bitmedi. Dümes'ten bir müjde daha. Dümes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dümes Cool Mix.
11: Aldığınızdan daha fazlası.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
15: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
16: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
15: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
16: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
17: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Şu anda muhteşem 1969 model Opel GT üzerinde çalışıyorum. Motor ve kanat kısmını hallettim. Mike göçük kapıyı aldı. Böylece ben de arabanın geri kalanıyla ilgilenebileceğim. Araba çok iyi çalışıyor ama durmadığı sürece çalışmanın bir anlamı yok. Mike frenlerin işe yaramadığını söyledi. Arabanın durması için pedala çok sert basmak gerekiyormuş. Ve bu bir spor arabasında olmaz. Hemen bir sorun gördüm. Fren sistemini görüyoruz. Şu noktadan giriş manifolduna kadar gelmesi gereken vakum hortum eksik. Ayrıca giriş manifoldundaki ağız tıkanmış. Kapanmış. Arabanın eski sahibinin ne yaptığını görebiliyorum. Kapalı bir sistem olması gereken manifoldda bir sızıntı olduğunu fark etmiş. Oraya hava girerse hava giriş deliğine ulaşabilir. Ve orada çok hava olursa rölantiyi etkileyebilir. Yani motorun performansını onu kapatarak korumuş ama bunu yaparken frenlerin performansını da etkilemiş. Frenler hala çalışıyor ama sistem olmadan yeterince iyi çalışmayacaktır. Burası çok sıkışık ama farın olduğu yerden girersem erişim sağlayabilirim. Far kapağı kolayca çıkıyor. Sonra da farın kendisini çıkarıyorum. Kovanın vidalarını çıkarıp onu da çıkarıyorum. Far çıktıktan sonra ana silindiri yerinde tutan zor ulaşılan vidaya ulaşabilirim. Ana silindiri fren sisteminden ayırmam gerekiyor. Onu tamamen ayırmadan hortumun altına kıvırabilmem gerekiyor. Ayrılırsa fren borusunda delik oluşur. Bunu kesinlikle istemeyiz. Çok yer olmadığı için fren hidroliğinin kapağını çıkarıyorum ve üstünü bantla kapatıyorum. Böylece ana silindiri daha kolayca çıkarabilirim. Fren sistemini 4 cıvata tutuyor. Bir de fren pedalından gelen bir itici mil. İtici milin bağlantısı kesildi. Şimdi ana silindir ve kap yoldan çekildi. Sistem artık kolayca çıkıyor olmalı. Biraz dar. Ama çıktı. Sistemin işlevi çok basit. Fren pedalındaki basıncı arttırıyor ve arabanın daha sağlam durmasını sağlıyor. Hava kaçırmayan bir bölmesi olmalı. Bunun nedeni de vakuma bağlı olmasıdır. Vakum motor çalıştığında doğal olarak çalışır. Sonra sistemin girişindeki hortumla çıkmasını sağlar. Basit bir olaydır ama bunu 3 ayrı bileşen olarak düşünebilirsiniz. Şimdi görelim. Pedal, sistem ve ana silindir. Arabanın sisteminde sızıntı olduğu için vakum tutmuyordu. Ama sistem yine de mekanik olarak çalışıyordu. Pedal çubuğa bağlantı. Pedalı öne doğru ittiğimizde çubuk sisteme doğru gider. Sistemin içinde ikinci bir çubuk vardır. O çubuk da ana silindire doğru gelir ve fren sıvısının borulara girişini sağlar ve frenleri çalıştırır. Çok kolaydır, basittir ama sistemin yardımı olmadan zordur. Mike o yüzden arabayı durdurmak için pedala çok sert basmak zorunda kaldı. Arabanın 19 santimlik bir sistemi var. Ama Mike her zamanki gibi biraz daha büyük bir tane getirdi. Daha büyük olursa itme gücü de daha iyi olur. Eskisinden kurtuluyorum ve bunu takıyorum. Bunun sayesinde arabanın frenleri çok daha iyi çalışacaktır. Yeni sistem biraz zor sığdı ama onu takmak çok kolay oldu. Onu itici çubuğa ve ana silindire bağlıyoruz. Sonra kapağı fren sıvısı deposuna takıyoruz. Şimdi tek yapmam gereken şey sistemi giriş manifolduna takmak. Başta da böyle olması gerekiyordu. Sistemin son parçası vakumlu hortumdur. O da başta elimde yoktu. Sistem artık tamamdır.
1: Ant atölyede birçok sorunu halledebilir. Kasadaki birkaç göçükle rahatça başa çıkabilir. Ama arabayı çalışır durumda getirmesini istiyorum. Ön kanattaki göçüğü halletmesi zor olmaz ama bu göçüğün tamir olması birkaç gün sürebilir. O yüzden arkadaşım Pat ve ekibinden yardım isteyeceğim ki daha hızlı olsun. Ve her şey kolay gitsin. Bunu bir an önce halledelim.
2: Merhaba Mike.
1: Nasılsın Pat?
2: Vay canına.
1: Oho.
2: Tamam.
1: Al bakalım şunu. Ah, evet tamam.
2: Peki.
1: Göçük biraz ciddi bir göçük ama halledebilir misin? Ne dersin?
2: Kolay olmayacağı kesin. Biraz zorlayacak.
1: Peki önce ne yapmak lazım? İçine girip içeriden dışarı mı ittireceksin?
2: Evet ama bu kapının dışı sağlam olduğu için içeriden çalışmamız gerekecek.
1: Tamam. Sanayi işi yapılacak yani. Bu Ant'in atölyede yaptığı işe benzer bir iş gibi görünebilir ama bunun boyutu çok daha büyük. Göçüğün üzerindeki boyayı almamız gerekiyor. Asıl fark göçüğü dışarı çekmekte olacak. Küçük çiviler kullanmak yerine 40 santimetrelik çelik bir levha kullanacağız. 1 kiloluk çekiç kullanmak yerine 6 kiloluk bir canavar kullanacağız. Ve göçükleri çekiçle çıkarmak yerine PET metal levhaya fena giriyor.
2: Şuna bak.
1: İyi oluyor değil mi?
2: Evet.
1: Güzel çıktı. Gayet güzel görünüyor
2: çok
1: bence.
2: Çok daha iyi.
1: Sonra çelik levhaları kesip aynı işlemi tekrarlıyoruz. Ve yine tekrarlıyoruz. Bu tam sanayi işidir ve atölyede kullandığımızdan çok daha pahalı ekipman gerektirir. Şuna baksana, büyük fark yarattı PET. Kavun büyüklüğündeki göçük yok oldu.
2: Evet.
1: Şimdi küçük bir parça oyup kaldı.
2: Kaynak işleri sayesinde.
1: Evet. Benim işim sayesinde böyle oldu. Şimdi biraz daha ince iş yapılması gerekiyor herhalde değil mi?
2: Evet.
1: Senden bir süre almam gerekiyor. Sence bitmesi ne kadar sürer?
2: Bir saat olur mu?
1: Yarım saat olur. Şaka yapıyorum. Harikasın PET. Gerçekten teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Harikasın. Seni rica işinle ederim. Baş başa bırakıyorum.
2: Tamam.
1: Artık karışmazsam daha hızlı bitirirsin
2: İyi
1: herhalde.
2: Olur.
1: Görüşürüz. PET geri kalan hasarı hallettikten sonra dolgu yapacak ve o göçük tamamen geçmişte kalacak. Şimdi ente kapının nasıl olduğunu gösterme zamanı geldi. Evet Ant, kapıya yardım eder misin? Çok ağır.
0: Evet, gerçekten
1: evet.
0: Ağırmış.
1: Güzel oldu, çok iyi oldu. Yavaşça kapatalım. Şuna bak, kapıyı taktık, muhteşem oldu.
0: Hiç fena olmadı.
1: Dükkanda PET'ten biraz yardım aldım. Sanayi çekici kullandık. Biraz uğraştı ama oldu.
0: Büyük bir göçük vardı.
1: Evet, çok büyüktü ama bitti. Boyandığı zaman muhteşem görünecek. Sen neler yaptın? Söyle bakalım. Hadi.
0: Bildiğin gibi motor çok iyi çalışıyor ve frenler de tutuyor. Çünkü fren sistemini hallettim.
1: Güzel. Çünkü frenler çok kötü durumdaydı. Tamir olduğuna göre gelecekte daha fazla göçük olmayacaktır diye düşünüyorum. Gelirken ön farın olmadığını gördüm. Ben kırdım diye mi öyle oldu?
0: Hayır, sisteme ulaşmak için çıkarmam gerekiyordu. Başka bir şeye dokunmak.
1: Başka bir şeyi kırmayacağım. Onu tamir edecek parçalar var. Gidip parçaları arabadan alacağım. Sen de devam edip bitir onu.
0: Tamamdır. Opel GT'nin ön farları bu arabanın en ilginç özelliklerinden biridir. Kendi kendine açılmıyorlar. Dönerek açılıyorlar. Ama çalışma şekilleri çok ilginç. Çoğu arabada ön farlar iki şekilde bağlanıyor. Ya elektrikli olur ya da vakumla çalışır. Bu arabada mekanik olarak çalışıyorlar. Yani tam eski tarz. Gerçekten muhteşem bir sistemi var. Kokpitin içinde bir kol var. O kolu çekiyorsunuz ve çubuk mekanizmasına uzanan uzun bir kabloyu çalıştırıyor. Çubuk, her bir farın arkasında bulunan bireysel dişlere bağlanıyor. Çubuğu ileri ittiğinde farlar açılıyor. Geri çektiğinde kapanıyorlar. Bu mekanik bir sistem olduğu için sadece birkaç unsuru var. O yüzden sorunu anlamak kolay olmalı. Fakat bu arabanın bilinen bazı sorunları var. Mesela bu kol onlardan biri. Hareket etmesi bu kadar kolay olmamalı. Mekanizmanın içinde kilitli olmalı. İyi haber, sorunun muhtemelen bu olması. Kötü haberse bu mekanizmanın çıkması çok zordur. Tekerleği çıkarmam gerekiyor. Çünkü tekerlek oluğunun içinde bir panel bulunuyor. O paneli çıkarmam gerek. Ve far levhasını yerinde tutan cıvatalara ulaşmam lazım. Levhayı çıkardığım anda onu ön far mekanizmasından ayırıyorum. Elektriğini kesiyorum. Ve anında sorunun ne olduğunu görüyorum. Alttaki dişlerin çoğu kırılmış, üst dişler de çekilmiş. Yani burada diş olsa bile tutmayacaktır. Tek diş kalmış. O diş sayesinde mag farları açabilmiş ama kapatmaya çalıştığında hepsi kilitlenmiş ve üste bakar şekilde kalmış. Mag yedek parçalar olan bir kutu getirmişti. İçinde yeni bir levha var. Dişlerin ne kadar iyi oturduğunu görebiliyoruz. Bu da hareketi sağlıyor. Arabanın kolunu çekince kablo çekiliyor ve çubuk hareket ediyor. Çubuk bu ufak kola bağlanıyor ve far kovasını hareket ettiriyor. Böylece ya açılıyor ya da kapanıyor. Bunu kim akıl ettiyse tam bir dahi. Kabloları yeniden yapıyorum. Levhayı mekanizmaya bağlıyorum ve sabitliyorum. Sonra kovayı tekrar takıyorum ve içine farı yerleştiriyorum. Sonunda kapağını takıyorum. Çok mutlu oldum. Gerçekten pozitif bir havası var. Ve Mark'ın bozduğu bir şey daha halledildi. Şimdi arabanın geri kalanını bitirmem gerekiyor. Bas, bas, bas!
1: Motorun sesine bak!
0: Bu dolambaçlı yolda benim adım yazıyor.

0: stays, it stays with me.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Obsessor. Yeah.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
11: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
13: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
20: kartıma din. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
22: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: birkaç şey yerine bağladığımız zaman

0: Bu 69 model Opel GT atölyeden çıkıp boyaya girecek. Tekerleği yerine takmam gerekiyor. Ve motor kapağını takmam gerek. Sonunda işim bitti. Ara sıra biraz sorun çıkarsa da bu araba üzerinde çalışmaktan çok keyif aldım. Ama yeni sahibi yolda iyi giden, frenleri sağlam olan ve gece kullanabileceği bir araba alacak. Şimdi tek yapmam gereken şey onu boyaya göndermek. Sonra birinin çok güzel bir arabası olacak.
1: 1969 model Opel GT atölyemize gelen en tarz arabalardan biri oldu. Hem Amerikan tasarımı hem de Alman mühendisliği ve Avrupa'yı havasıyla bu GT yeni sahibi için eğlenceli bir hafta sonu aracı olacaktır. Motor artık çok iyi durumda. Geri tepme yok. Kanat ve kapısı yeni alınmış gibi oldu. Aha, şuna bak. Frenler ve ön farlar. Tamamen halledildi. Arabayı 6000 dolara aldık. Yeni parçalar, yakıt filtresi ve su pompası 500 dolara mal oldu. Yeni fren sistemi 150 dolardı. Ön far levhalarını değiştirmek 200 dolardı. Boya ve kapıdaki göçük dahil astar işleri 3000 dolara mal oldu. Üzerinde 46 saat çalıştık. Yani toplamda 9850 dolar harcadık diye hesaplayabiliriz. Bizler profesyonel olduğumuz için bu arabayı güzelce test etmeden birine teslim etmek çok sorumsuzca bir davranış olacaktır. Onun için bunu test etmemiz gerekiyor. İşte bu! Olamaz! Şuna baksana! muhteşem görünüyor. Şu arabaya bak. Harika oldu. Göçük seninkinden çok daha iyi olmuş diyeceğim ama ikisi de aynı olmuş. Yepyeni görünüyor.
0: Kafayı mı yedin sen? Mükemmel görünüyor.
1: Evet, muhteşem. Şuna baksana. Cilası da yapılmış. Her şey oturmuş. Olağanüstü olmuş. Göstermeye hazır. Ön farı tamir etmişsin. Bu da iyi olmuş.
0: Evet ama dokunmasan iyi olabilir. Mekanizması kırıktı ama tamir ettim. Sen dokunma. Tekrar kırma.
1: Dokunmayacağıma söz veriyorum.
0: Evet. Yepyeni görünüyor.
1: Evet.
0: Arka tarafına bakalım. Arkasında ufak bir yaramazlık yaptım.
1: Buna bayıldım. Siyah levha eklemişsin. Tam Avrupa havası olmuş. Özellikle de dörtlü farlar ve çamurluklarla. Çift egzozla çok yakışmış. Muhteşem bir araba olmuş. Görüntüsünde sorun yok ama performansı nasıl ona bakacağız. Motorda öbür nokta vardı. Frenler kötüydü.
0: Bence araba kendi adına konuşsa daha iyi olacak. Sen şu taraftan bin.
1: Evet ve gidiyoruz. Şuna baksana, yollar gerçekten fena. Opel bu arabanın ilk modelini çıkarırken onu bir yarış arabası gibi yapmak istedi ve onu Nürburgring'e götürdü. Almanya'da ünlü bir yarış pistidir. 80 tane sert sağ ve sol dönüşü olan bir pisttir. Bu yolda biraz o piste benziyor.
0: Daha değil çünkü sıcak bir yol.
1: Evet, güneş altında Nürburgring pisti.
0: Turistler için yarış pisti.
1: Evet.
0: Bas, bas, bas.
1: Çok güzel. Böyle günleri çok seviyorum. O kadar çok çalıştık ve karşılığını aldık. Ben gidip arabayı buldum, sana getirdim. Sen plana dahil oldun ve muhteşem bir iş çıkarttın. Bu arabada test sürüşü yaparken kendime pek güvenemedim. Tam gaza basmadım çünkü ölü bir noktası vardı. Ve gerçekten fena geri tepiyordu. Ama bunları halletmişsin. Artık sorun yok. Çok güzel. Harika.
0: Evet bak, duyabiliyor musun?
1: Motorun sesine bak. Tamiri için ne yaptın? Çok iyi olmuş.
0: Minik bir yakıt filtresi vardı.
1: Evet.
0: O tıkanmıştı.
1: Sorun o muymuş?
0: Evet.
1: İnsanların bunu kontrol etmesi gerekiyor. Çok basit bir çözümü var sonuçta.
0: Kontrol etmek gerekiyor. En güzeli de tamiri birkaç dakika ve birkaç dolar tutuyor.
1: Evet. Harika. Çok güzel. Bu kadar güçlü olan motor daha da güçlü olmuş. Bu motorla büyük sorumluluk gelir. Ya da büyük frenler mi desem. Bu arabanın frenlerine bastığınızda metreler sonra duruyordu. Ama artık öyle bir sorun olmadığını görüyoruz. Anında duruyor. Çok güzel. Bayıldım. Harika yapmışsın. Arabanın bir diğer sorunu ön farları bozmuş olmandı.
0: Evet. Sakarlık yaptın.
1: Onları denemem gerekiyordu. Araba almaya gittiğinizde her şeyi denemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ama öyle.
0: Hey, bekle biraz.
1: Ama ben...
0: Dur. Bir şeyi kırmayı böyle savunamazsın.
1: Benden önce de kırılmış olabilir.
0: Kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun değil mi?
1: Ama çalışıyorlar değil mi? Öyle değil mi?
0: Evet, çalışıyorlar. Bak ve izle. Gördün mü?
1: Çok güzel. Gayet rahat çalışıyorlar artık. Onlara asla dokunmayacağım, asla. Onları bir daha kırmayacağım.
0: Para. Bana paradan bahset.
1: İyi haber. Arabayı ucuza aldığımız ve ucuza tamir ettiğimiz için onu 15 bin dolara satmaya çalışacağım.
0: 100 bin dolarlık araba gibi
1: zaten
0: değil mi?
1: Zaten çok güzel görünüyor.
0: Tıpkı Aston Martin gibi. Ferrari gibi.
1: Evet, gerçekten öyle gibi.
0: Evet, Ferrari gibi oldu.
1: O yüzden arabayı rahatlıkla satacağız. Senin işin bitti. Sıra benim işimi yapmaya geldi.
0: Sen onu yapmadan önce bu kavis yolu mutlaka denemem gerekiyor dostum. Hadi bakalım.
1: Keyfini çıkar.

0: Bu Opel GT'yi gördüğüm anda tam bize göre olduğunu biliyordum. Avrupalı spor arabalarına ucuza girmek istiyorsanız bu arabadan daha fazlasını aramamak gerekir. Gerçekten muhteşem görünüyor. Birinin onunla ilgilenmesi çok uzun sürmedi. Arkamdaki kişi Derek. Onu satın alabilir çünkü eskiden Opel'de çalışıyormuş. Tam istediğim müşteriyi buldum diye düşünüyorum. Bakalım o ne düşünüyor? Bunu birazdan göreceğiz. Yanına gidiyorum. Evet Derek, arabayı inceledin, beğendin mi?
1: Evet, çok beğendim. Arkadaki siyah paneli de çok beğendim. Farklı bir görüntü olmuş.
0: Çok teşekkür ederim. Daha Avrupa'yı spor arabası havası olsun diye onu ekledik. Bence çok başarılı olduk. Senden saklamak istemiyorum. Arabada boya işleri yapmamız gerekti çünkü iki büyük göçüğü vardı. Ama şu anda hiç olmamışlar gibi görünüyor.
1: Çok iyi bir iş çıkarmışsınız.
0: Teşekkür ederim. Bu arabaları zamanında
1: evet,
0: hatırlıyor musun?
1: Evet, hem de severek, kesinlikle.
0: O yüzden mi bunlardan arıyordun?
1: Evet, kesinlikle o yüzden istiyorum.
0: Ne kadar güzel. Bence bu arabayı alacak adamsın. Çok mantıklı bir fiyat istiyorum. Sadece 15 bin dolar. Ne diyorsun?
1: 15 bin dolar biraz yüksek Mike. 13 bin diye düşünüyorum.
0: 13 bin dolar mı?
1: Evet.
0: Bu yaklaşık 10 bin pound ediyor ve bu işçiliğimizi karşılamayacak bir rakamdır. Nazik ve bonkör olacağım. Çünkü bu arabayı senin alman gerektiğini düşünüyorum. O yüzden onu 14 bine indirebilirim. Ne diyorsun?
1: Ortada buluşalım mı? 13.500 veririm.
0: Uzat elini o zaman. Kendine muhteşem bir Opel GT aldın. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Açık konuşacağım, bu arabayla vedalaşmak gerçekten zor oldu. Onunla gezmek, atölyede üzerinde çalışmak çok eğlenceliydi. Ama Derek yıllarca onun keyfini çıkaracak diye düşünüyorum. Ant'le ikimiz bu arabadan biraz kâr da ettik. Bunun gibi başka arabaları elden geçirdiğimizi görmek istersiniz herhalde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sakın bizi kaçırmayın. Hoşça kalın.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hele güzel istikballe.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlüğün hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
14: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
15: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
14: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
15: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
16: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Tamirat, tadilat işi yapıyorsanız işler her zaman planlandığı gibi gitmez. 1971 model bir Rover 3500 P6'ya bakmaya gidiyorum. Bu o değil mi? Ah Don, ne zaman gireceğinizi bilmezsiniz.
1: Biri bu arabayı kurtarmalı.
0: Sana katılıyorum. Bu gerçekten kurtarılması gereken bir araba. Ve ne zaman çıkacağınızı da. Benim için çok fazla. Ama gözünüzü açık tutarsanız köşe başında yeni fırsatlar bekliyor olabilir. Bu muhteşem. Onu satar mısın?
1: Her şeyin bir fiyatı vardır. Kolay olmayacak. Ön aksa sırılsıklam. Ama doğru şeyleri tamir edersek geleceğimizde güzel bir ödül olabilir.
0: Bu gerçekten gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Eski bir araba satıcısı dostumu görmeye gidiyorum. Adı Don ve elinde harika bir İngiliz arabası varmış. 1971 model bir Rover 3500 P6. Bu yüzden Kuzey Kaliforniya'ya geldim. Bu arabaların iyi yanı çok sağlam olmaları. Kötü yanıysa bir kere arızalanınca çok kötü oluyorlar. Geri dönüşü yok. Paslanıp çürüyorlar. Yani onlara çok iyi bakmanız gerekiyor. Don onun için 2000 dolar istiyor. Bu da yaklaşık 1500 sterlin ediyor. Bu kadar ucuz olmasının bir sebebi olmalı. Çünkü 8000 dolara kadar satıldıklarını gördüm. Ama belli olmaz. Bakalım göreceğiz. Don'un nadir ve ilginç arabalardan oluşan geniş bir koleksiyonu var. O Rover'ı görmek istiyorum. Bu o değil mi? Ah Don, araba biraz pis değil mi? Vay canına. Yani beni ta Sonoma'ya kadar bunu görmek için mi getirdin? Fotoğraflarını gönderdiğinde iyi görünüyordu.
1: Bekle.
0: Dalga geçiyorsun. Ciddi misin?
1: Bunu satın aldım çünkü arabada hiç pas yok. Şüphesiz birkaç şey yapılması gerek ama...
0: birkaç şey diyerek muhteşem. Hafife alıyorsun. İç kaplamanın değişmesi gerekiyor. Boya dökülüyor. Lastikler bile inik, Don. Bari lastiklere hava bassaydın. Şunun durumuna bak.
1: Bastım ama hemen tekrar söndüler. Şunu aç.
0: Yani beni ta Sonoma'ya kadar bunu görmek için mi getirdin? Fotoğraflarını gönderdiğinde iyi görünüyordu.
1: Bekle.
0: Dalga geçiyorsun. Ciddi misin?
1: Bunu satın aldım çünkü arabada hiç pas yok. Şüphesiz birkaç şey yapılması gerek ama...
0: birkaç şey diyerek hafife alıyorsun. İç kaplamanın değişmesi gerekiyor. Boya dökülüyor. Lastikler bile inik, Don. Bari lastiklere hava bassaydın.

0: XK120.
1: Çok iyi. Ve bu da bir S değil mi?
0: O bir S. Çok enerjik bir araba. 3 karbüratörlü ve çok nadir.
1: Harika arabalarım var. Şu Lancia Fulvia'ya bayıldım.
0: Evet, onu yeni aldım. Sahip olduğum ilk Lancia.
1: Bu muhteşem. Onu satar mısın?
0: Ben satıcıyım. Her şeyin bir fiyatı vardır.
1: Tam bir satıcı konuşması. Pekala, anlat biraz.
0: 5 vites, 1298 cc, 4 tekerde disk freni, boyası orijinal, iç döşeme orijinal.
1: Kaput sonradan boyanmış değil mi?
0: Evet, orijinali kırmızıydı.
1: İçine bakmamın sakıncası var mı?
0: Hadi açalım.
1: Vay canına. Şuna bak
0: Don. Bu Solex karbüratörler yeniden yapılmış. Şu valve kapağındaki kaplamaya bak.
1: Evet, inanılmaz. Korkmaya başladım çünkü gittikçe güzelleşiyor ve senin fiyatlarını da biliyorum. İç döşeme de çok güzel. Direksiyonu orijinal. Ön panonun güzelliğine baksana. Bu açılıyor mu?
0: Açılıyor.
1: Hiç bas yok değil mi? Vay canına, döşemeye bak. Gerçekten hiç böylesini görmemiştim.
0: Bölmeler de var.
1: Bu arabayı bulduğun için çok şanslısın. Bak dinle. İşte şimdi korkmaya başlıyorum. Buna kaç para istiyorsun?
0: 12 bin istiyorum.
1: Vay canına. 12 bin dolar.
0: Evet. Hadi kullan.
1: Sence bu beni ikna mı edecek?
0: Gelip fazlasını vereceksin.
1: Bu küçük ve iyi bir araba. İtalya'dan Amerika'ya ithal edilen ve kullanılan çok fazla temiz küçük İtalyan spor arabası yok. Ve özellikle bu çok güzel. Cıvıl cıvıl bir araba. Ve yolda yüzünde büyük bir gülümsemeyle gidiyor. Gerçekten çok güzel bir araba. Ayrıca inanılmaz bir egzozu da var. Arkadan küçük yaramaz bir boru çıkıyor. Rahatsız edici bir gürültüsü var ve savaşıyor. Saf bir İtalyandan isteyeceğiniz her şey var. İnanılmaz güzel. Bu küçük Lancia gayet iyi görünüyor ama birkaç küçük sorunu var. Kaputun boyanması gerekiyor. Gösterge panelinde bir çatlak var. Tamir edilse güzel olacak. Vantilatör sıcak üflemiyor. Aldığı havayı veriyor. Çok soğuk. Sürekli soğuk hava geliyor. Ön tarafta fazlasıyla titreme var. Sanırım ön akstan geliyor. Bence ön aksın kesinlikle servise girmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor. Ve araba tutukluk yapıyor. Gaz pedalı biraz rastgele çalışıyor. Gaza bastığımda benzin deposunda bir şeyler öne doğru gidiyor. Sanırım bu Solex karbüratörlerde biraz kir ya da toprak var. Çünkü sesi olması gerektiği gibi değil. Yani ayağımı istediğim gibi pedala basıp arabayı pek zorlayamıyorum. Bunu yapmam gerekiyor. Ama merak etmeyin, onu da yapacağım. Benden 12 bin dolar istedi ama 8 ya da 9 bine verirse arabayı çok ucuza kapatırım. Ama işin aslı, buna 10 bin veririm. Çünkü bu harika bir araba ve potansiyeli var. Çok güzel. Bu araba Amerika'da bulunması neredeyse imkansız olan ithal bir arabaya yüksek fiyat verecek üst düzey koleksiyonculara hitap edecek. Şimdi Don'a gidelim ve iki araba satıcısı gibi davranıp kapışalım. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Evet Don.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Buraya sana daha fazla para veririm düşüncesiyle gelmedim. Ama güzel yanları var. Frenleri iyi, kullanışı iyi, şanzımanı da aslında gayet iyi. Ama çok zor gidiyor. Motorun her yeri oynuyor ve karbüratör yanıyor.
0: Birkaç küçük sorun var.
1: Birkaç küçük sorun var ve gerçekten inan bana, evet, seni kurtarmak istiyorum Don. Bunları kendin düzeltme zahmetine sakın girme.
0: Tanrı'ya şükür.
1: Tek yapman gereken bana 8 bine satmak.
0: 10 binden aşağı olmaz.
1: Bu bana çok Don. 9 bin dolar, tamam mı? Ne dersin? İyi fiyat.
0: Bak ne diyeceğim. Bana 9,5 ver, üzerine bir Rover P6 vereyim.
1: Sana 9,5 verip Rover'ı almasam nasıl olur?
0: Anlaştık.
1: Harikasın. Kendime bir Lancia Fulvia aldım. Çok mutluyum. Rover'ı almamak üzücü olsa da açıkçası araba çok kötüydü.

0: Ne diyorsun buna? İyi mi kötü mü?
1: Bu güzel bir araba.
0: Evet, çok eğleneceksin. Hazır mısın? Bu 1972 Fulvia'yı 9500 dolara satın aldım. Nasıl?
1: Ucuza kapmışsın.
0: Çok iyi aldım.
1: Bu harika. Kaputu açabilir miyim?
0: Evet. Birkaç sorunu var. Yumuşak gidiyor. Solex karbüratörle ya da yakıt sistemiyle mi ilgili bilmiyorum ama öksürüp ısınıyor.
1: Bir bakalım. Ön aksı sıra ısıklam.
0: Bakayım.
1: İşte.
0: Biraz titreşim vardı. Servise gitmesi gerektiğini düşünmüştüm. Islak ön aksı olduğu için bana bu arabayı alma der miydin?
1: Hayır.
0: Bunu duymak güzel.
1: Arabayı kesin al der.
0: Evet, sana küçük bir iş çıktı. Elbette.
1: Pasla uğraşmaktansa ıslak aksı tercih ederim.
0: Tabii ki. Şu direksiyonun başına bir geç bakalım. Harika değil mi? Güzel ahşap bir ön panel var. Burada bir çatlak var. Onu da tamir etmemiz gerekiyor.
1: Burası çok çekici.
0: Müthiş. Tavanı çok hoş. Koltuklar iyi. Isıtma kontrollerinde bir sorun var ama. Biraz oynatsana şunu. Çalışmıyorlar gibi değil mi? Yani onları da düzeltmelisin.
1: Bayıldım.
0: Biliyor musun, sürmesi çok keyifli.
1: Cazibesi var.
0: Güzel değil mi? Bu araba çok kolay satılır. Gerçekten çok iyi. Tek yapman gereken tamir etmek. Hepsi bu.
1: Kaputu ne yapmak istiyorsun?
0: Bu arabanın rallide yarıştığını gösteriyor. Kırmızıya boyayıp bıraksak mı acaba? Yoksa başka bir şey mi yapsak?
1: Bazı fikirlerim var. Onu bir süre bana bırak. Tanrım, araba çok iyi. İyi iş çıkardım Raver. Mike'ın başına talih kuşu kondu. 1972 model passız bir Lancia Fulvia. Bu nadir bir araba. Siyah kaputu bile sevdim. Bu 1972 ralli şampiyonuna bir saygı duruşudur bence. Bir önceki sahibinin amacını anlıyorum ve şu anda rallide devam edip klasiğe dönme arasında kaldım. Çünkü elbette fark etmez. Araba düzgün gitmezse estetik hiçbir şeydir. Kesinlikle estetik kalmaz. Ben de bunu yapacağım. Sürüşe odaklanıp direkt olarak yağlı bir iş olan ıslak ön aksa bakacağım. Bakalım neler olacak. Ön aksa en kolay altından ulaşabilirim. Bu arabaların ön tarafları dayanıklı olmalarıyla ünlü. Bu da onları ralli arabası olmaları için mükemmel aday yapar. Ama gördüğünüz gibi motorun ağırlığının yükü direkt olarak ön süspansiyonlara biniyor ve elbette zamanla yıpranıyor. Ve adil olalım, bu araba 45 yaşında. 40 yıldır bunca ağırlığı taşıyınca sorunun nerede olduğunu anlayabiliyorum. Ve tam olarak işte burada. Bu yağ... Ve bu yağ şanzımandan geliyor. Conta'nın ön aksını her yerine yağ sızdırdığını ve ıslattığını görebilirsiniz. Şimdi ön aksa çıkartıp conta'yı ve sabit hızlı aks bağlantılarını yenileyeceğim. Bu büyük bir işe dönüştü. Tekerlekleri çıkartmak, süspansiyonu sökmenin ilk adımı.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
3: Kredi. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an
8: sütaş ayran.
7: Gelsin sütaş ayran.
6: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
9: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

Mark 1972 model bir Lancia Fulvia'ya getirince heyecanlandım. Zamanının rally şampiyonu ve şimdi koleksiyonerlerin seveceği nadir ithal bir araba. Sızdırma yapan şanzıman contaları ve aks bağlantılarına odaklandım. Fulvia spiral yay yerine tek çapraz yay kullanıyor. Şanzımanın üzerinde aracın bir tarafından diğerine doğru uzanıyor. Oldukça hafif. Ağırlık merkezini alçaltıyor. Kolayca ayarlanabilir. Ayrıca çok nadiren kırılır. Arabanın ön tarafının eşsiz tasarımı ayırmak için özel bir alet gerektiriyor. Düz bir borudan kendime bir tane yaptım. Mükemmel. Hazır gerginlik azalmışken Lancia'ya özel ikinci eşsiz bir alet gerekiyor. Ve işte. Bijon somunun soketi. Görünüşü garip ama bijon somununu bununla sökeceğim. Ayrıca delgi, çekiç ve büyük silahım da lazım. Hafifçe vurarak gevşetiyorum. Bijon somunlarını sökmek için basit ama zekice bir tasarım. Bu soketin 3 dişi var ve kolayca bijon somununa oturuyor. Düzgünce yerleştirdiğine emin olun. Ve açın. İşte oldu. Çok iyi. Birkaç kapak ve civatadan sonra denge çubuğu çıkıyor. Küresel mafsalları ve amortisörleri gevşetince kontrol kolunu da çıkarıyorum. Çok uğraştım ama ön aks çıktı ve onu bir kenara koyup yağ sızıntısına bakacağım. Bu çıkış bağlantısını iki civata tutuyor. Ve tabii ki dikkat istiyor. Bu küçük spor bir İtalyan arabası. Kapakları gevşettikten sonra dış bağlantı civatalarına soket takıp planşe çıkarıyorum. Hazır her şeyi çıkarmışken temizlesem iyi olur. Bazı parçaları yeniden kullanacağım ve yılların yağ ve pisliğini temizlemek çok önemli. Ön aks 6 ana parçadan oluşuyor ve ben sadece ikisini alacağım. Biri buradaki ana şaft, diğeri de iç körük bağlantısı. Geri kalanı çöp kutusuna gidecek. Önce bu yaylı segmanı çıkarmam gerek. Bu aks yerinde tutuyor. Bu da aks bağlantısı ve şu lastik körük şimdi. Hadi çık. Hadi. Bu parça da kayıp çıktı işte. Bu aks bağlantısı. Bu da flanş parçası. Bunu almak istiyorum ve hepsini bu lastik körük koruyor. O da çöpe gidecek. Mengene ile ön aksı sökmek daha kolay. İstediğim parça bu. Aks bağlantısına ulaşmak için lastik körüğü çıkarıyorum. Aksı çıkardık ve ileride paslanmaması için hızlıca bir kat boya atıyorum. Biraz boyayla yeni gibi oldu. Şimdi yeniden birleştireceğim. Yeni bir aks bağlantısıyla başlıyorum. Bu hareketli bir bağlantı. İçinde rulmanlar var. Bu sarf malzemesi olduğunda Mike bana yenilerini aldı. Ve yerleştirmeden önce tüm bu delikleri greslemem gerekiyor. Aks bağlantısı sabit hızı sağlar. Bu bağlantılar tork şanzımandan tekerleklere aktarırken süspansiyon ve yönlendirmede hareket sağlanır. Şimdi bu dolu yaylı pulu alıyorum. İlk bunu takıyorum. Aks bağlantılarını serviste değiştirmek pahalı. Yaklaşık 1600 dolar. Çoğu işçilik masrafı ama kendim yaparak biraz tasarruf edebilirim. Sırada önceden temizlediğim flanş var. Bunu buraya koyalım. Lastik körük gresi içeride tutar. Ayrıca kiri ve nemi dışarıda tutar. Kolayca yerine oturdu. Aksın yarısı bitti. Şimdi diğer ucuna da aynısını yapacağım. Bu tarafta önce körüğü sonra da aks bağlantısını koyuyorum. Buradaki kelepçelerle körüğü sabit tutacağım. Evet. Körüğün kısa ucunu sabitlemek kablo bağıyla kolayca yapılabilir. İşte ön aks bitti.
Ama arabaya koymadan önce yağ sızdıran şanzıman contasını halletmem gerekiyor. İşte bu parça. Eskisi çok yıpranmış. Ben de yenisiyle değiştireceğim. Sağ ol Mark. Bu yeni contanın fiyatı 15 dolar. Ve 1200 dolarlık şanzımanı korumak için harika bir sigorta. Güzelce oturdu. Kendime yeni bir conta aldım. Ve birkaç civata. İşte oldu. Flanşı gresleyip tekrar yerine vidalıyorum. Tekrar yapılmış ön aks çıktığı gibi aynı yere giriyor. Civatalar en iyi alyan anahtarıyla sıkılır. İyice sıkmak için de cırcır kullanıyorum. Küresel mafsalı yeniden takıyorum. Şimdi de denge çubuğunu tekrar takıyorum. Ayrıca kilit şeridiyle beraber amortisörü de yerine tekrar takıyorum. Yeni ve güzel somunlar. Ön taraf çalışmak için oldukça kolaydı. Basit bir şekilde söküp tekrar takabildim. Bu tür özel aletlere ihtiyaç duymanın dışında işin daha yarısındayız. Bunların hepsini diğer tarafta da yapmalıyım. Normalde önce tüm mekanik işleri bitiririm. Çünkü kaputun altına girip motorun durumuna bakmak isterim. Sorun şu ki Mark ön panel için beni zorluyor. Belli ki gece rahat uyumak için hemen bitmesini istiyor. Çıkarıp ona vereceğim ve bu sırada da ısıtıcı düğmesine bakacağım. Bakalım neler varmış burada. İlk olarak direksiyonu çıkaracağım. Bunu çıkarırsam daha rahat çalışırım. İki vidası var. Korna düğmesini çıkaralım. Ortada ufak bir somun var. Ve işte. Direksiyon çıktı. Sırada beş panel civatasını çıkarmak var. Ön paneli son tutan parça bu iki civata. Elimle çıkartabiliyorum. Bir, iki. Eminim bu tek parça olarak çıkmayacak çünkü fena halde çatlamış gibi görünüyor. İşte bu. Aslında yanılmışım. Bu ahşap falan değil, bu şey plastik. Çok yazık. Aman tanrım, bir İtalyan spor arabasından beklediğiniz cazibeyi yok ediyor. Bence Mike bunu değiştirir. Bunun ahşap olması gerekiyor. Şimdi ısıtıcı düğmesine bakabilirim. Bu kol çalışıyor. Bu tamam. Yani sorun aşağıdaki ısıtıcı haznesinde olmalı. Yani merkez paneli çıkarmam gerek. Ön panel ve menfize tutan birkaç civatayı çıkarıp... konsolu kenara koyuyorum. Bu lans yağdaki sistemin sadece birkaç kontrolü var. En üstteki kol ısıyı sıcak ya da soğuk olarak ayarlıyor. Ve sorun da işte bu kolda. Isıtıcı kalıbı da buradaki büyük hazne, motorun soğutma sistemine bağlanmış. Motor ısınınca soğutucunun verdiği sıcak havayla hazne ısınıyor ve içeri sıcak hava veriyor. O yüzden bunu çıkarmadan önce bu sistemi boşaltmam gerekiyor. Sorunu hemen gördüm. Bu üstteki hortumun ısıtıcı kalıbına bağlı olması gerek ama değil. Onun yerine daha aşağıdaki hortuma bağlanmış ve ısıtıcı kalıbı tamamen atlanmış. Kalıbın ısınmasının imkanı yok. Soğutucu motor ve radyatörün içinde yer alır. İyi haber, sistemi boşaltmam gerekmeyecek çünkü kalıp kuru. Kötü haberse bu başka bir sorun var demektir. Isıtıcı kalıbını almak için önce fan muhafazasını ve ısıtıcı haznesini tutan 4 civatayı çıkarmam gerek. Sonra da motora giden hortumlardaki bağlantıları kontrol edeceğim.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay bay, Domino's'un hoş
1: geldin. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Aha, evet.
5: Merhaba.
4: Ön panel hemen lazım dostum. Isıtıcı kalıbını çıkarmışsın, çok iyi.
5: Evet, kalıp sorun çıkardı aslında. Ön panel de öyle çünkü ahşap değil.
4: Tanrım, işe yaramaz değil mi? Böyle bir İtalyan arabasında ahşap olmasını beklersin. Eskileri öyleydi. Güzel ve ahşap bir tane alırım.
5: Katılıyorum, bir şey daha var. Güzel İtalyan arabasına da bak.
4: Ayrık direksiyon. Onu da tamir ettirdim. Ben hallederim.
5: Evet, iyi olur. Hazır içeri girmişken son bir şey.
4: Öyle mi?
5: Bak, bunlar da çok iyi değil. Bu üç şeyi halledebilirsen harika olur.
4: Bana bırak.
5: Harikasın. Sağ ol. Isıtıcı haznesi çıktığına göre sorunu anlamak kolaylaşacak. Isı kontrol valfi. Tamamen aşınmış. Aslında burada bir uzantı olması gerekiyor. Oradan bir boru girer ve motordan soğutucuya bağlanır. Ama burada görünmüyor. Eğer mekanizmadan bunu çıkarırsam, alt kısım hareket edebilir. Üst kısım kötü sıkışmış. Bu yaygın bir sorundur. Mike yenisini almıştı. Şuradaki küçük parçanın olmadığını görebiliyorsunuzdur. O yüzden önce bunu takacağım ve umarım sorunun bir kısmını çözer. Bu var sonunda çöpe gidecek olsa da, ısıtıcı hazneye ve kalıba zarar vermemek için onu tutan iki cıvatayı dikkatlice çıkarıyorum. Çok kötü korozyon olmuş ve yarısı kırılmış. Aslında bu ciddi bir sorun. Burada bir delik olmalı ama tamamen kapanmış. Çoğunu tornavida ile çıkardım ve şimdi biraz hava basıp hepsini temizlemeye çalışacağım. İşe yaradı. Yeni bir ısı kontrolü valfi takıp sonra basınç testi yapacağım. Bu sayede kalıp bozuk mu anlayacağım. Eğer sızdırırsa bunca emek boşa gidecek. Yeni bir hortum ve manometre ekleyip basınçta hava nozulu takıyorum. Valfi parmağımla kapattığımda basınç 1 bara çıkıyor. Hava sızdırma sesi gelmiyor. Ayrıca valf 1 bara dayanıyor. Bu gerçekten mükemmel. Evet, içimdeki kalıp çıkıyor. Yeni bir ısıtıcı haznesi yaklaşık $400. Ama bunu yeni bir valf parasına tamir ettim, yani $75. Isıtıcı haznesini tekrar orta konsola sabitliyorum. Hortumları ve kontrolleri tekrar bağlıyorum. İşte oldu. Güzelce hareket ediyor. Ayrıca buradaki düğme doğru yerde duruyor. Şimdi fan muhafazasını yerine koyup hortumları su yolu ve radyatöre tekrar bağlıyorum. Bu soğutma sistemini tamamlayacaktır. Motor ısınacak, soğutucu da motorla birlikte ısınacak ve bu ısı ısıtıcı kalıbına geçecek ve sonra kalıbı ısıtacaktır. Çok zekice.
4: Şimdi gerçek bir İtalyan zanaatkarı görmeye gidiyorum. Adı Mauro Fallani. Bu adam antika tamiri konusunda uzman ve Lancia için bana güzel ahşap bir ön panel bulabileceğini düşünüyor. Bakalım bulacak mı? Mauro!
6: Merhaba Mike.
4: Nasılsın?
6: Seni görmek güzel.
4: Evet, seni de öyle.
6: Uzun zaman oldu.
4: Meşguldüm. Eminim sen de öylesindir. Sana bahsettiğim ön panel bu işte.
6: Plastik. Beğenmedim.
4: Evet, korkunç.
6: Ahşap daha iyi olur. Hayır, bunu mu tamir ettireceksin?
4: Bunu çöpe atacağım. Çünkü bu bir İtalyan spor arabası. Ön panele baktığında kaliteli bir İtalyan aygırı görmen gerekiyor. Şuna baksana.
6: Kaliteli, evet.
4: Peki ne yapacağız?
6: Sana kontra plakları göstereyim. Kontra plak bu arkada olacak. Bu da önde olacak.
4: Anladım.
6: Maun ağacını seçtim. Çok güzel. Kızıl boya atabilirim. Cilası harika olacak. Mükemmel görünecek.
4: Harika. Bunu koymamız gerekiyor.
6: Bir şablon yapmalıyız.
4: Mauro ön panelimizin şeklini yeni ahşaba çiziyor. Sonra kıl testereyle kalıbı kesmeye başlamak için delikler açıyor. Kıl testere çift taraflı bıçağıyla karmaşık kıvrımlar için idealdir. Marangozlar onlarca yıl kıl testere kullandılar. Çünkü giriş kısmı olmadan iç kesim yapmak için en iyi alettir.
6: Tamamdır.
4: Şimdi Mauro güvenlik için panelin kenarlarını yumuşatıp eğim veriyor. Dayanıklılık ve estetik katıyor. Sonra yüzeyi yumuşatıp orta sertlikte zımpara kağıdıyla zımparalıyor. Paneldeki son kıvrımlar elle oyuluyor. Bu seviyedeki zanaatkarlığın toplu üretilen panellerde bulunması imkansız. Ah, şimdiye kadar iyi. Mauro'nun sürdüğü temiz poliüretan cilası ahşabın güzelliğini ortaya çıkarıyor. Ve ultraviyole emici katkısı ahşabı güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Şuna baksanıza. Kaliteli el yapımı. Bu İtalyan heykel İtalyan spor arabamıza girecek. Bu gerçekten hakiki bir parça. Ve satış zamanında çok şey fark ettirecek. Arkamdaki Bay Falani eşsiz biri. Ve eğer arabanıza böyle bir parça yaptırmak isterseniz çevrenizde benzer yerleri aramanızı tavsiye ediyorum. Şimdi atölyemize geri dönelim. Ciao.
6: Ciao Mike.
5: Mike bana bu arabanın öksürüp ısındığını ve yakıtta bir sorun olabileceğini söyledi. Lancia'nın yakıt sistemi basittir. Sadece birkaç parçadan yapılmıştır. Önde yakıtı motora aktaran bir çift karbüratör, yanda yakıtı içine çeken mekanik bir yakıt pompası. Burada yakıttaki pislikleri yakalayan bir filtre ve elbette altta depoya giden araba boyu kadar bir yakıt borusu. Oradan başlayacağım. Yakıt deposunu çıkarmak için önce içindeki tüm benzini boşaltıyorum. Sonra benzin desteğini ve motora giden dönüş hattını çıkarıyorum. Ve doldurma borusunu. Arabayı indirince bagaja erişebildim. Böylece eski izolasyonu, yakıt göstergesine giden kabloyu ve deponun etrafındaki 10 cıvatayı sökebildim. Kriko ile depoyu yeterince yükseltip çıkarabildim. Aslında içi çok kötü görünmüyor. Gayet temiz. Sadece dış tarafı pis. Bunu biraz temizleyeceğim. Depodan eski yalıtımı ve yapışkanı kazıyorum. Sonra paslanmayı önlemek için astar ve boya sürüyorum. Arabada sadece bloğun yanındaki pompadan yakıt deposuna giden boru kaldı. Şimdi hava filtresi kutusunu çıkarıp pompaya ulaşacağım. Yakıt borusunu kısmen pislik tıkamış olabilir ve onu temizlemek için boruyu motordan çıkarıyorum. Şimdi içine hava basıp depoya giden hava borusunun temiz olduğundan emin olacağım. Bakalım ne olacak. Boru temiz olduğu için mutluyum. Tekrar pompayı takıyorum. Hadi bakalım. Yakıt deposunu tekrar takıp yakıt gösterge kablosunu bağlıyorum. Arabayı kaldırarak doldurma ve yakıt borularını tekrar takacağım. Ve tahliye tapasını. Bu sistemi kim kurduysa yakıt filtresini yağ filtresinin üzerine koymuş ve bu rahatsız edici. Yağ ya da yağ filtresini değiştirmek isterseniz önünüze engel çıkıyor. O yüzden yerlerini değiştireceğim. Pompaya yakın bir yere koyacağım. Yolu açacak, motor bölgesini düzenleyecek ve aynı zamanda erişimi de kolaylaştıracak. Bu yakıt filtresinin iyi yanlarından biri de şeffaf olmaları. İçinde kir ve birikme var mı görebiliyorsunuz. Ayrıca döndürülebiliyor. Yan tarafında küçük bir ok var. Yakıtın akışını gösteriyor. Yanlış yönden takarsanız etkili olmaz. Yeni bir destek hattı ve filtre takıyorum. Şeffaf filtre sayesinde birikme ya da kir olup olmadığını görebileceğim. Bu parça sadece $6. Yani pislenirse çöpe at ve yenisini al. Biraz benzinle bu Lancia'ya gitmeye hazır olacak. Önce Lancia'nın mekanik yakıt pompasının çalışmasını kontrol etmem gerekiyor. Ve bunun için manometre kullanacağım. Basitçe yakıt pompasının ucuna takıyorum ve karbüratörlere takıyorum. Şimdi arabayı çalıştırma zamanı geliyor. Pekala, arabayı çalıştıracağım. 2,5 bar üzerinde olması gerekiyor. Haberler iyi. 5 bar. Bu motor için yeterli bir basınç. Sesi çok daha iyi. İşte Lancia V4'ün sesi budur. Çünkü yakıt sistemi tamamen değişti. Yakıt deposundan karbüratörlere, en önemlisi de orijinal özelliklerine geri döndü. Biraz ince ayarla, işimiz tamamdır. Bir sorun kalmayacaktır.
4: Arabanın ralli geçmişini kabul ettiğimiz için gidip uygun sis farları bile buldum.
5: Çerçeveleri nerede?
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İyisin.
1: Ha? Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
5: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey diyelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: 2-15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın aldın. 26 jant bisiklet 5.499 lira. 12 jant çocuk bisikleti 1.699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Döneri gördüğün an
1: bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: A101'de haftanın yıldızları. İçim tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira. Ucuz,
3: hep ucuz. Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
6: dürümü. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Bu arabayla vakit geçirdikçe rally teması aklıma daha da yatıyor. Ve Mike de aynı fikirde. O hazır dışarıda parça ararken ben de bu berbat tamponlardan kurtulacağım. Çünkü rally arabasında bu olmaz.
5: Nasılsın? Bu senin için. Oldukça iyi parçalar getirdim. Gel de şu aldığım şeylere bak. Bence fazlasıyla mutlu olacaksın.
4: Biraz para harcamışsın.
5: Evet, kredi kartımıza biraz hasar verdim. Ama aldıklarıma geçmeden önce arabanın son durumunu söyle.
4: Gaza bastığında arabanın aksadığını ve ısındığını söylemiştin.
5: Evet.
4: Yakıt deposunu temizledim, yakıt borularını temizledim ve artık harika çalışıyor.
5: İyi iş çıkarmışsın. Evet, şu yaptıklarıma bir bak. Arabanın rally geçmişini kabul ettiğimiz için gidip uygun sis farları bile buldum. Arabanın tam burasına takılacak. Baksana, sarı tonu bile var. Harika görünecekler. İnanılmaz.
4: Çerçeveleri nerede?
5: Çerçeve bulamadım. Onu sen kolayca yapabilirsin. Ama diğer her şeyi aldım. Arabaya takılabilecek bir sürü küçük süs parçası aldım. Yeni direksiyon, konsol örtüsü ve şu korkunç sahte ahşap paneli hatırlıyor musun?
4: Evet, saçma şey.
5: Bütün bir öğleden sonra mı bir adamla geçirdim ve ona bunu yaptırdım.
4: Evet, bu müthiş.
5: Gerçek ahşaptan yapıldı. Bu arabanın içine kalite katacak. Tek yapman gereken her şeyi halledip bitirmek. Sonra ikimiz onu yola çıkarabiliriz.
4: Gitmeden önce tekerlekler.
5: Demek istediğini anladım. Haklısın. Tamam, tekerlekleri alıyorum.
4: Ben zaten arabayı tamponsuz tercih ederim. Eski tip görünüyor. Ve eskiden rally arabaları aynen böyleydi. Bunları ekleyince ön tarafı gerçekten tamamlayacaktır. Sorun şu ki Mike bana çerçeve seti almamış ve kendin yapabilirsin dedi. Buna inanamıyorum. Ama fark ettim ki tamponu çıkarınca bu demirler sis farlarını yerleştirmek için çok uygun. Yani bunları çıkartacağım ve biraz zaman kazanacağım. Bu tampon desteklerini çıkarmak, sis farlarına çerçeve yapmak için ilk adım. Bu tampon desteklerine metal eklemem gerek. 6 milimetrelik çelikler kesip şeklini kartona çiziyorum. Ve şekli parçalara aktarıp sonra da kesiyorum. Düz bir diskle pürüzlü kenarları atıyorum. Köşe bentleri tampon desteklerine kaynatıyorum ve yüzeyini düzleştiriyorum.

0: Ayrıca eski tampondaki sinyal lambalarını tekrar kullanacağım. Fulviyalarda sinyal lambalarının çerçeveye konduğunu görmüştüm ama kötü görünüyordu. O yüzden bence sinyal deliğini biraz genişletirsem, bu alüminyum gövdede kenarlara uyacak kadar kalınlık var. Sonra aynı hizada koyabilirim. Çok daha iyi olacak. Gıcır gıcır ve temiz olacaktır. Delikleri havalı kılıç testereyle büyütüyorum. Sonra düzgün oturması için alüminyum hazneyi sinyal lambalarına işliyorum. Metal bilezikleri Fulvia'nın saçağındaki el yapımı deliklere uydurmak için basınçlı zımpara ve rötuş boyası kullanıyorum. Rally arabalarının kaputlarının siyah olmasının bir sebebi var ve görünüşle ilgili değil. Kendinizi pistte batan güneşin parlak kırmızı kaputa vurduğu bir arabayı sürerken düşünün. Işık doğrudan gözünüze gelecektir. Bu hiç iyi olmaz. Lancia'da kaputlarını mat siyaha boyadı. Çünkü güneş ışını en iyi emen renktir. Araştırmalarıma göre Lancia bununla yetinmemiş. Çamurluğun üstünü ve silecek altını da boyamışlar. Bu düz hat boyunca bir koruma yapacağım. Bu köşeden dönüyorum. İşte böyle. Ve sonra panelin hattı üzerinde duruyorum. Eğer burayı da siyaha boyarsam düzgün bir iş olacaktır. Çok iyi olacak. 1972 model Lancia Fulvia'mızda son düzlükteyiz. Arabanın yarışçı geçmişine son bir selam için kaput ve çamurlukları hazırlayıp onları mat siyaha boyuyorum. Bu birkaç panel içeren küçük işi kendim yapıyorum. Araba boya odasından çıktı ve şimdi son iş detaylara odaklanıyorum. Bu ahşap panel fark yaratıyor. Güzel ve yeni bir ön panel. Ve son olarak ahşap bir direksiyon. Şimdi gerçek bir İtalyan spor arabası oldu. Bence İtalyan arabalarının haksız bir ünü var. Pahalılar ve üzerinde çalışmak çok zor. Ama işin aslı ilk günden beri bu araba özeldi. Her anından keyif aldım ve onu yolda görmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi Mike'ın tekerlekleri getirmesini bekliyorum. Sürekli onu kovalıyor gibiyim. Buna inanabiliyor musunuz?
1: ...1972 model Lancia Fulvia 2. seri önden çekişli bir rally arabası. V4 gücüyle bir İtalyan mucizesi ve Amerika'da oldukça nadir bulunuyor. Bugün bunun anlamı temiz ve düzgün Fulvia'ların yüksek fiyatlı olması demek. Onun için 9500 dolar ödedik. Aks bağlantıları ve contalar 1000 dolar. Isıtıcı haznesi 75 dolar. Yakıt sorunu için 105 dolar harcadık. Hakiki ahşap panel, örtü, direksiyon ve diğer parçalar 975 dolar. Sis farları 650, rally esintili ek boya 800 dolar. Tekerleklerse 1000 dolara mal oldu. 21 saatlik çalışmayla toplamda 14.105 dolar ediyor. Bu iyi para. Yani 9.800 İngiliz sterlinden biraz fazla. Ama bence bu arabadan iyi kar edeceğiz. Şuna bak. Bu gerçekten gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Ve buradaki manzara da çok güzel.
0: Bu İtalyan bir spor arabası. Rüzgarlı dağ yolları için yapıldı. Ve bence burası deneme için harika bir yer.
1: Evet, İtalyan bir rally pistine benziyor. Fulvia'mız için oldukça kıvrımlı. Tamponları çıkarmak, ön tarafı temizlemiş.
0: Evet, dediğini yaptım. Çerçeve yoktu ve kendim yaptım. Bu küçük deliklere ağızlıklar koydum. Ve sinyal lambalarını gördün mü?
1: Evet, önceden bağ rengiydi. Şimdi daha temizler. Ve bu siyah boyaya bayıldım çünkü çamurlukların üstünde olması orijinaline daha da yakın yapmış.
0: Ve altın jantlar harika seçim.
1: Arabanın rally geçmişine bir saygı. Pekala, mekanik her şey bitti mi?
0: Evet, araba gitmeye
1: hazır. Güzel, buna sevindim çünkü bugün ben sürüyorum.
0: Sen sürüyorsun öyle mi?
1: Tartışma istemiyorum.
0: Pekala, gölgeden git.
1: Kolay iş. İtalyano! Hey, bellissimo! Bu araba bu yollar için yapılmış. Dönüşündeki hissi anında vermesine bayıldım. Ona ne yaptın sen? Söyle bakalım. Ne yaptın?
0: Öncelikle yoldan çıkma. Bu iyi olur. Evet, bu arabanın sürüş deneyimi tamamen değişti. Biliyorsun önde bir yağ sızıntısı vardı. Ön aksa çıkardım. İç ve dış bağlantıları değiştirip yağ sızıntısını da hallettim. Onarıp tekrar taktım. Artık dönüşler motordan tekerleklere anında oluyor. Daha da önemlisi debriyajı biraz bırakıp... Çok iyi değil mi? Çok iyi görünüyor.
1: Hissedebiliyorum, hemen hissediyorum. Gaza basar basmaz araba diğer viraja atlamak istiyor. İnanılmaz bir şey bu.
0: Arabayı aldığında biraz duraksıyordu. Çünkü yakıt deposu ve karbüratörler arasındaki tüm sistem oldukça tıkanmıştı. Ben de onu söktüm. İyice temizledim ve yeni olarak sadece bir filtre ve birkaç hortum kullandım. Yani çok masraf yapmadım.
1: Peki dostunu bu kadar mutlu gördün mü? Bana baksana, bu kesinlikle masal gibi. Bu yol muhteşem. Bu araba bu yol için yapılmış. Araba harika. Beğendim. Çok güzel. Şuna baksana nasıl kayıyor. Sayende arabanın dışı harika. Ama içi de müthiş görünüyor.
0: İtalyan arabasına plastik ön panel koymak suçtur.
1: Ha!
0: Fark yaratan bu. Yeni olan sadece ön panel değil. Isıtıcı ayarını hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Dene bakalım.
1: Oo! Oho, muhtemelen araba yeniyken bu kadar iyi değildi.
0: Bugün sıcak ve gerek yok ama açtığımda sıcaklığa baksana. Çok iyi.
1: Evet, hemen hissettim. Kapat. Hiç sırası değil.
0: Evet.
1: Bu araba hazır. Yeni sahibi için hazır. Geleceğiyle yüzleşmeye hazır ve bu çok mutlu bir gelecek. Bu arabanın piyasası küçük ama çok güçlü. İnsanlar Lancia Fulvia'yı beğenmiyorlar. Lancia Fulvia'ya aşıklar.
0: Evet.
1: Bu arabalara aşıklar. Bu araba şu an çok revaçta ve çok sayıda insan kapımı aşındırdı. Ama buraya ilk gelen arkamdaki Adan'dı. Adan bir borsacı. Arabamı aldıktan sonra satıp kar etmek istiyor. Yani talibi çok. Bakalım bu borsacıyla anlaşabilecek miyim? Birazdan göreceğiz. Hadi gidelim. Adan.
2: Merhaba, nasılsın?
1: İyiyim. Evet, bu arabayı çok istiyorsun. Yaptığımız işi beğendin mi?
2: Bayıldım, gerçekten.
1: Neyi beğendiğini anlat bakalım.
2: Görünüşü, sürüşü, denerken çok akıcı olduğunu fark ettim. Direksiyon muhteşem, ahşap panel de öyle, hissiyatı, sesi. Yani her şeyini beğendim. Çok güzel bir araba.
1: Kendi arabamı bana anlatışını dinlerken tekrar satın almak istedim. Tamam, onun için 35 bin dolar istiyorum.
2: Teklifleri açık mısın?
1: Düzgün bir teklif yap.
2: Biliyorsun, ben de kar etmeliyim.
1: Evet, tabii ki.
2: 30 binlik bir teklifi düşünür müsün?
1: Senin biraz üstüne çıkacağım ve 34 bin dolar diyorum.
2: 32.500 olur mu?
1: 33 bin ver. Araba senindir.
2: Anlaştık.
1: Tamamdır dostum.
2: 33'e alıyorum.
1: Müthiş bir araba aldın. Müthiş araba, müthiş anlaşma. Arabanın rally geçmişine saygı duymakta haklıydık. Ve gerçekten iyi iş çıkardı. Bu, eğer doğru arabayı bulursanız, doğru işleri yapıp geçmişine saygı duyarsanız, iyi kar edeceğinizin kanıtıdır. Bunun gibi simgesel arabaları daha çok görmek, ev atölyemizde dolaşmak isterseniz, tamirat, tadilatta bize katılın lütfen. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trinksat. Garanti BBVA. İyisin.
2: Ha? Bir garip bakıyor ya.
3: Arkadaşınız gayet iyi.
1: Oh, aslanım benim.
3: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
4: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
5: Öyle mi olmuştu ya?
6: Bayağı yemişsiniz ya. Maşallah.
4: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
1: Var mı onlar?
2: Var mı sence? Evde yok ki.
1: Böyle şey diyelim.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
1: Nasıl?
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
4: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav meyveleri sorbeleyen lezzet.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
10: Türkiye'nin dürümü. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot,
1: Ice Break. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerini...

0: sürprizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
0: yaşanan... Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Şu an bana ne oluyor biliyor musun Faz? Hissedebiliyorum, evet. Tamam mı? Bugün gerçekten almak istediğim şeyler için mücadele edeceğim. Sevdiğim bir şeyse alıp geçeceğim. Az da kar edeyim tabii.
1: Senin kapından içeri girdiğinde çıkmak istemeyebilir.
0: Bence de öyle. Ben Enrico. Ne kadar rahat. Benim gibi çılgın dostum Faz Thousand'la...
1: Şurada bir çift acayip chopper var.
0: Ülke çapındaki nostaljik hazine arayışımıza geri dönüyoruz.
2: Şuna bakar mısınız?
0: Onu arıyoruz.
3: Müthiş olmuş.
0: Sonra da küçük karlarla satacağız. Unutulmuş hazineler başlıyor. South End Essex'e gidiyoruz. Pekala dostum. Yine Graham'e gidiyoruz.
2: Evet, hatırladığım kadarıyla müthiş bir barakaydı.
0: O yüzden tekrar gidiyoruz ya.
2: Evet.
0: Değil mi? Eşyalarını giydiği tişörtlerden daha fazla değiştiriyor.
2: Çok güzel, evet.
0: Üstelik çok fazla fırsat var. Bir de şöyle ki...
2: Evet.
0: Tekrar gitmemizin sebeplerinden biri de elindeki birçok arabayı satması.
2: Tamam.
0: Ayrıca motosikletlerini de elden çıkarmak istiyormuş.
2: Harika. Yanlış hatırlamıyorsam Hondalara düşkünlüğü vardı, öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Evet, öyleydi.
0: Barakalardan biri Honda doluydu.
2: Doğru. Geçen sefer hiçbirini bırakmak istememiş.
0: Olsun, daha bir sürü şey var.
2: Evet.
0: Üstelik çok fazla fırsat var. Bir de şöyle ki...
2: Evet.
0: Tekrar gitmemizin sebeplerinden biri de elindeki birçok arabayı satması.
2: Tamam.
0: Ayrıca motosikletlerini de elden çıkarmak istiyormuş.
2: Harika. Yanlış hatırlamıyorsam Hondalara düşkünlüğü vardı, öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Evet, öyleydi.
0: Barakalardan biri Honda doluydu.
2: Doğru. Geçen sefer hiçbirini bırakmak istememiş.
0: Olsun, daha bir sürü şey var.
2: Evet.

0: Evet.
1: Yoksa ihtiyarladıkça motosikletleri daha mı çok sevmeye
0: Evet.
1: başladın?
0: Gençliğimi iade ediyorum. Gençliğe dönüyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet, 30 sene önce sattıklarımı hala
2: Öyle
0: satıyorum.
2: Senin Honda toplamayı sevdiğini hatırlıyorum. 60 ve 70'li modelleri satmayı düşünür müsün artık?
0: Hayır.
2: Söylesene.
1: Ama yapma böyle.
2: Ha, ben de öyle düşünmüştüm. Hadi ama. Çok
1: İşimize
2: güzel.
1: göre bir şey bulursak
2: Öyle
1: zorla
2: değil mi?
1: alırız.
0: Benden ufaksınız ama.
2: Evet.
1: Haklısın, çok güçsüz.
2: Tamam.
0: Olsun.
2: O zaman birkaç şey teklif.
1: Evet.
0: Evet.
2: Ama oradaki birçok motosiklet için seni ikna
0: evet,
2: edebiliriz.
0: Evet. %75'inde.
2: Tamam,
0: evet.
2: Evet,
0: çok
2: harika.
0: Motor var.
2: Tamam.
1: Pekala, harika. Sabırsızlanıyorum. Girelim mi?
2: Hadi,
1: hadi
2: gidelim.
1: Sağ ol. Çayımı da alıyorum.
0: Görüşürüz. Haber ederseniz.
1: Görüşürüz. Hoşça kal.
2: Hadi.
1: Sıradan bir baraka değil, adeta bir sürü otomotiv harikasıyla dolu bir mağara.
2: Bu Amerikan özel, öyle değil mi?
1: Muhtemelen, çünkü sinyaller şurada.
2: Ha evet, doğru.
1: Baksana dostum, bu Z650'ler hep fakir Z1'i olmuştur. Bak ne diyeceğim, bunlar son senelerde epey revaçta. Kawasaki Z650, saatte 190 km hızlara çıkabilen hava soğutmalı bir cep roketiydi adeta. Z1'den ufak olsa da hiç aşağılık kompleksine girmezdi. Amerika'da bayağı sükse yarattı. Oo, bunların çok güzel bir yanı var ya.
2: Biliyor musun? Eskiden Amerika'ya özgü gidonları hiç sevmezdim. Yüksek gidonları hiç sevmezdim. Ama artık yaşlandıkça evet. gidonun az daha yüksekte olmasını istiyorum. Sürüşü daha
1: kolay. Bak dostum, gelecek yüksek gidon ve elektronik ateşlemede.
2: Evet.
1: Çünkü bundan daha iyisi çıkmayacak, tamam mı?
2: Doğru.
1: Ateşleme için
2: çok
1: bir şeyleri
2: doğru.
1: tekmeleyen evet. ekstra bir bacağımız çıkmayacak. Olmayacak, tamam mı?
2: Evet. Yeni bir dizin çıksa bile işler bayağı sarpa
1: sarar. Bak giderek çürüyoruz. O yüzden evet. bizi 80'li yaşlarda taşıyacak motorlar bulmamız lazım. Evet. Elektronik ateşleme
2: i̇şte
1: de var.
2: İşte bu da onlardan biri.
1: Evet.
2: Evet, kesinlikle onlardan.
1: Bu dönemin gücü biraz daha düşük ama onlar kadar şaşalı bir parçası daha. Muhabbet kuşu sarısı Honda 404. Çok güzel değil mi?
2: Harika. Çok güzel bir motor ve harika bir tasarım. Harika bir parça. 4 silindir. Bana kalırsa bu şüphesiz motosikletlerin şahı diyebilirim. 4 silindir hiç olmazsa çok güzel akıyor doğrusu. 400'lük bir motorda bile sana gerekli gücü veriyorum. Müthiş bir mühendislik harikası.
1: Bunların en büyük sorunu dörtlü karbüratör değil. Ama
2: evet.
1: güzelce temizlenip ayarlandıktan sonra... Seni
2: evet.
1: ölene kadar götürür. Karbüratörü hallettikten sonra İskoçya'ya kadar gidebilirsin. Gremin koleksiyonu sadece Japonlardan ibaret değil. Bir Ducati Passo'su, sarı bir Triton'u ve çok güzel bir ağırlığı var. Ama sürekli Japon motorlarına dönüp duruyoruz çünkü eski anılarımızı canlandırıp duruyorlar. Ben okuldayken Guy hurdaya çıkarana kadar bende de vardı bunlardan. Evet.
2: Çok güzel bir parça. Bir saniye şey. Hey.
1: DT400.
2: Evet. Bu kaç model biliyor musun?
1: 70'lerden.
2: Öyle
1: evet.
2: mi? O zaman 74-75
1: evet.
2: falan. Niye ayaklığı açık?
1: Bilmem, belki bir sorunu vardır.
2: Niye şeye dayamışlar?
1: Ama şunu söylemeliyim. Bunun ayarını iyi yapmazsan...
2: Ha işte buldum, baksana.
1: Aa, kırılmış.
2: Evet.
1: Evet, düzgün bir motora denk gelmezsen bunları çalıştırmak çok zordur.
2: Evet.
1: Aman tanrım!
2: İşte motor dediğin budur.
1: Dur da güzelce içime çekeyim şunu. Hayatta en sevdiğim motor. Evde bunlardan iki tane var. GSX R750. Muhtemelen dünyanın seyrini değiştiren yarış motoru. 1985'te çıkan bu motor, motosiklet aleminde adeta devrim yapmıştı. Suzuki'nin yarış motorlarıyla neredeyse birebir aynı. Seri üretim bir motor. Hem hızlı, hem hafif, hem de göründüğü gibi güzel giderdi. Bu şey çıktığında her şeyi kazanmıştı. Piyasayı alt üst etmişti. Tıpkı 68
2: evet.
1: ve 85 model Honda'lar gibi dünyayı alt üst etmişti. C serisi olsa da boyası İngiliz değil. Baksana, yakıt göstergesi de var. Japon

0: Almanya'dan ithal edilmiş.
1: O zaman 54 bin kilometre, öyle değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet. Bu da kaç ediyor? 30 bin mil mi?
1: 35 bin falan.
0: Kilometresi epey yüksek olsa da üstünde Yoshimura marka bir egzoz var. Üstelik burada oldukça nadir bulunan orijinal Japon versiyonların renginde.
1: Bunda müthiş bulduğum bir şey var. Biraz detaylı temizlik gerektirebilir ve evet biraz restorasyon da yapmak gerekebilir ama evet. özenli bir temizlikle oldukça orijinal bir motorun olur. Bence harika görünür.
0: Evet.
1: Böylece gelecekte çok daha değerli hale gelebilir. Şurada ufak bir kırığı var. Sanki biraz macera yaşanmış
0: evet,
1: gibi.
0: Evet, birkaç sorun var. Hatta epey bir işi var doğrusu. Şurada büyük bir kırık var. Çok evet. yazık. Gördün mü?
1: Yana mı devrilmiş?
0: Bence yana devrilmiş. Yere de kapaklanmış evet. gibi. Safkan bir Japon olsa da belli sorunları var. Üstelik daha büyük ve o kadar ikonik bir şey arıyorsanız bu devasa Honda'dan daha iyisini bulamazsınız. CBX 6 silindir.
1: Evet.
0: Bu Z modeli.
1: Bunlar canavar motorlardan, öyle değil mi? Üstelik bir motorda 6 silindir olması acayip bir şey.
0: Nadir de.
1: Evet.
0: Evet. Bu şey bir çalıştı mı motorun yumuşaklığına inanamazsın. Müthiş bir güç aktarımı var.
1: Evet, inanırım.
0: Evet, elbette.
1: Peki senin kalemin yoksa değil
0: benim kalemim. Ama bize kar edebileceğimiz bir şey lazım. Bakalım hangisi olacak? Kawasaki mi? Honda mı? Suzuki mi? Belki de... Biliyor musun? Şu F7'yi gözüme kestirdim. Çok
1: bir
0: güzel
1: koleksiyona görünüyor. Girmek ancak bu kadar hak edilir, evet. öyle değil mi?
0: Pekala. Bir F750'miz var, birkaç kırık parçası var.
1: Sarı bir 404'ümüz var.
0: Evet. Gidip Graham'le konuşalım mı?
1: Gel hadi bakalım. Fiyat alalım.
0: Hadi gel.
1: Belki birçoğuna paramız yeter. Ne dersin?
0: Biliyor musun? Ducati Passo'yu bile almayı düşündüm. O kadar aklım karıştı yani. Evet, nereden başlayacağımı bile bilemiyorum doğrusu.
1: Aslında benim ilgimi çeken şu minik 404 oldu. Sarı olandan bahsediyorum.
2: Öyle mi?
1: O satılık mı?
2: Evet.
1: Öyle mi?
2: Onu satabilirim, evet.
1: Peki ona ne kadar istiyorsun?
2: 5000 civarı olması lazım.
1: Peki ya diğerine? Bayağı da işi
0: evet,
1: var.
0: Evet, biraz işi var.
2: Ha, kapakları evet. diyorsun. Biliyorsunuz ki bunların temizleri 6-7 bin ediyor. 3000 çalışıyor, yürüyor. Evet. Biraz bakım istiyor sadece.
0: TBX de orada öylece yatıyor.
2: Satılık değil.
0: Ben de öyle düşündüm. Evet, peki ya şuradaki DT400?
2: Evet.
0: Onun sorunu nedir?
2: Yan ayaklığın yapılması lazım. O yüzden kutulara
1: diyecek.
2: Yassı duruyor. Ama ondan abi, dolayı 3000'e abi. Bırakırım. Buna ne dersiniz?
0: Abi de FZ750 var.
2: Evet, çok nadir. 2700.
0: Seçim yapmak zor. Şuna 2500 veririm.
2: 2750 piyasanın en uygun fiyatı.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katıl Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katıl Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te. No. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
5: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
5: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Graham ve devasa Japon motosikletleri koleksiyonuyla Essex'teyiz. Ufak tefek sorunları olan GSX Ara 3000 istiyor. Bakalım düşürebilecek miyiz?
4: 2750, piyasanın en uygun fiyatı.
8: 2700.
7: Ha? Hadi sık el.
4: Fikrimi değiştirmeden tamam, sık.
7: İşte bu kadar.
8: Pekala dostum. Bayağı uygun fiyata verdin. Haklısın.
4: Evet.
7: Evet.
8: Bence ufak tefek dokunuşlarla düzeltebiliriz. Böylece küçük bir restorasyon işiyle yeni sahibine satabiliriz.
4: Evet. Evet
8: kesin. Çok keyifliydi.
7: Yine gelebilir miyiz?
4: Evet. Çek defteriyle geldiğiniz sürece olur.
8: Ertesi gün gösteri ve somurtkanlık zamanıydı.
4: Gözlerinden uyku akıyor. Neden?
8: Bir köpek kulübesinden ne bekliyorsun ki? Sonuçta orada yaşıyorum. Çok güzel bir gig sir.
4: Öyle, evet.
8: Güzel haber.
4: Evet.
8: Kötü haber şu ki, kaportası biraz kötü durumda. Şunun gibi.
9: Evet, siperlik de kırık.
8: Çünkü getirirken iyi bağlamamışım. Bu yüzden köpek kulübesindeyim.
4: Tamam.
9: O işi nasıl becerdin?
8: Nasıl oldu bilmiyorum. Minibüsün kapağını bir açtım, yana yatmış duruyordu.
4: Gitmiş.
9: Kırık olan taraf diğeriydi. Artık yarısını değil de tamamını tamir edeceğiz.
8: Anlayışınız için teşekkür ederim ama şunu demeliyim ki sanırım siz de anlamışsınızdır. Duygusal olarak bitik durumdayım. Bir şeylere başlamadan önce çalışıyor mu diye bir bakalım. Üstelik sesi müthiş olmalı değil mi?
4: Evet, öyle değil mi?
8: Evet. Az biraz uğraşla motorumuzu tamirhaneye soktuk. Biraz yakıt koyalım mı?
4: Çok fazla koyma. Belki kaçak vardır. Onun üstüne çıkarak mı yakıt dolduracaksın? Sakın düşüp bileğini ya da bacağını kırayım deme. Motoru da devirme sakın. Dur de el.
8: Alttan damlıyor mu?
9: Daha yok. Şu ana kadar iyi.
8: Hadi bakalım.
4: Hazır mıyız?
8: Evet, hadi yavrum. Çalışıyor, hadi bakayım. Yani neredeyse. Ama çok düzgün değil.
9: Yakıt sisteminde tıkanıklık var gibi.
8: Öyle görünüyor.
4: LG'yi çevirince motor boğuluyor. Yani yakıt sistemi tıkalı. Ama motora yeterince yakıt geliyor mu bilmiyoruz. Yakıt sistemine el atmadan onu bir netleştirmek zorundayız.
8: Peki, tamam. Alan ilk karbüratörü boşaltıyor.
9: Fazla sarı. Karbüratördeki eski yakıt olmalı. Beyazlaşmaya başladı. Yeni filtreden geliyor. Yakıt akışı var.
8: Bir diğer olasılıksa bitik ateşleme bujisi. Silindirlerden biri özellikle zayıf çalışıyor.
9: Karbon kalıntılarını yakmak için ateşleme bujisini ısıtıyorum. Buji düzgün olmadığı için yalnızca alt tarafa ateşleme yapıyor. Pürmüzle ısıtarak kurtarmaya çalışıyorum. Elektrot kıpkırmızı olup karbon tamamen yandığında umarım sorunumuzu da kökten çözecek.
4: Ateşleme harika. Var. Sorun yok, çalışıyor. Evet.
8: Umarım düzensiz çalışmanın sebebi bozuk bujidir.
9: Harika. Rölantide.
8: İşte bu.
4: Din ve gez artık.
8: İşte budur. Çok güzel.
4: Ayrıca bir şey daha söyleyebilir miyim?
9: Sesi çok heyecan verici.
8: Evet. Çok heyecanlandım. Galiba bugün ilk kez. Ama tek iyi haber bu değil. Sağ solu karıştırdım. Bu önceden tamir ettiğimiz jigsaw'dan kalma. Bu sıfır ama sadece siyah. Ben saydam olanı isterdim ama bu da güzel oldu.
9: Tam oturdu.
4: Evet, güzel. Çok güzel oldu.
8: Evet. Harika. Yenisine gerek yok.
9: Evet. Gayet güzel oldu.
8: Sizce kaporta aksamını sökelim mi yoksa önce bir sürelim mi?
4: Bence aslında önce çalıştırıp bir güzel sürelim. Tamam. Sonra da parçaları söküp kaporta işlerini hallederiz.
8: İşleri hallederiz.
9: Depoyu
8: tamam.
9: Çıkarıp yakıtı boşaltırız.
8: İyi günler dostum. İşte budur. Ertesi günde fırtınalı geçiyor. Artık kaportaya girişiyoruz.
4: Tabii ki siperliği değiştirmemiz gerekiyor. Ama ben kafadaki şu kırığı da onarmak istiyorum. O yüzden kafayı ve siperliği söküp kırığı yapıştıracağım. Sonra da siperliği vidalayıp umuyorum ki yerine oturtacağım. En fazla ne olabilir ki?
8: Motosikletlerdeki kafa grenajları yeni sayılabilecek bir teknoloji. Daha 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmaya başlamıştı. Başlarda çelik ya da alüminyumdan da olsa 70'lerde plastiğe döndü.
4: Pekala, şimdi sıradaki büyük işimiz şu kırığı yapıştırmak. Öncelikle kırık bölgeye şu pudradan sürüyorum. Sonra da yapıştırıcıyı damlatacağım. Ve yapıştırıcı değer değmez kırık parça birleşecektir.
8: Skid, Japon yapıştırıcısının bir farklısını kullanıyor. Bu yapıştırıcı hem güçlü hem de esnektir.
4: Biliyor musunuz, bayağı sağlam bir şey oldu. Bırakayım da iyice kurusun. Biraz da şundan dökeyim. Bu da onu iyice sertleştirsin. Böylece katmanlar oluşturuyoruz. Bu diğer maddeye değdiği anda taş gibi olacaktır, inanın. Tüm tüpü harcadım diye Henry'nin morali bozulabilir. Ama eğer işe yararsa ucuza halletmiş olacağız. Hiç fena durmuyor. Siz ne dersiniz?
8: Saatte 225 kilometrenin üstüne çıkabilen bu pasaklığımızda siperlik oldukça elzem.
4: Biraz mücadeleden sonra yapıştırıp geri taktım artık. Saat bayağı geç oldu. Şimdi eve gidiyorum.
8: Ertesi gün Skid emeklerinin meyvesini ortaya koyuyor. Kafa grenajını tamir etse de sol panel hala duruyor.
4: Kafayı söktüm. Tamam. Buradan yapıştırdım.
8: Tamam.
4: Sonra da yeni somunu ve verdiğin siperliği taktım.
9: Ama çok çalışmış.
4: İşlem tamam. Baksanıza sapasağlam oldu.
8: Uzun süredir ilk kez bir şeyi doğru yaptık. Bunun ana sebeplerinden biri de Chopper Roy'la telefonda konuşmamdı. Chopsicle kaportayı dert etmememi söyledi. Çünkü motorun kaportasını motoru satacağı kişi yaptıracak şekilde almak istiyor.
4: Böylece o da alırken kazanacak.
8: Aynen öyle.
4: Gerçi bu motorları panelleri olmadan da çok seviyorum.
8: Daha önce de çıplak halini gördüm. Neden olmasın ki?
9: Eskiden epey popülerdi.
8: Bakın, fiyat konusunda anlaştık. 3200.
4: Evet, olabilir.
8: Şipşak 500 sterlin kar. Evet. Üstelik evet. Kafayı, panelleri ve diğer parçaları da göndermemize gerek yok. Şunları alacak. Pekala, Roy buraya gelecek. O paraya ne aldığını önce bir bakmak istiyor çünkü sadece fotoğraflarını gördü.
9: Evet.
8: O gelmeden önce bir tur atmaya çıkabiliriz.
9: Kesinlikle.
8: Yollardayız. Alan Honda'sıyla, Skid Kawasaki'siyle, ben de Pasaklımızın tepesindeyim. Sesi akıl almaz. Anında 21 yaşımdaki günlerime geri döndüm. Şuna bakın. Biliyor musunuz, 40 sene olmuş. 40 sene. Hala motora biniyorum ve hala yaşıyorum. Üstelik hala dostlarım da var. Bir insan başka ne ister ki? Pasaklı Suzuki'nin yarışlardan zafer kazanan XR41 modelinden esinlenerek üretilen yarış motorları replikası serisinin ilk modeliydi. Hız sınırı yüksek bir yola çıktığınızda bu gücü çok daha hissedebiliyorsunuz. Tanrım, motoru açıyorum, muazzam. Çok güzel. Pasaklı hala 1980'lerin en muazzam motorlarından biri. Bu motorun tek sorunu fazla kısa olması. Ne kadar
4: sesini dinlemek
8: motor.
4: Keyifliydi. Kesinlikle çok bağırdı.
8: Öyle mi? Bu sabah ihtiyacım olan morali bana kesinlikle sağladı. Motosikletçilik dediğin işte budur. Epey bir kilometre yapabilirsiniz ve sadece 3200 sterline aldığı için Chopper Roy çok şanslı bir adam.
4: Bence de öyle.
8: Kar da edecektir.
9: Kusursuz gidiyordu. Ne bir duman atma ne bir
8: çok
9: patlama.
8: Güzel. Gerçekten çok güzel. Ertesi gün adamımız geliyor. Bak dostum, telefonda anlaşma yaptığımda acaba tam olarak istediği şey mi diye endişeleniyorum, tamam mı? Ama bak orada işte. Güneş de nasıl parlıyor. Hey beyler, Chops geldi. Sesi çok güzel çünkü üstünde Yoshimura egzoz var. Bu da tamam.
0: Evet, bonus oldu.
8: Ama biraz tamir gerekiyor.
0: Evet ama gerek yok değil mi?
8: Yeni sahibi de halledebilir. Eğer boyası bu şekilde kalsın istiyorlarsa panelleri tamir ettirip bunu komple boyatabilirler. Ama bence çıplak şekilde de çok güzel.
4: Bunları böyle seviyorum. Kafayı takıp alt panelleri sökeceksin çünkü yazın alt paneller hiç güzel olmuyor.
9: Evet, motoru da görebiliyorsun.
4: Motoru da görüyorsun.
0: Satacağım adamı çok iyi biliyorum. Tamir etmenin tamam. Bir anlamı yok.
4: Tamam. Şey,
8: anlaştığımız gibi 3200.
0: Evet, anlaştık.
8: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim beyler.
4: Şu razdan bir kere çıkar.
8: Çok güzel. Bak dostum, sen yabancı değilsin. Motoru 2700'e aldın.
9: Evet.
8: Yani motordan evet. Karım 500.
0: Tamam, güzel.
4: Yani herkes
8: tamam
4: mutlu.
8: Herkes mutlu. Herkes birazcık kar etti. Evet, hepimiz mutluyuz.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
14: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
15: Tamam.
14: Büyükler arka tarafta.
15: Burası Alcatraz gibi.
12: Emekleyerek
15: ben
12: giriyorlar içeri.
15: Dünyanın en uzun insanı evet. Değilim ama
14: evet.
15: Bu kümese girecek olsam
14: evet.
15: Yani
14: doğru.
15: Sıkışıp kalabilirim.
14: Evet.
15: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
14: Evet.
15: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
14: Evet,
15: pek çok açıdan.
14: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
15: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
14: evet.
15: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde. Ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
14: Teşekkür ederiz. Olur.
15: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
14: Biz teşekkür ederiz.
16: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
17: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
15: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
16: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: Kabinleri sevmiyorsun değil mi?
1: Traktör de sevmem.
0: Neden
1: böyle
0: ki?
1: Bir havada çalıştığını düşünürsen gerekli ama ben evet. Çiftçiliği hobi olarak yapıyorum.
0: Centilmen çiftçi, sana öyle diyorlar.
1: Ben kendime centilmen çiftçi demezdim. Ben kendime...
0: Hayır, ben de demezdim. Hadi gel.
1: Ben Enrico. Ne kadar rahat. Benim gibi çılgın dostum Fabs Thousand'la...
0: Şurada bir çift acayip çapır var.
1: Ülke çapındaki nostaljik hazine arayışımıza geri dönüyoruz.
0: Şuna bakar mısın?
1: Onları alıp onarıyoruz.
2: Müthiş olmuş.
1: Sonra da küçük karlarla satacağız. Unutulmuş hazineler başlıyor. Jeff'i görmeye Chepstow'a gidiyoruz. Jeffrey'nin güzel bir çiftliği var değil mi?
0: Evet.
1: Pastoral yaşama dönüyoruz. Yani kırsal hayata falan.
0: Bir saniye. Çiftlik ekipmanları ve traktörler mi göreceğiz?
1: Çiftlik aletleri.
0: Harika.
1: Traktörler göreceğiz.
0: Öyle mi?
1: Bunun yanı sıra tohum saçıp toprağa süren makineler falan da var tabii.
0: Evet, güzel. Güzel mallar.
1: Bence çok eğlenceli olacak.
0: Harika.
1: Yani çiftliğe gidiyoruz ve Jeff traktörleri elden çıkarmak istiyor. Biraz... Etrafı dolaşacağız.
0: Muazzam, kulağa çok hoş geliyor.
1: Kim bilir, belki traktör, belki pulluk, belki de eşantiyon bir takvimle döneceğiz. Chepstow, bekle bizi, geliyoruz. Tavanda boşluk var Jeff. Eğer yanına gelirsem yağmurdan ıslanabilirim.
0: Geri bas.
1: Pekala. Bak Jeff, traktörleri çok sevdiğin aşikar.
3: Evet öyle.
1: Pekala. Neden sevdiğini bize söyle.
3: Ben daha 13-14 yaşlarındayken yerel bir çiftlikte çalışmaya başladım.
0: Evet.
3: Orada
0: evet.
3: Traktör sürmeyi öğrendim. Bir daha da bırakmadım işte.
1: Ondan sonra da hiç bırakmadın.
3: Evet evet öyle. Daha da beter oldu çünkü koleksiyonum yıllar içinde epeyce büyüdü.
0: Burada bakacağımız bir sürü traktör
3: evet.
0: var.
3: Evet.
0: Hepsi satılık mı peki?
3: Bazıları kalsın istiyorum.
0: O zaman teklif vermeden önce evet, sormamız evet. gerekecek.
1: Tamam peki. Bak ne diyeceğim. Hızlıca bir göz atalım. Umuyorum ki bütçemize uygun bir şeyler bulabiliriz. Ha, ne dersin?
3: Evet.
0: Harika.
3: Evet.
1: Mallar ceviz Jeff, çok sağ ol. Beraberimize yağmuru da getirdiğimiz için çok mutluyum. Ha, ne kadar güzel. Bir süre dışarı çıkmayacağım Jeff. Dışarıda da traktör varsa onlara uzaktan bakacağım. Evet. Jeff'in büyük bir koleksiyonu olduğunu duyduğumda bir ahır dolusu traktör olduğunu düşünmemiştim. Bundan daha iyi bir başlangıç olamazdı. International, güzel bir 275, öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, 60'ların sonlarından.
1: Ha, evet.
0: Traktörlerin daha güçlü olmaya başladıkları yıllardan. İnsanlar çiftliklerinde daha fazla güç istiyorlardı.
1: Evet, bunun önünde bir ara kepçe de varmış.
0: Evet, hoşuma gitti.
1: 3 noktalı askı sistemi de
0: evet.
1: var. Şey diyebilir miyim?
0: Evet.
1: Tecrübelerime dayanarak bu International'ların Ferguson'lardan daha ucuz olduğunu hatırlıyorum. Fiyat performans açısından harikaydı. Peki baksana, arkamızda da bir Kubota var.
0: Evet, minik bir Kubota.
1: 1890'da kurulan Kubota, Japonya'nın en eski traktör üreticilerindendir. 20 beygir L2000'ler küçük aileler için oldukça uygun bu modeldi. Kubota'nın daha güzel günler gördüğü aşikar ama aynı zamanda lastikleri de yeni.
0: Aynen öyle, çok belli. Evet, çalışıp yürüyor gibi. Ufacık
1: evet.
0: çok güzel bir şey. Üstelik dar olmasından ötürü muhtemelen...
1: Kullanışlıdır.
0: Evet öyle.
1: Beni burada endişelendiren bir şey söyleyeceğim.
0: Çekiç mi?
1: Muhtemelen pimleri sokmak için.
0: Bir çekicin tamir edemeyeceği şey yoktur.
1: Evet. Yakınlarında bir küçük traktör daha var. Bir İseki ama en ilginci mini traktörler şuradaki sarışın olanlar.
0: Bayağı hırpalanmış damperli kamyonlara benziyorlar.
1: Jeff gelsene. Bak biraz aklım karıştı doğrusu.
0: Çünkü şunların ikisi...
1: Nedir bunlar?
0: Damperli kamyona benziyor.
3: Evet, şunun markası Vanguard.
0: Öyle mi?
1: Aa öyle.
3: Damperli, büyük evet. bir damper üreticisi.
1: Vanguard. Bana Wingert deyin artık.
0: Onun yerine zır deli
1: olur.
0: Desek.
3: 60'larda bu küçük traktörleri üretmeye başladılar. Bu traktörler bayağı pahalıydı ve üstelik özel ekipman da almanız gerekiyordu.
0: Şeyden dolayı mı?
3: Evet öyle. Standart 3 noktalı askı sistemi yerine kendilerine has bir sistemleri
0: evet,
3: vardı. O yüzden bir de
1: evet, zaman kaybı. Evet,
3: ekipmanları onlara özeldi. Tamamen özeldi.
0: Bu da bu işin parçası diyerek zengin olacaklarını düşündüler.
3: Evet.
0: Ancak kimse almadı.
1: İkisi de satılık mı?
3: Evet.
1: Tabii uygun fiyata Jeff.
3: Uygun fiyata.
1: Tamam güzel. Uygun. Pekala dostum çok teşekkür ederiz. Şimdi gidip en sevdiğim traktörlerden birine bakacağım.
0: Hadi gel o zaman. Bakalım.
1: Sağ ol görüşürüz. Daima en sevdiklerimden biri şu gri Ferguson olacak.
0: Bu işin zirvesiydi.
1: Öyleydi değil mi?
0: Beygir gücünün başlangıcı diyebilirim.
1: Evet aynen öyle. Beygirleri severim.
0: Öyle mi?
1: Ama beygir gücü kadar değil.
0: Evet seni anlayabiliyorum ama bu epey eski bir makineye benziyor. Bunların çoğunda standart bir motor olurdu. Tıpkı standart Triumph motorları gibi. Triumph TR2 ya da öyle TR3 mi? Gibi. Onları hatırlıyorum.
1: Benzinli mi?
0: Evet. Evet.
1: 3 noktalı askı sistemi de var ki bunu Ferguson tasarlamıştır. Lastikler de bayağı iyi.
0: Bunlardan bir tane de ön tarafta gördüm ama.
1: Yağmur yağıyor. Hayatta çıkmam.
0: Gel hadi.
1: Jeff'in diğer saklı klasikleri arasında restorasyonu yarım kalmış bir traktör daha var.
0: Burada bayağı işlem yapılmış. Gördüğümüz üzere birkaç tane valve yenilenmiş. Yani çok iyi.
1: Ha.
0: İşi az kalmış.
1: Tamam güzel. Bir de Avrupalı bir aristokrat.
0: Ufak bir dokunuşla hazır olur.
1: Aa tamam yanılmışım.
0: Oo işte budur.
2: Önü kırmızı diye Porsche sanmıştım.
0: Hayır.
2: Ama aslında bir Lamborghini'ymiş.
0: Bu bir Lamborghini.
1: Değil mi?
0: Bu iki silindir dizel mi?
3: İki silindir dizel.
0: Sahi mi?
1: Bunu nereden buldun Jeff?
3: Fransa'da Bretonya'dan aldım.
1: Öyle mi?
0: Ha.
3: Evet.
1: Ya.
3: Evet.
1: Kullanarak mı geldin peki?
3: Evet.
1: Ne? Süper hızlı spor otomobiller üretmeden çok önceleri
2: Lamborghini aslında bir traktör üreticisiydi.
1: 1948'de kuruldu ve başta Morris motorlarını ve askeriyeden kalma ihtiyaç fazlası vites kutularını kullandı. Ancak 1960'lara gelindiğinde traktörleri İtalya'daki ödül törenlerine damga vuruyordu.
3: İnsanlara benim bir Lamborghini'm var dediğimde etkileniyorlar.
1: Lambom var evet bu satılık mı?
3: Sanmıyorum.
1: Peki dostum iyi günler.
0: Pekala devam edelim.
1: Dışarı çıkalım sanırım yağmur dindi. Hadi çıkalım.
0: Evet.
1: Gerçekten dışarıda yağmur dinmiş. Bak ıslanmıyoruz. Böylece bir çiftlik dolusu paslı klasik ve Jeff'in ikinci gri Ferguson'u da ortaya çıkıyor.
0: İşte bu şey beni etkiledi.
1: Evet.
0: Şu meşhur şeker kutularındaki fotoğrafta bu traktörlerden vardı öyle değil mi?
1: Bakalım burada ne varmış?
0: Bence bu ufaklık çok güzel.
1: Gri bir Ferguson. Gri sayılır yani.
0: Evet.
1: Aslında kahverengiye dönmüş.
0: Evet. Direksiyon güzelmiş.
1: Tamam ama biraz dar
0: evet,
1: gibi.
0: Evet biraz dar. Şuna bir dokunsana ne dersin?
1: Evet, bunun olacağını biliyordum.
0: Biraz bulaşmış.
1: Ellerine bak.
0: Biliyorum ama artık alıştım buna. Artık elimi kirletmekten endişelenmiyorum. Sen pek sevmiyorsun. Biraz temizledin mi cillop gibi.
1: Lastikler de idare eder gibi.
0: Daha iyilerini gördüm.
1: Evet, tamam. Burada bir potansiyel var gibi.
0: Evet.
1: Çalışıyorsa.
0: Gel de şu köşeye bakalım. Köşelerden hep güzel şeyler çıkar.
1: Tamam, pekala. Burada nedir?
0: Lastiği patlak bir Dexter.
1: Aa, demek o yüzden yamuk duruyor.
0: İyi haber şu ki yakın bir zamanda kullanılmış gibi duruyor. Yani
1: evet,
0: traktörün çalıştığı belli oluyor. Öyle değil mi?
1: Hemen arkasında bir adet traktör daha var.
0: Arka lastikleri çok güzel.
1: Biliyor musun hem arka lastikleri bayağı iyi hem de takla demiri var. Bence bu bize uymaz.
0: Evet.
1: Ama farklı şeyler alalım
0: evet.
1: Ne dersin?
0: Tamam.
1: Winget.
0: Evet. Winget. Onlar bayağı ilginç parçalardı. Ama
1: yalnızca önünde kepçesi olanı istiyorum.
0: Evet.
1: İki gri Ferguson, biri diğeri kadar iyi değildi.
0: Hayır, içerideki bayağı özel bir parça olsa da dışarıdaki biraz sevgiye muhtaç kalmış ama çalışıp yürüyorsa sorun yok. Bence onu toparlayabiliriz.
1: Evet, iyi olabilir. Çalıştırıp ufak tefek sorunlarını çözmek için iyi bir aday olabilir.
0: Evet.
1: Şu Ferguson yani kırmızı olan.
0: Evet.
1: Ona bulaşmayacağım.
0: Evet anlaşılır gibi.
1: Birkaç pub'ında sorun olduğunu söylese de kaçında sorun olduğunu bilemezsin.
0: Bir günde de çözülebilir. Şey de sürebilir.
1: Bir hafta.
0: Evet.
1: Evet. Gidip konuşalım mı?
0: Evet hadi.
1: Hadi gel. Fiyat konuşalım mı?
0: Evet.
1: Tamam. Hemen önümüzdeki 275.
3: O kesinlikle satılık değil.
1: Satılık değil, pekala. İlk ayakta yattık.
0: Evet, tamam. Tamam. Şey, iki tane...
1: Aa, Wingert.
0: Wingert'lar var, evet.
3: Onları satmak ister miyim gerçekten bilemiyorum ama... tanesi 3000 sterlin eder.
0: Tamam.
1: O zaman en iyisi evet. Sende kalsın. Evet. Peki, arkadaki müthiş Ferguson?
3: 2500.
0: Tamam, bir de aynısından dışarıda var.
3: O 1350 olur.
1: Çalışıyor mu?
3: Çalışıyor.
0: Sahi mi?
1: Stop ediyor mu?
3: Evet. Onun tek sorunu hidroliğinin çalışmaması. Muhtemelen sadece koldaki tutukluktan dolayı.
1: Tamam.
0: Peki, tamam.
2: Bu Lamborghini satılık değil.
3: Evet.
0: Peki.
1: Ferguson'u 1250'ye bırakır mısın?
3: Bilmiyorum. 1300 bana daha makul geldi.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncukla çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?
5: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış.
5: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
4: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti.
5: Sen de iç, sen de dene.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
16: İşte bu ilgimi çekti. Cep ve uçsuz bucaksız traktör koleksiyonuyla ıslak ve rüzgarlı Chip Stow'dayız. Pastı mini Ferguson'a 1300 istiyor. Acaba biraz düşebilir mi?
17: Peki 1275'e ne dersin diyecektim.
16: Bir şey olmaz ya.
17: Anlaşıyorsun, evet. Tamam, el sıkışıyor.
16: Sorunlarını çözebilirsek işte birkaç yüz kazanabiliriz.
17: Bence de.
16: Yani evet. Sevgimizi katarsak.
17: Galiba.
18: Evet. Siz yaparsınız.
16: Evet. Ertesi sabah gösteri ve gülümseme zamanı. Hey, biliyor musunuz? Yürürken düşündüm de bir özür dilesem iyi olacak dedim. Ama bu traktör şu an orada göründüğünden çok daha iyi duruyor.
18: Hiç fena değilmiş, aslına bakılırsa bayağı güzel.
16: Ama bir sorunu olduğunu biliyorum.
18: Öyle mi?
16: Hidrolik düzgün şekilde çalışmıyormuş ama fazla Jeff o konuyu konuştular. O yüzden fazladan sorunun ne olduğunu öğrenmeliyim.
19: Umarım boyamak istemezsin diye dua ediyorum.
16: Ya bence gerek yok. Bence evet. Şu an gayet güzel görünüyor.
19: İçimden bir ses göründüğünden çok daha iyi diyor.
16: Şunu da söyleyeyim. Egzoz borusu altta sallanıyor. Yani altında da voruklar olabilir değil mi?
18: Ha evet.
19: Muhtemelen serada. Evet.
16: Evet, ya serada ya da ahırda kullanılmış. Yani çok sorun da çıkmayabilir.
19: Evet.
16: Göreceğiz. Hadi akü alalım.
19: Baksana şuna nasıl geliyor.
16: Minik Gri Ferguson'lar basit ve sağlam mühendislikleriyle bilinirler ve günümüzde birçoğu faal olarak kullanılıyor. Ama bunu yağmur altında bırakmışlar.
18: Marş spreyi.
19: Getireyim.
18: Marş spreyi.
19: Tamam.
16: Marş spreyi getirsene. Güzel çeviriyor değil mi?
18: Onda sorun yok. Sadece temizlenme.
16: Tamam. Rahat ikimine
18: de. Yanında yama ipliği var. Belki...
16: Yamasını da getirmiş. Bu kronik bir sorun. Bu noktalar korozyona maruz kalmaya yatkın minik elektrik unsurlarıdır.
18: Yama ipliği tungsten gibi metalleri doldurmak için iyi bir araç.
16: Ha tamam.
18: Bu noktalar o malzemede.
16: Tamam. Meyvesini alırız umarım.
19: Evet.
16: Bekle. Olmuş olması lazım çünkü ışıklar geldi.
19: Evet.
16: Bir kapatayım, bir de böyle dene.
18: Tamam.
16: Yok mu?
18: Bitmiş, en ufak elektrik
19: üstüne yok. Üstüne de değdir.
18: Tamam
19: üstüne.
18: Tamam geldi.
16: Tamam.
19: Elektrik geldi mi?
18: Evet şimdi geldi.
19: Peki tamam, gösterge kapat. Işığı yandı. Güzel.
18: Kapat onu, elektrik geldi, güzel.
16: Sonuç aldık.
19: Evet.
16: Düğmede de temassızlık var gibi.
19: Evet. Evet
16: büyük işte bu. Kapı. Harika oldu. İşte budur.
19: İşte budur.
16: Evet. Çalıştı.
18: Rölantisi iyi.
16: Çok güzel.
19: Ayrıca kara duman bile atmadı. Saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Bence göründüğünden çok daha iyi durumda.
16: Evet. Yarın bir gezintiye çıkarız. Değil mi çocuklar? Ha? Öyle değil mi? Ertesi gün skidle gezeceğiz. Aha bekle bekle. Gidiyoruz işte. Yalnız yürüyeni bayağı iyi.
19: Burası bayağı sarsıntısız.
16: Aslında radyatörde ufak bir sızıntı var.
19: Çok güzel canım.
16: Dostum ne güzel bir şey bu. Yürüyeninin bu kadar iyi olacağını hiç düşünmemiştim.
19: Olduğundan daha hurda görünüyor.
16: Kesinlikle öyle.
19: Bence buna iyi bakılmış.
16: Aynı sen gibi.
19: Evet. Ben de rahatsız görünüyorum ama benim de yürüyenim görüntümden daha iyi. Evet.
16: Tekrar atölyedeyiz. Radyatörün sızdırdığı yer belli. İşte deliğimiz.
19: Evet işte orada.
16: Ama hemen çözülür değil mi?
19: Galiba sadece hortumda sorun var. Baksana. Önceden de yama yapılmış gibi.
16: Hortumu sökelim mi?
19: Evet.
16: Bakalım hangisi? Hortum radyatörü motora bağlar.
19: Tamam. Aferin evlat.
16: Yıpranmaya dayalı bir hasar. Çabucak halledelim. Yeni bir hortum gerekiyor.
19: Şimdi bunu ölçüp dirsek alacağız. Bir yerlerden tamam. Dirsek alabiliriz.
16: O işi umarım. Halledeyim ben.
19: Tamamdır.
16: Harika. Ertesi gün tüm ekip burada. Hortumu değiştireceğiz. Tulumu kim giydiyse işçiliği de o yapar. Aferin. Ben de işimi yapayım. Bol şans al. İlk iş oldukça basit. Radyatör ve motor arasındaki eski hortum değiştirilecek. Al ve Faz hortumu kelepçeyle sabitliyor. Skid de 4 litrelik antifriz su karışımını getiriyor. Sızıntı var mı?
19: Henüz yok.
16: Hortum da tamam.
20: Evet, hortum da tamam. Onu çalıştıralım mı?
16: Evet.
20: Evet.
16: İlk iş çok kolaydı. Motor çalıştı ve sızıntı falan kalmadı. Arkadaki sorunlar daha zorlu. Kol çalışıyor ama hidrolik bağlantısı çalışmıyor.
20: Sence yeterince yağ var mı ki?
18: Evet, kontrol ettim, ağzına kadar dolu.
20: Tamam.
18: Temiz de.
20: Tamam demek öyle. O zaman pompayı düşüren o büyük plakayı sökeceğiz. Ama bunu yapabilmek için arkadaki vites dişlisini sökmemiz gerekiyor.
18: Hemen gelir mi?
20: Evet gelir. Önereceğim bir diğer şey yan kapağı sökmekti. Böylece şu zımparayla vites kolu arasında bir bağlantı var mı görebiliriz. Ne dersin?
16: Alan Lafaz 2 saat boyunca Ferguson'un hidrolik sistemine dalıyor. Paneller söküldü. Hidrolik yağ da boşaltıldı. Sıra geldi parmaklara. Ama kolay bir iş değil.
20: Daha bitmedi bayım.
16: Ne?
18: Biraz sıkıntılı.
20: Henüz kaldıramıyoruz. O yüzden iyice derine inmemiz
16: gerekiyor. Olamaz. Yine hidrolik yağ boşaltılıyor. Kaldıraç da sökülüyor. Son olarak da...
18: Temizlemesine kadar zor.
16: Mekanizmanın kalbi hidrolik pompası sökülüyor.
20: Aa, işte oldu. Bir şey mi sıkışmış?
18: Evet. Ama çıkardın değil mi?
20: Evet, içine yay düşmüş. İşte burada. Baksanıza.
18: Evet.
20: Bükülmüş. Galiba sorun bundan kaynaklanıyordu. Öyle değil mi? Evet, işte bunda. Problem bundan kaynaklanıyor.
16: Nihayetinde soruna neden olan şey bükülmüş bir yay mıydı yani? Öğrenmenin tek bir yolu var. Hadi çalıştır.
18: Evet. Çalışıyor.
19: Çalışıyor.
20: Yaşasın.
16: Şuna bakın.
20: Harika.
16: Sen bir harikasın. Muhteşem oldu. Artık yola çıkıp traktörle ilginç şeyler yapabiliriz.
20: Olur, harika olur.
16: Ne? Acaba ne yapsak? Ertesi sabah meydan okuma var. Bir tarafta gri Ferguson'ımız, diğer yanda da benim eski gri ve altın sarısı Ferguson'ım var. Faz tahmin ettiğimiz şu traktörü kullanacak, ben de diğerini süreceğim. Skid benim arkamda, sen de Faz'ın arkasında olacaksın. Önce şuradaki aralıktan geçeceğiz.
20: Tamam.
16: Sonra da geniş araziye çıkıp saat yönünün tersinde ilerleyen pisti turlayacağız. Buraya en hızlı geri dönen ekip yarışın galibi olacak.
20: Tamam.
16: Yerlerinize hazır. Traktöre. İyi misin Skid?
19: Bu taraftan.
16: Binebilir misin? İyi misin? Bindin mi?
19: Hadi, hadi yürü. Hadi.
16: Buzz Aldrin harika bir başlangıç yapıp öne geçiyorlar. Onu yeneceğim. Arayı kapatmam lazım. Düzlükte 100 metre ilerledikten sonra araziye çıktığımızda onu yakalıyorum. Onu yakaladım. Hadi. Yakaladım. Açıkçası haksız rekabet var. Free Ferguson yalnızca 20 beygire sahip. Benim traktörse ona kıyasla neredeyse 2 katı beygire sahip. Aldığımız son traktörün böyle gittiğini görmek harika ama işin sonunda yalnızca tek bir kazanan olabilir. Beni.
18: Kaybettim.
16: Çayı biz demleyeceğiz.
20: Henüz motor açılmadı. Senin traktör düzenli şekilde kullanılıyor.
16: Kötü usta aletlerini suçlarmış değil mi?
20: Aynen öyle. İşte başladık.
19: Altın olmasının bir sebebi var.
16: Elbette. Bakın, traktörü ofise geri götürüp başarısızlığınızı çay demlerken konuşabiliriz.
20: İki özel çay geliyor. Hadi gel evet. Dostum gidelim.
16: Çaya bir şey yaparsanız var ya. Son görevimiz gri Ferguson'u satmak. Ertesi gün bir alıcı çıkıyor. Yerel bir tamirci ve koleksiyoner olan Will. Çocukları tanıyorsun.
0: Merhaba Will. Nasılsınız?
16: Bak şimdi bence bu ufak arazini sürmek ve ekip biçmek için kullanabileceğin bir traktör.
0: İşimi göreceğinden eminim.
16: Yürüyeni çok iyi. Römork bağlantısı da çalışıyor.
19: Radyatör hortumları da yenilendi.
16: Radyatör hortumları da evet. Yeni.
20: Lüks koltuk minderi bile var.
16: Lüks bir malzemedir.
0: Gayet yeterli.
16: Evet. 2000.
0: 2000 mi? Kafayı yemiş olmalısın.
16: Aslına bakılırsa yıllar içinde bana bunu söyleyen ilk kişi sen değilsin. O zaman sen kaç verirsin?
0: 1600.
16: Hadi ama Will.
20: Tarafların orta noktada yani 1800'de buluşmasını önerebilir miyim?
0: 1800. Olur, anlaştık.
16: Öyle mi?
0: Evet, 1800 çok anlaştık.
16: Güzel. Sürecek misin yoksa biz mi getirelim?
0: Siz getirin.
16: Tamam peki.
0: Sağ ol.
16: Bakın,
0: görüşürüz.
16: Ne diyeceğim? Tamam görüşürüz Will.
0: Ne oldu? 1300'e anlaşmıştık değil mi?
20: Evet ayrıca.
0: Ahtarı da 100 harcadık.
20: Evet aynen öyle. Yani 1400'e geldi. 400 sterlin kar ettik öyle değil mi?
16: Tamam. 400 kağıt. Çaylar senden fazla. Hadi gel Skid.
20: O neden ki?

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma
3: din. Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
4: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
3: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.

0: Münih'teki Kubica Motors. Klasik otomobil hayallerinin gerçekleştiği yer.
1: Haftalarca üzerinde çalıştığınızda arabayla kişisel bir bağ kuruyorsunuz.
0: Max ve Chris yaptıkları işe tutkuyla bağlılar. Satın almak, restore etmek ve uygun bir karla satmak onların işi.
2: Hobimi mesleğime dönüştürdüm, bu yüzden işe gitmiyorum.
0: İster iş olsun ister hobi, para kasaya girmeden yapılacak çok şey var.
3: Günaydın.
0: Chris ve Max bir sonraki iş için yollardalar. Risk mi yoksa güvenli bahis mi?
2: Nereden buldu bunu?
0: Restore etmek ve uygun bir karla satmak onların işi.
2: Hobimi mesleğime dönüştürdüm, bu yüzden işe gitmiyorum.
0: İster iş olsun ister hobi, para kasaya girmeden yapılacak çok şey var.
3: Günaydın.
0: Chris ve Max bir sonraki iş için yollardalar. Risk mi yoksa güvenli bahis mi?

0: son mesai günü yorucuydu. Ama gerçek tamirciler resmi tatillerde bile atölyeye erken döner. Belki de bazıları için biraz fazla erken.
1: Ah, saat çok erken. Erken kalk yaşam tarzı bana göre değil. Chris hep şöyle der.
2: Ben sabah insanıyım.
0: İkisinin de aynı frekansta olması harika. Günün erken saatlerinin iyi bir şeyi de var.
1: Müthiş büyük, mavi bir Amerikan arabası. Kesinlikle bir Cadillac'tı. Bizim için harika bir iş olurdu. Büyük, muhteşem bir Amerikan arabası. Savaş gemisi, Amerikalıların öncüsü.
0: O halde biraz araştırma yapmak için atölyeye gidelim.
1: Günaydın. Günaydın Yuan. Tamam, bakalım onlardan birini bulabilecek miyiz? Ah, eğer bu bilgisayar kadar yavaş çalışsaydım... Evet, tekrar çalışıyor.
0: Aklı Cadillac'ta kaldı. O halde Cadillac olmalı. Cadillac, Amerika'nın en özel örneklerinden biri. Bağımsız DeVille model serisi 1959'da tanıtıldı. Cadillac alabilecek varlıklı müşteriler için sedan, kısa bir süre için üstü açık ve kup modelleri mevcuttu. İki kapılı modellerden yaklaşık 38 bini halka açık yollarda yerini aldı. Max, Münih'in güneyinde uygun bir araç buldu. Almanya'da da Cadillac'ın var olduğuna inanmak zor.
1: Bugün altın rengi bir Cadillac Coupe DeVille beni cezbediyor. Coupe hayranım. Dört kapılı olsaydı bu kadar heyecanlanmazdım ama her zaman iki kapılı arabaları severim. Gerçekten uzun ve şekli harika görünüyor. Bayılıyorum. Arabanın fiyatının ve durumunun uygun olduğundan emin olursam hemen eve götürmek istiyorum. O yüzden römorku takacağım ve istediğim gibi ise yükleyip yola koyulacağım. Alex! Hey! Tam önünde duruyorsun. Kedi, merhaba.
3: Sanırım bu yüzden buradasın. Merhaba Alex.
1: Merhaba. Hey. Beklendiği gibi bu tür salonlarda her zaman bir şeyler oluyor.
0: Ama çoğu zaman sürülebilir bir şeyden çok bitmemiş bir şey oluyor.
3: Yere ihtiyacım var ve çok fazla projem var. Bu yüzden zaman içinde bir veya iki araba bana veda ettiğinde çok mutlu oluyorum.
0: Örneğin bu 64 model Cadillac Coupe DeVille gibi. Boyası yeni ama onun dışında her şey bir hayli bakımsız. İçine baktığınızda da bu açıkça belli oluyor zaten. Sanki bir iki ufak tefek eksiklik var.
3: İç mekan tamamlandı ancak döşemeci de.
1: Nasıl görünüyor?
3: Açıkçası hiç bilmiyorum. İşi bittiğinde doğal olarak yeni gibi görünecek. Sonuçta aracı... Tekrar bir araya getirmek için konu hakkında bilgisi olan birine ihtiyaç var.
1: Evet, anlıyorsunuz. Burada neler varmış bakalım. Her yerde standart olmayan özelliklere sahip. Sürücü ve yolcu için elektrikli koltuk ayarı. Harika bir özellik. İçeriden ayarlanabilen yan aynalar. Evet, ilginç bir detay. Evet, bu çok ilginç. Ve üçgen camları kolayca hareket ettirebiliyorsunuz. Genel olarak durumu oldukça iyi görünüyor. Kapı panelleri uyuyor, gösterge paneli güzel. Gördüğünüz gibi bu araba Kaliforniya'dan tertemiz, çatlak yok. Deformasyon yok, iyi görünüyor. Evet, satılık. Bunu açıkça görebilirsiniz. Bu yüzden buradayız, öyle değil mi?
0: Geri kalan yerlerde durum nasıl?
1: O zaman motor bölmesini açalım mı? Bunun için kapıyı açabilir misiniz bana? Daha dikkatli bakmam için.
3: Tabii açayım. Böylece daha rahat bakarız.
1: Bence kaputu açalım. Nasıl açıldığını en iyi sen bilirsin, öyle değil mi?

0: Pekala, ince bir parmağa ihtiyacın var. İşin püf noktası bu. Kilidi aç ve buradan bu şekilde. Hadi bakalım.
1: Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok.
2: Bu Cadillac'ın en büyük dezavantajı büyük kaputun altında bile kocaman bir boşluk olması. Ama şimdilik tabii.
1: Motor tamircisinde. Şimdi tam olarak neyin bozuk olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ama aslında çok kötü görünmüyor. Hidrolik direksiyon pompası şurada sorun çıkartıyor. Egzoz kesilmiş. Muhtemelen bazı vidalar yerinden oynamamıştır. Pas açısından oldukça iyi durumda, evet. Evet, şasi böyle görünüyorsa çok fazla paslanma olmayacağını varsayabiliriz. Bence iyi durumda gibi.
0: Merhaba tatlım. Ha. Bu kız arkadaşım Maria.
1: Merhaba, ellerim kirli.
3: Merhaba, tamam sorun yok.
2: Bu güzelim Opel'in sahibesi Maria. Ama şu anda kullanamıyor. Bu durum değişmeli tabii.
3: Böyle güzel bir arabaya sahip olduğum için onu sürmek istiyorum. Bu yüzden ona baskı yapmaya çalışıyorum. Alanı boşaltırsa küçük şeyleri yapmak için zaman bulabilirim.
4: Sürekli dırdır eden kadınlar araba alırken çok olumlu olabilirler. Çünkü arabadan kurtulmak ve erkeği kendi kontrolleri altına almak isterler. Bana daha çok zaman ayırman gerekiyor, arabaya değil derler. O an için iyi bir konumdayız.
2: Kaputun altında kocaman bir delik var. Acaba bagajda mı aynı durumda?
1: Cadillac'ta güzel bir detay var. Kilit armanın altına gizlenmiş. Çevirince açılıyor. Evet, burada bir sürü parça var ve harika görünüyor. Bu muhtemelen bagaj kapağının. Daha fazla iç döşeme paneli var. Elektrikli camlar için kumanda düğmeleri. Ve arkada bir çakmak. Acaba temizleyebilir miyiz?
2: Bu bagajda her tür sürpriz, aksesuar ve parça var.
1: Yılbaşı gibi keşfedebileceğiniz çok şey var. Bir hazine sandığı. Evet, bakın. İşte orijinal jant kapakları. 4 tane daha varsa kazandık demektir. Güzelce paketlemişsiniz. Harika, çok beğendim. Alex, deneme sürüşüne çıkalım mı?
0: Seni bahçe boyunca itebilirim.
1: Yağmur yağıyor, bunu yapmayalım. Evet, fiyat. Araçla ilgili olarak doğru olanla olmayanı zaten konuştuk.
0: Evet.
1: Aklında ne var?
0: Açıkçası araba için istediğim fiyat 19 bindi.
1: 19 bin mi? Evet, 19 bin benim için çok fazla. Anlamışsındır. Sana bir teklif yapacağım. 15 bin. Tamamı için 15 bin düşünüyorum.
0: Açıkçası 15 bin çok az. Kendin gördün. Aracın temel yapısı, şasisi inanılmaz. Tabii diğer projelere geçebilmem için arabanın gitmesi gerekiyor. Bu konuda haklısın ama 15 bin kesinlikle olmaz. En azından 17.500 diyelim. Bu iki fiyat arasında orta noktaya yakın olurdu. Ne dersin?
1: Güzel araba ama muayenesi yok. Ve bu da bir belirsizlik. Başka bir şeyin çıkıp çıkmayacağını bilemezsin. Ön aks sorun olabilir. Direksiyonda boşluk olabilir. Almanlar bu konuda Amerikalılardan biraz titizdir. 17.500... Harika ama benim teklifim 17 bin.
0: Her zaman son sözü tamam sen söylersin değil mi?
1: Evet 17 binde evde huzur bulacaksın. Anlaştık
0: evet,
1: mı?
0: Anlaştık.
1: Memnun oldum. Kedi kup da değil benim. Tamam hadi yükleyelim tamam mı?
0: Tamam hadi başlayalım.
1: Evet.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Ha! Maylo! Maylo!

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.

0: Oh. Hep frenler onları durdurabilir. Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Atölyeye geri dönüyoruz. Kriz henüz ortalarda değil. Ama Amerikan arabasına gelince ne diyecek bakalım?
5: Kai! Kai!
6: Evet?
5: Lütfen dışarı bakar mısın?
7: Günaydın.
5: Ah, günaydın. Geldiniz mi? Evet. Bir bak bakalım.
7: Nereden buldun bunu?
5: Altın renginde.
7: Bu tam bir patron arabası.
5: Evet, sana göre. Tam sana göre. Bir patron arabası. Bu gerçekten çok büyük bir artıydı.
7: Bu inanılmaz.
5: Evet, öyle.
7: Peki yapabilecek bir şey var mı?
5: Yeni boyanmış, yaklaşık 2 yıl önce.
7: Bir eksik varsa hadi görelim bakalım.
5: Eksik yok.
7: Tamam. Günaydın.
5: Hı-hı.
7: Burada bir eksik var.
5: İç döşemesi yok. Döşemeci de. Her şey yolunda. Nispeten yeni olan halı bagajda. Evet, onu gördüm. İç kısım kaynaklanmış. Gösterge paneli harika.
7: Gösterge paneli inanılmaz.
5: Hiçbir projeden vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz.
7: Tamam. Fazla ödemediğini umarım.
5: Ama bir servo pompası var işte burada.
7: Nerede?
5: Motor, motor ustasında. Şu anda takılı değil ama bunun onu etkileyeceğini sanmıyorum.
7: Benim için motor olmadan düşünülemezdi.
5: Her şey yolunda. Pas harika. Yani biraz yağlı, tamam. Yeni değil.
7: Yani hala çoğunlukla mantıklı şeyler yapıyor. Bazen sınırları biraz zorlasa bile öyle. Her şey yerindeyken iyi ama sökülmüşse her zaman bir risk vardır. Birileri zaten onunla oynamıştır. Her şeyin gerçekten yerinde olup olmadığını bilemezsin. Tüm vidalar eksik mi, herhangi bir trim parçası eksik mi? Her şeyi kaldırıp öylece attılar mı?
5: Bagajın içine bakabiliriz.
7: Bu ilginç olurdu.
5: Orada sürprizler var.
7: Öyle mi? Peki bu ne? Çok kötü. Barlardan biri kırılmış.
5: Evet, kesinlikle nakliye hasar. Baktığımda böyle değildi. Hayal bile edemiyorum. Onu bulmamız gerek, öyle değil mi?
7: Evet, bunlar bulunması zor parçalar. Gerçekten üzücü.
5: Evet.
7: Bu gibi küçük parçaları sadece Amerika'da bulabiliyoruz. Üretiyorlar mı, göreceğiz. Bu araçlar aynı kasa stiliyle sadece 2 yıl üretildi. Bu da parçaların büyük sayılarda üretilmediği anlamına geliyor. On binlerce kez üretilen bir Alfa Romeo gibi değil. Temin edebilmeyi umuyoruz. Eğer iyi durumdaysa fiyatlarının 30'a kadar ulaştığını biliyorum.
4: Cadillac'ın envanteri çıkarılmaya devam ediyor.
5: Ve işte.
7: Vay. Çok umut verici.
5: Evet evet, her şeyi boşaltıp ne var görmemiz gerekiyor.
4: Haliyle bagajda bulunan parçalar da onları şaşırtmaya devam ediyor.
7: Bunların hepsine önceden baktın mı?
5: Evet evet, öylesine bir bakmıştım.
7: Buldukların için seviniyorsun. Daha önce bunların hiçbirini görmemiştin değil mi?
5: Kısmen öyle. Peki döşeme?
7: Elbette, bu oldukça fazla.
5: Hı-hı.
7: Görmediğim bir şey var. Ön kapının yan tarafındaki dekoratif çıtalar hala eksik.
5: Ben de az önce fark ettim.
7: Uzun olanlar bagaja evet, sığmaz çünkü.
5: Burada değiller. Birkaç küçük şey eksikti. En büyük hata muhtemelen çıtalar oldu. Arabada şu ana dek 3 tane eksik parça var.
7: Bagaj çok dolu olmasına rağmen biraz hayal kırıklığıydı. Tamam, içinde yeni bir halı vardı ama bu en pahalı şey değil. İçindeki motor parçaları beni hiç şaşırtmadı. Yeterli değildi. Eğer sadece bu kadar varsa ve sadece silindir kapaklı bir blok geliyorsa, o zaman bir sorunumuz var demektir. Valf kapağı, su pompası, tüm o şeyler eksik olacak. Bağlantı parçaları, cıvatalar. Şimdilik çok şey eksik.
5: Ben güzel arabaları bulup alıyorum. Parçalardan sen sorumlusun.
7: Evet, aynen öyle.
5: Her şey hazır.
7: Evet. %100 oturuyor. Üçünden birini bulduk. Harika. Evet, gerçekten de böyle bir şeyi elinde bulunduran bir profesyonel bulmamız gerekiyor. Komik olan şu ki kapı için bir tane buldum. Ama arkadaki ikisini hala arıyorum.
5: Tamam, metal parçaları alacağım. Onları kumlama için Alex'e götüreceğiz. Bunu atölyede yapabiliriz. Büyük bir avantaj. Alex! Neden burada kimse çalışmıyor? Kesinlikle çok iş var.
6: Alex, işini olumsuz etkilemediği sürece zamanını ayarlayabiliyor. Kendini eski metal levhalara adıyor ve işini tıpkı bir cerrah hassasiyetiyle yapıyor.
8: Bir noktada çok uzun süre aynı yer üzerinde çalışmamak önemli. Aksi takdirde kısa sürede bir delik oluşabilir.
5: İlk parça harika. Evet, iyi başlangıç oldu.
9: Derindi.
5: Orada bir şey var, tamam. Takarız bunu. Motor bölmesinde. Yani sorun değil. Tamam, tamam, harika. Teşekkürler. Hoşça kal.
6: Neredeyse 6 metrelik bir Cadillac. Krom olmadan nasıl olurdu?
5: Krom tampon. Chris, onu krom kaplamamız gerekiyor, öyle değil mi?
7: Bu açık. Bunun krom kaplama olduğunu biliyorsun,
5: evet,
7: değil mi?
5: Evet, elbette biliyorum. Sadece tamir ettiler. Yama yaptılar. Muhtemelen metal yerleştirdiler. Perçinlerle tutturulmuştu. Sonra bir şekilde içini fiberglasla doldurup sabitlediler ki çatlamasın. Sağlam kalsın ve güzel görünsün. Evet. Sinir bozucu.
6: Proje sonunda ceplerine 30 bin eurodan fazla para girmesini istiyorlar. Ama Cadillac parçaları pahalı. Kâr marjları giderek azalıyor.
7: Bir şey söyleyeyim mi?
5: Evet.
7: Yakıt deposu bile yok.
5: Şaka yapıyorsun.
7: Hayır, şaka yapmıyorum. Yakıt deposu yok.
5: Ne, depo yok mu? Ama yeni bir egzoz sistemi var.
7: Boru orada, yukarı doğru çıkıyor. Ama ona bağlı hiçbir şey yok.
5: Evet evet, depo eksik, bu doğru. Bu pek ideal değil.
7: Depo o kadar küçük değil. Kesinlikle görebilirsiniz.
5: Evet, bakmamışım. Depo yok.
6: Bunu almaları gerek. En azından bir motoru var. Adamlar onu motor üreticisinden geri almışlar.
5: İşte 64 model 7300 cc hacimli Cadillac motorumuz. Motoru yeni tamirciye götürdük. Honlandı ve taşlandı. Yeni eksantrik mili yataklara takıldı. Krank mili taşlandı ve parlatıldı. Ve Mike şimdi tekrar temizleyecek tüm kiri, tozu. Nakliye sırasında içine giren her şeyi temizleyecek. Evet, çok iyi olacak. Mike tabiri caizse motor gurumuz. O işini gerçekten bilen biri. Bu motor üzerinde çalışan bir profesyonel.
7: Kendimiz monte edersek tasarruf ederiz.
6: Motoru aldıkları şirket sadece rektifiyeyi üstleniyor.
10: Honlama işleminden kalan kalıntılar hala mevcut. Son parçayı bir bezle çıkarabilirsiniz. Beze hala bir şeyler olduğunu görebilirsiniz. Çapraz çizgileri de çok iyi görebilirsiniz. Az miktarda yağ hala oraya yönlendiriliyor ve çapraz çizgilerde her zaman çok ince bir kalıntı kalıyor. Ve bu kalıntı pistonların hareketleri sırasında onları yağlıyor.
6: Tüm pistonlar tam olarak aynı ağırlıkta. Dahası krank mili de artık dengesiz değil. Bütün bu çaba sorunsuz çalışabilecek bir 8 silindirli motor için.
5: Şimdi kolayca yerine oturmalı. Evet. Bu yüzden Mike, motor Mike. Hangi sıraya sahip olduğumuzun bir önemi var mı?
10: Şimdilik gevşek bir şekilde takacağız. Daha sonra takarken hiçbir şeyin sıkışmaması için ortadan başlayabilirsin. Kenarlardan başlarsan eğer ortada kastırma durumu olabilir.
6: Bunlar krank milinin alt yatak kapakları.
10: Yatak kapakları için civataları alabilirsin.
6: Ardından pistonlar takılacak.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
12: İyi ki doğdun Kahraman.
13: Nice senelere Kahraman.
11: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
14: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
11: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
15: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
16: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
11: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
17: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
19: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
20: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
21: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
22: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
23: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
24: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
5: Pistonlarda ön ve arka var mı? Dönme yönü nedir?
10: Ön ve arka var. Krank milinin altındaki yarı çapa karşı gelen özel bir yapısı.
5: Ha tamam. Yani onları bükerek çıkarırsan yanlış olur, öyle değil mi?
10: Kesinlikle. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakacağız. İyi çalışıyor. Sonrakini takabiliriz.
6: Mike ve Max işlemi 8 kez tekrarlamak zorunda. Yanma odaları toplam 7 litre hacme sahip. Cıvataları sıkarken üreticinin değerlerine tam olarak uymak çok önemli.
5: Evet, harika. Bitti. Kısa blok tamamlandı. Yeni elden geçirilmiş motorun tamamlanmasıyla büyük bir adım attık. Aracın kalitesini arttırdık. Evet. Elbette Cadillac'ınızda yeni yapılmış bir motorunuz olduğunu söyleyebiliyorsanız satmak çok daha kolay olur.
6: Eski ihtişamına kavuşana kadar Max, krom kaplama şirketinin kimyasal mutfağında çalışacak.
5: Ülkede bu tür işleri hala yapan birini bulmak kolay değildi. Ama bugün klasik otomobil parçalarına odaklanan bir uzmanla birlikte olacağız. Kendisi bize bugün her şeyi nasıl işlediğini göstermeye çalışacak.
6: Krom'un parlaklığını geri kazandırmak için toplam 10 adım var. Elektro kaplama ustası Alex her şeyi hazırlamış durumda.
5: Bu harika görünüyor.
0: Bir şeyler hazırladık bile. Bir parça zaten içeride. Boya sökme işlemi için gece boyunca orada kaldı. Bazı parçalar korozyona karşı çift koruma sağlamak için içten yeniden boyandı. Ayrıca sızdırmazlık malzemelerinden ve benzerlerinden kalan yapışkan kalıntıları olan parçalar da var ve bunların hepsi güzelce çıkıyor. Buna başlamadan önceki ön temizlik diyebilirsin.
5: Tamam.
0: Evet, o parçayı çıkaralım. İşte güzel parçanız burada. Evet, hala orijinal halinde. Hala epeyce paslı. Ve şimdi hidroklorik asitle kimyasal pas giderme işlemine geçiyoruz.
5: Bu hidroklorik asit mi?
0: Evet, bu hidroklorik asit.
5: Hı hı.
0: Ve üzerinde gördüğünüz pas tamamen temizlenene kadar en az birkaç saat buradaki havuzun içinde kalacak.
6: Alex, çeşitli daldırma tanklarında pası katman katman temizliyor. Elektroliz ve çeşitli kimyasalların kullanımından sonra metal dışında bir şey kalmıyor.
5: Şimdi kum püskürtme mi?
0: Şimdi kum püskürtme. Daha önce de açıkladığım gibi şık olması için hafif metalik bir görünüm vereceğiz. Ve kum püskürtme.

0: Evet. Kum püskürtme tamam. Mekanik kısmı taşlama işlemine geçiyoruz.
1: Alex işi biliyor. Büyük bir ustalıkla yaptığı zımparalama sırasında son kusurları gideriyor. Ardından parça bir sonraki tanka giriyor. Burada bakır tabakasıyla kaplanacak.
0: Şimdi gücü açar açmaz parçanın üzerinde bakırın nasıl yavaş ve güzel bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Parçanın üzerine nasıl yapıştığını görüyor musun?
2: Evet, evet, evet. Bakır rengi oluşuyor. Gümüşten bakıra.
0: Ve parça yaklaşık yarım saat kadar orada kalacak. Çünkü bu sadece taban. Boyamadan önceki astar gibi olacak diyebiliriz.
1: Kısa bir durulamadan sonra bakır başka bir tanka geçiyor. Burada elektrik veriliyor. Böylece bileşen malzemeye yapışıyor.
0: Şimdi kalın bir katman uyguluyoruz. Gücü açıyorum.
2: Ne kadar süre kalacak?
0: Ortalama 4 ila 5 saat.
2: O kadar uzun mu?
0: Evet. Parça yaklaşık 5-6 saattir asılı duruyor. Şu an üzerinde yeterli kalınlıkta bir kaplama tabakası var. Ve sonra parlatmaya geçeceğiz.
1: En ince pürüzleri gidermek için son mekanik adım yine taşlama.
0: Ne diyorsun? Beğendin mi?
2: Harika görünüyor. Çok heyecanlıyım.
1: Nikel kaplama, krom parçalara karakteristik parlaklığını veriyor. Bu tabaka aynı zamanda pastan da koruyor. Burada da güç olmadan hiçbir şey çalışmıyor.
2: Kabarcıklar yükselmeye başladı.
0: Aynen öyle. Şimdi krom kaplayacağız.
2: Burada hiçbir yerde gösterge ya da bir şey ölçüyorum diyeceğiniz, evet bu kadar süre havuzda kalmalı diyen bir cihaz yok. Ve her şey tahmin yoluyla yapılıyor.
1: Krom kaplama işlemi sadece birkaç dakika sürüyor. Son durulama işleminden sonra tüm parçalar tekrar yeni gibi parlıyor. Chris ve Max'in Cadillac Coupe de Ville için hazır hale geliyor.
2: Chris'e parçaların şu anki halini göstermek kesinlikle bir dönüm noktası olacak. Görünüşlerinden çok memnun kalacak. Sonuç harika ve bence Chris bu işi çok beğenecek.
1: Atölyede parçalar patronun değerlendirilmesine tabi tutulmalı.
3: Bunlara dokunmuşsun, üzerinde parmak izlerin var.
2: Onu gören herkes dokunmak istedi. Parıldıyorsa onu herkes almak ister.
1: Ancak çok fazla parıltı bütçede büyük bir açık demek.
3: Bunun maliyeti ne?
2: Ne düşünüyorsun? Bence bu gerçekten büyük
3: bildiğin
2: bir olay.
3: Bildiğin gibi arabanın kar marjı oldukça düşük.
2: Hı-hı.
3: Pazarlık yapmışsındır. Yani oradaydın. 3000 euro mu?
2: Evet, iyi olurdu. Vergiler dahil 4700.
3: Evet. Krom bu kadar pahalı mıymış?
2: Evet, gerçekten çok sportif. Çok fazla. Tabii ki aracın değerini ve tabii ki krom parçalarını dikkatlice düşünmek zorundayız.
3: Kromun derinliği için kromlarından 1000 kat daha iyi.
2: Bence orijinalinden daha iyi.
3: Bence sen kendine bakmak için bolca krom istiyorsun. Aynen, söyle bana dünyanın en güzeli kim?
1: Arka tamponun bir parçası için de yüklü bir ödeme yapılmış durumda. Chris, orijinal parçayı yedek parça piyasasından satın almış. Çünkü eskisi tamir edilemez durumda.
3: 800 euro.
2: Bu çok sık olmaz değil mi? Tamam. Ne yapıyoruz?
3: Monte edelim. Muhtemelen önce lambayı takmamız gerekecek.
2: Evet,
3: sana yardım edeyim mi?
2: Evet, kendim yaparım. Birkaç vidayı oradan geçirirsen. Hı-hı.
3: Arabayı yenileme işlemini neden bıraktığı hakkında ne demişti?
2: Neden?
3: Eski sahibinden bahsediyorum.
2: Bu onun için çok fazlaydı.
3: Çok mu fazlaydı? Ona inanıyorum.
2: Hangi yönden girecek bu?
3: Bu güzel tarafı.
2: Hayır. Diğer türlü olacak.
3: Ha, demek ki farklı şekilde de yapılabiliyor. Evet, haklıymışsın.
2: %50 şansın vardı. Her zaman yanlış yaptığını söylemiştim sana.
3: Bir şey eksik demiştim. Evet. Şuna bakar mısın? Nereye vidalayacağım?
2: Hadi.
3: Peki. Buraya kadar güzel. İndirelim mi?
2: Evet, evet.
3: Tamam.
2: O kadar da kolay olmuyor.
3: Üzerinde çok fazla şey var. Yardım edeyim mi sana?
2: Zaten oldu değil mi? Tamam, oldu.
3: Evet, evet.
2: İşte oldu.
3: İşte geliyor. Şimdi bana doğru. Lastik bandı bağla. Bekle bekle. Aa, bu kötü. Kahretsin. Bu çok can sıkıcı. Elini uzatıp arkadan itebilir misin?
2: Hayır, hayır, hayır.
3: Niye olmuyor
2: bu? Çünkü köşede. Yani her zaman en berbat vida en sonuncusudur. Seni sinirlendiren, köşeye zorla sokmaya çalıştığın vidadır. Daha da yukarı çıkmam gerekiyor. Mükemmel. Şimdi kabuğundan çık bakalım.
3: Peki nasıl görünüyor?
2: Harika. Temizlenmemiş. Anahtar dışarıda mı? Evet.
3: Evet, iyi görünüyor.
1: İyi görünüyor. Ama şimdi motoru yerine koymaları gerekiyor.
2: Umarım öne doğru devrilmez.
3: Evet, devriliyor. Üçüncü bir adama ihtiyaç var değil mi?
1: Hafif yapı 60'larda yabancı bir kavramdı. Değerli olması gereken her şeyin bir ağırlığı olması gerekiyordu o dönem.
2: Motoru motor vincine asmamız, tork konventörünü yerleştirmemiz, ardından motor bağlantılarını motora cıvalatmamız, sonra dikkatlice ön taraftan içine yerleştirmemiz gerekiyor. Alan sınırlı olduğu için her zaman biraz zahmetli oluyor ancak yine de yapılabilir.
3: Gece boyadım. Böylece biraz huzur ve sessizlik buldum. Sprey tabancam orada. Sipariş ettiğim boyayı döküp püskürttüm. Fazla boya püskürtmesi can sıkıcı. Her motor üreticisi belirli zamanlarda motorları için belirli bir renk seçmiştir. 1964 Cadillac koyu mavi kullandı. İşte Volan. Crank milline bağlanıyor burası. Bu doğrudan crank milline cıvatalanmış. Ve işte marş dişlisi. Motoru ilk çalıştıran şey. Marş motoru burada devreye giriyor ve ondan önce volan geliyor. Otomatik şanzıman için tork konventörü de buradaki 3 noktaya bağlı olarak çalışıyor. Şimdi dikkatli bir biçimde monte etmeliyiz bu 3 noktayı.
1: Böylece Cadillac yavaş yavaş son haline yaklaşıyor.
3: Tork konventörü eğer yerine oturmazsa şanzıman yerine oturur ama sıkışır ve ilk kez çalıştırdığında şöyle bir ses çıkarır. Ve o sesi istemezsin. Sonra iş biter. Motoru takabiliriz. Ama önce şuradan çıkayım.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: siz iyi uyuyun diye Fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
2: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Kaldırman gerekiyor. Evet evet, bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Nereye gidiyorsun? O kadar da değil. Daha yakın olmalı.
8: Evet öyle. Burası çok dar. İçeri evet. Doğru. Evet, evet. Hı-hı. Harika, harika, harika.
7: Tamam, yamuk.
8: Hayır, ileri indir, indir, indir sen.
7: Oluyor mu?
8: Evet. Biraz daha. Aman tanrım.
7: Evet, öyle. Aslında vinç bile gerekmiyor. Lanet olsun.
8: Kahretsin.
7: Tamam.
8: Şu kirli ve berbat hidrolik direksiyon pompası, şu lanet şey takılıyor işte.
7: Onu geçtin mi?
8: Motor bağlantısı böyle olmadı.
7: Evet, bu konuda haklısın.
8: Evet, haklıyım.
7: %50 şansımız vardı ve böyle değilmiş.
8: Aynen.

0: Söylediğin gibi sorun tam olarak bu.
1: Hı.
0: Tekrar deneyelim.
2: Motoru nasıl monte edeceğiniz konusunda %50 şansınız var. Bir tarafı seçtik ve yanlış olduğu ortaya çıktı.
0: Lanet, motoru çıkarmadığımız için bu sorunla karşı karşıyayız.
2: Lanet olsun, nadiren başıma gelir. Ve geldi işte.
0: Neden sen motoru takılı olan bir tane satın almadın ki?
2: Bu daha ucuzdu değil mi? Daha ucuzdu. Peki kaça mal oldu?
0: Ne bileyim, henüz toplamadım ama çok pahalıydı. Cadillac motor parçalarının çok pahalı olması gibi bir sorunu var. Yani yataklar bir servete mal oluyor. Ana yataklar, pistonlar, hiçbiri ucuz değil. Bu zordu. 10 dakika kaybettik.
2: Biliyor musun, sen insanı köle gibi çalıştırıyorsun.
0: Susar
2: evet,
0: mısın?
2: Oldukça yoruldum.
0: Bir dayı sık ve işi safsaklamayı
2: evet.
0: Bırak artık.
2: Fark ettin mi? Sende iki anahtar var. Bende sadece bir tane. İki kat daha hızlı olduğum belli. Bay Kubicki iyi bir adam. Gerçekten iyi bir adam. Sevilesi bir adam. Chris arabalarla uğraşırken beni izler. Çok şey öğrenebilir. İşte bu kadar. Bay Kubicki...
0: Yine ne oldu?
2: Devam ediyoruz.
3: V8 motor 340 beygir gücü üretiyor.
2: Birbirine mükemmel uyuyor.
0: Birbirine uydu evet. Değil mi? O zaman vinci çıkarabiliriz. Hı-hı. Harika. Devam edelim.
3: Hadi işe devam edelim. Sonunda koltuklar geldi.
0: Koltukları döşemeciden aldık. Durumları çok iyiydi. Döşemecimiz kesinlikle iyi bir iş çıkardı. Üzerindekiler orijinal koltuk kılıfı değil ama çağdaş bir görünüm oldu. O yüzden bence harika.
2: Evet, rengi
0: güzel
2: iyi
0: olmuş.
2: Uyuyor ve deseni de güzel. Hı-hı, harika.
0: Hey, bir de diğer tarafı var.
2: Bekle, bekle, bekle.
0: Gerek.
2: Bir şey yapma. Dokunma. Evet, evet.
0: Oldu mu?
2: Evet, evet, oldu. Dikkat et. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar arabanın içinden sürünerek geçmem gerekiyor.
3: Kubicki tarzı iş bölümü. Önemli olan sonucun doğru olması.
2: Harika, mutluyum. Umarım sen de öylesindir.
0: Amerika'dan hala ürettiklerine inanamıyorum. Bu çok nadir ve o yıla ait bir lamba.
2: Gerçekten yeni mi? Hemen takacağım. Evet, harika. Yani bu son dokunuşa güzel. En azından görsel olarak. Gerçekten bir bulmaca gibi ama mükemmel. Yeni parçalar eklemeye devam edip nasıl daha da güzelleştiğini görmek çok eğlenceli. Ve bence böyle bir şeyi fark yaratıyor. Evet, burası tamam.
0: Pedala basayım mı?
2: Evet, bas bakalım. Harika. Sağ ve sol. Mükemmel. Buradaki son parçamız. Yeniden boyadım. Paslı hali iyi görünmüyordu.
0: Çok güzel. Radyatör bağlı, suyu tamamladım, yağ ve hidrolik direksiyon sıvısını tamamladım, fan kayışını taktım.
2: Ateşlemeyi ayarladın mı?
0: Ateşleme tamam. Ayarlanmıştı. Ateşleme zamanlamasını ayarlamak, avansı ayarlamak, silindirler ateşlendiğinde motoru doğru konuma getirmek bence çok önemli unsurlar. Bunları unutmamalıyız.
2: Damlıyor bak. Yakıt sızıyor.
0: Bu yeni filtreden, her zaman bahsettiğim ucuz Çin malı hurdalardan biri. 7 euroluk bir parça işte.
2: Harika görünüyor ama.
0: Bu berbat. Yeni taktığım şu aptal filtre yepyeni görünüyor ama bak. Hı. Fakat yine de bozuk. Bu plastik bir çöp.
2: Neden alıyorsun anlamıyorum.
0: Onu ben almadım.
2: İtiraf ediyorum, bendim. Böyle bir motoru yeniden yaparken her zaman risk vardır. Şurada bir yerde kırıldı. Kılcal bir çatlak. Göremiyorsunuz. Yenisi var mı?
0: Tabii ki var. O da Çin malı. Çalıştırmak ister misin?
2: Kesinlikle.
0: Evet. Evet, evet. Bir daha. Rolanti hızı düşük ama çalışıyor.
2: Harika çalışıyor. Hiç ses yok.
0: Güzel.
2: Chris ayarını önceden yaptı. Kısa bir soru. Bundan sonra gelen kısım zamanlama lambası ile ilgili kısım yoksa değil mi? Peki ne yapılacak? Sanırım ateşlemeden. Önceden yaptığın olağan ayarlar iyi. Hemen çalıştı. Hala biraz düzensiz. Ama ciddi bir şey yok gibi.
3: Zamanlama lambası doğru ateşleme zamanlamasını ayarlamak için kullanılır. Ancak o zaman V8 sorunsuz çalışır ve tam güç verir. Volan ve motor bloğundaki iki işaretin doğru şekilde hizalanması gerek.
0: Şimdi tamam, ayarladım ve sabitledim. Deneme sürüşüne hazırım yani.
2: Ama statümüze yakışır bir şekilde tur atmalıyız.
0: Mola verip bir öğle yemeği yeriz.
2: Harika fikir. Bize yakışır şekilde.
3: Önce iş, sonra eğlence. Son hesaplamaları yapma zamanı. Cadillac ne kadara mal oldu?
2: Muhasebeci.
0: Cadillac. Kaça aldığını hatırlıyor musun?
2: Evet tabii ki. 17 bin.
0: Doğru.
2: Ha, başladın mı?
0: Evet tabii ki. Krom 4700 euro. Motor ustası ve motor parçalarıyla birlikte 4400 euro. Koltuk kılıflarını değiştirmek 4500 euro.
3: Ek maliyetler arasında tavanın boyanması da vardı. Ek parçalar kum püskürtmeyle temizlendi ve dekoratif unsurlar temin edildi. Toplam maliyet 1800 euro.
0: O zaman 32.400 eurodayız öyle mi?
2: Bu çok fazla.
0: Bu Cadillac'ı anca 35 bine satabiliriz.
2: Tebrikler. belki de pazarlık payı bırakmak için üzerine 35.900 yazalım.
0: Bakalım ne bulabileceğim.
2: Bu senin işin.
3: Chris ve Max için küçük bir kar marjı. Ama en azından yarı bitmiş bir restorasyon projesini tekrar yola çıkardılar. Parlatılmış boya ve yeni krom parçalar Cadillac'a saygın bir görünüm sağladı. Ama Cadillac'ların yolda olması gerekir. Elden geçirilmiş 340 beygir gücündeki V8 sayesinde bu tekrar mümkün. İlk test sürüşü çok umut verici. Eski Amerikan arabası yolda güvenle ilerliyor. 3 vitesli otomatik şanzıman sorunsuz bir şekilde vites değiştiriyor. Amerikan tarzında bir deneme sürüşü. Söz konusu kıyafetse detaylara dikkat etmek gerek.
0: Evet. Harika. Motor çok düzgün çalışıyor. Yeni pistonlar her şeyi değiştirmiş. Gücü var, torku var.
2: Harika gidiyor.
0: Evet. Araba için gereken her şeyi yaptık.
2: Cadillac farklı, sürerken belli ediyor. En basitinden baksana, daha konforlu. Harika.
0: Bence bir araba seçmişsin. Yani bunu beğendim.
2: Katılıyorum.
0: Hadi bir şeyler yiyelim, olur mu, gel.
2: Hızlıca yemek yiyeceğimiz bir yer var mı?
3: Stresli tamir işlerinden sonra Amerikan arabasına uygun bir şekilde otantik döşenmiş restoranda bir mola vermek gayet mantıklı. Hala eksik olan tek şey Cadillac'tan gelecek nakit para.
0: Onu satmamız gerek. Yoksa tutacak mısın?
2: Hayır, hayır, olmaz. Onu hemen verebilirim.
0: Öyle mi? Ama bunun koleksiyonuna sahip olmak isterdin, değil mi?
2: Her şeyi tutabilseydik güzel olurdu.
0: O zaman iş fırsatımızı kaçırmış olurduk. Oo, evet. İşte yemek budur. Artık arabayı satmamız gerekiyor.
3: İnsanlar sıraya girmiş durumda. Hepsi Baviera, Fürstenfeldbruck'taki devasa bir klasik otomobil pazarındalar. Koleksiyoncular ve otomobil meraklıları işte burada toplanıyorlar. Yeniledikleri altın rengi 64 Cadillac Coupe de Ville'i nakde çevirmek için mükemmel bir ortam.
1: Bu çok ilginç bir araç. Ve durumu da iyi.
2: İyi iş çıkarmışız, evet. Değil mi?
4: Çok güzel. Tamamen ince direksiyon simidi.
2: Beğendin
5: evet,
2: mi?
5: Güzel araba.
2: Evet, bunu görebiliyorum. Evet.
3: İlgi büyük. Sıra zorlu pazarlık aşamasında.
0: Gerçekten çok zorlandık. Şimdi umarım Max arabayı satmayı başarabilir.
3: Bir ziyaretçi gerçekten ilgili görünüyor.
5: Yani 35 mi istiyorsunuz?
0: 35'e satabilirim.
2: Tamam, zaten epey yatırım yaptık biliyorsunuz. Çok para harcadık buna.
5: Ben 32 düşünüyordum.
2: Ah, seni anlıyorum, evet. Anlıyorum. Herkes düşük fiyat ister, öyle değil mi?
0: 35 diyorum, maalesef bundan aşağı inemem.
2: Ama sonsuza kadar çiftliğimizde kalmamalı.
0: O zaman hemen ödemelisiniz.
5: 33'te buluşalım mı?
2: O zaman hemen...
5: Tamam, neyse ki yanımda para var, nakit verebilirim.
2: Anlaşalım mı, ne diyorsun ha?
5: Tamam.
2: Aa, bu adam iyi biri.
3: Nakit her şeyi çözer. Özellikle araba alırken.
2: Oldukça memnunum.
5: Evet, gerçekten.
2: Bu adam Cadillac sürücüsü.
0: Harika.
2: Harika.
5: Teşekkür ederim.
2: Gittiğine sevindim.
0: Omuzlarımdan evet. Büyük belli büyük attı benim.
2: Bizi zengin edecek bir araba değil bu açık. Bence iyi fiyata gitti.
3: En azından bir araba daha eksildi. Sonuç olarak gerçek bir klasik kurtarıldı. Chris ve Max bir sonraki büyük aşamayı bekliyorlar artık.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
7: sigortam Net. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
8: İyi ki doğdun Kahraman.
9: Nice senelere Kahraman.
7: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
10: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
7: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
11: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
7: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman olmuş.
13: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
16: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
17: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
16: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
18: Aldığınızdan daha fazlası.
19: Arkadaşlar.
20: Azma.
19: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
21: Azma. İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
19: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
22: Ha! My love. My love.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay Domino's'u hoş geldin.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle bugün 20.30'da D-Max'te.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Çocuklar size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
9: Olamaz.
8: Evet.
9: Merhaba.
10: Merhaba, günaydın.
11: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
9: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
10: A-a.
9: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
10: Ve
9: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
12: Hayır, bu çok kötü.
11: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
9: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
10: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
9: Tamam, tam gaz başlıyoruz.
10: Kesinlikle.
11: Evet.
9: Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
13: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
9: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
10: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
9: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
10: Memnun olduk.
14: Ben de.
10: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
9: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
10: Evet. Kesinlikle
9: tamam.
10: Hazırız.
15: Eski zamanlardan beri odun, insanlığın en önemli kaynaklarından biri olmuştur. Odunun elde edilişi hala dünyanın en ölümcül işlerinden biridir. Bu programdaki tüm ormancılar profesyoneldir. Uzmanlık eğitimi olmadan onların yaptıklarını denemeyiniz.
16: Son Ormancı'nın önceki bölümlerinde. Jared ikinci bir operasyonu başlatmak için seyir değiştiriyor.
17: Bir makineden kapasitesinin üzerinde bir şey yapmasını isterseniz buralarda kötü şeyler yaşanır.
18: Yakaladın dostum.
16: Kalıcı ruhsattaysa...
19: Hadi şu iğne deliğinden geç bebeğim.
16: Sonbahar'ın ilk tomruk mavnasını yüklemek için bir yarış var.
20: Hayır, hayır.
16: Ama şimdiye kadarki en iyi kazançlarından sonra bile...
21: Şansı yok gibi görünüyor.
16: Kalıcı ruhsat için para toplama yarışı yetersiz kalıyor.
17: Bu işi sadece tomruk mannalarıyla halledemeyiz. Ekstra para gerektirecek bir fikir bulmamız lazım.

0: Günaydın.
1: Para toplama yarışı yetersiz kalıyor.
2: Bu işi sadece tomruk manalarıyla halledemeyiz. Ekstra para gerektirecek bir fikir bulmamız lazım.

0: Nasılsın Adrian? Deniz tutar mı seni?
1: Yani büyük ihtimalle. Ben kara hayvanıyım. Bu dalgaların hiçbirini sevmem.
2: Tomruk sezonunun bitmesine 6 hafta kala Jared, tamirci Adrian ve ustabaşı Rose'la birlikte ek kazanç sağlayabilecek bir fırsat

0: Mavna başına 100 bin dolar ücreti olan kalıcı ruhsat ve Kaşarot Körfezi'ndeki kısa vadeli ücretsiz kiralık alan. Ancak kalıcı ruhsatın tamamını satın almak için yaklaşık 1 milyon dolar eksiği olan Jared, mümkün olan her yoldan ek kazanç elde etmeye çalışıyor.
1: Yok pahasına satın alabileceğim bir römorkörle ilgili bir duyum aldım. Bu römorkör kurtarılabilir durumdaysa ve satabilirsem bana büyük kazanç sağlayacak. Tamamen şans oyunu ama gidince ne durumda olduğuna bakacağız. Birinin çöpü başkasının hazinesidir.
2: Evet, doğru.
1: Ama bugünkü görevimiz sadece gidip incelemek. Bakacağız, çalıştırabilecek miyiz göreceğiz. Sonra da onu yanımıza alıp kampa götüreceğiz.
2: Onunla açık denize çıkmayacağız, değil mi?
1: Evet, onunla kesinlikle açık denize çıkacağız.
2: Aa dostum, buna neden evet dedim ki?
0: Jared'ın ekibinin genellikle çalıştığı korunaklı koyların aksine açık deniz, başıboş dev dalgaları, fırtına şiddetinde rüzgarları ve 10 metreyi geçen dalgalarıyla Pasifik Okyanusu'nun tüm gücünü hissettirebilir.
2: Bu hem bir macera hem de şans oyunu. Şans oyunu seven bir maceracı değilsen ormancı da olamazsın. Şu fıstığa bak. Çok da kötü görünmüyor.
3: Görünüşe aldanma Rose.
2: Belki işlenmemiş bir cevherdir. Biraz kumlarız.
3: Bunu oraya mı çıkaracağız yani?
1: Evet. İyi misin dostum?
3: Hiç sanmıyorum.
1: Bir yatak bulup biraz kestirebiliriz. Hayır. Aşağıda sana uygun bir yatak var. Bence kesin orada uyuyabilirsin. Evet. Şuraya bak dostum. Orada kesin fare vardır. Aşağıda bir şey yaşıyor gibi.
3: Ben burada...
1: Yedek filtreleri de varmış.
3: Şekerleme yapma işini pas geçeceğim.
2: Güvertede hiç delik yok. Vay canına, özel koltuğu var.
1: Koltuk güzelmiş. Şuna bak.
2: O oturduğunda dışarı fırlayan süngerler.
1: Gayet iyi.
2: Kesinlikle dostum.
1: Motor bölmesi tam şurada. Evet. Gördüğüm kadarıyla Leon oraya sığmaz.
2: Vay canına, burası kuru.
1: Aşağı iniyor.
2: Bu şey hemen çalışacak.
3: Ben tekneleri pek sevmem.
2: Sana yeter getireyim.
3: Bu iş için yanlış tamirciyi çağırdınız.
1: Neden bahsediyorsun? Sen sürekli teknelerle çalışıyorsun.
3: Evet, bu eski bir motor. Çalışır.
1: Yağ nasıl?
3: Yağ seviyesi fena değil. Bu güzel bir gösterge, evet.
1: Bu senin acil durdurma mandalın değil mi?
3: Öyle görünüyor, evet.
1: Çalışıyor mu?
3: Evet. Plastik kelepçeyle bağlı, aman tanrım.
1: Ne plastik kelepçeyle bağlı?
3: Bu. Sorun değil. Yolculuğun çoğunda muhtemelen burada oturacağım zaten.
1: Ne kadar gürültülü olacağını biliyor musun?
3: Aman tanrım, yol boyunca burada kalmak zorunda kalırsan deniz tutar ve kusarım, kesin.
1: Biraz paslı görünüyor. Düşersen tetanos aşısı olman gerekir. Ama bununla gerçekten bir şeyler yapabilirsin. Öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Evet, korunaklı bir suya ulaştırabilirsek.
1: Eğer şu Merit'i hemen çalıştırırsak ve yürürse yapalım şu işi.
2: Bu bebeği sahil boyu götürürüm, neden olmasın?
3: Sahil boyu götüreceksin öyle mi Ross? Sahil boyu.
2: Aynen öyle.
3: Bu ormancılar çok dik kafalı. Özellikle Jared ve Ross. Onları ölümüne seviyorum. Ormancılık yapmak dik kafalılık gerektirir. Oysa bozulan her şeyle ve sorunlarla uğraşmak zorunda olan benim. Bu yüzden bir adım sonrasını düşünmeliyim. Çünkü sadece anahtarı çevirip giderseniz denizin ortasında kalırsınız ve bir tekneyle denizin ortasında kaldığınızda sonu kötü. Evet, benden onay çıktı. Düğmeye basabiliriz.
2: Bakalım ne olacak.
1: Hazır mısınız?
3: Evet.

0: kaptanlık yaparak güzel kampa indirmesi. Ama maalesef benim başka bir şey yapmam gerekiyor. Büyük oğlum 12 yaşında, 13'e girecek. Kesinlikle onu işi devralma yoluna sokmak istiyorum. Bence her baba bunu ister. Bu yüzden onu alıp kendimle birlikte kampa götüreceğim. Umarım bu bayrağı taşıyacak.
1: 27 kilometre doğuda Kaşalut koyunda.
2: Ne harika bir şantiye. Daha önce çalıştığımız hiçbir yere tekneyle gitmemiştik sanırım.
3: Evet, ilginç bir deneyim.
1: Jared bugüne kadar çalıştırdığı en genç iki motorlu testere operatörüyle büyük bir risk alıyor. 32 yaşındaki Kate ve 35 yaşındaki eşi Matt. Kendilerini kanıtlarlarsa üretime ihtiyaç duyulan katkıyı sağlayabilecek bir ikili.
2: Umarım bugün iyi bir ağaç buluruz.
3: Umarım.
2: En azından büyük bir şey. İyi bir hacmi ve karakteri olsun.

0: Jared'ın teknesi var gibi görünüyor. Ve Adrian da sahilde gezintiye çıkıyor.
1: Hadi oradan.
0: Ne olabilir ki?
1: Yürü git.
2: Bu römorkörü satarak çok rahat 100 bin dolar kar elde edebileceğime inanıyorum. Canım Adrian ve bot operatörü Leon'un bu teknesi

0: Unutma, ormanda takip edilecek en kötü insan benim.
1: Şimdiye kadar seni takip etmemem gerektiğini öğrenmiş olmalıydım. Bazen buraya nasıl geldiğime şaşırıyorum. Ohio'nun batısında küçük bir kasabada büyüdüm. Kocam Matt'le birlikte çalışıyorum. Aslında daha birkaç ay önce evlendik ama kereste kesim dünyasına birlikte adım attık ve 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Matt çok aksiyon odaklıdır.
0: Yeteneklerimi gösterme vakti.
1: Ben biraz daha sistemli bir insanım. Birbirimizi gerçekten dengeliyoruz. Zaman daima üzerimizdeki en büyük baskı. Makinelerin beklememesi için her zaman yerde yeterince tomruk bulundurmaya çalışıyoruz. İşimizde gurur duyuyoruz ve insanlar yatırım yapmak istiyor.
0: Şu tüylü olana bak.
1: Evet, çok büyükmüş.
0: Evet, en tepesine kadar iri odun var. Bu kesinlikle tamamını kurtarmamız gereken bir ağaç. İyi para getirecektir.
1: Ha, olamaz. Bu ağaç arkaya doğru fena halde yatmış, suya eğilmiş.
0: İşte orası yasak bölge. Bu ağacı suda kaybedemeyiz.
1: Hayır, hayır, çok kötü olur.
0: Zor bir iş olacak. O tarafa gitmesini sağlamalıyız. Tam şuraya.
1: Evet.
0: Onu devrilmeye ikna etmek için bir şey kullanmamız lazım. Bence bu ağaç Kriko için iyi bir aday.
1: Katılıyorum. Kriko'ya evet, ihtiyacımız var.
2: Eğer bu 45 metrelik ağaç açık suya düşerse gelgitle kolayca sürüklenip gidebilir. Matt ve Kate onu karada tutmak için bu aşırı eğimi 50 tonluk bir kriko ile dengeleyecek. Umutları yeterli kuvvet uygulayıp ağacı kıyıya paralel şekilde düşürmek.
1: Tamam, başlayalım hadi. Her ağaç farklıdır. Bazıları diğerlerinden fazla sorun çıkarır. Eğer ağaç arkaya doğru fazla eğilmişse devirmek için ağaç krikosu kullanmanız gerekir ama işin eğlenceli tarafı da çözüm bulmak. Yaptığımız şey basit bir şey. Arkadan açılan kesiğin altından kama şeklinde bir parça çıkarmak. Böylece Kriko'nun oraya girmesi için yer açılıyor. Kriko'nun ağacı devirebilmesi için tabanda Kriko'nun dengeli baskı uygulayabileceği kadar sağlam odun kaldığından emin olmalısınız. Nasıl görünüyor?
0: İçindeki odun sağlam görünüyor. Kriko'yu yerleştirip biraz kaldıralım bakalım.
1: Tamam. Kriko'nun üzerinde bir basınç göstergesi var. Bu ağaca ne kadar kuvvet uyguladığımızı gösteriyor.
0: Güzel oldu. Biraz pompalayalım.
1: Kesimlere başlarken yeterli basınç olduğundan emin olmalısınız. Sonrasında da basıncın yükselip alçaldığını görmek için süreç boyunca takip ediyoruz. İhtiyaç varsa biraz pompalayabiliyorsunuz tabii.
0: Tamam, 6000'de.
1: Tamam. İşte başlıyoruz. Dikkat et. Arkadan kesmeye başlayacağım. Geri kalanını da keseyim. Buradaki menteşemin düzgün olduğundan emin olduktan sonra diğer tarafa geçeceğim. O zaman gerçek eğlence başlayacak. İndirelim şu ağacı.
0: Bitir şu işi.
1: Kaç gösteriyor?
0: 9000. Kriko'nun sınırlarını zorluyoruz.
1: Basınç düşüyorsa bu ağacın istediğiniz yöne gittiği anlamına gelir. Çünkü ağacın Kriko üzerindeki basıncı azalmış demektir. Basınç çok yükselmeye başladıysa bu ağacın geri doğru yaslandığı anlamına geliyor. Bu kötüdür. Ağaç üzerimize düşebilir. Çatır diyor. Hala çok geride.
0: Evet, ağırlaşıyor.
1: Eğer geri düşerse tam bir felaket. Suya düşebilir ve bizi ondan kaçmak için tehlikeli bir durumda bırakır.
0: Bu ağaç bizim istediğimiz yere gitmek istemiyor.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
2: Sardalya, Dardanel'den. Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Sardalya.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışık

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu tarafa doğru devam edeceğim ben. Tamam mı? Ağaç hala istemediğimiz yöne, yani geriye doğru eğiliyor. O yüzden testeremle arkadaki kesiye dönüp mümkün olduğunca açacağım. Şimdilik böyle bırakıyorum. Artık tek yapmamız gereken Kriko'yu kaldırmaya devam etmek ve sınırına ulaşmamasını umarak o noktadan önce devirebilmek.
1: Tekrar 6000'e düştü.
0: Basınç düşüyor mu peki?
1: Evet.
0: Tamam, harika.
1: Evet, güzelce kaldırıyor.
0: Aman tanrım, çatırdıyor.
1: Evet.
0: Gidiyor.

0: Tam isabet.
1: Şuraya bak. Harikasın.
0: Harikasın. Evet, ilk başta Kriko ile kaldırmaya başladığımda ve 9000'e kadar çıkardığımda hala hareket etmiyordum. Çok geriye yatmıştı.
1: İlkini indirdik. İyi para getirecek ve bence Jared memnun kalacak.
0: İyi işte.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne düşünüyorsun evlat? Babanın ne iş yaptığını görmeye hazır mısın?
1: Evet.
0: Burası kamp. Benim ikinci evim.
2: Kaşerat kampında Jared ve 12 yaşındaki oğlu yoğun bir iş gününe başlamak üzere.
0: Kampın en sevdiğin yanı ne?
1: Yemekler.
0: Yemekler mi? İki erkek çocuk yetiştirme görevim var. Bu işi devralabilecek iki oğul yetiştirmek istiyorum. Büyük oğlum Hayden daha ilgili görünüyor. Ben her zaman buradayım. Bu hayat tarzını istediğinden emin misin?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun? Ama göz açıp kapayıncaya kadar yetişkin bir adam olacak. Ya burada makineleri çalıştıracak ya da kendi yolunu bulacak. Tekneyi bağlar mısın?
1: Tabii.
0: Elbette ilk tercih aile işini devralması. Bu yüzden ona işi gösteriyorum. Umarım buralarda kalır. Kahvaltı sabah 5'te. O kadar erken kalkabilir misin?
1: Evet.
0: Ve senin odan sondan ikinci.
1: Arkadakini almayı düşünüyordum.
0: Ne, benim odamı mı? Yönetici suite'ini mi?
1: Evet.
0: Hiç sanmıyorum. O odayı almadan önce burada birkaç yıl daha geçirmen gerek. Burası senin. Burada çok ağır işler var ve yol ekibinin bulunduğu kısımda bir heyelan olmuş. Birkaç menfez dağdan aşağı sürüklenmiş. Tamam, hadi çıkalım. Çocuklarıma baskı altında çalışmayı öğretmek benim için önemli ve bugün bunun için harika bir örnek. Tamam, çalıştır bakalım. Ne yapacağını hatırlıyorsun değil mi? Birkaç yıl oldu.
1: Bu yukarı,
0: evet,
1: şuradaki
0: yukarı.
1: İçeri.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Hadi deneyelim. Dev bir video oyunu gibi ama gerçekten para kazanabiliyorsun.
1: Evet.
0: Hayden pek konuşkan biri değil. Bu konuda bana değil, daha çok annesine benziyor. Mekanik işlerinde ve alet edevat kullanmada çok ama çok yetenekli. Ama bunun hakkında fazla konuşmaz. Harika bir ormancı. Gördün mü, bisiklete binmek gibi. Tamam, ben çıkıyorum. Telsizim açık olacak. Artık kendi başınasın.
1: Tamam.
0: Bunlar arazi tipi ağır yük römorkuna yüklememiz gereken menfezler. Bunları piramit şeklinde yerleştirmesi gerekiyor. Topuğun tamamen yerdeyken daha fazla kontrolün olur. Dışarı, biraz daha dışarı. Tamam, oraya gelmeye çalışın.
1: Tamam, anlaşıldı.
0: Yavaş ve düzgün, yavaş ve düzgün.
1: Lanet olsun.
0: Evlat. Bozdun mu?
1: Birazcık.
0: Sorun değil, o zaten epey kötü durumdaydı. Bazen zor yoldan öğrenmek gerekir. Burası hayatın sert dersler verdiği bir yer. Bir daha bir şeyleri mahvetmemeye çalış.
1: Tamam.

0: sahilin kuzeyinde.
1: İşte bu.
2: Vay canına.
0: Adrian ve bot operatörü satın alınıp elden geçirildikten sonra 100 bin dolara kadar kar getirebilecek bir römorkörü teslim almak için dönüyor.
1: Hava şartlarından muzdarip.
2: Bakmam lazım.
1: Evet, şöyle bir etrafına bak. Ben de yakıtı halletmeye başlıyorum.
2: Tamamdır.
1: Bugün Leon'la birlikte bu tekneyi açık suda sürüp kampa götürmeye çalışacağız. Önümüzde birkaç engel var. Önce yakıt almamız ve makine dairesindeki her şeyi kontrol etmemiz gerek. Yaklaşan fırtına var. Zamanla yarışıyoruz çünkü burada doğa gerçekten acımasız. Bir an önce harekete geçip buradan çıkmamız gerekiyor.
0: Fırtınayı atlatıp güvenli bölgeye ulaşmak için 10 mil açık denizi ve ardından 5 mil kayalık koyları aşmak zorundalar. Ama önce teknenin denize uygun olup olmadığına karar vermeleri gerekiyor.
2: Hiç delik var gibi görünmüyor. Bu iyiye işaret. 20-25 yıldır ara ara römorkör kullanıyorum. Kesinlikle yeni bir koltuğa ihtiyacı var ama gördüğüm kadarıyla sağlam görünüyor. Evet, işlenmemiş bir elmas gibi. Biraz bakım yapılırsa gerçekten güzel bir tekne olabilir.
1: Tekne insanı olduğumu söyleyemem ama bu şeyi eve götürmek için bir tamirciye ihtiyaçları var. Ve sistemi kontrol etmek için gemide olmak bana düşüyor tabii. Tekneleri hiç sevmem. Sallanmalarından, zıplamalarından haz etmiyorum. Kolayca deniz tutar beni. Motorların çoğunun bulunduğu o dar, sıkışık alanları sevmem. Özellikle de şansınız yaver gitmezse sizi tamamen yutabilecek ve 10-15 dakika içinde öldürebilecek dipsiz bir boşluğun üzerindeyken. Bundan hiç hoşlanmıyorum.
2: Aşağısı ne durumda?
1: Yeni doldurduğumuz yakıttan sonra herhangi bir yerden sızıntı var mı diye bakıyorum ama her şey yolunda görünüyor. O yüzden yola çıkmalıyız.
2: Tamam.
1: Yola çıkmadan önce işi çok fazla aceleye getirmek istemezsiniz. Hava hızla kapanıyor. Acele etmek zorundayız. Hazır mı?
2: Hazır.
3: Vay canına. İşte oldu. Her şey yolunda mı?
1: Yolunda.
2: Tamam. Bakalım ne olacak. Çok fazla geriye gitmek istemiyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor. Şeytan kulağına kurşun. Tamam, işte gidiyoruz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
5: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun Kahraman.
7: Nice senelere Kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
5: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
9: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
11: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
12: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
3: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika, bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Pasifik kuzeybatısının açık sularında.
7: Görünüşe göre hava tahmin edilenden biraz daha erken geldi. Buralar hareketlenmeye başlayacak gibi duruyor.
4: Evet, bu hiç iyi değil.
7: Ama fırtınayı atlattığımız sürece iyi gidiyoruz demektir. Her şey yolunda.
4: Buna cesaretin olmasına sevindim. Bu ayak basacağım son remorkör olacak.
7: Hallederiz. Remorkörler ya aşırı sıkıcıdır ya da tam bir dehşettir derler. Bir şey olduğunda hızlı olur ve genelde sakin suda olmaz.
4: Sen de duydun mu? Motor tekliyor. Şu lanet olası yakıt filtresi yüzünden. Motorun devri düşüyor. Tanktan gerçekten düzgün yakıt alamıyoruz bence. Eğer stop edersek ve bütün yakıtı çekersek o zaman oldukça savunmasız kalırız ve daha gidecek çok yol var. Durmamız gerekecek ve motor tamamen ölmeden önce bunu hemen yapmalıyız.
7: Evet, daha da kötüleşmeden.
4: Hızlı ve pis bir iş olacak. Aman tanrım. Bu açık denizde olabilecek en kötü senaryolardan biri. Gücünü kaybettiğin an her şeyi kaybedersin. Kontrolün gider. Artık tamamen doğanın insafına kaldık. Okyanusun ortasında sürüklenip duruyoruz. Böyle bir durumda olmak gerçekten korkutucu. Lanet olsun. Tanrım, bu çok kötü bir fikirdi.
6: Tekrar kampa dönüyoruz.
8: Şimdi bu büyük olanı al. Koy yerine. Bitirelim şu işi.
9: Ağır yük römorkunun üzerinde menfezlerden bir üçgen oluşturmaya çalışacaksın. En üç tarafa da büyük olanı yerleştirmen gerek.
6: Jared'ın 12 yaşındaki oğlu tepede yapılan yol çalışmaları için hayati önem taşıyan menfezleri yükleyerek hızlandırılmış ormancılık eğitimine başlıyor.
8: Sadece burada bir piramit yapmayı öğretmeye çalışıyorum. Alta 3, ortaya 2... ve üste bir tane dizeceğiz.
10: Bunu tam ortaya bırakıyorum.
9: Tamam, diğerini al.
8: Biz burada geçim kaynağını ayakta tutmaya çalışan birkaç kardeşiz. Bunun bir miras olarak devam etmesi gerekiyor ve bu mirası sonraki nesillere aktarmalıyız. Bu işi yeniden cazip hale getirmeliyiz. İnsanların sektöre girmek istemesini sağlamalıyız. Babaların oğullarının bir ormancılık ekipmanı satın alıp bu işi yapmasından gurur duymasını istiyorum. Oğlum için de aynını istiyorum.
9: Bu şekilde sallansın, sonra bırak gitsin. İşte böyle. Bu bir oyun konsolundan çok daha iyi.
10: Bu konuda haklısın.
8: Şunu o tarafa çek. Evet. Tamam, gitme vakti. Kamyona atla ve çıkalım dostum.
10: Tamam, geldim.
8: Hazır mısın?

0: Kıyıya dönüyoruz.
1: Hava güzelmiş.
2: Evet.
0: Yeni operatörler Kate ve Matt, Jared'ın ekibinde kendilerini kanıtlamak için bir sonraki dev ağacı arıyorlar.
2: Burası işe başlamak için güzel bir nokta.
1: Evet. Aa bak, bir ağacın tepesinde bu kadar çok çatallanma gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Biraz üç dişli mızrağa benziyor.
2: Evet, biraz.
3: Şeytan tükürüğü.
2: Hayır.
3: Ha, kesinlikle evet.
1: Aslen Chicago'nun güney yakasındanım. Şehir çocuğuyum. 2018 civarında ağaç kesmeye başladım ve batıya taşındım. Ondan sonrası geldi zaten. Bu işin kurdu oldum ve o zamandan beri en büyük ağaçların ve en zorlu işlerin peşindeyim. Zemin yumuşak. Bu yüzden bu taraftan kesim yapmak eğlenceli olacak.
2: Aslında buradan şu açıdan baktığında suya doğru epey yatık duruyor.
1: İğne deliğinden geçirmeye çalışacağız. Hayatım boyunca adrenalin peşinde koştum. Bir süre önce orman yangınlarında çalışıyorduk. Temel olarak itfaiyeciler için tehlikeli olabilecek ağaçları ortadan kaldırıyor. Onların güvenli çalışabileceği alanlar oluşturuyorsun. Görevlerini tehdit eden tehlikeli ağaçlarla uğraşıyorsun.
2: Önceden yangından zayıflamış ağaçlarla çalışıyordum. Bildiğiniz yangından 6 tamamen yanmış ağaçlarla uğraşıyordum. İnsan konfor alanının bu kadar dışında kalan bu yeni becerileri öğrendikçe kendini çok ama çok güçlü hissediyor. Kocaman yanmış problemli ağaçlar gibi yani.
1: Evet, bayağı suya doğru eğiliyor.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Bu ağaç doğrudan şu büyük olanın üstüne gitmek istiyor. Bence şu ortadaki ağaç. Orada iyice sıkışmış durumda. Evet.
2: Öndekileri devirmek zorunda kalabilirsin, değil mi?
1: Hepsini birden devireceğiz. Hepsini tek seferde yatırmak hiç fena olmaz. Önce bunu keseriz, sonra şu ikisini hazırlarız. Ardından çatallı olanı alır. Hepsini bir araya getiririz.
2: Bu kesinlikle...
3: Güç istiyor.
2: Evet, biraz güç istiyor o kesin.
0: Suya devrilme riski olan ağaçlar gibi... Bu 42 metrelik çatallı ağaç da benzer bir tehlikeyle karşı karşıya. Ama aynı zamanda daha küçük bir ağaca da dolanmış durumda. Bu yüzden her ikisini de kıyıya indirmek için Matt, ağacın düşeceği alana yüzünü aynı yöne doğru hizalayıp takozların onları istediği yere göndermek için yeterli kuvveti sağlamasını umacak.
1: Takoz çakmaktan canım çıkacak.
2: İstersen bir kriko kullanabiliriz.
1: Hayatta olmaz. Erken devrileceğini sanmıyorum.
2: Tamam, kriko gerektirecek kadar kötü değil ama takozla kesin hallolur.
1: Kesmeye başla.

0: Hadi. Aa, hayır hayır. İşte tamam budur.
1: Tamam. Şu büyük olanı devirelim.
0: Büyük final ha?
1: Büyük final. Biraz daha
0: biraz
1: mı?
0: Biraz daha kalkar hadi.
1: Tamam. Sanırım bu yeterli.
0: Tamam. Testereni alalım.
1: Evet, orada piyano teli gibi gerilmeye başladım. Tamam. Hadi onu devirelim. Çatırdıyor.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Bidex'ten tarih fıksa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
3: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
2: Bu fırsat kaçmaz.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcbyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
11: Sütaşayra, sütaşayra.
12: Döneri gördüğün an
13: bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
17: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
18: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
17: Ne de motorun durması onları yıldırır.
18: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
17: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
18: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Evet, devriliyor.
1: Çatırtıyı duydun mu?
0: Evet, kaçıyorum.
1: Tamam, arkaya kaçalım.

0: Vay canına.
1: İşte bu
0: bak
1: kadar.
0: O tarafa ne kadar çok tutunmuş.
1: Biliyorum.
0: Bak.
1: Şu menteşeye bak.
0: Kesinlikle suya doğru devrilmeye çalışıyordu.
1: Kesinlikle o tarafa gitmeliydi, evet. Değil mi? Güzel serildi.
0: Harika serildi.
1: İyi iş çıkardın.
0: Teşekkür ederim. Tam deliğe oturdu hem de. Bence Jared kesinlikle bunu beğenecek. İçinde güzel bir hacim var, iyi bir miktar ve umarım onun için sağlayabildiğimiz ürünü beğenir ve ekiple devam ederiz. Güzel ve düzgün, kolay istiflendi. Göz alıcı. Yani bu gerçekten etkileyici bir devirme. Övülmek gibi olmasın ama.
2: Küçük.
3: Açık okyanustaki yolculuğumuzun yarısındayız ve motor sorunları yaşıyoruz. Umarım Adrian motoru tekrar çalıştırabilir.
4: 12 mil uzakta Adrian ve Leon'un gemisi kıyı fırtınası gelirken denizin ortasında kala kaldı.
5: Neden bu şekilde havayı emiyorsun lanet olası pislik? Defol git.
3: Orada çok mu su var?
5: Evet. Bu çok aptalca bir fikirdi. Yakıt filtrelerini doldurup 10 dakika daha çalışmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek istiyorum.
3: Herhangi bir iyileşme var mı Adrian?
5: Şey, idare etmek zorunda kalacak. Tamam, çalıştır. Tamamdır.
3: Hadi bebeğim. Müthiş bir kurtarıştı dostum.
5: Henüz bilmiyoruz.
3: Henüz tehlikeyi atlatmadık ama en azından ilerliyoruz.
5: Aslında hala feci halde tehlikedeyiz.
3: Havanın kötüleşmeye başladığını anlayabiliyorsun. Bu yüzden bir süreliğine işler biraz çirkinleşecek gibi duruyor burada.

0: Vay canına, büyük bir tane geliyor. Hazır mısın? Dikkat et. Lanet olsun. Tekne mutlu değil. Lanet olsun. Hadi dümen. Lanet olsun. Çok yaklaştık. Sadece şunun etrafından geçmemiz gerekiyor.
1: Tamam.
0: Ve sonra içeri doğru gidecek.
1: Hadi bebeğim, sadece sıyrıl geç. Sıyrıl geç. Sıyrıl geç.
0: Hadi. Buralarda bir şey bozulduğunda insanın içine hiç iyi bir his doğmuyor. Hele aileni, çocuklarını düşünmeye başlayınca aklından pek çok şey geçiyor. Ama şu an tek düşündüğüm işi tamamlamak ve herkesi sağ salim geri götürmek. Yok, bu hoşuma gitmedi. Hadi, yön değiştir.
1: Dümendeki hidrolik yağ deposunu kontrol etmem için motoru rölantiye almamız
0: gerekiyor. Bu havada mı?
1: Evet.
0: Şu an bu şartlarda bunu hiç yapmak istemiyorum.
1: Biliyorum. Bunu yapmak zorundayım.
0: Hadi, hadi geri dön. İşte böyle. Dümen iyice hassaslaşmaya başladı. O yüzden yağ deposuna biraz yağ eklemeye çalışıyoruz. Umarım işimizi kolaylaştırır. Hadi bakalım. Kıyıyı görebiliyorum. Sadece oraya gideceğiz.
1: Hadi bebeğim, lanet olsun lütfen. Lütfen bizi oraya ulaştır.
0: Hadi.
1: Hadi. Lütfen bizi şu burna ulaştır.
2: ...20 kilometre uzakta, sakin Kaşalot koyu havasında.
3: Arka taraf iyi görünüyor mu?
4: Evet.
2: Jared, büyük oğlu Hayden'a ormancılık hayatının bir başka önemli parçasını gösteriyor. Ormanda taşımacılık.
3: Şu beygir gücünü hisset. Uçak gibi ses çıkarıyor. Tren gibi çekiyor. Kafayı yemiş bir bozayıdan çok daha hızlı. Tozu dumana katıyor. Oğlumu ormancılıktan korkutup kaçırmak istemiyorum ve Hayden'ın bu işin değerli olduğunu öğrenmesini istiyorum. O maaş çekini aldığınızda gerçekten buna değmiş hissettiriyorum. Ormancılık hakkında ne düşünüyorsun?
4: Bunu yapmak ister miyim bilmiyorum.
3: Hayır mı?
4: Belki.
3: En sevdiğin kısmı ne? Makineleri çalıştırmak.
4: Evet.
3: Peki ya kamyon sürmek? Bunu denemek ister misin?
4: Eğlenceli duruyor.
3: Herkes bir şekilde yapmayı sevdiği şeye yönelir. Ben her şeyi yapmayı seviyorum. Bu yüzden patron olmak istedim. İşte bu kötü tepe. Sadece yukarı doğru güzelce ve yavaşça tırmanmamız gerekiyor. Eyvah. Bir kez daha deneyelim. Hadi bakalım. Bugün bizim günümüz değil oğlum.
4: Kesinlikle değil.
3: Dostum. Orada mısın Crater?
5: Devam et Jared.
3: Evet, bu menfezleri tepeden yukarı çıkarmaya çalışıyoruz ve takılıp kaldık. Zemin çok gevşek. Gidip bir tane itme kamyonu getirebilir misin?
5: Tamam, hallediyorum.
3: Bu iş istediğim kadar sorunsuz gitmiyor ve buralarda işleri halletmek bazen biraz cesaret istiyor. Ve bu engelleri aşmak bu işte başarılı olup olamayacağınızı belirleyecek olan şeydir. Arka tarafta yeterince ağırlığımız yok. Bu yüzden patinaj yapmaya başladı. Menfezler çok ağır değil. Arkadaki büyük bir makine değil. Bugün bitmek bilmedi. Sanırım oğlum artık ormancı olmak istemez.
6: Burada ne yapıyoruz böyle?

0: Pekala.
1: Tamam Jared, hazır mısın?
0: Evet, hazırım.
1: Tamam, başlıyoruz. Şimdi seni biraz ittireceğim.
0: İşte oldu.

0: Neredeyse geldik. Sadece 1,5 kilometremiz kaldı.
1: Oraya ulaştırabilecek misin?
0: Deneyeceğim.
2: Telsiz de kal.
0: İşte bu şekilde.
3: İlginçmiş.
0: Yağ gibi. Tamam dostum. Menfezleri boşaltma vakti. Oğlumu orada çalışırken izlemek beni gerçekten gururlandırıyor. Bu işi anlamaya başladığını hissediyorum. Çünkü ormancılık sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Bundan çok daha fazlası. Ve bu meşaleyi başka kim devralacak? Bu oyuna kim katılacak? Tamam dostum, işimiz bitti. Ormancı olmaya hazır mısın?
3: Kesinlikle.
0: Hep derim ki ormancılık hep sorunların arasında yapılır.
3: Bizde kesinlikle bolca var.
0: Bizde bolca var. Ama menfezleri buraya getirdik. Önemli olan bu. Aiden bu işin bir parçası olmak istiyor. Sıkı çalışmanın hayatta sizi kesinlikle öne geçirebileceğini anlamaya başlıyor. Harika gün. Tamam dostum, kampa geri dönelim. Bizi bekleyen biftekler var, soğuk kokteyller ve yatak var. Ama sana yok. Sen meyve suyu iç.
3: Tamam.
4: Denizin üstünde.
5: Hadi bebeğim, lanet olsun lütfen. Lütfen bizi oraya ulaştır.
1: Yaklaştık. O burnu görüyor musun?
5: Gördüm, şurada. Evet.
1: En kötü kısmı atlattık.
5: Şimdiden sakinleşmeye başladı.
1: Evet.
5: Dostum, doğa resmen canımıza okuyor değil mi?
1: Evet. Tabiat anayla asla ışık atmaya çalışmayacaksın, çünkü hep o kazanır.
5: Hep kazanır.
1: İnsan her zaman zorluk istemez ama bugün tabiat ana bizi bir tanesiyle karşı karşıya bıraktı. Bunu atlatınca büyük rahatladık.
5: Bu içinde bulunduğum en korkunç durumdu.
1: Başardık.
5: Buraya gelebildiğimize inanamıyorum. Şükürler olsun ki başardık. Tanrı'ya şükür vardık.
1: Yanımda olduğun için minnettarım.
5: Seni seviyorum kardeşim. Harikaydın. Harika değildi ama. Sen harikaydın ama atlattığımızı.
1: Her gün ayrı bir macera.
5: Hem de nasıl?
4: Onarım masraflarından sonra bu römorkör Jared'a 90 bin dolardan fazla net kar getirecek.
0: Biraz sevgi ve biraz makyaj. Hızlıca elden çıkarıp satmak, burayı tamamen satın almak için ek para kazandırır.
4: Gelecek bölümde.
0: 2 gün içinde gelecek bir mavnam var.
6: Bana totem direği ağacı lazım. Ayarlayabilir misin?
0: Lanet olsun. Bu totem direği üretimde ve maliyetlerde gecikmeye neden olabilir.
7: Seni birazdan yere yığacağım.
0: Ama bu gerekli. Bunu yapmak zorundayız.
8: Lanet olsun.
0: Ama o mavnadan hala 200 bin dolar kar elde etmem gerekiyor.
9: Aracım üretimi aksatıyor. Zamanın daraldığını hissedebiliyorum.
0: Bu banka hesabını doldurma yarışı. Bu yüzden kendi kesicilerimin baskı altında çalışabilmesi çok önemli.
10: Aman tanrım. Lanet olsun. Bu tutmadı.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
12: Net. Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
13: İyi ki doğdun kahraman.
14: Nice senelere kahraman.
12: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
15: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
12: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
16: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
17: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
12: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
18: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
19: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
21: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
22: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
23: Ama ne otel?
24: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
25: Ben 4200'e buldum.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
23: Trivago'ya bakmamış.
26: Otel mi? Trivago.
27: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
28: Buyur Hasan.
27: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
29: Olmadı mı Hasan'ım?
27: Oluyor oluyor anne.
28: Seni koydu.
29: Hasan uyku vakti.
27: Daha işim var anne.
29: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
27: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
30: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
4: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu bölümde Kolombiya'da yangının hala devam ettiği bir nehir vadisine iniş yapıyorum. Kesinlikle kaçınılması gereken bir afet. Tüm ovayı tam anlamıyla kasıp kavuruyor. Ateş hayvanların çılgınca davranmasına neden oluyor. Dur. Az önce önümde bir şey hareket etti. Jaguar ve puma gibi büyük kedilerin sayısı bir hayli fazla. Yani ne bulduysam yemeliyim. Tadı iğrenç duruyor. Zaten öyle. Ben Ed Stafford. Yıllarca dünyanın her yerinde hayatta kalma becerilerimi geliştirdim. Şimdi özüme geri dönerek bunu tek başıma test etmeye çalışacağım. Bu sezonda suyun hem yaşamın kaynağı hem de en büyük tehlike olduğu bu bölgede başarılı olup olamayacağımı göreceğiz. 10 gün boyunca yanımda hiçbir şey olmadan tek başıma kalacağım. Çekim ekibi yok, yemek yok, su yok, alet edevat yok. Tek pantolonum var. Bu sefer konu hayatta kalmaktan ziyade her yerde başarılı olup olamayacağımı görmek.
1: Birinci gün.
0: Kolombiya'dayım. Venezuela sınırındaki Orinoco Nehri'ne gidiyorum. Hava aşırı derecede sıcak ve kuru. İndiğim gün ülkedeki orman yangınlarının şiddetlenmesiyle birlikte hükümet olağanüstü hal ilan etti. Yaklaşık bir saattir nehrin yukarısında ilerliyoruz. Çok uzaktayız, hiç şüphe yok. Resmen hiçliğin ortasına gidiyorum. Burası vahşi yaşam açısından çok zengin. Puma, jaguar ve birçok zehirli yılan mevcut. Çıngıraklılar başta geliyor. Bu yüzden bot giydim. Rahatım diyemem ama yılanların sayısını tahmin edebilirsiniz. Güneş daha zirveye varmadan yakıp kavurdu. Çok sıcak. İklim değişikliğinin yol açtığı tahribat ve kuraklık nedeniyle ne yazık ki nehrin kalanına motor botla erişemiyoruz. Hedef noktaya varmak için arazi aracı kullanacağız. Merhaba. Yangını buradan görebiliyorum. Sadece buraya sıçrama ihtimaline karşı değil. Aynı zamanda bir yerleri yakıp soruna katkıda bulunmamak için çok dikkatli olmam gerekiyor. Her zamanki gibi aç, susuz ve yarı çıplak şekilde minimum şeylerle yaşamaya çalışacağım. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
0: Önümüzdeki 10 gün boyunca göreceğim son kişi bu. Kaç kez olursa olsun ilk günkü gibi hissediyorum. İlk olarak şu anda kabak gibi ortadayım ve bu benim için en büyük tehdit. Göz alabildiğine düz. Ön tarafta çok büyük bir kayalık var. Galiba yüksek bir yer bulursam iyi olacak. Oraya çıktıktan sonra plan yapmaya başlayabilirim. Taşıdığım ekipmanlara bir göz atacak olursak, şu an kayıt alan kameranın aynısı. İki tripod, tıbbi kit. İlk olarak şu anda kabak gibi ortadayım ve bu benim için en büyük tehdit. Göz alabildiğine düz. Ön tarafta çok büyük bir kayalık var. Galiba yüksek bir yer bulursam iyi olacak. Oraya çıktıktan sonra plan yapmaya başlayabilirim. Taşıdığım ekipmanlara bir göz atacak olursak, şu an kayıt

0: Sabahtan beri esen kumların arasında mahvolmuştum ki tek tesellim bulutların güneşi kapatması oldu. Küçük şeylere bile şükretmek gerek. Dur. Az önce önümdeki otlarda bir şey hareket etti. Çıngıraklı yılan. Kesin çıngıraklı yılan. Kamerayı değiştireceğim. Yakından çekebilmek için cihazı uzun bir çubuğa takıyorum. İlk günden yılan ısırığıyla hiç uğraşamam. Şuna bak. Bu otların arasında bir çıngıraklı yılana rastlamak, hayvanların yangın nedeniyle panik halinde olduğunu kanıtlar nitelikte. Yerliler hayvanların tuhaf davranışları konusunda beni uyarmıştı ama bu kadarını beklemiyordum. Kelimenin tam anlamıyla 10 dakikadır buradayım. Pekala. Çıngıraklı yılanlar nörotoksiktir. Yani sinir sistemini hedef alır. Kısacası diyaframınız çalışmaz ve boğulursunuz. Artık buraya çizmelerle gelmenin ne kadar akıllıca bir karar olduğunu anlamış oldum. İnanılmaz. Gün batımına bir saat kala granit kayanın dibine ulaşmayı başardım. Üstüne çıkabilirsem görüşümle bir sonraki hamleyi planlayacağım. Aşağıda göründüğünden çok daha büyükmüş. Tırmanma işi ağır ilerliyor. Karanlıkta başsız bir tavuk misali sağa sola koşturmak yerine tepeyi tırmandıktan sonra ne yapacağım konusunda detaylı bir plan yapacağım. Yine de her zaman enerjimi korumam gerekiyor. Tanrım, resmen bittim. Ne manzara. Mükemmel. Zihnimde bölgenin haritasını çıkarmaya çalışıyorum. Sağ tarafta, ufukta uzanan bir orman olduğunu görüyorum. Soldaysa nehir geçtiğini varsaydığım başka bir ağaçlık alan var. Emin olmamakla birlikte sağdaki ormanın 10 kilometre uzaklıkta olduğunu tahmin ediyorum. Ama soldakinin bana 1,5 kilometrelik mesafede oluşu karar değiştirmemde etkili oldu. Wow. Oh. İşte size bahsettiğim yangın bu. Dev boyuttaki alevler görünür hale geldi. Çok üzücü bir durum. Güneşin batması bile bu kızıl şeridin gözle görülür olmasına yetti. Tahminime göre benle alevler arasında kalan bölge daha önce yanmış. Rüzgar o tarafa doğru esiyor. Bana doğru esmiyor. Ciddi bir sorun. Sanırım bu gece uyumayıp rüzgara karşı tetikte olacağım. Sabah olunca ormanlık alana doğru gittikten sonra mücadeleye başlayabilirim.
1: İkinci gün.
0: Günaydın. Saatin kaç olduğunu bilmiyorum ama hava çok güzel. Dün geceki alevler tam buradaydı ama şu an hiçbir şeyden eser yok. Ne? Uyandım ve yağmur başladı. Hoşuma gitti. Ama yine de biraz sürpriz oldu. Evet. Kayadan aşağı iniyorum. Yolum belli. Önümdeki tepenin sağ tarafında bulunan yamaçtan aşağı ineceğim. Ve sonra doğruca dümdüz karşıdaki ormana geçeceğim. Üzerinden biraz zaman geçmiş ama büyük ihtimalle bir puma dışkısı. Beyaz, yani yeni değil. Ama bu kesinlikle puma. Jaguar da var tabii. İkisi de burada.

0: Yağmur dindi ve hava ısınmaya başladı. Rüzgarların yönünün değişmesiyle farkına bile varmadan etrafım sarılıyor. Yangın sadece 200 metre ötemde. Az önce yıldırım düştü ve ben de çimenlerimi tutuşturdu diye merak ediyordum. Gördüğünüz gibi büyük bir ateş hattı uzanıyor. Gitmem gerek çünkü buraya geliyor. Yangın tüm ovayı kasıp kavuruyor. Daha önce hiç böyle bir yangına denk gelmemiştim. Her şeyi çok etkiliyor. Bu küresel ısınmanın etkilerine net bir kanıt. Tüm hayvanlar adeta dört tarafı sarıldığı için aynı yerde yoğunlaşarak kendini güvenli alanlara atmaya çalışıyor. Burası güvenli sayılır. Kenar tarafa geldim. Yangın şimdilik oraya doğru ilerliyor. Bana paralel.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. Hah, maydanoz.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Asıl planım iptal olduğu için ilerlemenin tek yolu kendime başka bir rota bulmak. Giderek ormana benzemeye başladı. Şuna bak. Gerçek bir nehir. Vay canına. Balıklar bile var. Aa, serin ve güzel. Öyle berrak ki. Buraya doğru gelirken yerel halktan biri bunu tereddüt etmeden içtiklerinden bahsetmişti. Tadı da oldukça güzel. Sesli düşünüyorum da, nehrin aşağısından gitsem, bölgede bol miktarda anakonda var. Ama onların asıl istediği şey ben değilim. Şayet ben olursam, onları epeyce rahatsız etmişim demektir. Bu suda çekim yapabilmeme olanak sağlayacak. Güzel olmadı mı? Hadi bakalım.

0: İşte bu. İyi mesafe kat ettim. Gayet de gidiyorum ve hiç enerji sarf etmiyorum. Şunlar Maruçe palmiyesi. Belki yiyecek bir şeyler bulabilirim. Gidip bir bakayım. Bu elimdeki şey Maruçe meyvesi. Dışı pullarla kaplı olduğu için yenmez. Ama içindeki yeşil kısmını yiyebilirsiniz. Antioksidan dolu. Henüz tam olgunlaşmamış ama enerji verir. Çok güzel. Birazını yanımda götüreceğim. Balıklar için de kullanın. Evet, suya dönüyorum. Bugün nehirde sağlam bir mesafe kat ettim. Bu yaşam kaynağı çeşitli balıklarla dolu. Kamp kurmak ve yiyecek bulmak için iyi bir nokta. Bolluğa bakılırsa tuzak kurmak benim için daha mantıklı. Yapması biraz zaman alacak ama böylece birden fazla balık yakalayabileceğim. Bir yandan sepet dolarken başka şeyleri de halletmiş olurum. Huni şeklindeki sepet tuzak iç içe geçmiş iki koniden oluşur. Balıklar büyük olan koninin içine girer ve küçük kısım dışarı çıkmalarını engeller. En alttan başlayıp etrafını örerek çıkacağım. Öyle çok da uğraşılmayacak gibi değil. Vay canına. Bir an önce balık yakalamaya başlasam iyi olacak. Durmadan kum sineklerinin saldırısına uğrasam da öte yandan sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Çok kaşınıyorum. Oh, çok iyi. Aa, çok iyi, çok iyi. Tam orası, tam orası. Oo, evet, evet, evet. Tahminime göre bir saat sonra karanlık hepten bastırmış olacak. Bu yüzden hemen yatacağım yeri ayarlamam gerek. Aşağıda aktif bir geçiş noktası var. Diğer tarafta da aynı şekilde. Yani bu bölge hayvanların kullandığı bir yer. Gece için buralarda bir boma inşa etsem benim için hiç fena olmaz. Boma, Afrika'dayken yırtıcılardan korunmak için öğrendiğim dikenli dallardan oluşan dairesel bir duvar. Burada puma ve jaguar gibi büyük vahşi kediler konusunda işime epeyce yarayacak. Bulduğum ne varsa kullandım. Çünkü daha fazla enerji ve zaman harcamak istemedim. Ve ağaç gövdelerini de kullandım. Ön tarafa böyle duvar ördüm. Umarım işe yarar. Giderek endişeleniyorum. Belki de istediğim balık tuzağını henüz bitiremediğim içindir. Yavaş yavaş tepem atıyor. Başta aldığım kararın yanlış olup olmadığını merak ediyorum. Acaba sağa mı gitmeliydim? Düzlükleri geçip daha uzun yolu kat ederek büyük ormana mı ulaşmalıydım? Çünkü burası çok açıktı. Güneşe maruz kalıyor. Alçak örtülü, çalılık ve sık bir bölge. Tuzağı yarın mutlaka bitirmem gerekiyor. Emeklerimin karşılığını kesinlikle almalıyım.
1: Üçüncü gün.
0: Günaydın. Üçüncü gün. Dün gece iyi uyuyamadım. Tam anlamıyla kum sinekleri tarafından kuşatıldım. Çok fenalar. Oh, iyi geldi. Artık balık tuzağını bitirmem şart oldu. İşte. Evet. Ama biraz zor bitirdim. İşte bu. Tuzak hazır. Evet. Her şey tamam. Şimdi suya indirelim ve bekleyelim. Umarım işe yarar.
1: 50 dakika sonra.
0: Aynen, evet, kontrol etmenin vakti geldi. Bomboş. Hayal kırıklığına uğradım. Tekrar kurup bu kez yerini biraz değiştireceğim.
1: Bir saat sonra.

0: Yine bomboş. Koca bir sıfır. Öf. Şu an kamptan iliklerime kadar soğudum. Gördüğünüz üzere çalılıkla kaplı bir arazi. Başka pek bir şey yok. Balıklar tuzağa yaklaşmıyor. Olamaz. Buradan gideceğim. Dünkü yangında geçmekten korktuğumu devasa ovayı aşarak yeşil ormana ulaşmayı hedefliyorum. Ama bu sefer daha akıllıca davranacağım. Gündüzleri çok sıcak olduğu için gece hava serinken yola çıkacağım. Sinek çok, bereketi yok ve bir türlü sevemedim. Güneş batar batmaz burayı terk edeceğim. Hiç sevmedim. Büyük bir kalori açığıyla bu kadar mesafeyi yürümek iyi bir fikir değil ama yine de bunu serin saatlerde yapmak bir nebze mantıklı. Ay doğmadı. Bunu hiç hesaba katmamıştım. Hava karanlık. Resmen karanlığın ortasında ilerliyorum. Çok kötü.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
3: Hemen döneceğim tatlım.
2: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
3: Patron dur.
2: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana. Patron çıldırdın mı? Aa, iyice söz dinlemez oldun.
3: Pardon canım, nerede kalmıştık?
4: Sen var ya sen.
3: Red Bull

0: 5 yıldır hep seninle. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: Bellona. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
4: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
3: Ne de motorun durması onları yıldırır.
4: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
3: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Çok dikkatli olmalıyım. Geniş ve açık bir yer ama uzak mesafeyi göremiyorum. Yırtıcılardan tutun da zehirli yılanlara kadar hepsi önüme çıkabilir. Tükendim. 4 saat oldu ve hala yürüyorum. Bence en güvenli seçenek gecenin bir yarısı ormanın içine dalmak yerine bu geceyi ağaçlardan uzak geçirmek. Kamera ekranında yüzümü görmek bana oldukça güven veriyor çünkü neredeyse baş döndürücü derecede karanlık. Yıldızlar olmasa halim ne olurdu bilemiyorum. Nerede olduğumu sabah öğrensem nasıl olur?
7: Dördüncü gün.
6: Günaydın. Sese bak. Makineye benziyor. Hayır, bu su sesi. Ha, şuna bak. Minik bir şelale. Sürü sürü balıklar. Çok fazla. Harika bir görüntü. Burada yeniden tuzak kurabilirim. Yaptığım şeyden tekrar faydalanabiliyorum. Güzel. Güzel. Bu karınca yuvası tam aradığım şey. Moriçe meyvesiyle şansım yaver gitmediğinden farklı bir yem deneyeceğim. Tamam, bu parça termit kaynıyor. Bunu sepetin dibine yerleştiriyorum. Birazcık parçalanabilir. Şimdi geriye şans dilemek kalıyor sadece. Neyse ki düzgün bir yem buldum. Şuraya bırakıyorum. Balıklar kokusunu alır almaz aklını kaçırdı.
8: Tuzağı kuralı 40 dakikadan fazla oldu. İşe yaramazsa ya da bir sorun çıkarsa diye kara kara düşünüyorum. Pekala, kader anı.
6: Evet. Şuna bakın. Balığım var. Ve devamı var. Devamı var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 4 küçük balık. Geri koyarsam yakalamaya devam eder ve daha fazla yiyebilirim. Şansım biraz döndü. İşler ufaktan yoluna girdi. Ateşi de yaktın mı? Öğlen kebap var. Çok güzel. Hiçbir odun elle yanacak kadar harika olmadığı için bunun kolay bir yolunu buldum. Mekanik etkiden yararlanarak matkap yapacağım. Pantolonumun ipini kullanacağım. Burada ateş yakarken, ki Kolombiya'nın şu anki durumunu düşününce son derece tehlikeli, etrafı tutuşturmamak için çok ama Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir yangında ben çıkarmak istemiyorum. İşte şurada bir yarık var. Evet. Köz tam orada birikiyor. Yangın riskini azaltmak amacıyla yüksek ve küçük bir platform yaparsam ve üstüne kum koyarsam son derece güvenli bir alan olacak. Mariçi ağacının yaprakları buna çok uygun. Sorun şu ki kum nemli. Yapmaya çalıştığım şey bir platform inşa ederek ateş yakmak ve kumu kurutmak. Böylece üstteki kum ateşin ısısına karşı duvar olacak. Özel yöntemim Mariçi palmiyeli sandviç. Teorimi pratikte görmenin vakti geldi. Yandı. Bir tane gördüm. Yaşasın. İki tane. Öğlen için etti mi sana altı balık? Çok güzel. İşte bu kadar. Bu balıkların her birini bir saatten fazla beklemişimdir. Bu yüzden her lokmanın tadını çıkaracağım. Bugün kesinlikle iyi gidiyor.
7: Beşinci gün.
6: Günaydın. Beşinci gün. Hala bir hayli kalori açığı verdiğimi hissediyorum. Balıklar iyi, hoş ama sadece çok yakalayabilirsem anlamı oluyor. Çünkü hepsi çok küçük. Yine de beni ayakta tutuyor. Ama kalorim o kadar azaldı ki hızlıca kilo kaybediyorum. Olamaz. Bu kaş değil mi? Her yere dağılmış bir vaziyette. Meyve halini de görebilirsiniz. Burası içindeki kısım. Potansiyel olarak zehir barındırıyor ama yemişlerini çıkarırsam kavruk kaju fıstığım olur. Yerdekiler biraz fazla olgun. Bir tane daha ağaçtan alayım. Şuna bak. Demek ilk hali böyle. Aman tanrım. Tadı papaya ve karpuz karışımına benziyor. Dudaklarım karıncalandığı için derhal yemeği ve dokunmayı kesmem gerek. Evet, ateş köz oldu. Şimdi yapmam gereken kajuları yaklaşık 15 dakika ateşte tutmak ve közün içinde kavurmak. Umarım tam istediğim şekilde kavrulur. Ben de bir güzel kuru yemişi afeti çekerim. Orada solucan kalıntısı gördüm. Ve düşündüm ki solucan kalıntısı varsa solucan da vardır. Bu bir. Oo, hem de iri. Canavar gibi bir şey. Daha önce hiç böylesini görmedim. Hop, kopardım. Toprağı temizlemeye çalışıyorum. Evet. Elim komple çamurlu solucan pisliğiyle doldu. Solucan kastan oluşur değil mi? Kastada protein var. Yani kıtır. Biraz da sümüksü ama sağlam bir et kaynağı. Tadı şimdi geldi. Çok da bayılmıyorum ama tamamen bedava protein. Kim bedava protein istemez? Kırmızı et ve balıkla dengeli beslenme. Evet. Genelde balık. Solucanlar konusunda biraz abartmış olabilirim. Ama kampa dönünce ağzımdaki tadı nasıl yok edeceğimi biliyorum. Kabuğunu soydum. İşte gerçek bir kaju. Baksanıza. Aman tanrım. Harika ötesi. Kesinlikle müthiş. Hmm. Şimdiye kadar sadece barınakla ilgilenmedim. 4 gecedir yerde yatıyorum. Ve artık buna dur diyeceğim. Bu sefer yerde yatmak istemiyorum. Burası tartışmasız en iyi yer. Manzara da var. Şu ağaçla şuradaki ağaç arasına direk koyarsam, yani kısa direk buraya, uzun direk de buraya gelecek şekilde. Ve o zaman üçgen bir yatak yapabilirim. Çıplak ellerimle ve vücut ağırlığımla büküp kırabildiğim bu ağaçların aslında ihtiyaç duyduğum yapının ağırlığını taşıyacak kadar güçlü olmadığını anladım. Fazla esnekler. Bu nedenle bunlarla taştan balta yapacağım. Çubukla taşı birleştireceğim ve sonra ikisini sarmaşıkla bağlayacağım. Büyük bir ağaç buldum. Evet, içinden geçen lifleri görebilirsiniz. Nereye kadar geldiğimi göstereyim. İyi ilerledim. Belki içine omzum bile girer. Evet, düşecek. Kereste.

Pekala Kader Anı. Başardım. Kendim için işi yapmak beni çok tatmin ediyor. Mışıl mışıl uyuyacağım. Fare gibi yerlerde değil. Krallar gibi yatağımda. Çok güzel bir yatak. Az önce büyük bir ses duydum. 5-10 metre yakınımda bir yerde peş peşe çıtırtılar duydum. Uyanacak kadar büyüktü. Boyutça iri bir hayvan diyebilirim. En iyisi yarın fotokopan kurayım. O zaman neler olduğunu daha net anlayabilirim. Ama şu anda bir hayli tedirginim diyebilirim. Çok büyük bir sesti. Tekrar uyumaya çalışacağım. Mümkünse tabii.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Bidex'ten tarif hızı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
13: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
12: Bu fırsat kaç?

0: İyisin.
1: Ha? Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Ne mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey diyelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
8: Ne frenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: 6. gün.
11: Lütfen 5 dakika daha. Sadece 5 dakika. Dere balıkla dolu olmasına ve tuzak iyi çalışmasına rağmen balıklar küçük. Yani her gün yaktığım kaloriye denk gelecek kadar balık yakalayamıyorum. Fiziksel olarak etrafa çıkıp yeni yerleri keşfedecek zamanım yok. Bu yüzden drone kullanmak benim için en iyisi. Artık kendime daha iyi beslenebileceğim bir yer bulmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Yaklaşık 1 kilometre uzakta bir bataklık var. Büyük yırtıcıların bulunduğu bir bölgeye benziyor. Timsah, kaplumbağa, pirana ve belki büyük balıklar bile olabilir. Bunların bana çok daha zengin bir öğün sağlayacağı kesin. Drone'la izleyeceğim en iyi yöntem, suyun miktarının arttığı yerde boyutu da artan bu hayvanların izini dikkatle sürmek. Epey faydalı bir şey değil mi? Yarın uzaklarda daha iri hayvanlar bulacağım.
10: Yedinci gün.
11: Günaydın. Bugün erken uyandım. Çünkü dün kurduğum foto kapağını bir an önce kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, bir şeyler çekip çekmediğine bir bakalım. Evet, çekmiş. Yakınlarda puma var. Pumaların insan avladığına dair bir bulgu yok ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerek. Eğer aç ve yaralıysa potansiyel bir tehdit oluşturabilir. Tahminimce bu Ocelot. Bu kediciyi gündüz görmek alışılır değil çünkü normalde gececidir. Tüm hayvanlar yangından dolayı yaşam alanını terk etmek zorunda kaldığı için genel seyrin dışında davranmaları gayet normal. Yangının etkisi büyük. Hayvanların farklı davranması sebebiyle çok daha tetikte ve dikkatli davranmak benim için en iyi seçenek. Çünkü aklınızın ucuna bile gelmeyecek bir şey aniden büyük bir tehlikeye dönüşebilir. Şimdilik avlayabileceğim herhangi bir şeye rastlamadım. Sanırım dün gördüğüm mangrove ağaçları tek şansım. Nehrin genişlediğini görebilirsiniz. Oldukça büyük bir su yatağı. Bu da timsah çıkma olasılığını bir hayli artırıyor. Ah şuna bak. Vatozu nadiren bu kadar yakından görüyorum. İnanılmaz. Bunları gördükçe su daha ürpertici hale geliyor. Burada suya girmek kesinlikle aptallık olur. Aman tanrım. Kütüğün hemen altında. Orada, tam orada bir timsah var. Gözünü görebilirsiniz. Küçük siyah bir çıkıntı gibi. Daha yavru. Sadece bir metre ama küçüklerin olduğu yerde büyükler de vardır. Bence nehir timsah tuzağı kurmak için biçilmiş kaftan. Burası genişleyen yatak. Timsahı yukarılarda görmüştüm. Burası da sudan çıkarken kullandıkları doğal bir alan. Eğer güzel bir tuzak kurar ve yem olarak balık kullanırsam onlardan birini yakalayabilirim. Ve mideme düzgün bir şey girmiş olur. İş görür. Tamam, hazır. Avın buraya gelip yakalanmasını garantilemek için cömertçe fazla balık koydum. Evet. Şimdi size göstermek için timsah olacağım. Yakaladı. Çalışıyor bakın. Evet. Çok güçlü. Timsah yakalayabilecek güçte. Şimdi kampa geri döneceğim ve sabah buraya tekrar geleceğim.
4: Sekizinci gün.
11: Yapmam gereken ilk iş aşağı giderek kurduğum tuzağı kontrol etmek. Gece biraz yağdı. Yattığım yerde pek anlayamadım ama burada her şey ıslak bir vaziyette. Ne yakaladığımı görmek için sabırsızlanıyorum. Bazen başardım. Aman tanrım. Şuna bak. Tamam, sakin. Sakin. Evet. Tamam. Kafasına bir darbe indirerek çabucak öldüreceğim. Ellerim nasıl da titriyor, şuna bakın. Gördünüz mü? Bu kadar büyük bir hayvanı öldürmek hiç içime sinmiyor ama her bölgesini iyi değerlendirmeye çalışacağım ki israf olmasın. Parçalara ayırmam gerek. Daha küçük bir taş bulup çubuğu ona taktım. Diğerinden keskin. İşte doğrama baltam. 8 günden sonra ilk düzgün öğünümü yiyeceğim. Hayatta kalırken her gün kötüleşen koşullarla da mücadele ediyorum. Ancak bunu önlemek için güçlü ve tetikte olmak çok önemli. Ama buradan kalori fazlasıyla ayrılacağım ve bu da gelişimimin bir göstergesi diyebilirim. Şuna bak. Şuna bak. İşte harika. Hayatın iniş çıkışları hep var. İnsan konfor alanını bulunca, ki burası öyle, kabuğuna çekilip daha fazla devam etmek istemiyor. Çünkü tüm düzenini bırakıp rahatını bozmak mantıklı gelmiyor. Ama yeterli olmadığını biliyorum ve daha büyük hayvanların, daha büyük kaynakların olabileceğini düşündüğüm bir bölgeye doğru keşfe çıktım ve karşılığını aldım. O an geldi. Şu an tam bir cennetteyim. Balık tuzağını bile kontrol etmedim. Hiç de gerek duymadım. Çünkü bana günlerce yetecek kadar çok etim var. Tüm bu deneyim bana bugünün dünyasında erkek olmayı sorgulattı. Eskiden sert ve güçlü olmalıydı. Yaşadığımız dünya öyle bir yerdi ama bugün hayat daha zor. Stres ve odak dağıtan etmenlerden çok fazla var. Bana göre bugün erkek olmak, göğsünü gere gere Amazon'u boydan boya yürüyüp geçebileceğinden emin olmaktır. Bence bu savunmasız olmakla, dürüst olmakla, içini dökmekle ve eski kafalıların konuşamayacağı konuları konuşma cesaretini gösterebilmekle alakalı bir şey. Çünkü hayat zaten bu değil mi? Karşı tarafı yenmekten ziyade onu da düşünmek. Sanırım yaşlanıyorum. İyi ki eşim, iyi ki babayım. İşimi seviyorum. Bu gezegendeki her an için sonsuz minnettarım. Gerçekten. Hayattan çok şey öğrendim. Ve artık bu tecrübeyi aktarmam gerekiyor. Ailemin yanına dönme vakti. Bu dünyadaki hiçbir şey onlar kadar değerli değil. Hayatta hiçbir şeye onlar kadar değer vermedim. Günaydın. 10. gün. Son günler harikaydı. Izgarada timsah ziyafeti çektim. Bu kamptan son derece keyif aldım. Ama artık eve dönmem gerekiyor. Dönmem gerek. Maceralarım arasında psikolojik olarak en zorlandıklarımdan biriydi. Kolombiya'da orman yangınlarının verdiği zararı ve vahşi yaşama etkilerini görmek ufuk açıcıydı. Durmadan değişen bu dünyada böyle izole anlarla bakış açısı kazanarak neyin kıymetli ve önemli olduğunu daha iyi anlayabiliyorum. Benim için bunlar ailem, dostlarım, değer verdiğim insanlar ve içinde yaşadığımız bu güzel dünya.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
9: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
8: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
10: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
11: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
19: Sütaş ayran, sütaş ayran.
20: Çiğ köfteyi gördüğün an.
21: Sütaş ayran?
20: Gelsin sütaş ayran.
19: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
22: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
23: 11-17 Temmuz arasında Bip'te Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Tehdit edici durumlarda Hawks ve ekibi gerekli desteği almaktadır. Bazen bu durumlar çifte hayatta kalma tekniklerini gösterebilmeleri için sunulur.
7: Mike ve ben bu sefer de pek de hoş olmayan ıssız, ücra bir adadayız. Yiyecek bulmak kolay değil. O beni öğle yemeği yapmasın da. Bir damla suya muhtacız.
8: Pekala, buraya gel. İç.
7: Kurtarılma ümidimiz hiç yok. Mike bizi görmezden geliyor.
8: El sallamaya devam et.
7: Merhaba. Bir karı kocayı gezegenin en ücra köşelerinden birinde kendi başlarına bırakırsanız neler olur?
9: Öğrenmek üzeresiniz.
7: Vay canına. Köpek balığı dikkat et Mike. Neyse ki kocam Mike bir hayatta kalma uzmanı ve eskiden özel kuvvetlerdeydi.
9: Ancak bir sonraki görevim en zoru olabilir. Geride dur. Bu zehirli bir örümcek. Eşim Ruth'la tanışın. Başarılı bir gazeteci ve gezgindir.
7: Hayatta kalmakla ilgili ne varsa öğrenmek istiyorum.
9: Şöyle yapacağız.
7: Mike bana vahşi doğada nasıl hayatta kalacağımı öğretecek.
9: Askeri yeteneklerime güvenirim ama yanınızda işiniz varken savaşmak biraz farklı bir tecrübe. Aman tanrım. Orada bir şey.
7: Panama'daki İnci Adaları aslında bereketli ekosistemlere dönüşmüş, sönmüş yanardağların zirve noktalarından oluşuyor. İnci Adaları 90 ıssız adadan oluşan bir takım adanın parçası.
9: Durum şu, 3 saatlik bir tura çıktık. Deniz dalgalandı ve minik teknemiz Alabora oldu. Cesur ekibimiz sayesinde Panama kıyısındaki bu takım adalardan birine çıkabildik. Yalnız şöyle bir sorun var. Şu arkamızdaki kayalık bariyere gövdemizi çarptı. Teknemiz işe yaramaz durumda ve artık hayatta kalma mücadelemiz başlıyor. Tatlım, yapmamız gereken ilk şey sudan çıkmak, karaya ayak basmak ve çevreyi tanımak.
7: Yani şuradaki yığına bir bak. Gelgitten dolayı dallar buraya sürüklenmiş. Gidecek bir yer yok. Bu küçük plaj bir saat sonra burada olmayacak. Bayağı da kayalık bir yer. Sıradan bir sahil değil.
9: Evet, haklısın. Demek ki gidilecek tek yer yukarısı tatlım. Hadi, çıkıp bir bakalım. Adanın kayalık bir yerine vurduğumuz için kamp kurabileceğimiz bir yer yok. Yukarı doğru ilerleyip yamacı tırmanmalıyız. Belki diğer tarafta daha uygun bir sahil bulabiliriz. Oraya varmak ve bu adada hayatta kalmak zor olacak. Zira üstümüzdeki kıyafetler ve bıçaklarımız dışında hiçbir şeyimiz yok.
7: Aman tanrım. Onun giysileri böyle bir tırmanışa çok daha uygun. İşin komik yanı, yalnızca bakkala giderken bunları giyer. Siz de öğrenin. Bekle.
9: Evet, yakaladım.
7: Tamam.
9: Tamam, hadi iki elinle tutun. İki elinle.
7: Burada sivri bir şey var.
9: Evet, çok sivri.
7: Aşağı bakmaya korkuyorum. Dikkat et, dikkat et. Kıpırdama, kıpırdama. Toprak kayıyor, kımıldama.
9: Tamam.
7: Yüksek yerlerden nefret ederim. Yükseklik korkum var. Bu hiç hoş değil.
9: Bu köke tutun.
7: Buna mı?
9: Evet. Bu tip bir durumda yapmanız gereken ilk şey, imkanınız varsa yüksek bir yere çıkıp bulunduğunuz bölgeyi tanımaktır. Böylelikle çevresel faktörleri de hesaba katarak hareket planınızı yapabilirsiniz. Neredeyse vardık. Buradan görünüyor.
7: Aman tanrım.
9: İyi misin?
0: Evet.
9: Affedersin.
0: Şu anda elimi zehirli bir örümceğin yuvasına sokma fikri dahi geliyor. En azından ani bir ölüm olmaz. Oysa buradan düşersem... Ah Tanrım. Bir daha asla böyle bir şey yapmak istemiyorum.
9: Pekala, ilk olarak bir değerlendirme yapalım. Durumumuz nedir? Evet, kayalık bir adada mahsur kaldık. Teknemiz çalışmıyor. Gidemeyiz. Birilerinin bizi bulmasını beklemeyiz. O zamana kadar hayatta kalıp bizi fark edebilmeleri için bir işaret hazırlamalıyız. Tehlikeler, öncelikle susuzluk, sıcak çarpması ve etraftaki zehirli hayvanlar, böcekler.
0: Ben inanılmaz susadım. Su benim önceliğim.
9: O halde biraz su arıyor. Bunun gibi bir adada mahsur kaldığınızda ne zaman kurtulacağınız hiç belli olmaz. Ama içecek suyunuz olmadan çok uzun süre dayanamazsınız. Bu yüzden önceliğimiz su. Bizi fark edebilmeleri için bir işaret hazırlamalıyız. Tehlikeler, öncelikle susuzluk, sıcak çarpması ve etraftaki zehirli hayvanlar, böcekler.
0: Ben inanılmaz susadım. Su benim önceliğim.
9: O halde biraz su arıyor. Bunun gibi bir adada mahsur kaldığınızda ne zaman kurtulacağınız hiç belli olmaz.

0: çok terliyoruz. Bu yüzden her gün en az 3 litre sıvı tüketmeliyiz. Şansımıza birçok ormanda içinde su bulunan bağ kütükleri bulunur. Genelde dışarıdan fark edilmezler. Su iç kısımlarındadır. Öyle bir kaynak bulursak suya doyarız. Şuna bak, bu galiba bir bağ kütüğü. Yo, hayır, bu bayağı sert. Yine de bir deneyelim. Hayır, değil. Beyaz kısmı görüyor musun? Bir dalı veya bağ kütüğünü kestiğinizde beyaz bir sıvı görüyorsanız büyük ihtimalle zehirlidir. Bu yüzden uzak durun.
1: Yani beyaz sıvılı her şey tehlike arz ediyor.
0: Çoğunlukla, istisnalar olsa da. Pekala. Yola devam edelim.
1: Mike, şu ağaca bir bak. Soyulanlardan.
0: Evet.
1: Bu ateş yakmak için kesinlikle birebir. Çok iyi bir kav. Harika.
0: Evet.
1: Ne kadar gururlandığını görüyor musunuz?
0: Bazıları buna kağıt kabuk ağacı der çünkü çok iyi alev var. Yerlilerse turist derler. Turistler güneşte yanıp buna benzedikleri için. İşin ilginç yanı, bu ağacın kabukları güneş yanığı dahil pek çok şeye, deri rahatsızlığına iyi gelir.
1: Şuna bir kulak kabartın, kuru ve çıtır çıtır. Bunu cebime atacağım.
0: İyi gördüm, iyi de hatırladım. Pekala, yola devam. Birinden su çıkacak ümidiyle dalları kesmeye devam ediyorum ama hepsi kuru da.
1: Çok susadım. Bir tane bulsak iyi olacak.

0: Şuna bak bebeğim. Yukarıda koca bir gölgelik var. Bence bu gece burada uyumak iyi olur. Bir şey diyeceğim. Ben deli gibi susadım. Sen ne durumdasın?
1: İçim kurudu ve çok güçsüzüm.
0: Ortalık karardı. Burada durmalıyız. Biraz dinlenelim. Sabah ilk iş aşağı doğru kaptırıp kıyı şeridini buluruz. Oralarda içecek bir şey illaki vardır. Enerjimi barınak yapmaya harcayacak durumda değilim. O yüzden burası idare eder. Sana da uyarsa... Ağaç Oteli. Adı da bu olsun. Çok doğru düzgün bir yapı hazırlayamayacağıma göre dallar ve yapraklardan bir battaniye ve şilte yapacağım.
1: Bunu hep yaparım. Kenarları ve köşeleri kazarım. Yılan ve benzeri sürüngenleri uzak tutmak için. Bu gece uyurken üstümde dolanmalarını istemiyorum. O yüzden yine yapıyorum.
0: Umarım bu dallar ve yapraklar bu gece bizi ormandaki haşerelerden korur.
1: O kadar susadım ve o kadar güçsüzüm ki her şey çok zor geliyor.
0: Ruth, aradığımız bağ kütüğünü buldum.
1: Ciddi misin?
0: Şuna bak.
1: Versene.
0: Tut. Tamam. Çok az. Evet. Şimdi şuradakine bak. Bu. Buysa su vermeye başlamış. Bak, sesini duyuyor musun? Şimdi bir de bunu dinle.
1: Aynı ses.
0: Hayır. Bu daha hard. İçi boş. Bu dipdiri. Bunları kesip hangisinde su var bir bakmalıyız.
1: Yıkanmış bir giysiden su emmek gibi.
0: Burada bağ kütüğü bol. Güzel. Bebeğim buraya gel. İç. Evet. Geliyor mu?
1: Evet.
0: Tamam. Güzel. Harika.
1: Bu her şeyi değiştirir.
0: Evet. Sadece birkaç damla bile yetiyor.
1: U şeklinde bir bağ kütüğü. Çok iyi çünkü bu şekilde tuttuğumda su iki taraftan da boşa dökülmüyor. Umarım buna değer. İçtiğinden daha fazla terliyorsun.
0: Evet biliyorum. Evet su geliyor. Güzel. Emeğimiz boşa gitmedi.
1: Bayağı var, harika.
0: Bu bağ kütüklerini bulduğumuz çok iyi oldu ama en fazla yarım bardak su içmişizdir. Şimdilik bizi idare eder. Yarınsa daha güvenilir bir su kaynağı bulmak zorundayız. Ah, güzel. Bebeğim. Biliyor musun? Su emme tekniğine hastayım.
1: Böyle daha fazla su geliyor. Daha sonra dönüp emmeye devam edeceğim. Sen geğirdin mi? Evet geğirdim.
0: Evet.
1: Bağ kütüğü suyu.

0: Güzel. Güzel. Burada bir dakika sallanmak bizi saatlerce yürümekten kurtaracak.
1: Nasıl yani, uçurumdan mı sarkacaksın?
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: İyisin.
4: Ha? Bir garip bakıyor ya.
5: Arkadaşınız gayet iyi.
3: Oh, aslarım benim.
5: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
6: Öyle mi olmuştu ya?
7: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
4: Var mı sence? Evde yok ki.
3: Öyle şey diyelim.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Nasıl?
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
8: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
10: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
12: Dardanel'den. Budur.

0: Fıstık.
1: Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam, bank, kartım Hadi.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı.
13: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Panama'daki birinci günümüz. Ücra bir adanın kayalık tarafında sıkıştık kaldık. Açık bir bölge arıyoruz. Bir plaj. Orada ateş yakıp kurtulmayı bekleyebiliriz. Ama oraya var.

0: Günaydın prenses. Bu yeterince büyük mü? Rahat uyudun mu?
1: Hayır.
0: Berbattı değil mi? Dün gece bir böcek ordusunu duydum.
1: Bu mucizevi bir bitki.
0: Pekala. Van küçüğümüz bol. Bunu da yanımıza alacağız. Planımız şu. Aşağıya doğru devam edeceğiz. İyi bir sahil bölgesi bulursak kamp kurup birilerinin görebileceği bir işaret ateşi yakacağız. Sonra durmayıp içecek ve hatta yiyecek bir şeyler arayacağız. Tamam mı tat? Şimdi biraz yürüyelim. Biraz ağırlaştık ha?
1: Sopaların üstünde uyuduğum gecelerin sabahı biraz yavaş yürürüm. İleride yol rahatlıyor.
0: Evet öyle.
1: Bitki örtüsü seyrekleşiyor. Bunun anlamı bir su kaynağına yaklaştığımız, belki bir nehre ya da umarım sahile. Olamaz. Bu bir öncekinden de yüksek bir uçurum.
0: Evet, biraz daha aşağı ineyim. Şuradaki bakış noktasını kullanıp kıyıyı bir gözden geçireyim. Belki uygun bir kumsal bulabilirim. Burada bir dakika sallanmak bizi saatlerce yürümekten kurtarabilir.
1: Nasıl yani, uçurumdan mı sarkacaksın?
0: Bebeğim, burası denizi görebileceğimiz
1: lütfen
0: tek
1: yapma.
0: Yer. Olamaz. Nereden baksan 30 metre var. Şuraya bir geçeyim, belki daha iyi görürüm. Tamam, sol tarafımızda kayalıktan başka bir şey görünmüyor. Sağdaysa bir kumsal var. Bu iyi haber tatlım. Karıncalar. Aman
1: geri gel. Hayır.
0: Hayaksi karıncalar beni
1: hemen
0: yiyor.
1: Hemen buraya dön.
0: Buradan çıkmalıyım.
1: Dikkat et. Şu dalı tut.
0: İyiyim bebeğim, iyiyim. Olamaz. Karıncalar beni yedi.
1: Ödümü patlattın Mike.
0: Ne diyeceğim bak. Aşağıda bir kumsal var. Bu iyi bir haber.
1: 30 metrelik uçurum ne olacak peki?
0: Elimizden geleni yapacağız. Dikkat et, dikenli çalı. Bu orman tehlikelerle dolu. Bu da onlardan biri. Şuna parmak kadar uzun. Ona çarpsan derin bir kesik, bir de mikrop kaparsa çok fena olur. Buradan çıkamayabilirsin bile. Hadi, başka bir yol bulalım. Şuradaki vampirleri görüyor musun? Şuraya bak.
1: Kuş mu? Ötünemişler.
0: Bunlar yarasa. Her yer.
1: Yarasa mı?
0: Evet.
1: Hepsi ters duruyor.
0: Meyve yiyen cinsten herhalde.
1: Geri gelmişken hayatta yarasa yemem.
0: Oysa protein deposu.
1: Ve aynı zamanda virüs.
0: Evet tatlım, ama bir kere temizlendiler ve iyice pişirildiler mi? Suhu bir biftekten farkı olmaz. Tek sorun, birini yakalamak yiyeceğin et miktarı düşünüldüğünde çok zahmetli bir iş.
1: Ayrıca suyumuz da yok.
0: Aynen öyle. Bu yüzden yarasalar menüde değil. Kum artıyor. Bu iyi işler.
1: Evet Tanrı'ya şükür.
0: Evet, sahili görebiliyorum bebeğim. Evet bebeğim. Deniz kıyısı.
1: Sonunda.
0: Kumsal.
1: Evet. Ne güzel, serin. Keşke içebilseydik.
0: Ah. Aa, iyi geldi. Evet, çok iyi.
1: Etrafta tek bir Hindistan cevizi ağacı yok.
0: Ben de bir şey göremiyorum. Ama bu kumsalda kamp kurup işaret ateşi yakabiliriz. Dua edelim de bu ateşi birileri görsün.
1: Kulağa iyi geliyor.
2: İnsan elbette hemen kurtarılmayı umut ediyor, ama bunun gibi durumlarda uzun bir bekleyişe göre plan yapmak yerinde olur. Bu yüzden ufak ufak durumumuzu iyileştirmek en iyisi. Bu şeyin altında uyuyamayız. Bunlar bayağı tehlikeli dikenler. Bir sıyrık derine yüzebilir.
1: Şuna bak, ilginç.
0: Evet.
1: Bu kav için iyi olur değil mi?
0: Harika olur. Bu gördüğün bazıları kapok der. Yerlilerse avuadon, yani pamuk bitkisi. Ateşi bununla yakabiliriz. Bu ve daha önce yanına aldığın ağaç kabukları ateş yakmak için bize yeterli kavu sağlayacaktır. Çok güzel. Pekala, bunu şimdilik burada bırakıyorum. Zamanı geldiğinde gelip toplarız. Hadi, keşfe devam.
1: Şu çöplüğe bir bak. Dalgalar bunları kıyıya atmış.
0: Evet, bak. Bir gemi halat takım. Dağlardan çok daha sağlam olduğu kesin. Her şeye ihtiyacımız var. Bakalım başka ne bulacağız. Kırık bir sandalye. Daha sonra onarıp kullanabiliriz. Şuna bak. Gördün mü? Bayağı sağlam. Çok kullanışlı. Evet.
1: Bu bölgeyi sığınak olarak kullanabiliriz.
0: Evet, hem gelgitin üstünde. Tepesi de kapalı. Altında da uzanmaya elverişli temiz kum var. Olayın esas iyi tarafı şu. Burada denize ulaşımımız var. Ufak bir barınak yapıp ateş yakabiliriz. Ve denizden bakan herkes görür. Burası şimdilik evimiz. Kumsalın geri kalanını bir gözden geçirelim. Sonra plan yaparız.
1: Karıncalara bak.
0: Yengeçler sorun olabilir ama icabına bakarız. Karıncalar Robinson Crusoe'yu durduramamıştı. Bizi de durduramaz. Şu anda hava çok sıcak ve nemli. Kaşınıyorum. Yorgunum. Burada kala kaldık. Ve inanın hiç hoş değil.
1: Çok garip. Hiç işe yarar bir ağaç yok. Papaya yok, mango yok, Hindistan cevizi yok. Hiçbir şey yok. Tropik iklimde bel bağlayabileceğiniz şeylerin hiçbiri burada değil.
0: Dikenlere dikkat et bebeğim. Bak, bu bir çeşit muz ağacı.
1: Muz mu?
0: Yemek vakti geldi.
1: Vay canına. Muzlar nerede?
0: Kalmamış.
1: Yılan!
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Bu ücra adada mahsur kalışımızın ikinci günü. Kumsalı dolaşıp bizi hayatta tutacak bir şeyler arıyoruz. Ne yazık ki ilk potansiyel besin kaynağı arayışımız fiyaskoyla sonuçlandı. Muzlar nerede?
0: Kalmamış.
1: Şaka yapıyorsun.
0: B planına geçsek de muzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu muz ağaçlarının köküne girip daha sonra da onları keseceğiz tatlım.
1: Sebep?
0: Çünkü içlerinde su var. Göstereyim. Birçok kişi bunların sert olduğunu düşünür ama aslında lahana gibidirler. Kolay kesilirler. Bak nasıl su çıkıyor. Buraya gel tatlım. Hepsini içmeye hazır.
1: Vay canına şuna bak.
0: Aferin sana.
1: Na sen de al, hadi sen de iç. Tadı muz kabuğuna benziyor ama bu su taze. Evet. Harika. Hadi sıra sende.
0: Tamam. Sonuçta hazır ol.
1: Hazır mısın? Dur.
0: Hmm.
1: Kocamın zekası bazen beni şaşırtıyor.
0: Hmm. Burada dur bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Vay canına, burada 8 küçük muz ağacımız var. Bize yeterince su sağlayacaklardır. Ama en iyi su hangisidir biliyor musun? İşte şu. Şu parçayı görüyor musun? Onu keseceğiz. İşte. Temiz su yerden yükselecek ve bunu dolduracak. Biz de daha sonra gelip onu içebileceğiz. Daldaki kadar acı da olmayacak.
1: Muz filtresi ha? Muhteşem.
0: Bu muz ağacı bize 150-200 gram su sağlayacak. Bu miktar bank kütüklerinden edindiğimizden çok daha fazla. Yine de uzun süre dayanmamıza yetmez. Bu yüzden daha büyük bir su kaynağı bulmalıyız. Bu bize biraz daha vakit kazandıracak. Hadi kumsalın geri kalanına bakalım. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Şu çöp yığınına bak. Şu tarafı görüyor musun? Burada neler varmış acaba? Al bakalım. Bunu kullanabiliriz.
1: Vay canına. Şu Hindistan cevizlerine bak.
0: İçi dolu bir tane bulsak harika olur. Suyunu içer, meyvesini yer.
1: Boş.
0: Boş.
1: Kesinlikle boş.
0: Boş.
1: Şuna bak. Her yer çöplük. Birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler'in çevre programlarından bir rapor okumuştum. Okyanusta kilometre kare başına 43 bin adet plastik çöp düştüğünü yazıyordu. Herhalde o oranı bu kumsal bayağı yükseltiyor. Bu acayip siyah şey de ne?
0: Ona germe donanımı denir. İşime yarayabilir.
1: Bu da işe yarar bir şey galiba.
0: Yelkene benziyor. Ya da güneşlik falan gibi bir şey. Çok iyi iş çıkardın bebeğim. Süpürge sap. Biraz etrafı süpürürsün küçük hanım. Ne dersin? Olur mu?
1: Aman ne komik.
0: İyi kalite ip. Vay canına. Bu aklıma çok iyi bir fikir getirdi. Bence şu elimdeki çok işe yarayacak.
1: Dinle. Dinle.
0: İşte bu çok iyi.
1: Bu kadar büyüğünün içinde kesinlikle su ve ceviz olmalı. Öyle değil mi?
0: Evet. Yeşil Hindistan cevizi bulursanız içinde su kesin vardır. Biraz da işe yaramaz meyve. Ama eğer Hindistan ceviziniz kahverengi ise tatlı sütünü içtikten sonra cevizini de yiyebilirsiniz. Al bakalım bebeğim. Al bakalım. İç. Durum nedir? 20 işe yaramaz Hindistan cevizine karşı bir iyi Hindistan cevizi.
1: İnanılmaz.
0: Evet.
1: Çok da
0: çok
1: faydalıdır. Elektrolit, potasyum ve demir deposudur.
0: Bak beyaz etini görüyor musun? Hepsi bizim. Ama önce halletmemiz gereken işler var. Sonra yeriz. Tatlım, şuna bir baksana. Bir şampanya şişesi. İçinde de bir not var. Paraya benziyor.
1: Gerçek bir şişedeki mesaj durumu. Harika. Versene.
0: Olmaz.
1: Kıracak mısın?
0: $5 bir banknot. Üzerinde bir mesaj yazılı. Komik bir adres yazıyor. Pekala, senindir.
1: Per favor, İspanyolca yazılmış ama adres Almanya'da. Klaus Jürgen Detta. Enteresan, İspanyolca yazılmış bir Alman tarafından hem de bir Amerikan dolarının üstüne. Al oku.
0: Burada bir tane daha var. Günaydın. Eğer olur da bu mesajı bulursanız lütfen adresime yazın. Bu $5 banknot gerçektir ve postane masraflarını karşılamaya yeter de artar. Bunu bulanın kim olduğunu merak ediyorum. Lütfen bana yazın. Ekvador kıyısından atmışlar. Ne diyeceğim biliyor musun? Buradan kurtulur kurtulmaz bu adama bir cevap yazmalıyım.
1: Eğer kurtulursak belki biz de bir şişeyle mesaj yollamalıyız.
0: Evet ama ben burada kalıcı değilim.
1: Bunları buldum. Neye yarıyorlar bir fikrim yok.
0: Bu tip hayatta kalma savaşlarında kaynaklarınızı iyi kullanmak ve doğanın size verdiği ekipmanı iyi değerlendirmek gerekir. Bu adada olmak biraz daha farklı bir durum. Zira tüm bu yığın sulanmış durumda. Biraz yeniden kullanım yapmak zorundayız.
1: Kanalizasyon borusu.
0: Kanalizasyon borusu.
1: İşe yarayabilir.
0: Ev dekorasyonuna geçtik bakıyorum. Bunu ne yapalım biliyor musun? Bence bundan iyi fırın olur. Sen tuvaleti hazırla. Ben de mutfağa. Tamam. Şansımıza bu kumsalda bir sürü eşya bulduk. Aynı gemi enkazından bulduklarıyla ücra bir adada uzun süreler geçiren Robinson Crusoe'nun yaptığı gibi.
2: ne derler bilirsiniz. Birinin çöpü, diğerinin hazinesidir. Alışveriş tamamlandı. Gün ışığı giderek azalıyor. Bu yüzden hızlıca bir barınak yapmalıyız. Bu tenteyi yukarımıza üste yerleştirelim ki gece yağmur yağsa bizi korusun. Bu muz yapraklarını da yere serelim, nevresim niyetine. Sanırım planın bir sonraki kısmı benim ateşi yakmaya çalışmam olur.
1: Tamam, ben de karıncaları kovalayayım. Karınca dünyasında gibiyiz. Ayrıca bu karıncaların ısırığı fena acıtıyor.
2: Hey, bu evi sen de beğenmiştin. İcabına bakarız, tamam mı?
1: Görüyor musun?
2: Benim endişem karıncalardan değil, onlar gider.
1: Ama hep geri dönüyorlar, o zaman endişelenirsin.
2: Giderler, giderler.
1: Şuradaki kısmı kaldırmamız gerekiyor, hepsi oradan geliyor, görüyor musun?
2: Tatlım,
1: ne var?
2: Gözlerime bak. Bu ada karıncalarla dolu, tamam mı? Barınağımızı buraya kuracağız. Şu anda gün kararıyor, ateşi yakmalıyız. Eğer bu gece yağmur yağarsa uyumak için doğru düzgün bir yere ihtiyacımız var.
1: Bak.
2: Giderler, yuvalarını bozdun. Lütfen izin ver. Barınağı kurmaya başlayayım. Gidip muz ağaçlarından su hazırlasanız.
1: Lütfen şu karıncalardan kurtul. Böyle uyuyamam.
2: Saray değil ama idare edecek. Muz ağacı yaprakları kumu kapatıp bizi daha rahat ettirecek. Belki karıncaları da uzak tutar. Ki işte o zaman Çavuş Rut'un gözüne girebilirim.

0: buraya yılancık. Bu yılan bizim yemeğimiz olabilir. Yılanı yakaladım. Yılanı yakaladım. Ben ona yem olmayayım da. Bu büzücü cinsten bir yılan. Hissediyorum. Aman tanrım, hala korkuyorum. Şunun kuyruğuna bir bakın. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu hayatta kalma savaşlarında pek çok kez yılanlarla karşı karşıya geldim ama hala korkuyorum. Onlardan hiç hoşlanmıyorum. Etrafımdan dolanıyor ve kaçmaya çalışıyor. Tamam, tekrar deneyeceğim. Evet, başlıyorum. Bu yılan iyi bir yemek olabilir. Aman tanrım. Olamaz. Ah! Hepsi çalılık yüzünden. Her şey ne kadar sivri. Yılanı kaybettim. Lanet olsun.
1: Nihai amacımız bu ıssız adadan kurtarılmak. Ve bunu başarmanın en gerçekçi yolu yakından geçen bir teknenin dikkatini çekti. Bu yüzden gerekli malzemeyi toplayacağım ve zamanı geldiğinde yakacağım ateş cehennemi aratmayacak. Aslında genelde el matkabı yolu kullanılır. Uzun süre yaparsınız. Sonunda sürtünmeden oluşan ısı artışıyla bir parça kömür tozu oluşur. O da D1V çentiğine dönüşür ve altına koyduğumuz kavı tutuşturur. Aynı bir kibrit yakıp ateşin ağzına tutmak gibi. Ancak tropik bir adada nem oranı çok yüksektir. Bu yüzden kumsalda bulduğum bu germe donanımını ve tekeri kullanarak helikopter adı verilen bir yöntemi deneyeceğim. Bu biraz zorlu bir iş. Şurası çok sıkı olmuş. Ateş yakarken her şey detaylarda ve ayarlarda gizli. Hep farklı bir odun, farklı hava koşulları ve farklı malzemeler vardır. O kadar yorgunluğunuzun üstüne bir de bu faktörler girer. O yüzden her zaman söylediğim gibi, yanınızda ufak bir çakmak taşıyın.
0: Buraya geliş sebebime döndüm. Ağaçlardan su toplayacağım. Kenarına vuruyorum ki su dışarı çıkabilsin.
1: Bu yöntemi Kuzeydoğulu Kızılderililer bulmuş. Karşı denge prensibini kullanıyorlar. Çok güzel bir şey. Zira merkez kaç kuvvetini kullanıyor. Her itişimde tel geriliyor, tekrar dönüyor. Ben de diğer yöne itiyorum. Bunu bir dakika daha yapacağım. Elinizin altındayken kömür tozunu sağlamak için ne kadarının yeteceğini hissedebiliyorsunuz. İşte böyle.
0: Sanırım iki kap getirmek fazla iyimserlikti. Neyse, hiç yoktan iyidir.
1: Duman kokusu geliyor. Evet. Pekala, Ruth'un bulduğu bu ağaç kabuğu bayağı işe yarıyor. Hadi, tam karar anındayız. Daha önce demiştim ya, tıpkı yeni doğmuş bir bebekle ilgilenir gibi. Tamamdır, hallettim. Şimdi yanmaya başlıyor. Ateşimiz yanıyor. Ve o aşağılık sinekleri de uzakta tutacaktır.
0: Dünkü sinek festivalinden sonra çok iyi geleceğine eminim.
1: Sen de bana çok iyi geliyorsun tabii.
0: Korkarım, fazla su yok.
1: Öyle mi?
0: Bir de yılan gördüm, yılan vardı.
1: Ne çeşit bir yılan?
0: Üzücüydü galiba. Yakalamaya çalıştım, hatta elimle dokundum ama sonra dengemi kaybedip çalıların üstüne yapıştım.
1: Ah bebeğim, en azından denedin.
0: Yılanlarla aram iyi değil, biliyorsun. Üzgünüm.
1: Sorun değil, başkasını buluruz.
0: Su da az ama daha fazla muz ağacı kesebiliriz.
1: Haklısın, su biraz az gibi.
0: En azından bulduğumuz Hindistan cevizini yiyebiliriz.
1: Teşekkür ederim. Al bakalım. Ağzımıza lay.
0: Teşekkür ederim.
1: Protein, yağ, karbonhidrat. Her şey içinde.
0: İki gündür yemek yememiştik ve ıssız bir tropik adada ilk besinimizi kıyıya vuran çöplerden bulmamız ironik bir durum. Güzelmiş. Hayatta kalmak için birebir.
1: Dikkat, vatoz. İki tane. İki tane var.

0: possibly be.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: annemin karnı burnumda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Sütaş ayra, sütaş ayra.
9: Döneri gördüğün an...
10: Bir de sütaş ayran.
9: Gelsin sütaş ayran.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Elsev şampuanlar uygun fiyatlarla sizi bekliyor.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.700

0: 80 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Kuik'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Bay bay Domino's'um
1: hoş geldin. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu ücra adada 3. günümüz. Yemeğimiz ve suyumuz çok az. İşin komik yanı, dört yanımız okyanus ama suyun tek bir damlası bile içilemiyor. Ateş iyi durumda. Okyanus suyu içime uygun olmadığı için bir damıtma sistemi yapacağım. Bu sistemle tuzlu suyu saf ve içilebilir suya dönüştürebileceğim. Ruth şu anda sistemin ana malzemelerinden birini arıyor.
4: İşe yaramaz. Delik dolu, bu da iş görmez. İğrenç. Çok kötü kokulu siyah bir sıvı var. Ne olduğunu bilmek istemiyorum. İlk iş bunu yıkayacağım. Her taraf ayakkabı dolu.
3: Umarım çavuş ihtiyacımız olan temel parçayı bulabilir. Bu sırada ben de ağzımıza koyacak bir iki lokma bir şey arasam iyi olacak. Hadi bakalım.
4: Bu olur işte. Ortada enteresan bir genetik ön programlama olduğu kesin. Çünkü bu iş çok hoşuma gitti. Ayakkabı alışverişindeyim.
3: Ruth'un dönüşünü beklerken daha önceden bulduğumuz ağ çözüyor. Planım bunu sular çekilmişken sahil şeridine kurmak. Böylelikle sular kabardığında biraz yiyecek tutabilir. Bunun gibi bir araç burada uzun süre kalacaksak hayat kurtarıcı rol oynayabilir.
4: Bir şeyler buldum.
3: Bu ayakkabılarla ne yapacaksın?
4: Alışveriş yapıyordum. Tropik iklimde ayağına iyi bakmalı insan, öyle değil mi?
3: Umarım ayakkabı numaramı biliyorsundur.
4: Burada geniş bir seçki var. Hiçbir parça diğerini tutmuyor ama en azından ayaklarımız kuru kalır.
3: Pekala.
4: Ben plastik olanı
3: aldım. Harika, tam da ihtiyacımız olan şey.
4: İçinde korkunç bir şey var, gidip yıkayayım diyorum.
3: Tamam, ne diyeceğim bak, sen onu temizle, sonra benimle damıtıcının orada buluş ve işe koyulalım. Tamam mı?
4: Damıtıcı nerede?
3: Şurada.
4: Vay canına.
3: Pekala. Harika. Bu eski plastik parçası damıtıcımızın ana parçası olacak. Buharlaşan tuzu bu torbayla toplayacağız. Böylelikle umarım içilebilir bir su elde edebileceğiz. Pekala, damıtıcı şu şekilde çalışıyor. Ateşi yakıyoruz. Deniz suyumuz da kabın içinde. Ateş deniz suyunu kaynatıyor, buhar yükseliyor. Torbaya takılıyor, sonra tekrar sıvı hale dönüşerek taşın ağırlığıyla aşağı doğru dökülüyor. Biz de içilebilir suyumuzu şişemize doldurup içiyoruz. Yani iki kaplı bir damıtıcı. Yapmamız gereken tek şey, ateşi devam ettirip kabın içine su koymak, kaynatmak ve sonra da içmek. Damıtıcı damla damla içilebilir su kaynatacak ama oldukça da uzun bir süre alacak bu. Bu yüzden ben de sinyal ateşimizle ilgileneceğim. Pekala, odundan bir yığın, bir de plastikten bir yığın yapalım. Buraya plastikleri koy. Kumsaldaki bunca çöp göze hoş görünmese de sinyal ateşimi yakmak için iyi bir kaynak oluşturuyor. Bir sürü plastik ve köpük yakıp kalın bir duman bulutu yaratmayı planlıyorum. Böylelikle yakınlardaki herhangi bir tekne bizi görebilir.
4: Haylaz bir çocukken bunlardan yaktığımı hatırlıyorum. Zehirli siyah bir duman çıkarır.
3: Ağ çözdüğüme göre Ruth'la birlikte onu kurmak için iyi bir yer arayabiliriz. Sen şu çalılıklara doğru yürü, ben de şu ölü ağacın tarafından yürüyeceğim. Ağ bu iki ağacın arasına geldikten sonra ikimiz de ağ göletin merkezindeki kumların en dibine tutturmak için birer çubuk kullanacağız. Bu bize oradan geçen bütün küçük balıkları yakalamamızı sağlayacak alanı yaratacak. Bu daha ilk ağ. Herhalde iki parça daha alacağız. Onları da gereceğiz. Tamamen pasif balıkçılık yapacağız. Daha sonra yemeğin ikinci aşaması olan aktif avlanma ve balık tutmaya geçeceğiz. Hayatta kalma mücadelesinde yemeğe ulaşmak için yapabildiğin kadar çok girişim yapmalısın. O yüzden ağın bizim için bir şeyler yakalamasını beklerken ben de bir yandan zıpkınla balık yakalayacağım. Suları sürüklediği dallardan bir şeyler buldum. Umarım işimize yarar. Güzel bir camadan bağ yapıyorum. Camadan bağlarının en iyi yanı bir kere gerdiğinde hiç gevşememesi.
4: Şunlara bak. Bunlar turunçgül. Bunların misket limonu mu yoksa hiç olgunlaşmamış limonlar mı olduğunu bilmiyorum. Yüzyıllar önce İngiliz denizciler bunları kullanırdı. C vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir deri enfeksiyonunun oluşmasını engellemek için bunları beslenme düzenlerinin bir parçası olarak yerlerdi.
3: Damıtıcıya bir göz atayım. Saat başına bir bardak kadar su hazır ediyor. Güzel. Bu bizi götürür. Şimdi balık tutma zamanı. Her tarafta vatoz izleri var. Kanatlarını çırptığı yerlerde. Nedense karnım bayağı acıkmış durumda. Vatoz! Olamaz. Kaçırdım. İki tane var. İki tane. Televizyonda göründüğü kadar kolay değil.
4: Çıplak avcı.
3: Şansım yaver gitmedi. Gidip ağa bakalım.
4: Pek bir şey yok sanki.
3: Şurada bir şey var gibi.
4: Burada balık var.
3: Tamamdır.
4: Bak, hala yaşıyor.
3: Evet, öldürmeden bir inceleyelim. Bayağı güçlü bir yüzgeci var. Bunun ne olduğundan pek emin değilim. Dişleri çok çirkin görünüyor ama sanırım yenebilir. Evet, bu balığı yiyeceğiz. Şuraya tın. Kafasına sert bir şekilde. Tam şuraya. Bitir işte.
4: Gözüne mi?
3: Aynen öyle.
4: O kadar açım ki.
3: İşte budur. Tamam.
4: Aman tanrım.
3: Tamam mı? Sağ ol. Pekala. Gidip hazırlan. Şunu pişirelim tatlım. Tamam mı?
4: Aman tanrım, kımıldadı. Affedersin affedersin, öldü sandım. Kımıldayınca irkildim.
3: Al bakalım. Temizle ki pişirip yiyebilirim.
4: Ben pişireceğim.
3: Ne yapacaksın?
4: Bir torba dolusu limonum var. Sana şevişe hazırlayacağım.
3: Tamam. Sen onu hazırlarken ben de gidip ağımızı yeniden kurayım. Bu gece bırakırız. Sabah da taze balık toplarız. Hazır sular çekilmişken ağımızı daha iyi bir yere kurmaya çalışıyorum ki biz uyurken olabildiğince balık yakalayabilelim. Evet. Çok balık istiyorum.
4: Bağırsaklarını deşmek istemiyorum. İşte bağırsaklar. Şevişe bir çiğ balık yemeği genelde limon, ökse otlu, soğan ve biberle yapılır. Ama burada Halk Adası'nda elimde sadece ökse otu ve biraz deniz tuzu var. Limon suyunun ete iyi geldiğini görebiliyoruz. Buradaki et, şuradaki kırmızı etten çok daha soluk renkte. Bebeğim çok lezzetli. Seninkini de hemen getiriyorum.
3: Tamam. Büyükmüş.
4: Ortasında kemiği var, dikkatli ol.
3: Ah tatlım, çok güzel. Çiğnemesi zor ama lezzetine diyecek yok.
4: Ateşimiz var. Barınağımız. Yemeğimiz ve suyumuz.
3: Planımız bu ateşi korumak. Sabah kalkıp biraz su içmek ve ağları kontrol etmek. Bu gece durumumuz iyi ama hemen kurtarılamayacaksak Havk Adası'nda hayatta kalmak için sürekli yeni planlar yapmalıyız. Al bakalım. İç bunu. Ben de gidip ağa bir kontrol edeyim. Hemen dönerim. Tamam mı? Thank you.
4: Şişedeki mesajımızı kuruttum. İroninin kralını yaşıyoruz. Issız bir adada mahsur kaldık ve bula bula şişede bir mesaj buluyoruz. Asıl bizim yollamamız gerekirdi. Ayrıca mesaj İngilizce, İspanyolca ve Almanca karışık yazılmış. Bence çok ilginç.
3: Sıfır. Bir tane bile yok. Şu şansa bak. Hiçbir şey yok. Ah, durum fena. Balık ağ girişimimizden elimiz boş döndüğüne göre dün kaçan vatozları yeniden avlamayı deneyeceğiz. Şu anda vatoz bifteği kulağı oldukça lezzetli geliyor. Küçük dikenlerine dikkat et. Üzerlerine basma. Ayağına batmasın dikenler, tamam mı? Normalde en dibe yerleşirler. Kanatlarını birazcık sallarlar ve üzerlerini kumla kapatırlar. Yine de etrafındaki küçük dikenleri görebilirsin.
4: Tanrım, bayağı gerildim.
3: Gözünü açık tut yeter.
4: İşte orada. Orada.
3: Evet, bu bir tekne. Hey! Sinyal ateşi.
4: Hey!
3: Şimdi tam zamanı. Yan plastik, yan. Yan. Hadi, evet.
4: Hey! Görüş alanları boyunca hareket et ki fark etsinler. Hey! Merhaba!
3: Hadi.
4: Bizi görmezden geliyor, Mike gidiyor.
3: El sallamaya devam et, elini salla.
4: Baksana, geri dönüyor.
3: Evet, galiba buraya geliyor. Evet!
4: Siyah dumanı gördü.
3: Başardık.
4: Duş alacağım.
3: Hey! Burada mahsur kaldık. Teşekkür ederiz. Nerede olduğu önemli değil. Hayatta kalma mücadelesi her zaman zordur. Çok insan öldü. Bereketli adalar da bir. Fakat hayatta kalma ilkeleri her koşulda işe yarar. At gözlüklerinizi çıkarın. Başarısızlığa alışın ve asla vazgeçmeyin.
4: Eve döndükten sonra Klaus'la iletişime geçtik. Bize şişeyle mesaj gönderen adam. Kendisi eski bir Alman bahriye aşçısı. Kargo gemilerinde gençliğindeki gezilerin izlerini sürmek için seyahat ediyor. Denizli Şarkıları Korosu'nun üyesi. Hayatı ve arkadaşlığı kutlayan bir jest olarak o ve arkadaşları şişeyi Ekvator kıyısından uzaklara fırlatmışlar. Mesajlar akıntıyla yıllarca sürüklenmiş. Mike ve ben onunla iletişime geçen ilk kişileriz. Şişesinin Halk Adası'nda kıyıya vuracağını nereden bilebilirdi ki?
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.
8: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikbalde.
14: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
15: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
16: Teknolojiyle hayatın kalbinde. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
20: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Her klasik araç...
21: Tamam bak, çalışıyor mu?
1: Yeniden hayata dönmeyi
22: evet,
1: hak eder.
22: Evet.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu an bana ne oluyor biliyor musun Faz? Hissedebiliyorum, evet. Tamam mı? Bugün gerçekten almak istediğim şeyler için mücadele edeceğim. Sevdiğim bir şeyse alıp geçeceğim. Az da kar edeyim tabii.
1: Senin kapından içeri girdiğinde çıkmak istemeyebilir.
0: Bence de öyle. Ben Enrico. Ne kadar rahat. Benim gibi çılgın dostum Faz Thousand'la...
1: Şurada bir çift acayip chopper var.
0: Ülke çapındaki nostaljik hazine arayışımıza geri dönüyoruz.
2: Şuna bakar mısın?
0: Onu arıyoruz.
3: Müthiş olmuş.
0: Sonra da küçük karlarla satacağız. Unutulmuş hazineler başlıyor. South End Essex'e gidiyoruz. Pekala dostum. Yine Graham'e gidiyoruz.
2: Evet evet, hatırladığım kadarıyla müthiş bir barakaydı.
0: O yüzden tekrar gidiyoruz ya.
2: Evet.
0: Değil mi? Eşyalarını giydiği tişörtlerden daha fazla değiştiriyor.
2: Çok güzel.
0: Üstelik
2: evet.
0: Çok fazla fırsat var. Bir de şöyle ki.
2: Evet.
0: Tekrar gitmemizin sebeplerinden biri de elindeki birçok arabayı satması.
2: Tamam.
0: Ayrıca motosikletlerini de elden çıkarmak istiyormuş.
2: Harika. Yanlış hatırlamıyorsam Honda'lara düşkünlüğü vardı, öyle değil mi?
0: Aynen öyle.
2: Evet öyleydi.
0: Barakalardan biri Honda doluydu.
2: Doğru. Geçen sefer hiçbirini bırakmak istememiş.
0: Olsun, daha bir sürü şey var.
2: Evet.
0: O motorlarını almamıza izin verebilir ya da kesinlikle karşı çıkabilir. Her ne olursa olsun bekle bizi South End, biz geliyoruz. Koleksiyonun giderek büyüyor değil mi?
3: Evet.
0: Yoksa ihtiyarladıkça motosikletleri daha mı çok sevmeye başladın?
3: Evet. Gençliğimi yad ediyorum. Gençliğe dönüyorum.
0: Öyle mi?
3: Evet. 30 sene önce sattıklarımı hala satıyorum.
2: Senin Honda toplamayı sevdiğini hatırlıyorum. 60 ve 70'li modelleri satmayı düşünür müsün artık?
3: Hayır.
2: Söylesene.
0: Ama yapma böyle.
2: Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi ama.
0: İşimize göre bir şey bulursak öyle zorla alırız.
3: Benden ufaksınız ama.
2: Evet.
0: Haklısın, çok güçsüz.
3: Tamam. Olsun.
2: O zaman birkaç şey teklif.
3: Evet. Evet.
2: Ama oradaki birçok motosiklet için seni ikna edebiliriz.
3: Evet. %75'inde.
2: Tamam,
3: evet.
2: Evet,
3: çok
2: harika.
3: Motor var.
2: Tamam.
0: Pekala, harika. Sabırsızlanıyorum. Girelim mi?
2: Hadi gidelim. Girelim.
0: Sağ ol. Çayımı da alıyorum.
3: Görüşürüz. Haber edersiniz.
0: Görüşürüz. Hoşça kal.
2: Hadi.
0: Sıradan bir baraka değil, adeta bir sürü otomotiv harikasıyla dolu bir mağara.
2: Bu Amerikan özel, öyle değil mi?
0: Muhtemelen, çünkü sinyaller şurada.
2: Ha evet, doğru.
0: Baksana dostum, bu Z650'ler hep fakir Z1'i olmuştur. Bak ne diyeceğim, bunlar son senelerde epey revaçta. Kawasaki Z650, saatte 190 km hızlara çıkabilen hava soğutmalı bir cep roketiydi adeta. Z1'den ufak olsa da hiç aşağılık kompleksine girmezdi. Amerika'da bayağı sükse yarattı. Bunların çok güzel bir yanı var ya.
2: Biliyor musun, eskiden Amerika'ya özgü gidonları hiç sevmezdim. Yüksek gidonları hiç sevmezdim. Ama artık yaşlandıkça gidonun az daha yüksekte olmasını istiyorum. Sürüşü daha kolay.
0: Bak dostum, gelecek yüksek gidon ve elektronik ateşlemede.
2: Evet.
0: Çünkü bundan daha iyisi çıkmayacak, tamam mı?
2: Doğru.
0: Ateşleme için
2: çok
0: bir şeyleri
2: doğru
0: tekmeleyen ekstra bir bacağımız çıkmayacak. Olmayacak, tamam mı?
2: Evet. Yeni bir dizin çıksa bile işler bayağı sarpa sarar.
0: Bak giderek çürüyoruz. O yüzden bizi 80'li yaşlarda taşıyacak motorlar bulmamız lazım. Elektronik ateşleme
2: i̇şte
0: de var.
2: İşte bu da onlardan biri.
0: Evet.
2: Evet, kesinlikle onlardan.
0: Bu dönemin gücü biraz daha düşük ama onlar kadar şaşalı bir parçası daha. Muhabbet kuşu sarısı Honda 404. Çok güzel değil mi?
2: Harika. Çok güzel bir motor ve harika bir tasarım. Harika bir parça. 4 silindir. Bana kalırsa bu şüphesiz motosikletlerin şahı diyebilirim. Dört silindirli hiç olmazsa çok güzel akıyor doğrusu. 400'lük bir motorda bile sana gerekli gücü veriyor. Müthiş bir mühendislik harikası.
0: Bunların en büyük sorunu dörtlü karbüratör değil. Ama evet, güzelce temizlenip ayarlandıktan sonra seni evet, ölene kadar götürür. Karbüratörü hallettikten sonra İskoçya'ya kadar gidebilirsin. Gremin koleksiyonu sadece Japonlardan ibaret değil. Bir Ducati Passos'u, sarı bir Triton'u ve çok güzel bir ağırlığı var. Ama sürekli Japon motorlarına dönüp duruyoruz çünkü eski anılarımızı canlandırıp duruyorlar. Ben okuldayken Guy hurdaya çıkarana kadar bende de vardı bunlardan. Evet.
2: Çok güzel bir parça. Bir saniye şey. Hey.
0: DT400.
2: Evet. Bu kaç model biliyor musun?
0: 70'lerden.
2: Öyle evet mi? O zaman 74-75 evet falan. Niye ayaklığı açık?
0: Bilmem, belki bir sorunu vardır.
2: Niye şeye dayamışlar?
0: Ama şunu söylemeliyim. Bunun ayarını iyi yapmazsan...
2: Ha işte buldum, baksana.
0: Aa, kırılmış.
2: Evet.
0: Evet, pekala. Düzgün bir motora denk gelmezsen bunları çalıştırmak çok zordur.
2: Evet.
0: Aman tanrım!
2: İşte motor dediğin budur.
0: Dur da güzelce içime çekeyim şunu. Hayatta en sevdiğim motor. Evde bunlardan iki tane var. GSX R750. Muhtemelen dünyanın seyrini değiştiren yarış motoru. 1985'te çıkan bu motor, motosiklet aleminde adeta devrim yapmıştı. Suzuki'nin yarış motorlarıyla neredeyse birebir aynı. Seri üretim bir motor. Hem hızlı, hem hafif, hem de göründüğü gibi güzel giderdi. Bu şey çıktığında her şeyi kazanmıştı. Piyasayı alt üst etmişti. Tıpkı 68 evet ve 85 model Honda'lar gibi dünyayı alt üst etmişti. C serisi olsa da boyası İngiliz değil. Baksana yakıt göstergesi de var. Japonya'dan ithal edilmiş.
2: O zaman 54 bin kilometre öyle değil
0: evet
2: mi?
0: Bu da kaç ediyor? 30 bin mil mi?
2: 35 bin falan.
0: Kilometresi epey yüksek olsa da üstünde Yoshimura marka bir egzoz var. Üstelik burada oldukça nadir bulunan orijinal Japon versiyonların renginde.
2: Bunda müthiş bulduğum bir şey var. Biraz detaylı temizlik gerektirebilir ve evet biraz restorasyon da yapmak gerekebilir ama evet, özenli bir temizlikle oldukça orijinal bir motorun olur. Bence harika görünür.
0: Evet.
2: Böylece gelecekte çok daha değerli hale gelebilir. Şurada ufak bir kırığı var. Sanki biraz macera yaşanmış
0: evet,
2: gibi.
0: Evet, birkaç sorun var. Metresi epey yüksek olsa da üstünde Yoshimura marka bir egzoz var. Üstelik burada oldukça nadir bulunan orijinal Japon versiyonların renginde.
2: Bunda müthiş bulduğum bir şey var. Biraz detaylı temizlik gerektirebilir ve evet biraz restorasyon da yapmak gerekebilir ama evet, özenli bir temizlikle oldukça orijinal bir motorun olur. Bence harika görünür.
0: Evet.
2: Böylece gelecekte çok daha değerli hale gelebilir. Şurada ufak bir kırığı var. Sanki biraz macera

0: Üstelik daha büyük ve o kadar ikonik bir şey arıyorsanız bu devasa Honda'dan daha iyisini bulamazsınız. CBX 6 silindir.
1: Evet.
0: Bu Z modeli.
2: Bunlar canavar motorlardan, öyle değil mi? Üstelik bir motorda 6 silindir olması acayip bir şey.
0: Nadir de.
1: Evet.
0: Evet. Bu şey bir çalıştı mı motorun yumuşaklığına inanamazsın. Müthiş bir güç aktarımı var.
2: Evet, inanırım.
0: Evet, elbette.
2: Peki senin kalemin yoksa değil?
0: Benim kalemim. Ama bize kar edebileceğimiz bir şey lazım. Bakalım hangisi olacak? Kawasaki mi? Honda mı? Suzuki mi? Belki de... Biliyor musun? Şu F7'yi gözüme kestirdim. Çok
2: bir
0: güzel
2: koleksiyona görünüyor. Girmek ancak bu kadar hak edilir. Evet. Öyle değil mi?
0: Pekala. Bir F750'miz var. Birkaç kırık parçası var.
2: Sarı bir 404'ümüz var.
0: Evet. Gidip Graham'le konuşalım mı?
2: Gel hadi bakalım. Fiyat alalım.
0: Hadi gel.
2: Belki birçoğuna paramız yeter. Ne dersin?
0: Biliyor musun? Ducati Passo'yu bile almayı düşündüm. O kadar aklım karıştı yani. Evet, nereden başlayacağımı bile bilemiyorum doğrusu.
2: Aslında benim ilgimi çeken şu minik 404 oldu. Sarı olandan bahsediyorum.
3: Öyle mi?
2: O satılık mı?
3: Evet.
2: Öyle mi?
3: Onu satabilirim, evet.
2: Peki ona ne kadar istiyorsun?
3: 5000 civarı olması lazım.
2: Peki ya diğerine? Bayağı da işi
0: evet,
2: var.
0: Evet, biraz işi var.
3: Ha, kapakları evet. Diyorsun. Biliyorsunuz ki bunların temizleri 6-7000 ediyor. 3000 çalışıyor, yürüyor. Evet. Biraz bakım istiyor sadece.
0: TBX de orada öylece yatıyor.
3: Satılık değil.
0: Ben de öyle düşündüm. Evet, peki ya şuradaki DT400?
3: Evet.
0: Onun sorunu nedir?
3: Yan ayaklığın yapılması lazım. O yüzden kutulara
2: diyecektim.
3: Yaslı duruyor. Ama ondan abi, dolayı 3000'e abi. Bırakırım. Buna ne dersiniz?
0: Bir de FZ750 var.
3: Evet, çok nadir. 2700.
0: Seçim yapmak zor. Şuna 2500 veririm.
3: 2750 piyasanın en uygun fiyatı.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Dur sen, dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
7: Bellona, Bellona.
8: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola.

0: hastasıyız.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank,
2: kartım Hadi. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Graham ve devasa Japon motosikletleri koleksiyonuyla Essex'teyiz. Ufak tefek sorunları olan GSX Ara 3000 istiyor. Bakalım düşürebilecek miyiz?
3: 2750 piyasanın en uygun fiyatı.
2: 2700.
1: Ha? Hadi sık el.
3: Fikrimi değiştirmeden sık.
1: İşte bu kadar.
2: Pekala dostum. Bayağı uygun fiyata verdin. Haklısın.
3: Evet.
2: Evet. Bence ufak tefek dokunuşlarla düzeltebiliriz. Böylece küçük bir restorasyon işiyle yeni sahibine satabiliriz.
3: Evet, evet
2: kesin. Çok keyifliydi.
1: Yine gelebilir miyiz?
3: Evet. Çek defteriyle geldiğiniz sürece olur.
2: Ertesi gün gösteri ve somurtkanlık zamanıydı.
4: Gözlerinden uyku akıyor. Neden?
2: Bir köpek kulübesinden ne bekliyorsun ki? Sonuçta orada yaşıyorum. Çok güzel bir gigsir.
4: Öyle, evet.
2: Güzel haber.
4: Evet.
2: Kötü haber şu ki, kaportası biraz kötü durumda. Şunun gibi.
5: Evet, siperlik de kırık.
2: Çünkü getirirken iyi bağlamamışım. Bu yüzden köpek kulübesindeyim.
4: Tamam.
5: O işi nasıl becerdin?
2: Nasıl oldu bilmiyorum. Minibüsün kapağını bir açtım, yana yatmış duruyordu.
4: Gitmiş.
5: Kırık olan taraf diğeriydi. Artık gerisini değil de tamamını tamir edeceğiz.
2: Anlayışınız için teşekkür ederim ama şunu demeliyim ki sanırım siz de anlamışsınızdır. Duygusal olarak bitik durumdayım. Bir şeylere başlamadan önce çalışıyor mu diye bir bakalım. Üstelik sesi müthiş olmalı değil mi?
4: Evet öyle değil mi?
2: Evet. Az biraz uğraşla motorumuzu tamirhaneye soktuk. Biraz yakıt koyalım mı?
4: Çok fazla koyma. Belki kaçak vardır. Onun üstüne çıkarak mı yakıt dolduracaksın? Sakın düşüp bileğini ya da bacağını kırayım deme. Motoru da devirme sakın. Dur de el.
2: Alttan damlıyor mu?
5: Daha yok. Şu ana kadar iyi.
2: Hadi bakalım.
4: Hazır mıyız?
2: Evet, hadi yavrum. Çalışıyor, hadi bakayım. Yani neredeyse. Ama çok düzgün değil.
5: Yakıt sisteminde tıkanıklık var gibi.
2: Öyle görünüyor.
4: LG'yi çevirince motor boğuluyor. Yani yakıt sistemi tıkalı. Ama motora yeterince yakıt geliyor mu bilmiyoruz. Yakıt sistemine el atmadan onu bir netleştirmek zorundayız.
2: Peki, tamam. Al'ın ilk karbüratörü boşaltıyor.
5: Fazla sarı. Karbüratördeki eski yakıt olmalı. Beyazlaşmaya başladı. Yeni filtreden geliyor. Yakıt akışı var.
2: Bir diğer olasılıksa bitik ateşleme bujisi. Silindirlerden biri özellikle zayıf çalışıyor.
5: Karbon kalıntılarını yakmak için ateşleme bujisini ısıtıyorum. Buji düzgün olmadığı için yalnızca alt tarafa ateşleme yapıyor. Pürmüzle ısıtarak kurtarmaya çalışıyorum. Elektrot kıpkırmızı olup karbon tamamen yandığında umarım sorunumuzu da kökten çözecek.
4: Ateşleme
5: harika.
4: Var. Sorun yok, çalışıyor. Evet.
2: Umarım düzensiz çalışmanın sebebi bozuk bujidir.
5: Harika. Rölantide.
2: İşte bu.
4: Din ve gez artık.
2: İşte budur. Çok güzel.
4: Ayrıca bir şey daha söyleyebilir miyim?
5: Sesi çok heyecan verici.
2: Evet. Çok heyecanlandım. Galiba bugün ilk kez. Ama tek iyi haber bu değil. Sağ solu karıştırdım. Bu önceden tamir ettiğimiz Gixxer'dan kalma. Bu sıfır ama sadece siyah. Ben saydam olanı isterdim ama bu da güzel oldu.
5: Tam oturdu. Evet,
4: güzel. Çok güzel oldu. Evet.
2: Harika, yenisine gerek yok.
5: Evet. Gayet güzel oldu.
2: Sizce kaporta aksamını sökelim mi yoksa önce bir sürelim mi?
4: Bence aslında önce çalıştırıp bir güzel sürelim. Tamam. Sonra da parçaları söküp kaporta işlerini hallederiz.
2: İşleri hallederiz.
5: Epo'yu
2: tamam.
5: Çıkarıp yakıtı boşaltırız.
2: İyi günler dostum. İşte budur. Ertesi günde fırtınalı geçiyor. Artık kaportaya girişiyoruz.
4: Tabii ki siperliği değiştirmemiz gerekiyor ama ben kafadaki şu kırığı da onarmak istiyorum. O yüzden kafayı ve siperliği söküp kırığı yapıştıracağım. Sonra da siperliği vidalayıp umuyorum ki yerine oturtacağım. En fazla ne olabilir ki?
2: Motosikletlerdeki kafa grenajları yeni sayılabilecek bir teknoloji. Daha İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmaya başlamıştı. Başlarda çelik ya da alüminyumdan da olsa 70'lerde plastiğe döndü.
4: Pekala, şimdi sıradaki büyük işimiz şu kırığı yapıştırmak. Öncelikle kırık bölgeye şu pudradan sürüyorum. Sonra da yapıştırıcıyı damlatacağım. Ve yapıştırıcı değer değmez kırık parça birleşecektir.
2: Skid, Japon yapıştırıcısının bir farklısını kullanıyor. Bu yapıştırıcı hem güçlü hem de esnektir.
4: Biliyor musunuz, bayağı sağlam bir şey oldu. Bırakayım da iyice kurusun. Biraz da şundan dökeyim. Bu da onu iyice sertleştirsin. Böylece katmanlar oluşturuyoruz. Bu diğer maddeye değdiği anda taş gibi olacaktır, inanın. Tüm tüpü harcadım diye Henry'nin morali bozulabilir. Ama eğer işe yararsa ucuza halletmiş olacağız. Hiç fena durmuyor. Siz ne dersiniz?
2: Saatte 225 kilometrenin üstüne çıkabilen bu pasaklımızda siperlik oldukça elzem.
4: Biraz mücadeleden sonra yapıştırıp geri taktım artık. Saat bayağı geç oldu. Şimdi eve gidiyorum.
2: Ertesi gün Skid emeklerinin meyvesini ortaya koyuyor. Kafa grenajını tamir etse de sol panel hala duruyor.
4: Kafayı söktüm. Tamam. Buradan yapıştırdım.
2: Tamam.
4: Sonra da yeni somunu ve verdiğin siperliği taktım.
5: Ama çok çalışmış.
4: İşlem tamam. Baksanıza sapasağlam oldu.
2: Uzun süredir ilk kez bir şeyi doğru yaptık. Bunun ana sebeplerinden biri de Chopper Roy'la telefonda konuşmamdı. Chopsicle kaportayı dert etmememi söyledi. Çünkü motorun kaportasını motoru satacağı kişi yaptıracak şekilde almak istiyor.
4: Böylece tamam, o da alırken kazanacak.
2: Aynen öyle.
4: Gerçi bu motorları panelleri olmadan da çok seviyorum.
2: Daha yazıları önce de çıplak halini gördüm. Neden olmasın
5: eskiden
2: ki?
5: Eskiden epey popülerdi.
2: Bakın, fiyat konusunda anlaştık. 3200.
4: Evet, olabilir.
2: Şipşak 500 sterlin kar. Evet. Üstelik evet, kafayı, panelleri ve diğer parçaları da göndermemize gerek yok. Şunları alacak. Pekala, Roy buraya gelecek. O paraya ne aldığını önce bir bakmak istiyor çünkü sadece fotoğraflarını gördü.
5: Evet.
2: O gelmeden önce bir tur atmaya çıkabiliriz.
5: Kesinlikle.
2: Yollardayız. Alan Honda'sıyla, Skid Kawasaki'siyle, ben de pasaklımızın tepesindeyim. Sesi akıl almaz. Anında 21 yaşımdaki günlerime geri döndüm. Şuna bakın. Biliyor musunuz, 40 sene olmuş. 40 sene. Hala motora biniyorum ve hala yaşıyorum. Üstelik hala dostlarım da var. Bir insan başka ne ister ki? Pasaklı Suzuki'nin yarışlardan zafer kazanan XR41 modelinden esinlenerek üretilen yarış motorları replikası serisinin ilk modeliydi. Hız sınırı yüksek bir yola çıktığınızda bu gücü çok daha hissedebiliyorsunuz. Tanrım, motoru açıyorum. Muazzam. Çok güzel. Pasaklı hala 1980'lerin en muazzam motorlarından biri. Bu motorun tek sorunu fazla kısa olması. Ne kadar güzeldi.
4: Sesini dinlemek
2: motor.
4: Keyifliydi. Kesinlikle çok bağırmıyor.
2: Öyle mi? Bu sabah ihtiyacım olan morali bana kesinlikle sağladı. Motosikletçilik dediğin işte budur. Epey bir kilometre yapabilirsiniz ve sadece 3200 sterlini aldığı için Chopper Roy çok şanslı bir adam.
4: Bence de öyle.
2: Kar da edecektir.
5: Kusursuz gidiyordu. Ne bir duman atma ne bir
2: çok
5: patlama.
2: Güzel. Gerçekten çok güzel. Ertesi gün adamımız geliyor. Bak dostum. Telefonda anlaşma yaptığımda acaba tam olarak istediği şey mi diye endişeleniyorum, tamam mı? Ama bak orada işte. Güneşte nasıl parlıyor. Hey beyler, Chops geldi. Sesi çok güzel çünkü üstünde Yoshimura egzoz var. Bu da tamam.
6: Evet, bonus oldu.
2: Ama biraz tamir gerekiyor.
6: Evet ama gerek yok değil mi?
2: Yeni sahibi de halledebilir. Eğer boyası bu şekilde kalsın istiyorlarsa panelleri tamir ettirip bunu komple boyatabilirler. Ama bence çıplak şekilde de çok güzel.
4: Bunları böyle seviyorum. Kafayı takıp alt panelleri sökeceksin çünkü yazın alt paneller hiç güzel olmuyor.
5: Evet, motoru da görebiliyorsun.
4: Motoru da görüyorsun.
6: Satacağım adamı çok iyi biliyorum. Tamir etmenin tamam. Bir anlamı yok.
4: Tamam. Şey,
2: anlaştığımız gibi 3200.
6: Evet, anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederim beyler.
4: Şu razdan bir kere çıkar.
2: Çok güzel. Bak dostum, sen yabancı değilsin. Motoru 2700'e aldın.
5: Evet.
2: Yani motordan evet. Karım 500.
6: Tamam, tane. Güzel.
4: Yani herkes
2: tamam
4: mutlu.
2: Herkes mutlu. Herkes birazcık kar etti. Evet, hepimiz mutluyuz.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. No. Ne frenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
7: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
6: Ne de motorun durması onları yıldırır.
7: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
6: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
7: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
9: Çok sıcak.
10: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
11: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
12: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
11: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
12: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
11: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
12: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
10: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
11: Yangın burada bir yaşam biçimi.
12: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
13: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
11: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
12: Yardımınız gerekiyor.
9: Merhaba.
12: Merhaba.
11: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
9: Marty Rainey.
11: Evet.
12: Ben John.
9: Bunlar kim peki?
14: Ben John'un babasıyım.
9: Senin babam mı?
12: Evet, evet, babam.
9: Ve
13: Irene.
9: Irene. Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
12: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
9: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
12: 8 senedir buradayız.
9: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
11: Hayır.
12: Çok isterdik ama hayır.
9: Nerede yaşıyorsunuz?
11: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
9: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
12: Tıkandık.
11: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
12: Beş beşe engellere takıldık.
9: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
12: Kesinlikle değil.
9: Neden? 8 yıl.
12: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
8: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
9: Eviniz neredeydi?
14: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
8: Hiçbir şey kalmamış.
14: Kalmadı.
8: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
15: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
8: Evet.
15: Çok sorun yaşadılar.
11: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
17: Kredi. Siparişiniz
18: ve Pepsi'niz.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twistle.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
15: Bonjour madame.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
13: Merci.
14: Gezerken yol tarifi.
13: Alışveriş fit çeki.
14: E buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Grazie.
15: Aa Demet Hanım.
14: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
13: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
14: her yer redlilerin oluyor.
13: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
17: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
18: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
19: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
19: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
19: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
20: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
23: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
24: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
25: Ne?

0: bakın.
1: Tam da leslik.
0: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Pet'ten kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyorum.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel. Kara

0: başka. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Buraların redlisiyim.
10: Nerelerin mi?
9: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: görmem gerekiyor.
1: Onu görmek için buraya gelen herkese söylediğim şeyi sana da söyleyeceğim. Git buradan. Yasını başka yerde tut. Burada huzur yok.
0: Hayır, hayır, huzur değil. Cevap arıyorum.
1: Evine git. Evine git.

Bu binanın mahzeninde yaşayan özel bir varlık var. Bu binaya bağlı. Artık tapu da senin adın yazdığı için onu korumak senin görevin. Ve buradan kaçamazsın. Sen onun dış dünyayla tek bağlantısısın. Ve bundan sonra bu senin tek görevin olacak. Onu mahzenden asla çıkartma. Ne kadar tehlikeli olduğunu henüz bilmiyorsun. Ama bunu öğreneceksin. Yine de bu gece laneti benimle birlikte sona erecek. Bunu izliyorsan başaramamışım demek. Ama bilmelisin ki çoktan ölmüşsün demektir.

0: perde saçıldı. Biri bizi görecek. Dikkat et de kırma. İşte. Biliyor musun, evden atıldıktan sonra içeri girmek yasa dışıdır.
1: Evet Katie, biliyorum. Bu çok kötü ama yine de yaptı. Muhtemelen bir şey yapamayacağımı biliyor. İnan çok üzgünüm. Ama kısa süre içinde o sanat bursundan haber almam tamam. gerek. Sadece depozito ve benzeri şeyler için işleri yoluna koymalıyım. Sence Martin bana oteldeki vardiyamı geri verir mi?
2: O berbat bir işti.
1: Evet ama pek de umurumda
2: Martin
1: değil.
2: Martin sapın teki.
1: Doğru.
2: Bak. Ne kadar zaman gerekiyorsa yanındayım. Bir yolunu buluruz.
1: Alo. Evet üzgünüm ama şu anda... Evet. Nerede? Evet, anladım. Gelebilirim. Tamam.
2: Ne oldu?
1: Şey, babam...
2: Babam öldü demiştin.
1: Evet, gerçekten ölmüş.

Gerçekten üzgünüm Bayan Lerda. Tek varis sizdiniz. Bu babanız değil mi?

0: Bayri Slark. Başın sağ olsun. Babanın mal varlığıyla ilgilenen avukat benim. Binayı sattıktan sonra geriye kalan nakit işleriyle de ilgilenebilirim.
1: Anlamadım. Ne binası? Burası babamın mıydı?
0: Evet. Günümüz kulüplerine pek benzemez. Ama bunun için endişelenmen gerekmiyor. Vasi olarak yetki belgesi verdiğinde satış ve mülkiyet devrini ben halledeceğim.
1: İçeri bakabilir miyiz?
0: Önden buyur, burası. Son 400 yılda burayı satın alan pek çok kişi canlandırmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Baban o kadar büyük borca batmıştı ki bu barı karla satmak neredeyse imkansız. Ayrıca restorasyon için de ciddi yatırım gerekiyor. Neyse ki böyle harabe binaları elden çıkarmak için geniş deneyime sahip bir yatırımcı grubuyla çalışıyorum. Endişen olmasın.

0: Gerçekten korkunç bir olay.
1: Orada ne var?

0: Taşınıyor muydu?
1: Mülkü satmak istediğine dair elimde bir bilgi yoktu. İstersen ayrıntıları öğleden sonra netleştirebiliriz.
0: Avukatımla konuşmalıyım.
1: Tarihi mekanların ince ayrıntıları insanı uğraştırır.
0: Merak
1: Yeni
0: etmeyin,
1: avukatlar böyle işlerle...
0: Harika bir avukattır. Bu gece burada kalabilir miyim acaba?
2: Nasıl bir yer?
0: Aslında biraz ürkütücü.
2: Sen nasılsın?
0: İyiyim.
2: Iris.
0: Tamam, bilmiyorum. Onu düşünmeden duramıyorum. Cesedi korkunçtu.
2: Şimdi bunu düşünme. Güzel anlarınızı hatırlamaya çalış.
0: Onunla hiç güzel anım yok. Hatta hiç anımız yok.
2: Iris yanında olmalıydım. Hemen geliyorum.
0: Endişelenme. Zaten uçak biletimi aldın. İyiyim ben, tamam mı?
2: Olmaz, geliyorum dedim. Biletimi de aldım.
0: Aldığına eminim.
2: Iris. Ben gelene kadar bir şey yapmam. Tamam.
0: Anlaştık. Görüşmek üzere.
2: Tamam. Yakında görüşürüz.
0: Hoşça kal.

0: soruyor.
1: Ben de uzaktım. Sakın bana yaklaşma.
2: Seni korkutmak istemedim. Yeni sahibi sen misin? Adım ne?
1: Tamam. Ne istiyorsun?
2: Onu görmek istedim. Özür dilerim, haklısın. Beklemem gerekirdi. Sana biraz zaman vermeliydim. Lütfen anlayış göster bana.
1: Neden bahsettiğini onu bilmiyorum.
2: Onu görmem gerekiyor.
1: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: $2000. Değil mi?
1: Bu parayı bana ne için veriyorsun?
2: Mahzendeki kadın için. Lütfen. Karımı görmem gerekiyor.
1: Üzgünüm ama karın burada değil. Burada hiç kimse yok.
2: Evet, var. Şu anda mahzende.
1: Ne bu? Bir tür şaka mı? Biri bana kötü bir şaka mı yapıyor şu an?
2: Hayır, şaka değil. Ne kadar lazım söyle. 4000 yeter mi? Lütfen. Kalanını yarın getirebilirim. Bak, söz veriyorum. Dinle. Deli değilim. İnsanlar buraya bunun için geliyor. Söylesene. Neden parayı alıp işine bakmıyorsun? Ne yapacağımı biliyorum.
1: Şu anda anahtarım yok. Neden yarın akşam gelmiyorsun?
2: Tamam.
1: Ben de kalacak.
2: Tamam. Olur. Yarın. İnan sana minnettarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Bir dahakine kapıyı çal.

0: İtiraf etmeliyim ki aldığın karar beni şaşırttı. Umarım işi üstlenmeye hazırsındır.
1: Uzun sürmez. Sadece babamın evinde vakit geçirmek istiyorum.
0: Sanırım olaylar her zaman olduğu gibi bir sebepten dolayı böyle gelişiyor. Bazen yanlış bir yol bizi doğru yere çıkartır. Eminim burada aradığın şeyi bulmak için fazlasıyla vaktin olacak. Son sayfa. Eski geleneklere sahip özel bir bina.

0: Artık senin sorumluluğunda.
1: Her şey için
0: bir şey daha var. Baban Queen's Head'in başka birinin yönetimine geçebileceğini öngörüp yeni sahibi için bazı önemli talimatlar bıraktı.
1: Bu talimatlar ne için?
0: Onu bana söylemediler. Bu tamamen yeni sahibi için.

0: Eğlenceli olabilir.
1: İmzaladın mı?
0: Dinle, burası şimdilik benim barım ve canım ne zaman isterse parayı bastırana satarım.
1: Peki ama neden?
0: Pekala. Anlatacağım Kate'i ama deli saçması gibi gelecek.
1: Dalga geçiyorsun değil mi?
0: Tamam, farkındayım ama 4000 dolardan bahsediyoruz. Kalanını da bu akşam getirecek.
1: Bir yabancıya, hatta psikopatın birine gel tamam, mi dedin?
0: Tamam, kulağını aç ve beni dinle. Eminim buraya gelip sadece aşağıda biraz korkmak için babama avuç dolusu para veren bir sürü insan olmuştur. Bilirsin işte, biraz eğlenmek için.

0: Her neredeysen ortaya çık artık.
1: Bekleriz.
0: El ele tutuşmamız mı gerekiyor?
2: Tamam. Şansımızı denedik. Etrafa bir göz atalım mı?
1: Dinleyin.
2: Ayus. Ayus. Gidelim. Ayus.
1: Yardımına ihtiyacımız var. Karım geçen sene öldü. Onunla konuşmam lazım. Nene hayır, o değil.
2: Hayır, oradan sakın dur. Geri çekil.
0: Dur, bana dokunma. Yaklaşma. Uzak dur.
1: Sana itaat ediyor. Tabii ya. İskemleye oturmasını söyle.
0: Fiyat iki katı.
1: Ne istersin?
2: Hayır, hayır. Bu resmen delik.
0: Bana itaat ediyor. İskemleye otur.

0: Sarah.
1: Hayır yapamam. Hayır yapamam.
2: İnan buna gerek yok. Şunları gevşetebilir misin?
1: Bu doğru değil. Bunu yapamam. Söylemiştim. Karımla konuşmam gerekiyordu. Yeniden başlatmamız lazım.
2: Charles. Bu sen misin?
1: Lütfen bunu yapamam. Sarah'la konuşmam lazım. Tamam mı?
2: Dur biraz. Sen Charles değilsin. Sen tıpkı... Bu olamaz.
1: Sen öldün anne. Neredeyse 20 yıl oldu.
2: Bu doğru olamaz. Ölmüş olamam. Öl olmak istemiyorum.
1: Ölüm? O zaman bunu kendine neden yaptın? Seni küvette yüzüstü bulan kişi olarak soruyorum bunu sana.
2: Bunu yapmış olamam.
1: Aslına bakarsan seninle konuşmak istemiyorum.

0: Ama buradasın. Belki bana sebebini anlatabilirsin. O günden beri akrabalar arasında yaşadım, yatılı okullara gönderildim ve olanlar için kendimi suçladım hep.
1: Ben yapmadım.
2: Neil.
1: İşin aslı, seni görmeye dayanamıyordum. Hayatımı mahvetmiştin. Bunu duymak zor mu sevgili oğlum? Anne olmayı hiç istemedim. Benim için her gün, her saniye küçük bir ölümdü. Sonunda bir gün o küçük ölümler birikti.
2: Duralım mı?
0: Olmaz.
1: Doğru olmaz. Bir öpücük almadan olmaz. Bunun için gelmedin mi? Küçükken beni öpmek istemezdin. Artık büyüdüğüne göre annene güzel bir öpücük borcum var.

0: bash.
1: Iris!
2: Don't! Don't, young! Don't!

0: Geri çekil.
1: Oh!

0: Sera'nın yüzüğü. Sorun yüzükte. Onu Sera'ya vermeden önce anneme aitti. O yüzden aklı karışmış olmalı.
1: Aklı karışık falan değildi. Ne yaptığını biliyorum.
0: Dur biraz bekle. Bir sayaç vardı. İhtiyarın kuralları vardı. Sadece 2 dakika olmalıydı. Süreyi unuttum.
1: Unuttun mu?
0: İşe yaradı. İşe yaradı, öyle değil mi? Baştan ben bile inanmıyordum. İşte dineyin bak. Bir dahaki sefere hata yapmayacağız.
1: Bir daha diye bir şey yok.
0: Ama oradaydı. Annemi getirebildiysem Sera'yı da getirebilirim.
2: Karın öldü. Onu bir daha göremeyeceksin.

0: Anlaştığımız para. Belki fikrin değişir. Bak dinle. Paranın bir önemi yok. Sadece ona veda etmek istiyorum.
1: Bunu izliyorsan başaramamışım demektir. Benimle aynı hataları yapmaman için bu kaseti sana bırakıyorum. Zaten önemi yok. Çoktan ölmüş olursun. Bu binada mahzende yaşayan özel biri var. Artık tapuda senin adın yazdığı için onu korumak senin görevin. Artık onun koruyucusu sensin. Belli bir noktaya kadar sana, yalnızca sana itaat edecek. Duvarda bir delik var. Kendi tarafında kaldığı sürece sana zarar veremez. Bu yüzden o delikten uzak dur. Ölüleri geri getirme gücü var ama seni uyarıyorum. Bunu sakın kullanma. Cazip gelebilir. Yine de kullanma. Onun koruyucusuyken zayıftım. Kendimi tutamadım. İşin püf noktası şu. Sana sadece 2 dakika verir. Ölülerle 2 dakika. Ondan sonra kontrolü alır. Zincirler ve kayışlar onu tutar. Ne kadar uzun konuşursan o kadar güçlenir. Zihnine girer. Kurtulmaya çalışsan bile hastalık ya da ölüm peşini bırakmaz. Büyülerin mahzenden hayalet gibi yükselir. Bir şekilde seni tekrar buraya getirir. Onu serbest bırakman için her şey yapar. Tek amacı bu. Bu yüzden onu asla mahzenden çıkartamazsın. Asla. Dış dünyayla arasındaki tek engel sensin. Bir zamanlar bana nimet gibi görünüyordu. Ona erişebiliyordum, ulaşabiliyordum. Ama bu gece laneti benimle sona erecek. Eskiden bir ailem. Bir kızım vardı. Bir hayatım vardı. Bu lanet olası yerin dışında. Artık sadece o var.

0: Biliyor muydu?
1: Hayır.
0: Bunun hiçbir mantığı yok. Mahzende neden bir kadın var? Ne zamandır orada?
1: Bilmiyorum.
0: Buradan gitmemiz gerek.
1: Olmaz.
0: Olmaz derken?
1: Biletleri aldık diyelim, peki sonra? Benim yaşayacak bir evim bile yok. Neil zengin, ne kadar istersen verecek. Artık işin kurallarını da biliyoruz, neyle uğraştığımızı öğrendik.
0: Hayır, bilmiyorum.
1: Yine de bir şeyler öğrendik. Katie bak, lütfen beni dinle. Bunun benim için anlamını biliyor musun? Yani ikimiz için. Ne zaman bir konuda ilerleme kaydetsem bir şekilde tekrar başa dönüyorum. Grup evindeyken ne zaman kendi başımıza yaşayıp kendi seçimlerimizi yapacağız demiştin. Bu bizim için bir şans. Sen hukuk okursun, ben de stüdyomu açarım. Bence bunu hak ettik.
0: Babanın söylediğini duydun. Onu ne kadar kullanırsan kontrol
1: onun için söylemesi
0: geçer.
1: Kolay. Ona 20 yıl boyunca mahzende kullanmış, sonra dikkatli olmaya karar
0: ama
1: vermiş.
0: Ama ona neler olduğuna
1: sadece bak. Birkaç gün. Birkaç gün lütfen. Birkaç gün dayanabiliriz. Ben babam gibi değilim.
0: Sadece bir kez. Sadece Neil.
1: Tamam. Sonra buradan gideriz.
0: Seni önemsediğim için kalacağım ama Iris, burada güvende değiliz.
1: Bana itaat etmek zorunda. Değil mi? Artık sahibi benim. Bu basamağa geçemezsin. Bu mahzenden asla ayrılamazsın.

0: Seradan sonra yaz danışmanlığı gruplarına katılmaya başladım. Oradaki yaşlı adamlardan biriyle arkadaş oldum. Karısını kanserden kaybetmişti. Ve yaşamaya devam edemiyordu. Sonra bir gün akıl almaz bir şey bulduğunu söyledi. $2000 ödersen onu görmen için seni mahzene götürürüm dedi. Ölen kişinin eşyasını götürüp onunla konuşabiliyordun. Sera'yı bir kez daha görmek için her şeye inanıyordum.
1: Sahibi babandı, biliyor musun?
0: Senden hiç bahsetmedi.
1: Aslında biz de yıllardır görüşmüyorduk. Yerini bile bilmiyordum.
0: Bunu hiç düşünmedim deme bana. Onunla konuşup yüzüne karşı neler hissettiğini söylemek istemez miydin? Keşke sana paradan daha fazlasını verebilsem. Sadece Sera'ya veda etmek istiyorum.

0: İki dakika.
1: Sera, geldin.
0: Neredeyim ben? Neil? Neil, neredeyiz? Burası neresi? Ne oluyor?
1: Hatırladığın son şey ne?
0: Bilmiyorum. Araba kullanıyordum.
1: Doğru. Peki sonra ne oldu?
0: Yağmur yağıyordu. Işıklar birbirine karıştı. Sonra her şey karardı. Neil, neler oluyor? Ben gerçekten korkuyorum.
1: Biliyorum.
2: 90 saniye.
0: Bu kim?
1: Kim olduğu önemli değil. Fazla vaktimiz yok. Bir kaza geçirdin. Arabayı çarptın. Ve öldün Sera.

0: Ne?
1: Önemi yok şu an. Şu an buradasın. Yanı başındasın.
0: Peki beni neden bağladın?
1: Bunun sebebini şu an açıklayamam sana. Sana söylemek istediğim bir şey var. Mükemmel biri olmadığımı biliyorum. Keşke daha iyi bir koca olsaydım. Ama sana sormam gereken bir şey var.
0: Nedir o?
1: Kimle buluşacaktın?
0: Buluşmak mı? Neil, ben kim?
1: Dinle, her şey geçmişte kaldı. Ama öğrenmek istiyorum.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
2: 30 saniye.
1: Sera, lütfen. Beni terk edeceğini ve hayatında başka biri olduğunu biliyorum. Biletleri bilgisayarımın üstüne koymuşsun. Sanırım onları bulmamı istedin.
2: 10 saniye.
1: Kimdi söyle?
2: Neil, 5 saniye.
3: Bak, yoluma devam etmek istiyorum. Ve neler olduğunu bilmem gerekiyor.
2: Iris, süre doldu.
1: Bekle.
2: Neil bitti.
0: Başka kimse yoktu Neil. Seninle birlikte olma düşüncesine katlanamıyordum.
2: Bu kadar yeter.

0: Iris, geri çekil.
1: Ölmek istemiyordum.
2: Sarah.
1: Ben...
0: Iris.
1: Benim suçum değildi. Ben hiçbir şey yapmadım.
2: Sana yardım etmek için buradayım.
1: Korkuyorum.
2: İzin ver de yardım edeyim. İkimiz de burada mahkumuz.

0: Amacın veda etmek değildi. Değil mi?
1: Sen sevdiğin birinin seni neden terk etmek istediğini öğrenmek istemez miydin? Ama tam söyleyecekken süre sona erdi. O sırada konuşan Sera değildi. O sözleri söyleyen varlık da o değildi.
2: Bir önemi yok. Şansını kullandın. Şimdi git buradan.
0: Evine dönsen iyi olur, Neil. Üzgünüm.

0: okumuyorum.
1: Owen, Owen. Owen. Yaşlanmışsın.
2: Hastayım Cat. Hayatımı burada tükettim. Yeter artık. Gidip Iris'i göreceğim. Anlatmaya çalışacağım. Onunla... Sana veda etmek istedim. Hepsi bu kadar. Hoşça kal.
1: Son kez gitmeye çalıştığında olanları hatırla. Bana döndün ve lanetin de seninle geldi. Sence bu kez ne olacak? Ha? Beni serbest bırak ve bunlar sona ersin.
2: Daha iyi bir fikrim var. Hadi, bu işi sonsuza kadar bitirelim.
1: Beni öldüremezsin Owen.
2: Kim bilir? Belki de haklısındır.
1: Owen. Ah. Owen. Kes şunu.
2: Dediğin gibi Iris beni görmek istemiyor olabilir. Ama emin olduğum bir şey var. Burayı ateşe vereceğim. Yakıp yerle bir edeceğim. Hayır. Geride hiçbir şey kalmayacak. Burayla artık kimse ilgilenmeyecek.
1: Owen, ben senin karınım, lütfen.
2: Sen mi? Karım filan değilsin.
1: Hayır, hayır. Hayır, dur. Kızımızı terk etti. Ben hastalıktan çürürken ve kızımız bunu isterken yanında da değildi. Asıl canavar ben değilim, sensin.

No.

0: Casey?
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatın.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi bir
9: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
11: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
13: Bankam Sonbank kartım hadi.
14: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
21: Hancı Kredi
9: budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi krizi
11: şeftali
10: budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti.
9: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
22: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
0: Katie. Katie aşağıda mısın?
23: Buraya ait değilsin. Kaç buradan ufaklık.
0: Nereye gidiyorsun? Baba nereye gidiyorsun? Dur, oraya giremezsin.
23: Bu işe kesinlikle hazır değildin.
1: Hayır.
23: Korkularını hissedebiliyor.
2: Yüzüne ne oluyor?
0: Baba. Ona ne yaptın?
2: Burasıydı. Ofisi burasıydı. Bu çok saçma.
3: Avukatın soldaki olduğuna emin misin?
2: Evet, bu o.
3: Telefon numarası bile yok. Elimizde sadece gittiğimiz o işe yaramaz adres var. Sanki olacakları önceden biliyordu. Seni ikna ettikten sonra ortadan kayboldu. Neil'den parayı alıp buradan gideceğiz, tamam mı Iris? Her şey babanın söylediği gibi ilerliyor. Cadıyı kullandık ve rüyalar başladı.
2: Sadece
3: daha da kötüye gidecek.
2: Büyütecek bir şey yok.
3: Banyonun zemininde boğuluyordun sen. Neler oluyor Iris? Buradan ayrılmak istemiyormuş gibi davranıyorsun.
2: Buradan bir şey kazanamayacaksam haklısın. İstemiyorum. Şu anda sahip olduğum tek şey burası. Böyle bir yere sahip olmak için canını verecek insanlar var. Bunun
3: ne
2: farkında mısın?
3: Farkında mısın? Bu kontrol edebileceğin bir şey değil. Bunu o yaptırıyor. Şu an zihninde, korkman lazım.
2: Beni asıl korkutan ne biliyor musun? Hiçbir şeyimin olmadığı sıradan, kimsesiz ve zavallı hayatıma dönmek. Belki de artık daha iyi olacağım için beni istemiyorsundur. Süründüğüm sürece benimle ilgilenme hoşuna gidiyor. Ama kendi başıma bir şeye sahip olunca onu benden almak istiyorsun. Bundan besleniyorsun.

Ne arıyordun Otto? Çıkmak istedin, değil mi?

0: Beni nasıl buldun?
1: Barın sahibiyim.
0: Bu mümkün değil. Burayı yakıp küle çevirmiştim ben.
1: Yıllardır koruduğun şey nedir?
0: Bilmiyorum. Kim olduğunu ya da nereden geldiğini hiç sorgulamadım.
1: Yani söyleyeceklerim bu kadar mı?
0: Bulaşmanı istemediğim için vasiyet bırakmadım. Uzak dursaydın bunlar olmayacaktı.
1: Belki benimle konuşsaydın bu işten uzak durabilirdim.
0: Annenle bu işe karışmanızı istedim mi? Hayır. Yıllar önce seni bir kez görmeye çalıştım Iris. Ama buradan çıkar çıkmaz başıma kötü şeyler geldi. Tuhaf kazalar, hastalık ve ölüm.
1: Anne.
0: Ne olacağını bilmiyordum, yemin ederim. İnan bana, seni korumak için buraya dönmek zorundayım.
1: Sadece onu nasıl kontrol edeceğimi söyle. Hala onun muhafızıyım. Bana itaat etmek zorunda.
0: Tabii zihnine girene kadar. Sonra kim kime itaat ediyor diyorsun. Ben de aynı durumdaydım.
1: Seninle aynı değiliz.
0: Ama buradasın. Benimle konuşuyorsun. Ona kapıldığını görüyorum.
1: Hayır, hayır. Ben burayı satacağım ve başıma bir şey gelmeden önce buradan gideceğim.
0: Adın tapuda olduğu sürece ondan kaçamazsın. Onu kontrol edemezsin. Öldüremezsin. Yapabileceğin tek şey asla onu kullanmamak.
1: 2 dakika için 2200'lüsün.
0: Haklısın ama o hatayı mezara götürdüm. Aptal kız. Seninle gurur duyacağımı mı sandın? Hiç düşündün mü? Kim bilir belki de o senin lanetin değildir. Belki sen onun lanetisindir. Sadece acı getirebilecek bir bilgeliğe sahipsindir.
1: Yeterince acı çektim.
0: Hayır. Hayır. Veda etmek istedim. Sadece bir an için. Ama başarısız oldum. Sana karşı başarısız oldum. Sana ve şimdiye kadar sevdiğim herkese karşı. Affet beni, Iris. Affet beni. Beni bir daha geri getirme.

Iris, üzgün olduğunu biliyorum. Barın eski sahibinin evini buldum. Bizi bu işten kurtarmanın çaresini bulmuş olabilirim. Bunu söylediğime inanamıyorum ama belki onu geri getirmeye değer. Şimdi bara geliyorum. Lütfen beni ara. Lütfen. Lütfen.

Adın tapuya yazıldığında mahkum oldun. Artık buradan kaçamazsın. Nereye gidersen git. Geri dönene kadar seni takip edecek. Hepimiz geri döndük. Biz lanetliyiz. Hepimiz lanetliyiz.

0: Sen Otto Wagner mısın?
1: Beni neden geri getirdin?
0: Buradan çıkmak için bu işten sorumlu adamı bulmamda yardım edebileceğini düşündüm. Ben biliyorum, senin de o adamı aradığını biliyorum.
1: Buradan kaçış yok. Aradığın adamın da sana bir faydası olmaz. Kaderiniz 400 yıl önce ölüleri çağırabilen kadını keşfeden eski bir kardeşlik örgütü tarafından mühürlendi. Kardeşlik onun gücünü kötüye kullanmaya çalıştı. Ama o reddedince cadı ilan edip kazığa bağlayarak yaktılar. Ama ölüm onu tutamadı. Ölülerden yükselen intikamı acımasızdı. Hayvanlar arasında hastalık yayıldı. Mahsuller kurudu ve veba salgını başladı. Kardeşlik onu durdurmak için karanlık bir ayin yaptı. Onu bu yeraltı mezarına hapsedip yalnız ve unutulmuş halde bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Kardeşliğin torunları onun gücünü bir kez daha kötüye kullanmak için yüzyıllar sonra mezarını açtı. Onu ne kadar çok kullandılarsa o da o kadar güçlendi. Kardeşlik hastalığa ve ölüme teslim oldu. Şimdi onu dış dünyadan ayıracak tek bir koruyucu kaldı. Tapuda adı yazılı olan kişi laneti miras alır ve onun intikamını almasını engellemek zorundadır. Tapu el değiştirene kadar bundan kurtulması imkansızdır.
0: Ama bu kesinlikle büyük bir hata. Burada olmamamız gerekiyor. Arkadaşım buraya gelmek istemedi. Miras kaldı.
1: Muhafız sen değil misin? Özür dilerim.
0: Niçin özür diledin?
1: Burada senin için cevap yok. Senin için yalnız acı var.

0: Katie.
1: Beni dinle lütfen. Çabuk ol. Bana yardım et.
0: Neredesin?
1: Mahzendeyim. O burada. Yardım et.
0: Evet. Katie. Katie.

0: Katie! Komm ich später fort mit?
1: Ivy! Kollegin!
0: Katie!
1: Iris! Iris, die cezarım!
0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Gidelim ya, buradan.
1: Beni buradan çıkartmalısın. Ya varlık dönerse?
0: Sorun yok, yürümeye devam et.

0: Iris Botany. Gidelim buradan.
1: Denedim. Baban da çocuk gibi çığlık attı.

0: Beni kurtarmaya çalıştın. Görevi gibiydi.
1: Al. Sakinleşmene yardım eder. Ne yapmak istiyorsun?
0: Babam sevdiği herkese karşı başarısız olduğunu bilerek öldü. Bundan nefret ettim. Ama ben de aynı hatayı tekrarladım. Hayır, bu iş artık benimle sona erecek. Sonsuza dek mühürleyeceğiz. Onu bir daha kimse kullanamayacak, güçsüz kalacak.
1: Yardım ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bana teşekkür etme. Ölüm etrafımdaki insanların peşini bırakmıyor. İyi misin?
0: Evet, ben.
1: Düzeleceksin.
0: İyiyim.
1: Dinlenmelisin.
0: İyiyim.
1: Bunu ben yaparım. Gel hadi. Güzelce uyu.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi fıstık
8: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
8: Fıstık. Yeni fıstık şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
11: Hayatının kıymetini bilenler.
12: Biziz.
13: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
12: Sirke kullanıyorum.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
14: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
15: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
16: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
15: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
12: Ne frenleri onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
20: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
20: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
20: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Evet, şimdi hatırladım.
1: Sera.
0: O gece neler olduğunu hatırlıyorum. Akşam yemeğinde kavga etmiştik. Sana biraz düşünmeye ihtiyacım olduğunu söyledim. O sırada çok sakindin.
1: Üzgündün. Biraz gevşemeni istedim.
0: Hayır, başım dönüyordu. Bana ne verdin?
1: Hiçbir şey. İçince kafan karışıyor.
0: Doğruyu söyle. Bana ne verdiğini söyle.
1: Seni sakinleştirmek içindi. Konuşana kadar biraz uyumanı istedim sadece. Arabaya koşacağını nereden bilecektim? Bu hayatı birlikte geçirmek istiyordum ve sen beni terk edecektin. Tıpkı onun gibi beni bırakacaktın sen de. Annem gibi. Ama seni affedebilirim. Başka biri olmaması içimi rahatlattı. Oğlumuz için umut verdi.
0: Seni bırakacaktım çünkü senden korkuyordum. Anladın mı? Çocuğumu o evde büyütemezdim.
1: Anlamadım. Hamile olduğunu bilmiyordum.
0: Neal, hala birlikte olabiliriz. Sanki o da buradaymış gibi olacak. Hala aile olabiliriz. Ama muhafız oyken mümkün değil.
1: Anlamıyorum.
0: O hayattaysa aile olamayız.
1: Ben katil değilim.
0: Ama beni öldürdün. Bizi öldürdün, borçlusun.
1: Ama ben...
0: Olanları öğrenince ne diyecek sanıyorsun?
1: Öğrenmeyecek, bunları bilmeyecek.
0: Çoktan öğrendi.
1: Hayır.
2: Bırak beni!
1: Bekle, dur. Üzgünüm, onu kaybeder. Ben bir daha olmaz.
2: Sera değil, devam etmek zorundasın.
1: Bunu yapmak istemiyorum. Dur. Devam.

0: Onu gömmene izin veremem.
1: Adımı sileceğim. Bana devredeceğim. Neil dur, dur.
0: Tek istediğim buydu.
1: Lütfen dur.
0: Ama bu kadar kolay olacağını sanmıyorum.
1: Lütfen dur.
0: Ama hala yaşıyorsun ve var sana ait.
1: Bırak beni.
0: Üzgünüm. Özür dilerim.
1: Dur, dur, dur.

0: Bunun olmasını istemedim. Bana inanmak zorundasın.
1: Beni öldürdün.
0: Başka seçeneğim yoktu.
1: Aklını kaçırmışsın.
2: Aklımı mı kaçırdım? Bu güce sahip olup kullanmamak akıllılık mı? Asıl delilik bu.
0: Şimdi bunu düzelteceğiz. Adımı nasıl yazdıracağımı söyle bana.
1: Sana teşekkür etmeliyim. Muhafızım öldü ve... sen onu geri getirdin. Anlamıyor musun? Benim adım hala tapuda. Hala onun efendisiyim. Ve artık...
3: Ayrıs.
4: Özür dilerim.
5: Ama inme. Karımı görmem lazım.
4: Bu fikir değişikliğinin nedenini öğrenebilir miyim?
1: Babama ait eski evde biraz vakit geçirmek istiyorum. 4000 mi?
0: Sadece vedalaşmak istiyorum.
6: Sanki ayrılmak istemiyor gibisin.
1: Neyle uğraştığımızı biliyoruz.
6: Ne kadar çok kullanırsan gücü o kadar artar.
1: Beni dinlemek zorunda.
7: Ta ki o zihnine gelene kadar. Bir dahakine hata yapmayacağız.
8: Hala birlikte olabiliriz. Ama o muhafızken olmaz.
9: Bunu kontrol edemezsin.
4: Anne.
1: Hoşça kalmayın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Budur.

0: Müsli.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve

0: başka.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, Tombank, kartım hadi.
11: Oh. Ne frenler onları durdurabilir? Oh. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
12: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
11: Ne de motorun durması onları yıldırır.
12: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
11: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Münih'teki Kubica Motors. Klasik otomobil hayallerinin gerçekleştiği yer.
1: Haftalarca üzerinde çalıştığınızda arabayla kişisel bir bağ kuruyorsunuz.
0: Max ve Chris yaptıkları işe tutkuyla bağlılar. Satın almak, restore etmek ve uygun bir karla satmak onların işi.
2: Hobimi mesleğime dönüştürdüm, bu yüzden işe gitmiyorum.
0: İster iş olsun ister hobi, para kasaya girmeden yapılacak çok şey var.
3: Günaydın.
0: Chris ve Max bir sonraki iş için yollardalar. Risk mi yoksa güvenli bahis mi?
2: Nereden buldu bunu?
0: Parça karmaşası ve pahalı restorasyon. 60'ların araçları talep görüyor ama her yerinin düzeltilmesi gerek.
2: Berbat halde. Kahretsin.

0: son mesai günü yorucuydu. Ama gerçek tamirciler resmi tatillerde bile atölyeye erken döner. Belki de bazıları için biraz fazla erken.
1: Ah, saat çok erken. Erken kalk yaşam tarzı bana göre değil. Chris hep şöyle der.
2: Ben sabah insanıyım.
0: İkisinin de aynı frekansta olması harika. Günün erken saatlerinin iyi bir şeyi de var.
1: Müthiş büyük, mavi bir Amerikan arabası. Kesinlikle bir Cadillac'tı. Bizim için harika bir iş olurdu. Büyük, muhteşem bir Amerikan arabası. Savaş gemisi, Amerikalıların öncüsü.
0: O halde biraz araştırma yapmak için atölyeye gidelim.
1: Günaydın. Günaydın Yuan. Tamam, bakalım onlardan birini bulabilecek miyiz? Ya, eğer bu bilgisayar kadar yavaş çalışsaydım... Evet, tekrar çalışıyor.
0: Aklı Cadillac'ta kaldı. O halde Cadillac olmalı. Cadillac, Amerika'nın en özel örneklerinden biri. Bağımsız DeVille model serisi 1959'da tanıtıldı. Cadillac alabilecek varlıklı müşteriler için sedan, kısa bir süre için üstü açık ve kup modelleri mevcuttu. İki kapılı modellerden yaklaşık 38 bini halka açık yollarda yerini aldı. Max, Münih'in güneyinde uygun bir araç buldu. Almanya'da da Cadillac'ın var olduğuna inanmak zor.
1: Bugün altın rengi bir Cadillac Coupe DeVille beni cezbediyor. Coupe hayranım. Dört kapılı olsaydı bu kadar heyecanlanmazdım ama her zaman iki kapılı arabaları severim. Gerçekten uzun ve şekli harika görünüyor. Bayılıyorum. Arabanın fiyatının ve durumunun uygun olduğundan emin olursam hemen eve götürmek istiyorum. O yüzden römorku takacağım ve istediğim gibi ise yükleyip yola koyulacağım. Alex! Hey! Tam önünde duruyorsun. Kedi, merhaba.
3: Sanırım bu yüzden buradasın. Merhaba Alex.
1: Merhaba. Hey. Beklendiği gibi bu tür salonlarda her zaman bir şeyler oluyor.
0: Ama çoğu zaman sürülebilir bir şeyden çok bitmemiş bir şey oluyor.
3: Yere ihtiyacım var ve çok fazla projem var. Bu yüzden zaman içinde bir veya iki araba bana veda ettiğinde çok mutlu oluyorum.
0: Örneğin bu 64 model Cadillac Coupe DeVille gibi. Boyası yeni ama onun dışında her şey bir hayli bakımsız. İçine baktığınızda da bu açıkça belli oluyor zaten. Sanki bir iki ufak tefek eksiklik var.
3: İç mekan tamamlandı ancak döşemecide.
1: Nasıl görünüyor?
3: Açıkçası hiç bilmiyorum. İşi bittiğinde doğal olarak yeni gibi görünecek. Sonuçta aracı... Tekrar bir araya getirmek için konu hakkında bilgisi olan birine ihtiyaç var.
1: Evet, anlıyorsunuz. Burada neler varmış bakalım. Her yerde standart olmayan özelliklere sahip. Sürücü ve yolcu için elektrikli koltuk ayarı. Harika bir özellik. İçeriden ayarlanabilen yan aynalar. Evet, ilginç bir detay. Evet, bu çok ilginç. Ve üçgen camları kolayca hareket ettirebiliyorsunuz. Genel olarak durumu oldukça iyi görünüyor. Kapı panelleri uyuyor, gösterge paneli güzel. Gördüğünüz gibi bu araba Kaliforniya'dan, tertemiz, çatlak yok. Deformasyon yok, iyi görünüyor. Evet, satılık. Bunu açıkça görebilirsiniz. Bu yüzden buradayız, öyle değil mi?
0: Geri kalan yerlerde durum nasıl?
1: O zaman motor bölmesini açalım mı? Bunun için kapıyı açabilir misiniz bana? Daha dikkatli bakmam için.
3: Tabii açayım. Böylece daha rahat bakarız.
1: Bence kaputu açalım. Nasıl açıldığını en iyi sen bilirsin, öyle değil mi?
3: Pekala. İnce bir parmağa ihtiyacın var. İşin püf noktası bu. Kilidi aç ve buradan bu şekilde. Hadi bakalım.
1: Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok.
0: Bu Cadillac'ın en büyük dezavantajı büyük kaputun altında bile kocaman bir boşluk olması. Ama şimdilik tabii.
1: Motor tamircisinde. Şimdi tam olarak neyin bozuk olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ama aslında çok kötü görünmüyor. Hidrolik direksiyon pompası şurada sorun çıkartıyor. Egzoz kesilmiş. Muhtemelen bazı vidalar yerinden oynamamıştır. Pas açısından oldukça iyi durumda, evet. Evet, şasi böyle görünüyorsa çok fazla paslanma olmayacağını varsayabiliriz. Bence iyi durumda gibi.
3: Merhaba tatlım. Ha. Bu kız arkadaşım Maria.
1: Merhaba, ellerim kirli.
4: Merhaba, tamam sorun yok.
0: Bu güzelim Opel'in sahibesi Maria. Ama şu anda kullanamıyor. Bu durum değişmeli tabii.
4: Böyle güzel bir arabaya sahip olduğum için onu sürmek istiyorum. Bu yüzden ona baskı yapmaya çalışıyorum. Alanı boşaltırsa küçük şeyleri yapmak için zaman bulabilirim.
2: Sürekli dırdır eden kadınlar araba alırken çok olumlu olabilirler. Çünkü arabadan kurtulmak ve erkeği kendi kontrolleri altına almak isterler. Bana daha çok zaman ayırman gerekiyor, arabaya değil derler. O an için iyi bir konumdayız.
0: Kaputun altında kocaman bir delik var. Acaba bagajda mı aynı durumda?
1: Cadillac'ta güzel bir detay var. Kilit armanın altına gizlenmiş. Çevirince açılıyor. Evet, burada bir sürü parça var ve harika görünüyor. Bu muhtemelen bagaj kapağının. Daha fazla iç döşeme paneli var. Elektrikli camlar için kumanda düğmeleri. Ve arkada bir çakmak. Acaba temizleyebilir miyiz?
0: Bu bagajda her tür sürpriz, aksesuar ve parça var.
1: Yılbaşı gibi keşfedebileceğiniz çok şey var. Bir hazine sandığı. Evet, bakın. İşte orijinal jant kapakları. 4 tane daha varsa kazandık demektir. Güzelce paketlemişsiniz. Harika. Çok beğendim. Alex, deneme sürüşüne çıkalım mı?
3: Seni bahçe boyunca itebilirim.
1: Yağmur yağıyor. Bunu yapmayalım. Evet, fiyat. Araçla ilgili olarak doğru olanla olmayanı zaten konuştuk.
3: Evet.
1: Aklında ne var?
3: Açıkçası araba için istediğim fiyat 19 bindir.
1: 19 bin mi? Evet, 19 bin benim için çok fazla. Anlamışsındır. Sana bir teklif yapacağım. 15 bin. Tamamı için 15 bin düşünüyorum.
3: Açıkçası 15 bin çok az. Kendin gördün. Aracın temel yapısı, şasisi inanılmaz. Tabii diğer projelere geçebilmem için arabanın gitmesi gerekiyor. Bu konuda haklısın ama 15 bin kesinlikle olmaz. En azından 17.500 diyelim. Bu iki fiyat arasında orta noktaya yakın olurdu. Ne dersin?
1: Güzel araba ama muayenesi yok. Ve bu da bir belirsizlik. Başka bir şeyin çıkıp çıkmayacağını bilemezsin. Ön aks sorun olabilir. Direksiyonda boşluk olabilir. Almanlar bu konuda Amerikalılardan biraz titizdir. 17.500... Harika ama benim teklifim 17 bin.
3: Her zaman son sözü tamam sen söylersin değil mi?
1: Evet. 17 binde evde huzur bulacaksın. Anlaştık
3: evet,
1: mı?
3: Anlaştık.
1: Memnun oldum. Kedi kup da değil benim. Tamam, hadi yükleyelim tamam mı?
3: Tamam, hadi başlayalım.
1: Evet.
0: Atölyeye geri dönüyoruz. Chris henüz ortalarda değil. Ama Amerikan arabasına gelince ne diyecek bakalım?
1: Kai.
5: Evet.
1: Lütfen dışarı bakar mısın?
2: Günaydın.
1: Günaydın. Geldiniz mi? Evet. Bir bak bakalım.
2: Nereden buldun bunu?
1: Altın renginde.
2: Bu tam bir patron arabası.
1: Evet, sana göre. Tam sana göre. Bir patron arabası. Bu gerçekten çok büyük bir artıydı.
2: Bu inanılmaz.
1: Evet, öyle.
2: Peki yapabilecek bir şey var mı?
1: Yeni boyanmış, yaklaşık 2 yıl önce.
2: Bir eksik varsa hadi görelim bakalım.
1: Eksik yok.
2: Tamam. Günaydın.
1: Hı-hı.
2: Burada bir eksik var.
1: İç döşemesi yok. Döşemeci de. Her şey yolunda. Nispeten yeni olan halı bagajda. Evet, onu gördüm. İç kısım kaynaklanmış. Gösterge paneli harika.
2: Gösterge paneli inanılmaz.
1: Hiçbir projeden vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Tamam.
2: Fazla ödemediğini umarım.
1: Ama bir servo pompası var işte burada.
2: Nerede?
1: Motor, motor ustasında. Şu anda takılı değil ama bunun onu etkileyeceğini sanmıyorum.
2: Benim için motor olmadan düşünülemezdi.
1: Her şey yolunda. Pas harika. Yani biraz yağlı, tamam. Yeni değil.
2: Yani hala çoğunlukla mantıklı şeyler yapıyor. Bazen sınırları biraz zorlasa bile öyle. Her şey yerindeyken iyi ama sökülmüşse her zaman bir risk vardır. Birileri zaten onunla oynamıştır. Her şeyin gerçekten yerinde olup olmadığını bilemezsin. Tüm vidalar eksik mi, herhangi bir trim parçası eksik mi? Her şeyi kaldırıp öylece attılar mı?
1: Bagajın içine bakabiliriz.
2: Bu ilginç olurdu.
1: Orada sürprizler var.
2: Öyle mi? Peki bu ne? Çok kötü. Barlardan biri kırılmış.
1: Evet, kesinlikle nakliye hasarı. Baktığımda böyle değildi. Hayal bile edemiyorum. Onu bulmamız gerek, öyle değil mi?
2: Evet, bunlar bulunması zor parçalar. Gerçekten üzücü.
1: Evet.
2: Bu gibi küçük parçaları sadece Amerika'da bulabiliyoruz. Üretiyorlar mı, göreceğiz. Bu araçlar aynı kasa stiliyle sadece 2 yıl üretildi. Bu da parçaların büyük sayılarda üretilmediği anlamına geliyor. On binlerce kez üretilen bir Alfa Romeo gibi değil. Temin edebilmeyi umuyoruz. Eğer iyi durumdaysa fiyatlarının 30'a kadar ulaştığını biliyorum.
0: Cadillac'ın envanteri çıkarılmaya devam ediyor.
1: Ve işte.
2: Vay. Çok umut verici.
1: Evet evet, her şeyi boşaltıp ne var görmemiz gerekiyor.
0: Haliyle bagajda bulunan parçalar da onları şaşırtmaya devam ediyor.
2: Bunların hepsine önceden baktın mı?
1: Evet evet, öylesine bir bakmıştım.
2: Buldukların için seviniyorsun. Daha önce bunların hiçbirini görmemiştin değil mi?
1: Kısmen öyle. Peki döşeme?
2: Elbette bu oldukça fazla.
1: Hı-hı.
2: Görmediğim bir şey var. Ön kapının yan tarafındaki dekoratif çıtalar hala eksik.
1: Ben de az önce fark ettim.
2: Uzun olanlar bagaja evet, sığmaz çünkü.
1: Burada değiller. Birkaç küçük şey eksikti. En büyük hata muhtemelen çıtalar oldu. Arabada şu ana dek 3 tane eksik parça var.
2: Bagaj çok dolu olmasına rağmen biraz hayal kırıklığıydı. Tamam, içinde yeni bir halı vardı ama bu en pahalı şey değil. İçindeki motor parçaları beni hiç şaşırtmadı. Yeterli değildi. Eğer sadece bu kadar varsa ve sadece silindir kapaklı bir blok geliyorsa, o zaman bir sorunumuz var demektir. Valve kapağı, su pompası, tüm o şeyler eksik olacak. Bağlantı parçaları, cıvatalar. Şimdilik çok şey eksik.
1: Ben güzel arabaları bulup alıyorum. Parçalardan sen sorumlusun.
2: Evet, aynen öyle.
1: Her şey hazır.
2: Evet. %100 oturuyor. Üçünden birini bulduk. Harika. Evet, gerçekten de böyle bir şeyi elinde bulunduran bir profesyonel bulmamız gerekiyor. Komik olan şu ki kapı için bir tane buldum. Ama arkadaki ikisini hala arıyorum.
1: Tamam, metal parçaları alacağım. Onları kumlama için Alex'e götüreceğiz. Bunu atölyede yapabiliriz. Büyük bir avantaj. Alex! Neden burada kimse çalışmıyor? Kesinlikle çok iş var.
0: Alex, işini olumsuz etkilemediği sürece zamanını ayarlayabiliyor. kendini eski metal levhalara adıyor ve işini tıpkı bir cerrah hassasiyetiyle yapıyor.
5: Bir noktada çok uzun süre aynı yer üzerinde çalışmamak önemli. Aksi takdirde kısa sürede bir delik oluşabilir.
1: İlk parça harika. Evet, iyi başlangıç oldu.
3: Derindi.
1: Orada bir şey var, tamam. Takarız bunu. Motor bölmesinde. Yani sorun değil. Tamam, tamam, harika. Teşekkürler. Hoşça kal.
0: Neredeyse 6 metrelik bir Cadillac. Krom olmadan nasıl olurdu?
1: Krom tampon. Chris, onu krom kaplamamız gerekiyor, öyle değil mi?
2: Bu açık. Bunun krom kaplama olduğunu biliyorsun,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, elbette biliyorum. Sadece tamir ettiler. Yama yaptılar. Muhtemelen metal yerleştirdiler. Perçinlerle tutturulmuştu. Sonra bir şekilde içini fiberglasla doldurup sabitlediler ki çatlamasın. Sağlam kalsın ve güzel görünsün. Evet. Sinir bozucu.
0: Proje sonunda ceplerine 30 bin eurodan fazla para girmesini istiyorlar. Ama Cadillac parçaları pahalı. Kâr marjları giderek azalıyor.
2: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Evet.
2: Yakıt deposu bile yok.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Hayır, şaka yapmıyorum. Yakıt deposu yok.
1: Ne, depo yok mu? Ama yeni bir egzoz sistemi var.
2: Boru orada, yukarı doğru çıkıyor. Ama ona bağlı hiçbir şey yok.
1: Evet evet, depo eksik, bu doğru. Bu pek ideal değil.
2: Depo o kadar küçük değil. Kesinlikle görebilirsiniz.
1: Evet, bakmamışım. Depo yok.
0: Bunu almaları gerek. En azından bir motoru var. Adamlar onu motor üreticisinden geri almışlar.
1: İşte 64 model 7300 cc hacimli Cadillac motorumuz. Motoru yeni tamirciye götürdük. Holandı ve taşlandı. Yeni eksantrik mili yatakları takıldı. Krank mili taşlandı ve parlatıldı. Ve Mike şimdi tekrar temizleyecek tüm kiri, tozu. Nakliye sırasında içine giren her şeyi temizleyecek. Evet, çok iyi olacak. Mike tabiri caizse motor gurumuz. O işini gerçekten bilen biri. Bu motor üzerinde çalışan bir profesyonel.
2: Kendimiz monte edersek tasarruf ederiz.
0: Motoru aldıkları şirket sadece rektifiyeyi üstleniyor.
6: Honlama işleminden kalan kalıntılar hala mevcut. Son parçayı bir bezle çıkarabilirsiniz. Beze hala bir şeyler olduğunu görebilirsiniz. Çapraz çizgileri de çok iyi görebilirsiniz. Az miktarda yağ hala oraya yönlendiriliyor ve çapraz çizgilerde her zaman çok ince bir kalıntı kalıyor. Ve bu kalıntı pistonların hareketleri sırasında onları yağlıyor.
0: Tüm pistonlar tam olarak aynı ağırlıkta. Dahası krank mili de artık dengesiz değil.

0: Bütün bu çaba sorunsuz çalışabilecek bir 8 silindirli motor için.
1: Şimdi kolayca yerine oturmalı. Evet. Bu yüzden Mike, motor Mike. Hangi sıraya sahip olduğumuzun bir önemi var mı?
2: Şimdilik gevşek bir şekilde takacağız. Daha sonra takarken hiçbir şeyin sıkışmaması için ortadan başlayabilirsin. Kenarlardan başlarsan eğer ortada kastırma durumu olabilir.
0: Bunlar crank millinin alt yatak kapakları.
2: Yatak kapakları için cıvataları alabilirsin.
0: Ardından pistonlar takılacak.
1: Pistonlarda ön ve arka var mı? Dönme yönü nedir?
2: Ön ve arka var. Crank millinin altındaki yarı çapa karşı gelen özel bir yapısı.
1: Ha, tamam. Yani onları bükerek çıkarırsan yanlış olur, öyle değil
2: mi? Kesinlikle. Şimdi çalışıp çalışmadığına bakacağız. İyi çalışıyor. Sonrakini takabiliriz.
0: Mike ve Max işlemi 8 kez tekrarlamak zorunda. Yanma odaları toplam 7 litre hacme sahip. Cıvataları sıkarken üreticinin değerlerine tam olarak uymak çok önemli.
1: Evet, harika. Bitti. Kısa blok tamamlandı. Yeni elden geçirilmiş motorun tamamlanmasıyla büyük bir adım attık. Aracın kalitesini arttırdık. Evet. Elbette Cadillac'ınızda yeni yapılmış bir motorunuz olduğunu söyleyebiliyorsanız satmak çok daha kolay olur.
0: Eski ihtişamına kavuşana kadar Max, krom kaplama şirketinin kimyasal mutfağında çalışacak.
1: Ülkede bu tür işleri hala yapan birini bulmak kolay değildi. Ama bugün klasik otomobil parçalarına odaklanan bir uzmanla birlikte olacağız. Kendisi bize bugün her şeyi nasıl işlediğini göstermeye çalışacak.
0: Kromun parlaklığını geri kazandırmak için toplam 10 adım var. Elektro kaplama ustası Alex her şeyi hazırlamış durumda.
1: Bu harika görünüyor.
3: Bir şeyler hazırladık bile. Bir parça zaten içeride. Boya sökme işlemi için gece boyunca orada kaldı. Bazı parçalar korozyona karşı çift koruma sağlamak için içten yeniden boyandı. Ayrıca sızdırmazlık malzemelerinden ve benzerlerinden kalan yapışkan kalıntıları olan parçalar da var ve bunların hepsi güzelce çıkıyor. Buna başlamadan önceki ön temizlik diyebilirsin.
1: Tamam.
3: Evet, o parçayı çıkaralım. İşte güzel parçanız burada. Evet, hala orijinal halinde. Hala epeyce paslı. Ve şimdi hidroklorik asitle kimyasal pas giderme işlemine geçiyoruz.
1: Bu hidroklorik asit mi?
3: Evet, bu hidroklorik asit.
1: Hı-hı.
3: Ve üzerinde gördüğünüz pas tamamen temizlenene kadar en az birkaç saat buradaki havuzun içinde kalacak.
0: Alex, çeşitli daldırma tanklarında pası katman katman temizliyor. Elektroliz ve çeşitli kimyasalların kullanımından sonra metal dışında bir şey kalmıyor.
1: Şimdi kum püskürtme mi?
3: Şimdi kum püskürtme. Daha önce de açıkladığım gibi şık olması için hafif metalik bir görünüm vereceğiz. Ve kum püskürtme.

0: Evet. Kum püskürtme tamam. Mekanik kısmı taşlama işlemine geçiyoruz.
1: Alex işi biliyor. Büyük bir ustalıkla yaptığı zımparalama sırasında son kusurları gideriyor. Ardından parça bir sonraki tanka giriyor. Burada bakır tabakasıyla kaplanacak.
0: Şimdi gücü açar açmaz parçanın üzerinde bakırın nasıl yavaş ve güzel bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Parçanın üzerine nasıl yapıştığını görüyor musun?
2: Evet. Bakır rengi oluşuyor. Gümüşten bakıra.
0: Ve parça yaklaşık yarım saat kadar orada kalacak. Çünkü bu sadece taban. Boyamadan önceki astar gibi olacak diyebiliriz.
1: Kısa bir durulamadan sonra bakır başka bir tanka geçiyor. Burada elektrik veriliyor. Böylece bileşen malzemeye yapışıyor.
0: Şimdi kalın bir katman uyguluyoruz. Gücü açıyorum.
2: Ne kadar süre kalacak?
0: Ortalama 4 ila 5 saat.
2: O kadar uzun mu?
0: Evet. Parça yaklaşık 5-6 saattir asılı duruyor. Şu an üzerinde yeterli kalınlıkta bir kaplama tabakası var. Ve sonra parlatmaya geçeceğiz.
1: En ince pürüzleri gidermek için son mekanik adım yine taşlama.
0: Ne diyorsun? Beğendin mi?
2: Harika görünüyor. Çok heyecanlıyım.
1: Nikel kaplama, krom parçalara karakteristik parlaklığını veriyor. Bu tabaka aynı zamanda pastan da koruyor. Burada da güç olmadan hiçbir şey çalışmıyor.
2: Kabarcıklar yükselmeye başladı.
0: Aynen öyle. Şimdi krom kaplayacağız.
2: Burada hiçbir yerde gösterge ya da bir şey ölçüyorum diyeceğiniz, evet bu kadar süre havuzda kalmalı diyen bir cihaz yok. Ve her şey tahmin yoluyla yapılıyor.
1: Krom kaplama işlemi sadece birkaç dakika sürüyor. Son durulama işleminden sonra tüm parçalar tekrar yeni gibi parlıyor. Chris ve Max'in Cadillac Coupe Deville için hazır hale geliyor.
2: Chris'e parçaların şu anki halini göstermek kesinlikle bir dönüm noktası olacak. Görünüşlerinden çok memnun kalacak. Sonuç harika ve bence Chris bu işi çok beğenecek.
1: Atölyede parçalar patronun değerlendirilmesine tabi tutulmalı.
3: Bunlara dokunmuşsun, üzerinde parmak izlerin var.
2: Onu gören herkes dokunmak istedi. Parıldıyorsa onu herkes almak ister.
1: Ancak çok fazla parıltı bütçede büyük bir açık demek.
3: Bunun maliyeti ne?
2: Ne düşünüyorsun? Bence bu gerçekten büyük
3: bildiğin
2: bir olay.
3: Bildiğin gibi arabanın kar marjı oldukça düşük.
2: Hı-hı.
3: Pazarlık yapmışsındır. Yani oradaydın. 3000 euro mu?
2: Evet, iyi olurdu. Vergiler dahil 4700.
3: Evet. Krom bu kadar pahalı mıymış?
2: Evet, gerçekten çok sportif. Çok fazla. Tabii ki aracın değerini ve tabii ki krom parçalarını dikkatlice düşünmek zorundayız.
3: Kromun derinliği Çin kromlarından 1000 kat daha iyi.
2: Bence orijinalinden daha iyi.
3: Bence sen kendine bakmak için bolca krom istiyorsun. Aynen, söyle bana dünyanın en güzeli kim?
1: Arka tamponun bir parçası için de yüklü bir ödeme yapılmış durumda. Chris, orijinal parçayı yedek parça piyasasından satın almış. Çünkü eskisi tamir edilemez durumda.
3: 800 euro.
2: Bu çok sık olmaz değil mi? Tamam. Ne yapıyoruz?
3: Monte edelim. Muhtemelen önce lambayı takmamız gerekecek.
2: Evet,
3: sana yardım edeyim mi?
2: Evet, kendim yaparım. Birkaç vidayı oradan geçirirsen. Hı-hı.
3: Arabayı yenileme işlemini neden bıraktığı hakkında ne demişti?
2: Neden?
3: Eski sahibinden bahsediyorum.
2: Bu onun için çok fazlaydı.
3: Çok mu fazlaydı? Ona inanıyorum.
2: Hangi yönden girecek bu?
3: Bu güzel tarafı.
2: Hayır. Diğer türlü olacak.
3: Demek ki farklı şekilde de yapılabiliyor. Evet, haklıymışsın.
2: %50 şansın vardı. Her zaman yanlış yaptığını söylemiştim sana.
3: Bir şey eksik demiştim. Evet. Şuna bakar mısın? Nereye vidalayacağım?
2: Hadi.
3: Peki. Buraya kadar güzel. İndirelim mi?
2: Evet.
3: Tamam.
2: O kadar da kolay olmuyor.
3: Üzerinde çok fazla şey var. Yardım edeyim mi sana?
2: Zaten oldu değil mi? Tamam, oldu.
3: Evet.
2: İşte oldu.
3: İşte geliyor. Şimdi bana doğru. Lastik bandı bağla. Bekle bekle. Bu kötü. Kahretsin. Bu çok can sıkıcı. Elini uzatıp arkadan itebilir misin?
2: Hayır.
3: Niye olmuyor
2: bu? Çünkü köşede. Yani her zaman en berbat vida en sonuncusudur. Seni sinirlendiren, köşeye zorla sokmaya çalıştığın vidadır. Daha da yukarı çıkmam gerekiyor. Mükemmel. Şimdi kabuğundan çık bakalım.
3: Peki nasıl görünüyor?
2: Harika. Temizlenmemiş. Anahtar dışarıda mı?
3: Evet, iyi görünüyor.
1: İyi görünüyor. Ama şimdi motoru yerine koymaları gerekiyor.
2: Umarım öne doğru devrilmez.
3: Evet, devriliyor. Üçüncü bir adama ihtiyaç var değil mi?
1: Hafif yapı 60'larda yabancı bir kavramdı. Değerli olması gereken her şeyin bir ağırlığı olması gerekiyordu o dönem.
2: Motoru motor vincine asmamız, tork konventörünü yerleştirmemiz, ardından motor bağlantılarını motora cıvalatmamız, sonra dikkatlice ön taraftan içine yerleştirmemiz gerekiyor. Alan sınırlı olduğu için her zaman biraz zahmetli oluyor ancak yine de yapılabilir.
3: Gece boyadım. Böylece biraz huzur ve sessizlik buldum. Sprey tabancam orada. Sipariş ettiğim boyayı döküp püskürttüm. Fazla boya püskürtmesi can sıkıcı. Her motor üreticisi belirli zamanlarda motorları için belirli bir renk seçmiştir. 1964 Cadillac koyu mavi kullandı. İşte volan. Crank milline bağlanıyor burası. Bu doğrudan crank milline cıvatalanmış. Ve işte marş dişlisi. Motoru ilk çalıştıran şey. Marş motoru burada devreye giriyor ve ondan önce volan geliyor. Otomatik şanzıman için tork konventörü de buradaki 3 noktaya bağlı olarak çalışıyor. Şimdi dikkatli bir biçimde monte etmeliyiz bu 3 noktayı.
1: Böylece Cadillac yavaş yavaş son haline yaklaşıyor.
3: Tork konventörü eğer yerine oturmazsa şanzıman yerine oturur ama sıkışır ve ilk kez çalıştırdığında şöyle bir ses çıkarır. Ve o sesi istemezsin. Sonra iş biter. Motoru takabiliriz. Ama önce şuradan çıkayım.
2: Kaldırman gerekiyor. Evet, bu kadar yeterli. Bu kadar yeterli. Nereye gidiyorsun? O kadar da değil. Daha yakın olmalı.
3: Evet, öyle. Burası çok dar. İçeri evet. Doğru. Evet. Harika.
2: Tamam, yamuk.
3: Hayır, ileri indir sen.
2: Oluyor mu?
3: Evet. Biraz daha. Aman tanrım.
2: Evet öyle. Aslında vinç bile gerekmiyor. Lanet olsun.
3: Kahretsin.
2: Tamam.
3: Şu kirli ve berbat hidrolik direksiyon pompası, şu lanet şey takılıyor işte.
2: Onu geçtin mi?
3: Motor bağlantısı böyle olmadı.
2: Evet, bu konuda haklısın.
3: Evet, haklıyım.
2: %50 şansımız vardı ve böyle değilmiş.
3: Aynen söylediğin gibi, sorun tam olarak bu. Tekrar deneyelim.
2: Motoru nasıl monte edeceğiniz konusunda %50 şansınız var. Bir tarafı seçtik ve yanlış oldu, ortaya çıktı.
3: Lanet, motoru çıkarmadığımız için bu sorunla karşı karşıyayız.
2: Lanet olsun, nadiren başıma gelir. Ve geldi işte.
3: Neden sen motoru takılı olan bir tane satın almadın ki?
2: Bu daha ucuzdu değil mi? Daha ucuzdu. Peki kaça mal oldu?
3: Ne bileyim, henüz toplamadım ama çok pahalıydı. Cadillac motor parçalarının çok pahalı olması gibi bir sorunu var. Yani yataklar bir servete mal oluyor. Ana yataklar, pistonlar, hiçbiri ucuz değil. Bu zordu. 10 dakika kaybettik.
2: Biliyor musun, sen insanı köle gibi çalıştırıyorsun.
3: Susar
2: mısın? Evet, oldukça yoruldum. Şiranet
3: bir daha ısık ve işi safsaklamayı evet. Bırak artık.
2: Fark ettin mi? Sende iki anahtar var. Bende sadece bir tane. İki kat daha hızlı olduğum belli. Bay Kubicki iyi bir adam. Gerçekten iyi bir adam. Sevilesi bir adam. Chris arabalarla uğraşırken beni izler. Çok şey öğrenebilir. İşte bu kadar. Bay Kubicki...
3: Yine ne oldu?
2: Devam ediyoruz.
1: V8 motor 340 beygir gücü üretiyor.
2: Birbirine mükemmel uyuyor.
3: Birbirine uydu evet. Değil mi? O zaman vinci çıkarabiliriz. Hı-hı. Harika. Devam edelim.
1: Hadi işe devam edelim. Sonunda koltuklar geldi.
3: Koltukları döşemeciden aldık. Durumları çok iyiydi. Döşemecimiz kesinlikle iyi bir iş çıkardı. Üzerindekiler orijinal koltuk kılıfı değil ama çağdaş bir görünüm oldu. O yüzden bence harika.
2: Evet, rengi güzel iyi olmuş. Uyuyor ve deseni de güzel. Hı-hı, harika.
3: Hey, bir de diğer tarafı var.
2: Bekle. Bir şey yapma. Dokunma. Evet, evet.
3: Oldu mu?
2: Evet, evet oldu. Dikkat et. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tekrar arabanın içinden sürünerek geçmem gerekiyor.
1: Kubicki tarzı iş bölümü. Önemli olan sonucun doğru olması.
2: Harika, mutluyum. Umarım sen de öylesindir.
3: Amerika'dan hala ürettiklerine inanamıyorum. Bu çok nadir ve o yıla ait bir lamba.
2: Gerçekten yeni mi? Hemen takacağım. Evet, harika. Yani bu son dokunuşa güzel. En azından görsel olarak. Gerçekten bir bulmaca gibi ama mükemmel. Yeni parçalar eklemeye devam edip nasıl daha da güzelleştiğini görmek çok eğlenceli. Ve bence böyle bir şey fark yaratıyor. Evet, burası tamam.
3: Pedala basayım mı?
2: Evet, bas bakalım. Harika. Sağ ve sol. Mükemmel. Buradaki son parçamız. Yeniden boyadım. Paslı hali iyi görünmüyordu.
3: Çok güzel. Radyatör bağlığı, suyu tamamladım. Yağ ve hidrolik direksiyon sıvısını tamamladım. Fan kayışını taktım.
2: Ateşlemeyi ayarladın mı?
3: Ateşleme tamam. Ayarlanmıştı. Ateşleme zamanlamasını ayarlamak, avansı ayarlamak, silindirler ateşlendiğinde motoru doğru konuma getirmek bence çok önemli unsurlar. Bunları unutmamalıyız.
2: Damlıyor bak. Yakıt sızıyor.
3: Bu yeni filtreden, her zaman bahsettiğim ucuz Çin malı hurdalardan biri. 7 euroluk bir parça işte.
2: Harika görünüyor ama.
3: Bu berbat. Yeni taktığım şu aptal filtre yepyeni görünüyor ama bak. Hı. Fakat yine de bozuk. Bu plastik bir çöp.
2: Neden alıyorsun anlamıyorum.
3: Onu ben almadım.
2: İtiraf ediyorum, bendim. Böyle bir motoru yeniden yaparken her zaman risk vardır. Şurada bir yerde kırıldı, kılcal bir çatlak. Göremiyorsunuz. Yenisi var mı?
3: Tabii ki var. O da Çin malı. Çalıştırmak ister misin?
2: Kesinlikle.
3: Evet. Evet, evet. Bir daha. Rolant hızı düşük ama çalışıyor.
2: Harika çalışıyor. Hiç ses yok.
3: Güzel.
2: Chris ayarını önceden yaptı. Kısa bir soru. Bundan sonra gelen kısım zamanlama lambası ile ilgili kısım yoksa değil mi? Peki ne yapılacak? Sanırım ateşlemeden. Önceden yaptığın olağan ayarlar iyi. Hemen çalıştı. Hala biraz düzensiz. Ama ciddi bir şey yok gibi.
1: Zamanlama lambası doğru ateşleme zamanlamasını ayarlamak için kullanılır. Ancak o zaman V8 sorunsuz çalışır ve tam güç verir. Volan ve motor bloğundaki iki işaretin doğru şekilde hizalanması gerek.
3: Şimdi tamam, ayarladım ve sabitledim. Deneme sürüşüne hazırım yani.
2: Ama statümüze yakışır bir şekilde tur atmalıyız.
3: Mola verip bir öğle yemeği yeriz.
2: Harika fikir. Bize yakışır şekilde.
1: Önce iş, sonra eğlence. Son hesaplamaları yapma zamanı. Cadillac ne kadara mal oldu?
2: Muhasebeci.
3: Cadillac. Kaça aldığını hatırlıyor musun?
2: Evet tabii ki. 17 bin.
3: Doğru.
2: Ha, başladın mı?
3: Evet tabii ki. Krom 4700 euro. Motor ustası ve motor parçalarıyla birlikte 4400 euro. Koltuk kılıflarını değiştirmek 4500 euro.
1: Ek maliyetler arasında tavanın boyanması da vardı. Ek parçalar kum püskürtmeyle temizlendi ve dekoratif unsurlar temin edildi. Toplam maliyet 1800 euro.
3: O zaman 32.400 eurodayız öyle mi?
2: Bu çok fazla.
3: Bu Cadillac'ı anca 35 bine satabiliriz.
2: Tebrikler. Belki de pazarlık payı bırakmak için üzerine 35.900 yazalım.
3: Bakalım ne bulabileceğim.
2: Bu senin işin.
1: Chris ve Max için küçük bir kâr marjı. Ama en azından yarı bitmiş bir restorasyon projesini tekrar yola çıkardılar. Parlatılmış boya ve yeni krom parçalar Cadillac'a saygın bir görünüm sağladı. Ama Cadillac'ların yolda olması gerekir. Elden geçirilmiş 340 beygir gücündeki V8 sayesinde bu tekrar mümkün. İlk test sürüşü çok umut verici. Eski Amerikan arabası yolda güvenle ilerliyor. 3 vitesli otomatik şanzıman sorunsuz bir şekilde vites değiştiriyor. Amerikan tarzında bir deneme sürüşü. Söz konusu kıyafetse detaylara dikkat etmek gerek.
3: Evet. Harika. Motor çok düzgün çalışıyor. Yeni pistonlar her şeyi değiştirmiş. Gücü var, torku var.
2: Harika gidiyor.
3: Evet. Araba için gereken her şeyi yaptık.
2: Cadillac farklı, sürerken belli ediyor. En basitinden
3: baksana,
2: daha konforlu. Harika.
3: Bence iyi bir araba seçmişsin. Yani bunu beğendim.
2: Katılıyorum.
3: Hadi bir şeyler yiyelim, olur mu? Gel.
2: Hızlıca yemek yiyeceğimiz bir yer var mı?
1: Stresli tamir işlerinden sonra Amerikan arabasına uygun bir şekilde otantik döşenmiş restoranda bir mola vermek gayet mantıklı. Hala eksik olan tek şey Cadillac'tan gelecek nakit para.
3: Onu satmamız gerek. Yoksa tutacak mısın?
2: Hayır, hayır, olmaz. Onu hemen verebilirim.
3: Öyle mi? Ama bunun koleksiyonuna sahip olmak isterdin, değil mi?
2: Her şeyi tutabilseydik güzel olurdu.
3: O zaman iş fırsatımızı kaçırmış olurduk. Ooo, evet. İşte yemek budur. Artık arabayı satmamız gerekiyor.
1: İnsanlar sıraya girmiş durumda. Hepsi Baviera, Fürstenfeldbruck'taki devasa bir klasik otomobil pazarındalar. Koleksiyoncular ve otomobil meraklıları işte burada toplanıyorlar. Yeniledikleri altın rengi 64 Cadillac Coupe de Ville'i nakde çevirmek için mükemmel bir ortam.
4: Bu çok ilginç bir araç. Ve durumu da iyi.
2: İyi iş çıkarmışız, evet. Değil mi?
5: Çok güzel. Tamamen ince direksiyon simidi.
2: Beğendin
6: evet,
2: mi?
6: Güzel araba.
2: Evet, bunu görebiliyorum. Evet.
1: İlgi büyük. Sıra zorlu pazarlık aşamasında.
3: Gerçekten çok zorlandık. Şimdi umarım Max arabayı satmayı başarabilir.
1: Bir ziyaretçi gerçekten ilgili görünüyor.
6: Yani 35 mi istiyorsunuz?
3: 35'e satabilirim.
2: Zaten epey yatırım ben, yaptık biliyorsunuz. Çok para harcadık buna.
6: Ben 32 düşünüyordum.
2: Ah, seni anlıyorum, evet. Anlıyorum. Herkes düşük fiyat ister, öyle değil mi?
3: 35 diyorum, maalesef bundan aşağı inemem.
2: Ama sonsuza kadar çiftliğimizde kalmamalı.
3: O zaman hemen ödemelisiniz.
6: 33'te buluşalım mı?
2: O zaman hemen...
6: Tamam, neyse ki yanımda para var, nakit verebilirim.
2: Anlaşalım mı, ne diyorsun ha?
6: Tamam.
2: Aa, bu adam iyi bir.
1: Nakit her şeyi çözer. Özellikle araba alırken.
2: Oldukça memnunum.
6: Evet, gerçekten.
2: Bu adam Cadillac sürücüsü.
3: Harika.
2: Harika.
6: Teşekkür ederim.
2: Gittiğine sevindim.
3: Omuzlarımdan evet. Büyük belli oluyor.
2: Bizi zengin edecek bir araba değil bu açık. Bence iyi fiyata gitti.
1: En azından bir araba daha eksildi. Sonuç olarak gerçek bir klasik kurtarıldı. Chris ve Max bir sonraki büyük aşamayı bekliyorlar artık.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Sacabanhas Vadisi, Bolivya.
1: Vay canına, bu inanılmaz bir şey.
2: Sanki dağın tam merkezinde gibiyiz.
1: Bir dakika, bir dakika. Burada bir şey var. Duvar. Bu insan yapımı. Bakın arkası boş, gördünüz mü?
2: Tamam, hadi hadi. Burada delik açabilir miyiz?
1: Hadi hadi hadi.
2: Tamam, hadi hadi.
1: Ah, olamaz.
2: Ne gördün Şan?
1: Galiba altını gölün altına gömmüşler.
2: Ben iniyorum. Burada bir şey var.
1: Hiç fena sayılmaz.
3: Bu bir gümüş para.
1: Bu bir İspanyol parası. Bir çeyreklik.
3: Şuna baksana.
1: Bu çok para eder. Doğru izleyiz çocuklar. Devam ediyoruz.
2: Bulduk galiba.
1: Hey, şuna bak. Gördünüz mü?
2: Bulduk. Bulduk.
1: Dünyanın en büyük hazinesini bulmak üzereyiz.
4: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir köşesinde saklanmış olabileceği söylentileri dolaşıyor. Son 300 yıl içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üstünde olabilecek bu efsanevi hazinenin uğrunda hayatını kaybetti. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi...
1: İşte burası.
4: ...yeni bir ipucunun peşinde.
5: Hazine manastırın altında saklı.
4: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle... ...vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için...
3: Bu bir boşluk.
4: ...son teknoloji ekipmanlar ve ağır iş makineleri kullanacaklar.
2: Geri yat.
4: Eğer Sacabanhas'ın gizemini çözebilirlerse... ...hazineye giden izler bulunabilir.
1: Bu cizvit altını. Jeremy, sıkı tutun.
6: 3, 2, 1. Geliyor.
4: Hazine arayışı. Hazine arayışının önceki bölümlerinde...
6: Hey!
4: Son 2 ay içinde korkusuz hazine avcıları Bolivya Ant Dağları'nın zirvelerinde büyük bir uğraşa girdi. Amaçları Sacabanhas Vadisi'ne gömülü olduğu varsayılan 2 milyar dolar değerindeki hazineyi bulabilmekti. Bu arada değerli şeyler buldular.
1: Bu altın kumaş aslında altın iplikle dokunmuş. Bu ünlü cizvit çanı olabilir mi?
3: Brazilya çanı.
4: Değerli ipuçları elde ettiler.
1: Sevkiyat mührü. Hazinenin bir bölgeden ona tıpatıp benzeyen başka bir bölgeye gönderildiğini gösteriyor.
4: Ve edindikleri bu bilgiler onları La Plazuela Manastırı'ndan antik belgelerde işaret edilen hazinenin olduğunu düşündükleri üstü düz olan bir tepeye kadar götürdü.
2: Her şey hazinenin burada olduğunu gösteriyor.
4: Ve ekip tepenin altında büyük bir boşluk olduğunu saptadı.
6: İşte bulduk.
4: Bu onları tarihi bir keşif yapmaya kadar götürebilir.
2: Hayatın değişmek üzere dostum.
4: Ama diğer gezileri de sona erdiren yağmur sezonu neredeyse gelmek üzere. Çok yakında vadi tamamen sular altında kalacak.
1: Hızlı olmalıyız.
0: Sacabanhas Vadisi, Bolivya. 3 nehir bölgesi.
2: Tamam mı Jack?
3: Tutuyorum.
2: Şan, burası çok derin. Alt tarafı göremiyorum.
1: Jeremy! Jeremy! İpin ucunda değil. Aşağı iniyorum. Jeremy, beni duyuyor musun? Cevap versene.
2: Buradayım.
1: Tamam, geliyorum. Bekle, dayan biraz.
2: Kötü düştüm.
1: Sakin ol. Derin nefes al. Geldim dostum, geldim. Tamam, kımıldama, kımıldama. Çabuk, doktoru indirin aşağı.
2: Daha olamaz.
1: Sanırım çok kötü kesilmiş. Sağ omzun iyi değil.
2: Kan akıyor galiba.
1: Ellerin soğuk gibi.
2: Evet, burada yatmaktan olmalı.
1: Pozisyonunu değiştirmeliyiz. Kıpırdayabiliyor musun?
2: Ellerimi ve ayaklarımı hissediyorum.
1: Peki görebiliyor musun?

0: Birden kaydım işte. Tutunamadım.
1: Tamam.
0: Olamaz.
1: Tamam, tamam, tamam. Heyecanlanma. Jeremy, gözlerini aç. Tamam, tamam, tamam.
0: Birden oldu.
1: Ben de anlayamadım. Nabzın nasıl? Nasıl olduğunu hatırlıyor musun?
0: Aşağı iniyordum. Birden kendimi yerde buldum. Doktor aşağı iniyor.
1: Kaburganda bir şey var mı peki?
0: Evet, acıyor.
1: Doktor geliyor. Birazdan burada olur. Sakın kımıldama. Şimdi bir bakalım.
2: Başın dönüyor mu? Miden bulanıyor mu?
0: Hayır, hayır. Sırtım acıyor.
2: Tamam, ışığa bak. Işığı takip et. Bana bak. Işığı takip et.
1: Bu gezinin kesinlikle en korkunç anını yaşadık. Jeremy aşağı inerken bilemem, belki de fazla heyecanlandı ve belki de ipin kontrolünü kaybetti. Ve ciddi bir şekilde düştü. Kolundan ve sırtından kötü şekilde yaralandı. Durumu iyi değil.
2: Dikiş atmam gerek. Kötü kanıyor. Buradan çıkıp güvenli bir yere gitmelisin.
0: Buradan kesinlikle çıkmam. Daha yeni geldim. Bir yere gitmem.
1: Durum iyi mi?
2: Sırtında, ellerinde ve başında yaralar var. Ama kaburgalarında kırık yok.
3: Tanıdığım en şanslı adam orası kesin.
1: Bunu yapabilecek misin?
0: Yaralandım ama daha işim bitmedi.
2: İyi, sana ağrı kesici vereceğim. Şunları al.
0: Havi.
2: Durum iyi.
4: Jeremy.
2: Önemli değil.
0: İlaç için sağ ol. İşe yarayacak. Kendimi sanki kamyon çarpmış gibi hissediyorum. Ama kırık kemiğim olmadığı sürece sorun değil. Devam edeceğim. Asla pes edemem. Pes edersen bir daha aynaya bakamam.
1: Hızlı hareket etme. Buna dayanabilirsin.
0: Bir şeyim yok. İyiyim. Gayet iyiyim.
1: Fazla acele etme, tamam mı? Sakin ol.
0: Hadi hazineyi bulalım.
1: Şuna bakın.
3: Dağın tam merkezindeyiz galiba.
1: Vay canına, şuraya baksanıza.
0: Keskileri var. Ve burası elle kazılmış.
1: Bastığınız yere dikkat edin. Her an bir tuzakla karşılaşabiliriz. Bir kapanla falan. Ya da ne bileyim, gerilmiş bir tel bile olabilir. Bir tuzak, bir şey işte yani. Herhangi bir şey. Yavaş yürüyün, dikkatli olun. Sanki sonu yokmuş gibi. Tamam mı? Çocuklar, çok dikkatli olun.
3: Daralıyor ama.
0: Şuraya bakın. Bu bir altın damarı.
1: Sen ne buldun abi?
4: Bilmiyorum. Delik gibi bir şey. Duvarda bir delik. Öyle bir şey.
1: Cizvitlerin yaratıcılığına bayılıyorum. Bunu öyle gelişi güzel yapmamışlar, tasarlamışlar ve ona göre inşa etmişler sanki. Ama ne olduğunu anlamadım.
4: Metal dedektörüyle bakacağım. Bir şey olabilir.
1: Jeremy, iyi misin? İyi misin Jeremy? İyi misin?
0: Evet.
4: Bence duvarlara iyice bakalım. Belki kapı olabilir.
3: Bu delikler elle açılmış.
1: Jeremy, dostum. Jeremy, kanıyorsun. Tamam, tamam, tamam. Otur, otur, otur. Tamam, duralım çocuklar. Bekleyin biraz.
3: Ne oldu?
1: Jeremy kanıyor.
0: Yok bir şey. İyi.
1: Kan montunun dışına kadar çıkmış.
3: Montun dışına mı çıkmış?
1: Nasılsın Jeremy? İyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Bak, çok kanamaya başladı.
0: Yok yok, iyiyim.
1: Bandajına bakacağım. Jeremy'nin yaraları boş vermeye gelmez. Kötü şekilde yaralandı. Bunları değiştireceğim. Bu bandajlar işe yaramaz. Çoğu çıkmış zaten. Ciddi bir yara bu. Kan kaybetmeye başladı.
0: Tamam.
1: Tamam, oldu. İyi misin?
0: Evet, evet.
1: Şimdilik idare eder.
0: Hala kanıyor mu?
1: Evet. Kötü kanıyor. Çünkü sen kapattırmadın. Ben şimdi hallederim, tamam?
0: Gazlı bez koy. Koy hadi.
1: Merak etme. Gazlı bez.
0: Kaburgamı da sarsana. Çok sıkı sar.
1: Tamam. Biraz canın yanabilir. Baskı yapmam gerekiyor.
0: Tamam, tamam, peki.
4: Su ister misin?
1: Basit bir şey ama şimdilik idare eder.
0: Tamam, tamam, iyi geldi, çok iyi. Bence de idare eder.
1: Bana bak, başın dönmeye falan başlarsa hepimizin haberi olsun. Su içmek ister misin?
0: Hayır, istemiyorum. Hadi şu altınları bulalım.
1: Tamam, haklısın. Hadi o zaman.
4: Kuvarsları görüyor musunuz?
0: Evet.
4: Renkleri şey gibi, sarımsı turuncu.
0: Evet. Evet, damarı takip etmiyorlar. Bunun tek bir anlamı var. Altını buradan taşımışlar ama tünel başka işe de yarıyormuş. Burası maden değil. Bu bir galeri. Devam edelim.
1: Burada bir açıklık var. Daha geniş bir yer.
3: Hey, hey, bakın, bakın, bakın.
1: Ne oldu? Ne oldu?
3: Vay canına.
1: Yaklaşmayın, durun.
3: Büyükmüş.
1: Dostum, sakın yaklaşma.
4: Hey, hey, hey, hey.
3: Ah. Düştü galiba. Abi.
4: Ne?
3: Kımıldama.
0: Sakın kıpırdama.
3: Dur, dur, dur.
0: Sakın kıpırdama,
1: kıpırdama. Kıpırdama.
0: Korkma.
1: Jack, Jack, Jack, dikkat
0: tamam,
1: et.
0: Tamam, tamam, tamam, tamam.
4: Nerede?
0: Hadi, hadi girelim buradan.
1: Tamam, gitti.
0: Hadi.
1: Tamam. Okay. Tamam. Hadi tamam, abi buraya tamam. Gel çabuk. İyi misin
0: hadi.
1: Dostum?
4: Evet.
0: Hadi gidelim buradan hadi.
3: Tamam işte orada.
0: Büyük bir örümcekmiş.
1: Büyük bir tarantula bu.
3: Zehirli mi?
0: Elbette.
5: Dünyanın en zehirli örümcekleri olan kara tarantulanın kıllı kolları kurbanın gözlerine, burnuna ve ciğerlerine ağır hasarlar verebilir. Tek bir ısırığı bile kol ya da bacağı birkaç saat içinde uyuşturabilir.
4: Bakın, bakın, bakın.
1: Çok dikkatli olun. Bir yaralımız var. Başka kimseye bir şey olmasın lütfen. Rahatsız etmeyin. Bastığınız yere de dikkat edin.

0: Sinyal alıyor musun?
1: Hayır. Henüz bir şey yok. Burası ne kadar da nemli.
0: Evet, çünkü dışarıda yağmur var. Şu çamura bir baksanıza.
1: Evet. Şu an sizde gördüğümü görüyor musunuz?
0: Bu su izi mi?
1: Kalıcı bir su izi. Çamur da çok yeni görünüyor.
2: Evet, bu iyi bir haber değil. Bu çamur bir hafta kadar önce olmuş. Su da buradaki çizgiye kadar yükselmiş. Eminim sel bastığında su tavana kadar bile çıkar.
1: İlerledikçe bu çizginin gitgide daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu oldukça ilginç.
2: Evet, yükseliyor.
0: Burası daha ıslak. Bu iyiye işaret değil. Dışarıda sağanak yağmur varken bu tünele girmemiz pek akıllıca bir fikir olmayabilir. Hata yapmış olabiliriz. Bu tüneller her yağmur yağdığında suyla doluyor. Yağmur döneminde burası tamamen suyla dolacak. Şansımızı zorluyor olabiliriz. Hadi hızlanalım, zaman daralıyor. Su basacak olursa işimiz biter çocuklar.
3: Hazine arayışı. Hazine arayışı.
4: Yeni Üç Nehir Bölgesi, Sakambaya Vadisi.
0: Sanki sonu yok gibi.
1: Ama daralmaya başladı.
3: Ekip düz tepenin altındaki tüneli araştırıyor.
0: Gördüğümü görüyor musunuz?
1: Su izi mi o?
0: Kalıcı bir su izi.
3: Ama zaman da daralmaya başladı. Çünkü yağmur mevsimi başladı. Yer altındaki bu tünel her an suyla dolabilir.
1: İçeri su dolarsa işimiz biter dostum.
0: Evet, biraz hızlı olalım hadi.
1: Evet, en iyisi bu.
5: Çocuklar, başınıza dikkat edin. Vay be, çok daraldı. Çok da alçaldı. Çok alçak. Evet.
1: Tünel gitgide daralıyor. Durum kötüye gitmeye başladı.
0: Başına dikkat et.
5: Tamam.
1: Bir dakika. Bu da neyin nesi? Tünel burada bitiyor.
5: Bir çıkmaz yol daha.
0: Bir dakika durun. Açıları doğru.
2: Evet, haklısın. Doğada böyle şeyler olmaz. Bunu insanlar yapmış.
0: Dinleyin.
1: Pek kalın sayılmaz.
0: Hiç de kalın değil. Bunun arkası boş.
1: Evet.
0: Galeriyi buldum. İşte burası.
1: Eğer yer burasıysa mutlaka gaz vardır. Arsenik kendi kendine kaybolmaz. Yeterli akım olursa da her yere yayılır gider.
0: Gazı ölçersen de mi?
5: Evet.
0: Burası temiz gibi.
1: Kapatmışlar. Bunun bir nedeni olmalı.
0: Bu kısım yıpranmış. Arkasında bir şey olmalı. Birilerinin bir şeyler sakladığı kesin.
1: Ne olabilir?
0: San Ramon belgesine bakılırsa diğer belgelere de mutlaka bir tuzak vardır. Duvarı yıkmak için acele etmeyeceğim. Önce güvenli olup olmadığına bakmalıyım. Ama tabii zamanımızda kalmadı.
2: Yıkıp geçelim hadi.
1: Kazma kürek alalım, yıkalım şunu.
5: Bu duvar yıkıldığında burada olmasak iyi olur.
0: Aynı fikirdeyim. Burası açıldığında burada olmamalıyız. Her an bir şey olabilir. Nasıl bir tuzak var bilemiyoruz. Önce bir plan yapalım. Ne dersiniz?
5: Bana soracak olursanız şuraya bir patlayıcı koyalım. Üste doğru patlatalım. Arkasını rahatlıkla görebiliriz. İçeride gaz ya da herhangi bir tuzak varsa bize pek zarar veremez. Öyle değil mi?
1: Jake, buraya patlayıcı koyacak olursan burası tamamen çökerse arka tarafına geçme şansımız da bitmiş olur.
5: Burayı yapabilirim.
0: Neredeyse tünelin diğer ucundayız. Patlamada bir şeyler yanlış giderse eğer...
5: Biliyorum, evet.
2: Aslında ben de patlatma taraftarıyım. Tavan ve duvarlar masif kaya. 300 yıldır bir şey olmamış.
1: Durun, dinleyin.
5: Gök gürültüsü mü?
1: Hem de nasıl.
0: Evet, acele etsek iyi olacak. Jack, ne yapacaksan yapma ama acele et.
5: Tamam. İç lokum kullanacağım. Oldukça küçükler. Tanesi yarım kilodan az. Her yeri patlatmamalıyım. İnsan yapımı bir duvar çıktı. Kalınlığını bilmiyoruz. Diğer tarafta ne olduğunu da bilmiyoruz. Tek yapmam gereken bunu üst tarafından biraz açmak. Çok büyük bir patlama yaratmayacağım. Sadece 3 dinamit lokumu kullanacağım. Köşelere 1,5 lokum yerleştireceğim. Böylece duvarda bir ayrık açılacak. En azından öyle olacağını umuyorum. Taşlar düşmeye başladığında orada olmayacağımız için risk de olmayacak. Güvenlik açısından 2 fünye kullanacağım. Biri yanınca diğerini tetikleyecek.
0: Yani ikisini de aynı anda yakacaksın, öyle mi?
5: Evet. İkinci fünyeye kibrit başları koyuyorum. Bunun tam ortasında barut bulunuyor. Bunu çakmakla yakacağım. Bu da diğerini ateşleyecek.
0: Dikkat et, duvarın diğer tarafına bir zarar vermesin.
5: Hayır, merak etme.
0: Jack'i iyi tanırım. Bu işi bir cerrah titizliğinde yapacağından da eminim.
5: Javier, bunları al, duvara doğru tut. Bize doğru tutma sakın.
0: Ama tabii risk de yok değil. Ne de olsa patlayıcı. Üstüne üstlük patlayıcıyı yer altında bir tünelde kullanıyoruz. Duvarın tamamen çökmesi de söz konusu. Belki de buradan çıkamayız. Tabii bir de dinamitle ortaya çıkacak gazlar var. Duvarın diğer tarafında ne olduğunu bilmiyoruz. Evet, gerçek bir risk var ama bu riski göze almalıyız. Yoksa burada ne işimiz var?
5: Şimdi sizden hava olan bölüme gitmenizi istiyorum. Oradan taze hava geldiğini biliyoruz. Orası daha güvenli olacak.
0: Tamam.
5: O duvardan ne çıkarsa çıksın, indiğimiz yerde olursak en azından soluyacak hava olur. Anlaşıldı mı?
0: Hızlı hareket etmeliyiz. Patlamadan sonra üst kısım yıkıldığında ne kadar bekleyeceğiz?
5: Gazın dağılması için biraz beklemeliyiz. Nitrogliserin de zehirlidir. Hem de çok. Bir de diğer taraftan gelecek olan şey var. Biraz havalanması gerekebilir.
1: Gaz ölçer dinamitin gazını ölçebilir mi peki?
5: Tabii ki algılayacak. Ne de olsa nitrogliserin...
0: İşte bu yüzden uzak durmalıyız.
5: Evet. Tamam çocuklar. Sanırım 2 dakikamız kaldı.
0: Peki.
5: Hızlı olmalıyız.
2: Ben yapabilir miyim Jack?
5: Tabii.
1: Çabuk.
5: Yanıyor.
0: Hadi çabuk olun, hadi.
1: Çabuk, çabuk.
5: Hadi gidelim buradan.
0: Çabuk olun, çabuk olun. Hadi çabuk.
5: Hadi sallanmayın.
0: Ne kadar zamanımız var Jack?
5: Bilmem. Şey, 1 dakika kadar.
0: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi. İyi misiniz?
5: Vay be. Sandığımdan daha hızlı yandı.
0: Javier, iyi misin?
2: Evet, iyiyim.
5: Herkes iyi mi?
1: Galiba iyiyim.
5: Birkaç dakika bekleyeceğiz. Ölürsek o hezineyi ele geçiremeyiz.
0: Tamam, sakinleştiği gibi. Hadi gidelim.
1: Evet, gidelim. Gaz ölçeri ver.
5: Al.
1: Hadi Sean. Önden git. Lider sensin.
0: Tamam.
1: Nasıl görünüyor?
0: Önce gaz ölçerle bir bakalım.
1: Sean, bir şey söyle.
0: Havada sorun yok, olamaz. Lanet olsun.
1: Ne gördün?
0: Galiba hazinelerini gölün tabanına gömmüşler.
3: Hazine arayışı. Hazine arayışı.
4: Yeni Üç Nehir Bölgesi, Sakambaya Vadisi.
0: Bir dakika, tünel burada bitti.
3: Keşif gezisi karşılarına çıkan bir duvarla sona ermişti.
0: Arkası boş.
1: Evet.
0: Galeriyi bulduk.
3: Jack, duvarın bir parçasını yıkmak için patlayıcıları hazırladı.
1: Hadi çabuk.
5: Yanıyor.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
0: hadi, hadi, hadi.
1: Nasıl görünüyor?
0: Lanet olsun.
1: Ne görüyorsun?
0: Galiba hazinelerini gölün tabanına gömmüşler. Olamaz. Burada sudan başka bir şey yok. Bakın.
1: Anlamıyorum. Görmeyi beklediğim şey bu değildi. Beynim uçtu. Duvarın arka tarafında bir göl var. Dağın ortasında bir göl. Zamanla oluşan doğal bir şey mi onu bilemem. Ama cizvitlerin bundan haberi varmış. Duvarı bunun için yapmışlar. İçeri su bile sızmıyordu. Mantık gereği cizvitler bunu özellikle yapmışsa bir şey sakladıklarına şüphe yok. Artık karşımızda bambaşka sorunlar var. Bir çaresini bulmamız gerekiyor. Ve bunu mutlaka bulacağız bu kadar emek verdikten sonra. Zaman daralıyor. Tavandan su akmaya başladı. Göle dalmamız gerekiyor. Altın külçelerin üstünde yürüyor bile olabiliriz. Belki de suyun dibindedirler, kim bilir.
0: Suda ne var bilemeyiz. Suya girecek de değiliz. Önce önlem almamız gerekiyor. Su altı metal dedektörüyle kenarlara bir bakalım. Dikkatli bir şekilde yapacağız, tamam mı? Yavaş yavaş. Hiç acele etmeden, tamam mı? Bu su lama benziyor. 300 yıldan beri hareket etmemiş. İçinde bir sürü bakteri olmalı. Belki de et yiyen bakterilerdir. 300 yıllık birikintiler o suda duruyor. Ama hazine orada değil de diyemeyiz. Su altı dedektörüyle elimizden geleni yapacağız. Tabii kenarlarda suya girmeden yapmalıyız. Eğer bir şeyler bulursak o zaman bir yolunu düşünürüz elbette.
1: Şunu da bağlayayım. Belki derinleşiyordur.
3: Jeremy derine inebilmek için su altı dedektörünü bir kamışa bağlıyor. Kulaklığın kordonları işe yaramayacak kadar kısa. Jeremy kulaklığı kamışa sabitliyor ve sesini sonuna kadar açıyor.
5: Bence oldu. Duyabileceğin kadar ses çıkar.
0: Arkadaşlar, tavandaki su akışı fazlalaştı. Baksana, ayağının altında su birikiyor.
5: Evet, biliyorum.
0: Hızlı davranmamız gerek, hadi.
5: Tamam.
1: Tamam, tamam, gidiyorum. Tuhaf görünebilir ama işimize yarayabilir.
5: Bence iyi görünüyor. Hadi suya girelim.
1: Hey, buradan epey uzanabiliyorum.
0: Sinyal alabiliyor musun?
1: Sinyal falan yok. Bu su gerçekten berbatmış.
0: Evet.
2: Evet, duydum.
0: Sesi duydun mu?
2: Almış. Nasıl çıkartacağız?
1: Tamam, sinyal aldım.
0: Aldın mı?
1: Bir alet yapabiliriz.
0: Çorba kutuları var, onları kullanabiliriz.
1: İyi, delikler aç, ucuna da bir sopa bağla. Suya sokar sokmaz sinyal aldım. Suyun derinliği bir metre kadar. Suya girip aramam gerekiyor. Bir ses sona yaklaştığımızı söylemeye başladı. Buna ben de inanmaya başladım.
0: Tamam, oldu, al hadi, işe yarar.
1: Şuraya da bir delik açar mısın?
0: Tabii.
1: Harika.
0: Evet, işimize yarayacak. Tamam.
1: Oldu işte.
0: Evet, oldu.
1: Tamam. Hadi.